Buraya geldiğinde bir tabak daha ısmarlarım, olmaz mı? Ha? 6 çeşitli yemek olur hem de. Hadi yiyelim.

0: 12 Kasım 1950.
1: Ah, bu battaniyenin yeterli olacağını düşündüm ama soğuk hava beni şaşırttı. İkimize yatacak kadar büyük değilmiş. Ah.
2: Sen de al.
1: Oh, ellerin buz gibi. Sana içimdeki gücün bir kısmını vereyim. Bu saatte kim olabilir
2: ben
1: ki?
2: Ben bakayım.
1: Yok, ben bakarım. Dışarısı soğuk çünkü.
3: Usta.
1: Ne oldu?
3: Efendim, Bayan Ip için bir şey getirdik.
2: Çok hoşsunuz Bayan Ip.
1: Çok teşekkür ederim.
3: Efendim, biz bırakalım da yatağınıza dönün. İyi geceler.
1: Tamam, sağ olun.

0: Bana anlatacak çok şeyin olduğunu sanıyorum.
1: Ben de öyle.
0: Benimki karışık bir yüz. Bana öyle bakma. Utanıyorum.
1: Bulanık gözlerim kırışık falan görmüyor.
0: Biraz daha geri gidebilirim. İyi mi böyle?
1: Ya hayır. Yakından daha iyi.
2: O dönemde 4 sendika greve girmişti. Diğer sendikalar destek için toplandı. İşverenler ve işçiler arasındaki ilişki kötüye gidiyordu. Sendika şefi olarak arada kalmıştım. Görüşmeler son derece agresif geçiyordu. Gerçekten ne yapacağımı hiç bilmiyordum.
3: Ustabaşımız 3 yıl 7 ay 10 gün boyunca hiçbir izin yapmadan çalışmıştı. Ama patronun onu kovması bir dakika bile sürmedi. Çoğu işverenin vicdanı yok.
2: Sakin ol. Hadi konuşalım, olur mu? Tamam.
4: Patronumuzun bize 2 aylık borcu var ve arkadaşımızı işten attı. Longshong sendikamızın başında sen varsın. Sendika arkamızda duracak mı?
5: Sendikacı olduğum için işten atıldım. İşimi kaybettim. Bana ne olacak? 6 kişilik ailemi nasıl doyuracağım? Ben hiçbir şey yapmadım. Ona bıçak çekmemi ister misin? İster misin ha? Yapayım mı?
2: Nasıl hissettiğini biliyorum ama gözü kara davranmanın faydası yok. Lütfen sakin olun.
3: Neden bahsediyorsun sen? Genel grev ilan edelim. Patronlara ciddi olduğumuzu gösterelim.
2: Bakın arkadaşlar, bu yaptığımız şeyin geri dönüşü olmaz.
3: Sen korkağın tekisin, biliyor musun?
6: Hayır, sadece kendini kurtarmaya çalışıyor, o kadar.
7: Sadece patronun sana avanta verdi.
3: O yeni yıl içindi. Lütfen mantıklı olun.
7: Ama Lengsheng çok fazla aldı.
2: Ne ima etmeye çalışıyorsun? Bana iftira ediyorsun, tamam mı? Diğerlerinden daha fazla aldığımı nereden biliyorsun?
8: Bunu söylemeyebilirim. Kesinlikle anlamıyorsun.
3: Beni dinleyin.
7: Gerek yok.
3: Grev etkili bir şeydir. Gazeteleri okuyorsunuz. Otobüs şoförleri istediklerini aldı, öyle
9: ama
3: değil mi?
9: Ama tramvay sendikasının lideri sınır dışı edildi. Haberiniz yok mu?
3: Ne olmuş yani? Korkuyor musun?
1: Sıra sende. Usta.
0: Sen kimin
3: bakın,
0: tarafındasın?
3: Biz hakkımızı aramazsak herkes hediye için lafa devam karıştı. Edecekler.
10: Bağırmayın artık. İşlerimize engel olacaksınız yoksa.
0: Sendik arkamızda duracak mı?
11: Aklındakini söyle ama hanımlara bağırma, tamam mı?
10: İşaret etmeyi kes. Gayet makul davranıyorum. O başlattı.
12: Peki sen kimin tarafındasın?
2: Arkadaşlar, sizin için neler yaptığımı söyleyemez misiniz?
5: Benim için mi? Ailem 3 yıldır yemek yemedi. Açlıktan ölüyorlar. Ve
3: yapmayın,
5: sen
3: yapmayın,
5: sen
3: yapmayın,
5: yok.
2: Tamam.
3: Konuşalım.
2: Yapmayın.
11: Kavga mı istiyorsun?
3: Tamam.
5: Evet, yapmayın. Hadi. Ne yapacaksın?
1: Dur.
2: Tamam.
5: Sakin olun.
3: Yapmayın.
5: Dur, gel. Kavgayı dur artık. Gel.
2: Ama tanrım.
13: Zink, bırak onu. Beni dinleyin. Eğer bir arada durmazsanız kendi haklarınızı

0: Düşünüyorum da Hong Kong daha iyi değilmiş. Belki de Foshan'a dönme zamanı gelmiştir.
1: Önce de yaptı. Ama bu kez bir yabancıyı dövdü. Ben Çinliyim ve sadece polis memuruyum. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Umarım anlarsınız.
2: En son ne zaman derse katılmıştın?
1: Çok meşguldüm. İşçiler gün boyunca grevdeler. Ve geceleri de toplanıyorlar. Hafta sonu da çok yoğunum. Ders alıyorum. Benim için incelemeyi geçmek oldukça önemli.
2: Bir kaplumbağa jölesi.
3: Geliyor.
1: Usta, Bayan İp burada evinde gibi hissediyor mu?
2: King yabancıyı dövmüş mü?
1: Kişisel değil. Ama kalabalığın içindeymiş. Durum bundan ibaret.
2: Bir dahaki sefere sana yapışan elleri öğreteceğim. Kullandığın silah yabancı ama yumrukların sana ait olacak. Silahını herhangi birine yöneltebilirsin. Ama yumruklarını asla. Kendi türünden olanlara karşı kullanma. Bu benim ikramım. Kafanı netleştirmene yardım edebilir.

0: Efendim, Liking adlı kızı bırakmak istiyorum.
1: Liking'i mi? Ciddi misin? O benim kafama vurdu.
0: Üzgünüm efendim. Üzgünüm efendim. Üzgünüm efendim. Üzgünüm.

0: Önce beni tutukluyorsun, şimdi de bırakıyorsun. Sana teşekkür etmeli miyim bilmiyorum.
1: Ama biliyorsun ki şiddet tek seçenek değil.
0: Tek bildiğim dal kavuk serseriler için çalıştım.
1: Dal kavuk serseriler mi?
2: Hey, dansın gel.

0: Büyük bir masa kuruyorsun.
1: Usta eski bir arkadaşıyla ailesini davet etti.
2: Kaderde varmış.
3: Evet evet öyle haklı.
2: Birbirimize rastlamamız kaderde var.
0: Her şey için çok teşekkür ederiz.
3: Bu kadar hürmete gerek yok.
4: İşte en sevdiğiniz pirinç hazırladım size.
2: O zaman kadeh
0: kaldı. Konukseverliğiniz için teşekkürler bayan.
4: Rica ederim.
0: Aferin sana. Artık her şey değişti. Herkes zor zamanlar geçiriyor.
4: Evimizde eski dostları görmek gerçekten çok güzel. Savaşta bize destek olduğunuz için teşekkürler.
0: Hiç önemli değil.
2: Kadehimi size kaldıracağım.
3: Sizin şerefinize.
0: Hadi şerefe.
2: Hadi şerefe.
0: Şerefe.
3: Bayan Yip, Foşan'dan ne zaman döneceksiniz acaba?
4: Çun tatile gittikten sonra.
2: Ha, Çun koleji başladı da.
3: Tebrik ederim.
5: Tavuk hazır, tavuk hazır. Hadi yiyelim, hadi.
2: Hadi yiyelim bakalım. Hadi buyurun, buyurun.
4: Uslu duran butu alır, eminim en uslumuz sensin. İşte sana bir but, al bakalım, afiyet olsun.
0: Teşekkür etsene. Biz but istemiyoruz, küçük kardeşimize verin.
4: Aa, bu çok hoş. Ondan söz etmişken, bebek nerede bayanli?
6: Anne, ben hiç but yemedim. Lütfen bizi satma anne. Beni satma anne.
7: Hala anlamadın değil mi? Küçük kardeş but yediği için satılmadı. Annem onu bizi doyurabilmek için sattı. O hep bizim iyiliğimizi düşünüyor. Bu yüzden böyle yaptı.
8: Bu benim fikrim değildi. Babanızın fikriydi. Çok üzgünüm. Çok
9: anne.
8: Üzgünüm.
9: Bayan
10: anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne.

0: Herhangi biri geçimini sağlayamıyorsa, Kung Fu'nun ona ne yararı var ki? Bir arkadaşıma yardım bile edemiyorum. Belgelerine güvende tut.
1: Elbette.
0: Ne kadar alabiliyorsa al.
1: Tamam.
0: Okulda çuna lazım olacak. Bunu almıyor musun?
1: Hayır, düğmeleri ve cepleri döndüğümde yapacağım.

Bayan İp'i son görüşüm o gün oldu. Çünkü 1950'nin yılbaşı günü birdenbire sınır kısıtlamaları getirildi. Bayan İp'in Hong Kong'a dönmesine izin verilmedi. Yine de usta yalnız yaşamaya aldırmıyor gibiydi. Her zamanki gibi devam etti. Ama onu kendini yalnızlığa kaptırmış halde daha fazla görür oldum.

0: Barbekü domuz sandviçleri. Çok güzel sandviçler.
1: Geldi.
0: Evet. Son sayı.
2: Kenara koy, görev başındayım. Sonra okurum.
1: Barbekü domuz sandviçi.
2: Al bakalım.
0: Barbekü sandviçi.
1: Çay lütfen.
3: Unutma, yavaşça yap. Acele etme, anladın mı?
4: Tamam.
3: Neye bakıyorsun?

0: Odaklan buraya.
1: Tamam.
2: Kardeşim Sing, lütfen bizimle ilgilenin. Benim için kardeşim Sing'e göz kulak olun.
3: Merhaba Sing. Burası sıcak, şapkanı çıkarsana.
4: Hayır, hayır, hayır.
2: Şerefine içiyorum.
3: Çıkarsana.
5: Komik görünüyor, çok komik görünüyor. Komik görünüyorsun. Çok komik görünüyorsun.
4: Lütfen verir misin geri?
5: Çok komiksin.
4: Gitmem gerek.
5: Hey, şaka yaptım.
2: Kızlar çok güzel, üzülme. Lütfen yine gel, tamam mı? Lütfen.

0: Yarısı düzgün olan biri bile polis olmak istemez. Çünkü polisler üniforma giymiş haydutlardır derler. Ve şu yabancılar her şeye burunlarını sokuyor. Suçla dolu olan duvarlı şehir hariç tabii. Polisler bile içeri girmeye tereddüt ediyor. Sıradan vatandaşlar sadece ucuz diş bakımı için yakınlarındaki sokaklara gidiyor. Burada kimin sözü geçiyor? Şuraya oturun usta. Yerel bir zorba daha fazlası değil. Duvarlı şehirde ejder olarak tanınan bir çete lideri var.
1: Efsaneye göre fırtınalı bir günde birdenbire ortaya çıkmış. Avluda durarak bir bayrak kaldırmış ve 3 kez bağırmış. O zamandan beri elinde bir buz kıracağı ve güçlü tekmeleriyle şehrin içindeki tüm çetelere meydan okumuş ve dövüşerek en tepeye yükselmiş.

0: Sonuçta duvarlı şehrin içindeki her şeyi kontrol eden hale gelmiş.
1: Aa, gerçekten ejder diye biri var mı?
2: Elbette. O yerel bir zorba.

0: Terfisinden sonra Tanksing'i zar zor görür olduk.
1: Evet, haklısın.
0: Ama ara sıra para gönderiyor.
2: Lütfen bunu usta Yip'e verin.
1: Tabii efendim.
0: Bunun ders ücreti olduğunu söylüyorum. Diğerleri ekonomik olarak zor durumdaydı ama ustaya sırayla bakıyorlar.
3: Usta, ilaç zamanınız geldi. Dikkat edin.
4: Yang Xiutong.
0: 1953'te sendika seçimini kaybettim.
4: Liang Xiong. Ayın Qiming seçildi.
5: Yaşasın. Harika.
0: Başka birini seçmeleri onların kaybı. Ama usta artık çatıda eğitim vermeyecekti. Okul açması için bir yer tutmak üzere destek olmaya karar verdik. Önce bunu reddetti. Ama sonunda onu razı ettik. Yine de tabela koymak konusunda katı davranıyordu. Çünkü tabela iş demekti. Ve o hiç hoşlanmıyordu.
6: Bırak beni.
7: Benden saklanamazsın.
6: Sadece 2 gün geciktim. Beni fazla zorlama. Ölürsem hiçbir şey alamam.

0: Ölmene izin vermeyeceğim. Hadi kalk bakalım.
1: Hadi bırak beni.
0: Hadi.
2: Kes şunu. Sana ne kadar borcu var söyle bana.
0: Sadece 10 dolar. Faiz değil.
2: Parayı al ve git hemen.
1: Hadi artık kaybol. Git buradan. Teşekkürler. Sana geri ödeyeceğim.
2: Bunu kafana takma. Kurtul şu alışkanlıktan.
1: Denedim ama başaramadım.
3: Hey, yeni okula ve benim gibi dövüşebilen daha fazla öğrenciye şimdi kadeh
4: kaldı. Hadi, öbürlenmeyi bırak da otur yerine.
3: Şerefe.
5: Bir isteğiniz var mı usta?
4: Başımı belaya sokmamanızı diliyorum.
0: Seni kastetti.
5: Seni kastetti.
2: Usta.
4: Ne oldu?
2: Önemli değil, önemi yok.
4: Hadi ama. Neden söylemiyorsunuz çocuklar?
6: Usta, aslında size bir şey açıklamak istiyoruz. King ve ben evleniyoruz.
4: Sen de iyi bir eş nasıl olur biliyorsun.
5: Şerefe.
7: Şerefe.
4: Hadi Şerefe.
5: King, sana söylemedi mi?
2: Bu adamı alacaksın kesin.
5: Lütfen bize katılın
4: gidin,
5: usta.
4: Gidin tamam.
6: Hadi biz de dans edelim. Hadi gel.

0: Teşekkürler. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Jenny,
0: teşekkürler.
1: Sen söyle, ben yazayım. Köşelerim sayesinde seni bir yıldız yapabilirim. Yıldız olursun.
0: Hayır, teşekkürler.
2: Sakın bana satılık olmadığını söyleme.
0: Seninle bir içki içeceğim.
2: Ha, tamam.
0: Teşekkürler.
2: Bir tane daha içmek ister misin?
0: O zaman yeniden kadeh kaldırın.
2: Tabii ki. Gel buraya. Gel buraya.
3: O kadar yeter.
2: Yolundan çekin. Yardım edin. İmdat. Yardım edin. Yardım edin.
1: Affedersiniz. Sahiden yürekliymişsiniz.
4: Evet, işte buna vinçon denir.
3: İyi misiniz bayan?
0: Teşekkürler. Adınızı öğrenebilir miyim?
3: Ben önemli biri değilim. Çok iyi şarkı söylüyorsunuz.
0: Teşekkürler.
4: Hadi gidelim buradan.
1: Oraya gelmişler ve sonra...
2: Vinçun okulu bize saldırdı.
1: Bu çok fazla. Sizinle bir sorunumuz yok. Neden öğrencilerimizi dövdünüz ha? Söyleseniz onlar size ne yaptı?
3: Öğrencilerin de kim?
2: Usta, bu o. Okulumuzun işe yaramaz olduğunu söyledi. Hatta hakaret etti.
1: Onu iyice benzetti.

0: Kısacası dün gece saat 11'den sonra Yavamatei Tapınak Sokağı'nda ilginç bir toplu kavga çıktı.
1: Tamam, bu haberi dinleyin bakalım. Yeni gelen Wing Chun, ünlü Park Hok'la dövüştü ve galibiyet için savaştı. Her okul bu çok önemli müsabakalar için en iyi dövüşçülerini yolladı. Wing Chun okulunun ustası adını... Ay, yanlışlıkla IB Mon yazmışlar. Çatılarda zıplayan ve duvarlarda yürüyen biri. Park Hok'un çift kılıçlı saldırılarını bozguna uğrattı. Ve göz önündeki her şeyi yıkıp geçti. Park Hok ciddi kayıplar verdi. Her yeri yerle bir etti.
2: Usta, usta! Bizi muhallebi çocuğu gibi göstermişler.
3: Okudum.
2: Onlara bir ders vermemiz gerek.
3: Her zaman şiddete başvurmamız gerekmiyor. Diplomasi. Düşüncelerimi gazeteye yollayacağım.
4: Düşen yapraklar dünyanın endişelerini anlıyor. Ağustos böcekleri kederli ayrılışları umursamıyor.
3: Eğer bahar serinliği saçaklardaki yağmuru umursamazsa... neden batan güneş kalmayı ya da gitmeyi umursasın ki?
5: Bu ne anlama geliyor biliyor musun?
4: Aslında bunun anlamı Yip Mon'un...
5: Aslında usta Yip Man.
4: Öyle olsun. Bu Yip Man kendi başının çaresine bakamazken öğrencilerinin serbest olmasına izin vermemeli demek.
5: Bu tamamen saçmalık. Hiç böyle olmadı.
6: Dolaşan bir yaprak her yere gitmekte özgürdü. Kişisel disiplin her zaman şöhretten önce gelir.
4: Kung fu öğrenmenin ve yapmanın sonu yoktur. Usta ipler her ne kadar yerleşmemiş olsa da pek endişe etmediğini söylüyor. Onun kendi derdi şöhret değil, kişisel disiplin ve kendinden oldukça emin. Ama yine de bilmediği tek şey rakibinin ne kadar güçlü olduğudur. Ve bu da onu hiç ummadığı bir zamanda ters köşeye yatırabilir.
5: Bir bilge ve bir savaşçı.
4: Tamam, gösteri vakti neredeyse geldi.
7: Tamam. Hadi gidelim, hadi.
3: Usta Yip içeride mi?
1: Kimsiniz?
7: İçeride.
3: Park Hok okulundan Leng Chun. Küçük bir hediye.
8: Ben Usta Leng ile ilgilenirim.
7: Kıdem sıramıza göre bu benim görevim.
6: Usta Leng ile ben ilgileneceğim. Sizler işinize gidin. Usta Leng, şiirinizden çok etkilendim.
3: Ben de sizinkini takdirle karşıladım. Ve özellikle bir dizedeki duygularınızı paylaşıyorum.
6: Acaba hangisi?
3: Kung fu öğrenmenin ve yapmanın sonu yoktur. Bu da Wing Chun'u daha da merak etmemi sağlıyor.
6: Usta Leng, notlarımızı karşılaştıralım mı?
3: Tabii, zevkle.
7: Arkadaşlar, bizi yalnız bırakın.

0: Neredeyse mobilyanızı kırıyordum.
1: Portakallar için teşekkür ederim Mustang.
2: Dışarı çıkıyorlar.
1: Usta Hank.
0: Usta İp. Devam edin.

0: Harika. Harika. Harika.
1: Bravo. Okey.
2: Wing Chun Akademisi.
0: Bravo. Bravo. Tebrikler.
2: Desteğinizi takdirle karşılıyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel. Çok
2: bravo.

0: Kızgın değil misiniz usta? Ben çok kızgınım. Enchan nasıl olurdu okul açabilir daha başlangıç aşamasında?
1: Hala bu bardağı kullanabiliriz.
0: Onayınızı aldı mı peki?
1: Evet.
0: Okulunun sizinkinin karşısında olacağını söyledi mi?
1: Bunu söylemedi.
0: Usta bunu nasıl kabul edersiniz?

Usta Yip. Ceketiniz biraz tuhaf. Düğmesi de yok, cepleri de.

0: Ya hayır, bir dilim yeterli.
1: Çok mu ekşi?
0: Hayır, midem yüzün.
1: O zaman asitli yememelisiniz. Üzgünüm. Yemeği atmak istemedim.

0: Söyler misiniz lütfen? Sizin için ne yapabilirim?
1: Bir adrese mektup gönderecek birini arıyordum. Minnetimi göstermek için de bir uğrayayım dedim.
0: Adrese gönderecek mi?
1: San Francisco'daki teyzeme çöpçatanlık yapması için bir fotoğraf yolladım. Adres İngilizce olmalıydı. Bunu yapacak olan kişiye para vereceğim. Yerine doğru olarak ulaşmasını istiyorum.
0: Ben okulda İngilizce öğrenmiştim. Belki de yardımcı olabilirim.
1: Bu harika.
0: Alıcının adı dilimizde mi olsun?

Evet sanırım bu hiç sorun olmaz. Üzülmeyin. Umarım doğru adamı bulursunuz.

0: Polis! Dur dedim!
1: Polis var!
0: Açılın, ben polisim!
1: Polis! Polis içeri girdi! Ejder için çalışıyorum! Anladın mı? Ejder için!
0: Kes sesini!

0: Ne istiyorsun?
1: Memur Tank, seni duymuştum. Senin insanlara yardım etmeyi sevdiğini duydum.
0: Elimden geleni mümkün olduğunca yapıyorum. Hepsi bu.
1: Baş müfettiş olmak için kamla rekabet halinde olduğunu biliyorum.
0: Doğru bilgilendirilmişsin.
1: Ama bu iş için kam seçilirse kimseye pek bir yardımı dokunmaz. Sen farklısın, haksız
0: evet.
1: mıyım? İmkanı olan biriyle çalışmalısın. Ben de insanlara yardım etmeyi severim. Baş müfettiş Tank.
0: Komiser yardımcısıyım.
1: Bu para seni o mevkiye getirmek için yeterli olur.
0: Söylesene, baş müfettiş olmamı mı istiyorsun?
1: Evet. Çünkü o zaman istediğin kişiye yardım edersin. Bu tamamen senin elinde olur. Yanılıyor muyum?
2: 2 gün sonra aslan dansı yarışması var. Pakok'tan Eng Chung favori gösteriliyor. Ama bence kazanan Chunwai'den Engai Batin olmalı.
1: Sence Tanrı bu isteğini kabul eder mi? Ederse iyi olur değil mi? Eğer bunu yaparsan gerçekten sana çok minnettar olurum.
0: Korkmuyor.

0: Engayı tok.
1: Ben ne yaptım ki? Ama neden?
0: Kes sesini. Yürü.
1: Hadi yürü. Ne yapıyorsunuz? Ey.
0: Hadi.
1: Nereye götürüyorsunuz?
2: Lukfu.
3: Efendim.
2: Bizimle gel. Usta, adamlarımızın ikisi tutuklandı. Yine de yarışabilecek miyiz?
3: Boyun eğmeyelim. Yarıştayız.
4: Evet.

0: şurada. Bak, sink hemen şurada.
1: Söylesene, neden buraya gelip merhaba demiyor?
0: Hadi oturalım.

0: düşsünler. Görevlileri dışarı çıkarın.
1: Onlara destek olun.
2: Tamam. Ne yapmalıyız efendim?
1: Bırakın dövüşsünler. Görevlileri dışarı çıkarın.
2: Beni izleyin.
1: Hadi gidelim.
2: Ustayım, kolundaki iğnelere dikkat edin.
1: Usta Engay, bugünlük bırakalım.
3: Ben sadece beni yenen kişiden emir alırım.

0: Usta Engay. Çok özür dilerim.
1: Ne kadar da cesurmuşsun. Hadi gidelim.
2: İlaç hiç fena değil. İçinde kartal pençesi ve ayı safrası var. Bunu ya içersin ya da sürersin.
0: Geçinmek için ne yola mı? İlaçlı içmek.
2: Bir okul yönetmek zor iş. İnsanlar neşeli ruh halimize aldanıyor. Ama aslında büyük baskı altındayız. Eminim anlıyorsundur. Eskiden karım bana tapardı. Çünkü kung fu biliyor olmam karıma güvende hissettirirdi. Evlendik ve ben okulu açtım. Sürekli meydan okumalarla karşılaşıyordum. Kadınlar genelde çok kaypak oluyor.
0: Usta Eng, siz gerçekten yeteneklisiniz. Okulda öğretmenlik yapabilirsiniz.
2: Siz çok daha üstünsünüz ustayıp. Yine de onu suçlayamam. Genç haydutlar sürekli kapımızdalar. Sonunda bir çözüm buldum.
0: Bu nasıl bir çözüm Usta Eng?
2: Aramızda kalsın. Çok basit. Ne zaman bir meydan okuyanla karşılaşsam ona bu kapıyı kilitleyeceğim. Ve işte anahtarı burada. Eğer girmek istiyorsan önce beni öldürmen gerek. Ya da seni öldürmeden önce kaçabilirsin diyor. Onda 9'a hemen gidiyor.
0: Peki ya diğerleri?
2: Sonuncusu cesurdu. Ve o da öğrencim oldu. İşte böyle.
0: Bir öğrenci için iyi bir usta bulmak zor. Ama bir ustanın iyi bir öğrenci bulması çok daha zor.
2: Size yürekten katılıyorum. Biraz çay için.
0: Hadi Şerefe.
3: Yediklerinize dikkat etmelisiniz. Bunları kendim pişirdim. Restorandakiler kadar iyi.
0: Yine de biraz tuzlu. Parayı

0: Ben ödeyeceğim. Ama itiraz etme.
1: Ah, lütfen yapmayın.
0: Yıkayıp hazırladım.
1: İsterseniz sizin için yeniden pişirebilirim.

0: Uyan. İşe gitme vakti. Hadi kalk. Kalk. Kalksana. Hadi.
1: Arkadaşın huzur içinde öldü.
2: Korkuyorum.
1: Peki neden?
2: Ölürken yalnız olmaktan. Çok korkuyorum.
3: Alo? Bekleyin lütfen. Usta Yiğip, sizi arıyorlar.
1: Annenin yanında mıydın?
3: Usta Yiğip, iyi misiniz?
4: Annem o yıl Temmuz'da hayatını kaybetti. Son anına kadar yanında kaldım.

0: Ciddi bir durum yok. Bay Yip Man şok geçiriyor.
1: Teşekkür ederim doktor.
2: Babamı Kraliçe Mary Hastanesi'ne yolladılar. Belki de üzüntüsü onu mahvetti. Kimseyi tanıyamıyordu.
3: Usta.
1: İyi misin
3: usta?

0: Vexen.
1: Beni tanımadınız mı?
0: Burada ne yapıyorsun? San Francisco'da randevun vardı.
1: Onu zaten buldum.

0: Tamam tamam, hazır. Gülümsey, gülümsey. Usta, geliyorum. İşte benim karım. Wong Tung ve Sei Mei 1961'de evlendi. Bir tane daha. Wong Tung evlendikten sonra işinden ayrıldı. Nedenini bilmiyorum. Ardından geçimini sağlamak için Kung Fu öğretmeye karar verdi. Ustadan bir tabela istedi ve usta da onun için bir tane yaptı.
1: Otantik Wing

0: Çün. Bazıları ustanın Wong Tung'u kayırdığını düşünüyor. Aslında bunu sormaya cesaret eden tek kişi o olmuştu. Eğer diğerleri de isteseydi onlar için de aynısını yapardı.
1: Artık tabelan olduğuna göre eğer birini geri çevirirsen iyi bir bahanen olmalı.
0: Kendi okulu için tabela koymayı reddetmesine şaşırmamalı. Bahane bulmak onun karakterinde yoktu. Wong Tung'un bebeği olacaktı ve parası azdı. Bu yüzden gelen herkesi kabul etti. Maalesef çok azı ders almak için geliyordu. Her şey bir anda değişmişti.
2: Tung.

0: Duvarlı şehirde boks yapmak ilgini çeker mi? Can üst üste 5 maç kazandı. Ve bir sürü parası oldu.
1: Zeng! İlgilenmiyoruz. Hiçbiriyle.
0: Merhaba, merhaba. Tamam o zaman. Gidiyorum.
2: Paradan memnunum.
0: Parayı Tunk için saklayacağım.
2: Wing Chun değişiklik olsun diye kaybetse daha da mutlu olacağım.
0: Daha mutlu mu? Daha mutlu mu? Daha mutlu mu? Daha mutlu mu? Daha mutlu mu? Wing Chun kolay kolay kaybetmez. Ha? Nereden bileceksin?
3: Usta Yip yukarıda kung fu öğreten kişi mi? Ne? Sen onun oğlu musun?
4: Annem öldükten sonra babam ona katılmamı istedi. Sonunda 1961'de geldim. Okulunu bulduğum Şamşipo'ya yürümek çok zamanımı almıştı. Babam harika bir gezgindi. Her gün kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıkardık. Beni Central'a ve Shengguan'a götürüp St. Stephen Koleji'ndeki arkadaşlarına ait çeşitli dükkanları gösterdi. Aralarında hayırsever olan Tang Shiyukin de vardı. Yine de içlerinden herhangi birini aramadı. Yardım istemek konusunda gönülsüzdü. Beni hiçbir şey için zorlamadı. Wing Chun öğrenmem ya da okuluna yardım etmem konusunda da aynen öyleydi. Onun oğlu ya da öğrencisi olmak arasında hiçbir fark yoktu. Baba, ben iş aramaya çıkıyorum. Tabii onunla daha fazla zaman geçirmek hariç. Affedersiniz.
1: Buyurun.
4: O zamanlar babama yemek getiren bir kadın vardı. Babama o hanıma ne demem gerektiğini sordum. Bana ne istersen de dedi. Ben de ona Kuzeli Hanım demeye karar verdim. Birinin babama bakıyor olması beni rahatlatıyordu.
1: Güzel mi?
4: Sonunda gemicilik şirketinde bir iş buldum. Gece vardiyasında çalışıp orada kalıp orada yiyordum. Ama ara sıra akşam yemeği için babama gidiyordum. Bu onu mutlu ediyordu.
5: Herkese mutlu Noeller.
1: Chun gelmiş. Merhaba Chun.
6: Hey, otursana. Otur geliyorum.

0: Çun, işler nasıl gidiyor?
1: İyi gidiyor.
0: Eğer kafan uymasa gelip yardım edebilirsin.
2: Merhaba, mutlu yıllar. Bu pirinç hamurunu karıştırarak kızartabilir ya da çorba yapabilirsin.
1: Bunu alayım.
2: Teşekkürler. Ona sakın kapılma.
3: İşte yemek hazır.
1: Teşekkürler Şeyhun.
3: Önemli değil. Usta, en sevdiğin yemekten.
0: Teşekkür ederim. Sizin için kırmızı paketlerim var benim.
2: Onları çekmecene koymuştum. Gidip getireyim istersen.
0: Hı hı.
2: Sağlığına. Al bakalım.
4: Biz istemiyoruz, sağ olun.
2: Ustadan şans parası, lütfen.
4: Size hayır dedim.
1: Böyle yapma. Sağ ol usta. Yapma.
4: O bayan IP değil.
0: Hadi yiyelim.
3: Hadi, her
5: şey başlasın. Gerekiyor. Hadi yiyelim. Tamam. Evet, hadi.
1: Canım.
6: Usta, Bayan Yip'e verdiğimiz battaniyeyi geri alabilir miyiz acaba?

0: Size bakacak birini istemiyorlar mı?
1: Sen merak etme. Pirinç yemeğini yerim ben.
0: Daha çok üşütmenizden korkuyorum.

0: Burayı öğrencilerim kiraladı. Ama artık kalamam.
1: Sorun nedir? Mideniz mi? Hastaneye gitmeseniz de bir doktora görünmelisiniz. Bunun ağrıya iyi geldiğini söylüyorlar. Denesenize. Acı çekmekten iyidir, öyle değil mi? İçin lütfen.

0: Sakın bana bir daha bu şeyi verme.
1: Ama acı çekiyordunuz.
0: Sakın dokunma. Arkadaşını unuttun mu?
1: Sadece acı çektiğinizi görmek istemedim. Lütfen beni bağışla.

0: Teşekkür ederim. Tatlım, onlara her şeyi boşaltmalarını tamam. söyle.
1: ...1962 yazında babam ve ben Hong Kong'da bir daire kiraladık. Başlarda kuzeyli bayan bizi ziyaret ediyordu. Sonra bilmediğim bir nedenden dolayı gelmeyi bıraktı. O yıl babamdan Wing Chun öğrenmeye başladım.
2: Hükümet bugün günlük su stoğunun 4 saate indirildiğini açıkladı. Buna göre herkes tedbirini almalı.
3: Hey, aşağıdaki bakar mısın?
4: Ne var söyle.
3: Musluğu kapat.
4: Tamam tamam.
5: Zeytinler havada uçuşuyor.
1: Babam o dönemde daha fazla öğrenci almıştı. Bazıları onu lüks arabalarıyla alıyordu ve özel derslere götürüyordu. Bu yüzden babamın sadece para için öğrettiği yolunda dedikodular çıkmaya başlamıştı. Ve bu onu rahatsız ediyordu.
2: Kazanan loto numarası 034-20877. 034-20877. Üçüncü derece tayfun uyarısı yapıldı. Wanda tayfununun Hong Kong'u vuracağı söyleniyor. Daha sonra daha güçlü bir sinyal verilecek. Vatandaşların evde kalıp önlem almaları tavsiye ediliyor. Pencerelerden ve açık alanlardan uzak durun.
6: Ama ben hiçbir maçı bırakmadım. İnsanlar Wing Chun izlemeye geliyordu. Bıraksan da umurumda değil. Beni izlemeye geliyorlar. Beni. Anladın mı beni?
7: Benim arenam olmadan bir hiçsin. Sen kim olduğunu sanıyorsun ki? Bir yıldız mı? He? Sakın iznim olmadan gitmeye kalkma. Eğer seni var ettiysem aynı zamanda yok da edebilirim.
8: Tung Tung, bunu baban için asalım mı buraya?
9: Wong Tung'un kazanması için $100.
8: King, benim için bebeğe bakar mısın?
10: Sin Wei, fırtına yaklaşıyor. Nereye gidiyorsun?
7: İyi bir önerim var. İşi daha ilginç hale getirelim. Anladın mı?
10: Nasıl yani?
7: Onu öldürmene 5'e 1 veririm.
10: Seni mutlu etmek isterim. Ama bu adamı öldürmek hiç kolay değil.
7: Merak etme. Sadece bekle. Yardım geliyor.
11: İmzanızı alabilir
6: tamam,
11: miyim?
6: Tamam evet.
11: Lütfen bir imzanızı alabilir miyim?
6: Hadi teşekkür ederim. Hadi hadi bakalım.
11: Tamam işte aldım.
6: Tamam. Kabul edin. Tamam. Teşekkürler.
10: Şimdi anladım.

0: Eksik. Tunga ilaç verdiler. Kurtar onu.
1: Hadi, hadi, hadi ona hadi, göster gülü.
2: Emir onu.
1: Hadi.
2: Bitir işini. Hadi,
1: hadi durma, hadi.
3: Dur. Onu boş ver. Devam et.
2: Maçı durdurun.
4: Bu boks maçı mı yoksa ölüm oyunu mu? Ona ilaç verdi, seni pislik.
3: Burada sadece benim sözüm geçer.
4: Cehenneme git. Onu götürüyorum.
3: Maçı bitirsin. Seninle gidebilir, hadi. Devam et.
5: Çekil yolumdan. Hamile olup olmaman umurumda değil.
6: Tom.
0: Sen de kimsin? Neden buradasın?
5: Ben gitme. Öğrencim için gel.
7: Ejderden izin aldın mı?
5: O nerede?
7: İçeride.
0: İçeride.
5: Teşekkür ederim.
0: Tunga ilaç verdiler.

0: da bizi eve götürecek.
1: Dayan, Tunk.
0: Dayan.
1: Ona ilaç vermişler.
0: İyi misin?
1: Dayan, çok kötü.
2: Dayan, dayan Tunk.
3: Sing. Onu merkeze götür.
4: Ring'in içinde her şey olabilir. Öğrenci yeterince iyi değil diye bizi suçlama, anladın mı beni?
3: Dövüş adilse karışma ama bu açık bir cinayet oluyor. Bunun için hesap vereceksin.
5: O bana para kaybettirdi. Ve sen de gelmiş belanı arıyorsun. Bunun hesabını vereceksin. Bundan kurtulamazsın.
3: Sing, neden bekliyorsun? Tutuklu onu.
5: Burası duvarlı şehir. Polis karışamaz.
2: Dayan. Dayan Tunuk. Dayan.
6: Usta.
3: Sing, onları duvarlı şehrin dışına çıkarırsam görevini yapacak mısın?
6: Evet. Dışarıya adım atar atmaz adamlarım onları tutuklayacak.
3: Tamam o zaman. Tungu ve Seymui'yi yanına al ve adamlarına dışarıda beklemelerini söyle, tamam mı? Git hadi. Dediğimi yap.
6: Tamam.
2: Bana yardım et.
5: Bekle.
3: Sing, hadi gidin.
6: Hadi.
5: Gitmen, benim çöplüğümde sözün
3: benim
5: geçmez.
3: Benim çöplüğünün peşinde değil, senin peşindeyim ben.
5: Göreceğiz.
6: Dikkatli olun.
7: Ah!

0: Onları götürün.
1: Tamam efendim.
2: Usta, iyi misin?
3: ...1968 yılında bir gün babam benden akciğer kanseri olan kuzeyli bayanı onunla birlikte ziyaret etmemi istedi. Böylece Umut Limanı Hastanesi'ne gittik. O günlerde Renismin'e gitmek için zor bir yolculuk yapmak gerekiyordu. Önce otobüs, ardından feribot ve sonunda uzun bir yürüyüş. Babam yol boyunca hiçbir şey söylemedi.
4: Bir dilim yeterli. Midem yüzünden.
5: Çok üzgünüm. İsraf etmek istemedim.
4: O yemekleri benim yapmadığımı ne zaman anladın?
5: İlk geldiğinde biliyordum. Bikini yemekleri hep tuzludur.
4: Neden bir şey söylemedin?
5: Bazen bazı şeylerin söylenmemesi daha iyi.
4: Doktorun söylediklerini anlayamıyorum. Hala en çok neden korktuğumu hatırlıyor musun?
5: Söz veriyorum. Yalnız olmayacaksın.

0: Babamın öğrencilerinden biri Amerika'ya gitti. Geri döndüğünde uluslararası bir film yıldızı olmuştu.
1: Usta? Uzun zamandır görüşmedik. Bunlar benim öğrencilerim.
2: Tanıştığımıza memnun olduk.
3: Güzel güzel, tamam otur.
1: Lütfen usta. Soğuk çay

0: sevmediğini hatırlıyorum.
1: Anlaşma nedir peki?
0: Usta.
1: Teşekkür ederim. Yürümeyi tercih ederim.
0: Sizinle yürüyeyim. Yorgun musunuz? Arabaya binmek ister misiniz?
1: Eğer yürüyebiliyorsam yürümeyi tercih ederim.
0: Beni onaylamadığınızı söylüyorlar. Beni öğrenciniz olarak görüyor musunuz?
1: Hala senin ustan mıyım ben?
0: Elbette.
1: Wing Chun asla değiştirilemez demedim. Değişim olmadan ilerleme olmaz dedim.
0: Usta, sizi kuklayla idman yaparken filme alabilir miyim?
1: Filme mi?
0: Wing Chun'u dünyaya tanıtmak istiyorum.
1: Dünyaya mı? İyi fikir.
0: Filmi bitirdikten sonra size çok güzel bir daire satın alacağım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Zamanı gelince yaparım.

0: Sonra bir gün babam onu tahta kuklayla filme çekmemi istedi. Bu filmin gelecek kuşaklar için olduğunu söyledi. Baba, ara vermek ister misin? Wing Chun herkese ait.
1: İnsanın davranışları bir ağaca benzemeli. Gövdesi kök salarken yaprakları gelişmeli. Fakat tutumu bir bozuk para gibi olmalı. İç kısmı köşeliyken kenarları yumuşak olmalı.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Eyvah, rezillik çıkacak.
1: Ahlaksız bunlar!
2: Artık sabrım tükenmek üzere.
1: Ne yaparsın? Korkmuyorum senden.
2: Bak, fena olacak diyorum.
1: Gelme!
3: Ay şimdi bir şeyler olacak.
1: Sen onu da ahlaksız sorunlu benim kardeşimin yakasından çek artık!
2: Yeter be, yeter! Sus artık, sus!
1: Gelme!
2: Yeter! Düş artık yakamızdan! Rahat bırak bizi!
1: Defol!
2: Sus artık!
1: Gelme üstüme!
2: Sus! Sus!
1: Gelme üstüme!

0: Abla!
1: Dokunma!
0: Tamam, iyi misin?
1: Dokunma bana!
0: Tamam. İyi misin?
1: Yere düştüm. Her yerim mikrop oldu. Her yerime mikrop bulaştı. Her tarafım pislik içinde. Ben ne yapacağım? O yaptı! O yaptı, beni düşürdü. Beni itti, öldürmeye kalktı. Bir şey yapın hemen, polisi çağırın. Han, bir şey yapsana.
2: Ben sana elimi bile sürmedim.
1: Han, doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Vallahi doğru söylüyorum, inan bana. Üstüme yürüdü, beni öldürmeye kalktı. Bunlar tehlikeli insanlar, burada kalamazlar. Bizim can güvenliğimiz yok burada. Defolup gitsinler, yolla şunları. Niye bir şey yapmıyorsun? Bir şey söylesene. Hesap sorsana.
0: Tamam, içeri girebilirsiniz.
1: Giremezsiniz. Ben burada seni korumak için hayatımı tehlikeye attım. Başka sevgilisi varken o torununu senin yakandan düşürsün diye.
2: Ya sevgilisi diyor ya.
1: Gelme.
2: Bana bak, bir daha torunumun adını ağzına almayacaksın. Onun hakkında tek laf bile etmeyeceksin.
1: Tamam, tamam dedi. Ne olur, tamam.

0: şey demedin ya. Bu kadar mı değersizim ben senin için?
1: Abla adam dokunmadı sana. Kendin düştün. Öyle olsa bir şey söylemez miyim sence?
0: Üstüme yürüdü o adam benim. Beni öldürmeye kalktı. Bir kere ya. Bir kere de bana inan. Beni savun. Bir kere başka bir şey istemiyorum. Şu hayatta hiçbir şey kadar değerim yok senin için. Hiçbir şey.

0: itti diyor. Saldırdı diyor. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim.
1: Dedeciğim tamam sakin ol bir otur.
0: İnsanı katil eder vallahi. Duydun değil mi insanların önünde ettiği hakaretleri?
1: Duydum.
0: Senin kardeşinle hiçbir alakası yok torunumun diyorum. Kadın bana dönüp ikisini birden idare ediyor diyor. Elim ayağım titriyor sinirden.
1: Al dedeciğim iç. İç bir nefes al.
2: Gülben! Terliğimi çıkar!
1: Abla ne oldu? O sesler ne öyle?
3: Merdivenlerden yuvarlandım. O pis adam bana saldırdı. Üstüme geldi. Her yerimle ellerim yerlere değdi.
1: Yere mi?
3: Ellerim pislik içinde. Yıkanmam lazım. Hemen duş almam lazım benim.
1: Abla kim yaptı sana bunu?
3: Kim olacak? O ahlaksızın dedesi.
2: İkisiyle birlikte iki tane adamla konuşuyor dedim. Üstüme yürüdü. Öldürmeye kalktı.
1: Peki Han Bey ne yaptı?
2: Hiçbir şey.
0: Elimden bir kaza çıkmadan bir an önce defolup gidelim şuradan. Sağa sola daha fazla rezil olmayalım. Ah bu kadının ah.

0: Ağzına laf vermeyecektik İnci. En baştan gidecektik buradan. Sen eğme başını. Ben hiçbir dediğine inanmadım zaten. Ona delirdi ya. Bir daha senin adını ağzına alsın. Gör bak ben ona ne yapıyorum.
1: Dedeciğim tamam kapatalım şu konuyu. Benden neden bu kadar nefret ediyor bilmiyorum. Ama sadece seni üzmesini istemiyorum. Tamam mı? Yeter.
0: Üzemeyecek zaten. Bu sondu. Evine de apartmanına da lanet olsun. Nedir bu ya? Geldik geleli başımıza bela oldu manyak. Ben bir çıkıp hava alayım. Sakinleşemiyorum. Ben bir gideyim.
2: Ben eve geri dönmeyeceğim abla. Boşuna beklemeyin artık beni. Merak etme, iyiyim. Kendine iyi bak.
0: Ne oldu? Bir şey oldu gene.
1: Yok. Esra bir şey sormuş da.

0: Of Ege, of, bir sen eksiktin. Keşke o merdivenlerden yuvarlanıp ölseydim de var ya, şu hayal kırıklığını yaşamasaydım ben ya.
1: Neden korumadın ablamı?
0: Ben biliyorum neden olduğunu. Çünkü o kızla arası bozulmasın diye konuşuyorlar ya. Hep bunu yapıyorsun, yalan mı peki?
2: Yeter, bağırışıp durmayın.
3: Bir şey yok baba, sen hadi içeri geç.
0: Ne yok bir şeyi? O alaksız adam benim üstüme yürüdü. O kadar beni öldürmeye kalktı Memduh denen adam baba. Hala bir şey yok diyorsun.
3: Abla, öyle bir şey olmadığını ikimiz de biliyoruz. Şimdi biraz sakin olabilir miyiz lütfen?
0: Sen dua et, bana bir şey olmadı. Yoksa baba var ya, o ahlaksız adam babanın elinde kalırdı. Değil mi baba?
2: Neyse ki bir şeyin yok işte. İyisin bak.
0: Sandım ya.
2: Ya yoksa tabii hesabını sorardık.
0: Yok, sorun bende. Ben hala bana baba olmanı bekliyorum. Kusura bakma, bir daha olmaz.

0: Geç baba. Onun anlattığı gibi olmadı.
1: Biliyorum oğlum.

0: Safiye hiç vazgeçmeyecek. O kız buradan gitmedikçe rahat yüzü göremeyeceğiz. Gitse de kurtulsak. Ben de sinirden saçmaladım. Kızın ne suçu var ki? Sen de burada kalmasını istiyorsun zaten. Ama durum malum.
1: Boş ver, sen bunları düşünme şimdi. Hadi gel yat, biraz dinlen. Uzan şöyle.
0: Ne dedi o adamcağıza? Kovdu mu yine?

0: Gene arıyor.
1: Aç hadi. Aç yavrum, hadi aç, aç. Korkma. Hadi.
0: Efendim abla.
2: Ege sen kafayı mı yedin? Ne saçmalıyorsun? Evi terk etmek ne demek?
0: Dönmeyeceğim. Bağır çağır diye değil, merak etme diye haber verdim.
2: Sağ ol ya, çok incesin. Neredesin söyle, gelip alayım seni.
0: Gelemezsin.
2: Neden?
0: Gelmek istemezsin.
2: Allah Allah. Ege sen neredesin?
0: Babamdayım.
3: Gene neden dayandı bu adamın kapısına?
4: O öbür adamı öğrenince seni korumak istedi. Hep senin iyiliğin için. Hala banyoda biliyor musun?
3: Bekliyorum. Konuşacağız çıkınca.
4: Ne diyeceksin? Sakın ablamı suçlamaya kalkma bir de.
5: Gülben sen ne sanıyorsun ben anlamıyorum ya. Ben onun iyi olması için burada bekliyorum. Merak ettiğim için.
4: İyi değildir ki o. Kesin derisini zımparalamıştır yine. Hıncını kendinden çıkarıyor biliyorsun. Ablam daha da üzülmesin diye söylemedim ama... Sizi gördüm ben. O kadınla beraber döndünüz buraya.
3: O kadının bir adı var.
4: Nikahtan mı geliyordunuz? Evlendiler değil mi? Siz miydiniz şahitleri? Kızma. Öylesine sordum zaten, bana ne? Ne yapacağım? Allah, ona kızıyor.

0: katilin evine mi gittin? Nasıl yaparsın sen bunu ya?
1: Babam o benim, babam. En azından bana ne istediğimi soruyor. Sizin yaptığınızın tam aksine beni dinliyor.
0: Ege, derhal eve geliyorsun.
1: Gelmiyorum.
0: Ege, beni delirtme. Getirtme beni oraya.
1: Balıkesir'e falan da gelmeyeceğim. Burada babamla kalacağım ben.
0: Ege, benim sabrımı taşırma. O adamla görüşmeyeceksin. Bizim hayatımızda olamaz o.
1: Ya ben olmasını istiyorsam? Kimse bana ne istediğimi sormuyor. Alıştınız tabii sürekli buyruklar vermeye. Bıktım artık sizin karşınızda görünmez duyulmaz olmaktan ya.
2: En azından artık yok sayılmayacağım bir yerdeyim.
1: Kapatıyorum.
0: Ege! Ege!

0: İnci, gelebilir misin bir konuşalım?
1: Şimdi olmaz, acil bir işim var.
0: Tamam, nereye gideceksen birlikte gideriz. Arabanın orada bekliyorum seni.

0: İyi misin?
1: Hani şimdi biri görecek, olay çıkacak. Ne olur halim yok.
0: Ablam adına gerçekten özür dilerim senden. Şaka gibi yani. Evlendiğimizi açıklayacağımız gün olanlara bakar mısın?
1: Sadece o değil.
0: Kötü bir şey mi oldu?

0: Abla! Neye bakıyorsun?
1: Han gitti. Peşinden de o sarı çıyan gitti.
0: Dedesi sana saldırmışken hala gidip o kadınla mı buluşuyor? Ablam, al şundan sür iyice ne olur. Bak ellerin hep kıpkırmızı oldu. Al. Abla canın çok yanıyor mu?
1: Benim acımın yanında bu ne ki? İçim acıyor içim.
0: Şey boynuna da sürelim mi? Al.
1: İstemem, orası kendi geçer. Şuraya da sür.
2: Yavaş yavaş.
0: Ah, ah abla. Ben süreyim mi?
3: Burası değil mi?
0: Burası.
3: Seninle gelmemi ister misin?
0: Hayır.
3: Burada bekliyorum o zaman.

0: Nerede o? İçeride mi?
1: Yok, gitti.
0: Tamam, al eşyalarını, hadi gidiyoruz.
1: Söyledim sana, burada kalıyorum ben.
0: Hemen, şimdi, beraber eve gidiyoruz.
1: Burası da evim, babamın evi. Sen nefret dolu olabilirsin ama ben seni gibi hissetmek zorunda değilim. Hem sen demiyor musun her insan ikinci bir şans hak eder diye?
0: O insan olan için geçerli.

0: Sorun mu var?
1: Yok. Birine baktıysan yardımcı olalım.
0: Lüzum yok. Bekliyorum ben.
1: İyi. Bekle bakalım.
2: O katille yaşayacaksın öyle mi? Annemizi öldüren adamla mı yaşayacaksın?
3: Kazaydı o, kaza.
2: Sarhoştu Ege. Sarhoştu. Kaza denmez ona, cinayet denir.
3: Bilerek yapmadı. O da karısını kaybetti. Çocuklarından uzak kaldı, hayatı mahvoldu. Çekti cezasını. Niçin bitmiyor ki eliniz, anlamıyorum ki.
2: Anlamıyorsun evet, çünkü o günü sen yaşamadın. Hatırlamıyorsun bile. Ben vardım orada, ben. Annem benim gözlerimin önünde verdi son nefesini. Babam dediğine de adam öldürdü onu.
1: İnci. Lütfen gitme. Lütfen. Bir kez olsun yüzünü göreyim. Ben çok özledim seni. Ne kadar büyümüşsün. Ne kadar güzel bir kız olmuşsun. Daha da benzemişsin annene.
2: Sakın. Sakın onun adını anma.
1: Hapishanede bunca yıl dayandıysam, işte bu an için dayandım. Sizleri tekrar görebilmek için. Lütfen. Bir kerecik olsun yüzüme bak.
2: Kardeşimi nasıl kandırdım bilmiyorum ama ben senin ne olduğunu çok iyi biliyorum.
1: Senin değil. Dedenin sözleri bunlar. Onun kini.
2: O zaman şimdi benimkileri duy. Annem değil, sen ölmeliydin o kazada. Lanet olsun ki senin kanını taşıyorum. Seni kazıdım hayatımdan. Hiçbir şekilde yoksun hayatımda. Zerren yok. Hadi Ege, hadi yürü.
1: İnci
2: yürü.
1: Lütfen.
2: Bırak.
1: Hayır.
2: Ya bırak.
1: Bak, bu defa seni bırakmayacağım İnci. Lütfen.
2: Senden annemi katil istersin.
1: Beni dinle.

0: dinleyin. Ablalarını dinleyin. Ablalarını dinleyin.
1: Bırak babamı, bırak. Bırak.
2: Han, tamam. Tamam.

0: Bakma bana öyle, ne olur.
1: İnanamıyorum ya. O deminki adam sen miydin gerçekten?
0: Sana bir şey oldu sandım. Dışarıdan çığlığını duydum. Sonra da babanmış falan. Gözüm görmedi.
1: Konu babam değil. Konu senin... senin içinden çıkan o gözü dönmüş adam. Kim o? Tanımıyorum ben onu.
0: Tanı o zaman. Kimse senin kılına zarar veremez. Canını yakamaz kimse.
1: Han, benim çocukluğum kavga içinde, bağırış çağrışla geçti. En ufak bir sese, bir gerginliğe gerçekten benim tahammülüm yok. Anlıyorsun değil mi?
0: Bir şey dedin, duydum. Sen katilsin. Annemi sen öldürdün diye. Doğru mu?
1: Konuşmak istemiyorum bunu. Kardeşim şu an o adamın evinde ve ben hiçbir şey yapamıyorum.
0: İstersen hemen gider alırım kardeşini oradan.
1: Ne sıfatla?
0: İnci, kocanım ben senin. Aileyiz biz artık.
1: Biz biliyoruz, başka kim biliyor?
0: Bilsinler o zaman, herkese söyleyelim.
2: Bu böyle her sabah işe gidiyorum diye Allah bilir bütün günü birlikte geçiriyor beraber. Yarın öbür gün evi barkı da satar, şirketi de batırır. Allah veri de ortada kalmasak, sokağa düşmesek bari.
3: Abla, daha her yeri yeni temizledik, yapmasak mı? Ellerin de mahvoldu, bırak hadi ne olur.
2: Kız sus, Südüklü. Evleş gibi pislik içinde. Ne yapalım, hasta mı olalım burada? Gurur murur da kalmamış bunda artık. Hayır, bizimkinin de gözünü artık nasıl boyadıysa... başka sevgilisi var diyoruz, mel mel yüzüme bakıyor hala. Hele baba, ağzını açıp tek laf etmiyor oğluna ya. Neredeyse aferin diyecek. Zaten bana kuduz gibi saldırdılar, gıkını çıkarmadın. Bari oğluna yapma ya, bir şey söyle.
3: Abla, duyacak, yapma ne olur.
2: Ama ne duyacak be? Sanki kalkıp gelecek. Duyarsa duysun. Ya oğlunu bir tut, bir sars, bir kendine getir, bir şey söyle. Ama yok, hiçbir şey yapmıyor.
3: Hasta biliyorsun, lütfen.
2: Tamam be, susun.
3: Yapmaya bırak artık, bak ne oldu.
2: Al şunu.
3: Tamam, onu.
2: Git, ben götürürüm, hadi.

0: Gülben, iyice sil Gülben. Bir zahmet şu bezidin bir suya sok artık. Leş gibi oldu, aralarını sil.
1: Baba.

0: Niye öyle giyindi?
1: Baba, bir yere mi gidiyorsun? Nereye?
2: Akşama nohut yemeği yapın. Ama avuç içi kadar olmasın. Yine aç kalkmayalım sofradan.
1: Baba gitmesen ne olur Allah aşkına ya. Şimdi hastasın, sana ya bir şey olursa.
2: Peşimden gelmeye kalkmayın sakın.
0: Hana mı haber verseydik?
1: Ha, çok umrunda onun zaten.
0: Abla, yalnız göndermese miydik? Şimdi daha yeni kriz geçirdi ya.
1: Gitseydin o zaman peşinden Gülben. Bilmiyor musun benim çıkamadığımı?

0: Allah, çıkmadı hala. Abla, yığılıp kalmış olmasın merdivenlerde ya?
1: Değmiş Rüya, Allah korusun. Koş hadi, koş. Ha?
0: Burada da yok.
1: Babayı gördün mü? Nerede Bayram Efendi?
2: Vallahi hiç görmedim. Ben de kapının önünü süpürüyordum.
0: E nereye gitti o zaman?
1: Nasıl yani? Çıkmadı mı oradan kapıdan hiç?
2: Yok Safiye Hanım, çıksa görürdüm.
0: Abla.
3: İnci giyer misin şunu?
0: Gerek yok.
3: Amma inatçısın. Birinden yardım alacaksın diye ödün kopuyor. Al şunu giy. İnsan üşüyebilir. Kocası ona ceketini verebilir. Ki daha önce de almıştın, hatırlatırım.
0: Tamam han. Aldım işte. Ya buyur. Gene sebepsiz gülmelerin başladı.
4: İlk kavgamızı ettik, farkında mısın?
0: Boşuna mı gitti?
4: Gitti tabii.
3: Çünkü evliler böyle yapar. Didişirler.
4: İlk defa evli gibi davrandık, gördün mü? İnci. Bak, kazık kadar insanlarız. Neden saklıyoruz evlendiğimizi?
2: Çıkalım, herkese söyleyelim, bilsinler.
0: Şu an ortalık toz duman. Bir bekle. Neden bu kadar baskı yapıyorsun?
4: Biz beklerken deden gitmeye karar verirse ne olacak?
5: Sebebi ziyaretim, hem size teşekkür etmek, hem de kızım adına özür dilemek. Çok mahcubuz. O gün de imdada siz yetişmişsiniz.
6: Estağfurullah. Kim olsa aynı şeyi yapardı da. Diğer husus hakkında şimdi ne desem bilemiyorum. Ettiği hakaretler yenileri sulur gibi değil. Ne haysiyetimiz kaldı, ne ahlakımız.
5: Ne deseniz haklısınız. Ama bilmediğiniz şeyler var. Ben de bunları söylerken inanın çok zorlanıyorum. Ama benim kızım hasta Memduh Bey. Çok ciddi rahatsızlıkları var. Yani anlayacağınız, akli durumu pek yerinde değil. Ve bunun en büyük sorumlularından biri benim. Çocukluğu, gençliği çok acı çekti kızım. Ben baba olarak vazifemi yerine getiremedim. Onu koruyamadım. Siz de babasınız. Torunlarınız var. Bir babanın çaresizliğini ve pişmanlığını eminim anlarsınız. Safiye'nin bugün böyle olmasının, etrafa karşı saldırganlığının ve öfkesinin inanın sizinle ve torununuzla bir ilgisi yok.
6: Anlıyorum ama hiç huzurumuz kalmadı. Her gün yeni bir hadise.
5: Rica etsem, bu sebeplerden ötürü gitmekten vazgeçer misiniz? Buna hem oğlum hem ben çok üzülürüz. Hem zaten bir şey daha var. Ben oğlumla ilgili sizinle konuşmak istiyorum.

0: Evet, sizi dinliyorum.
1: Ediyordum. Evet. İşte bu sebeplerden ötürü kalmanızı rica etsem.
0: Demin başka bir şey diyordunuz.
1: Anlamadım. Bunu söyleyecektim.
0: Yok yani hani dediniz ya oğlum hakkında bir şey konuşmak istiyorum diye.
1: Allah Allah. Bir yanlış anlama var herhalde. Ben daha fazla vaktinizi almayayım. Kararınız nedir? Kalacak mısınız?

0: Nerede bu adam ya? Hala gelmedi. İster misin aşağıdakiyle can ciğer kuzu sarması olsun?
1: Yok. Yok canım.
0: Gülben. Aç.
1: Baba, merak ettik seni. Ne yaptın? Nereye gittin? Ay.
0: Baba, inşallah o şekilde girmezsin içeri. Gülben, sabahlığını ver babanın. O aşağıdaki adamın evinde değildin, değil mi?
2: Sen beni takip mi ediyorsun?
0: Hayır. Sağlığın için endişelendik. Suç mu?
1: Zaten o adama hesap sormaya gittin, değil mi? Ablama saldırdı ya. Kovdun onları evden, değil mi?
2: Hayır efendim. Gitmesinler diye ricacı olmaya gittim. Bu yaşta milletin ayağına özür dilemeye gittim. Sonunda bunları da yaptırdın bana.
0: Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl harcadın beni ya?
2: Çünkü sen haksızsın. Baban yaşında adamın kapısına dayanıp namusuna laf ettin. Han senin kırıp döktüklerine yetişemiyor artık. Bu sefer de iş bana düştü. Ama yeter. Onlardan uzak duracaksın. Duydun beni.
0: Başkalarının hatasını düzeltmek kolay. Kendi hataların ne olacak peki?
2: Ben onların hesabını veririm. Belki bu dünyada, belki öbür dünyada. Ama sen suçu başkalarında aramayı bırakacaksın. Suçlu benim, ben. Ne yapacaksan bana yap. Al hıncını, hadi. Nefretini hak eden dünyada bir insan varsa o da benim. Ama onları rahat bırakacaksın. Çünkü onların suçu yok. Ben her şeye razıyım. Kendi kanımdan, canımdan, çocuğumun nefretini, ahını, kinini hepsini hak ettim.
0: Ben senden nefret edemiyorum ki baba. Keşke onu yapabilsem, o kolay. Benim baş edemediğim şu var ya. Bana yaşattığın hayal kırıklıkları.

0: kız, uğursuz. Perdeye sürünmeden bak. Niye bakıyorsa?
1: Babam geldi anne, babam.
0: Geldiyse geldi. Bağırıp durma.
1: Hoş geldin baba. Ödevimi yaptım, yemeğimi de yedim. Hazırım ben.
2: Tamam kızım, bir müsaade et. Üstümüzü değişelim. Çıkarız sonra.
0: Nereye çıkıyormuşsunuz? Annene söyleme diye tembihledi mi sana?
2: Ne alakası var Asibe? Ta geçen gün söz verdim. Luna Park'a götüreceğim çocuğu.
0: Çıldırdınız mı siz? Asla olmaz. Akşam akşam. Bir sürü insan öyle...

0: biniyorlar aletlere pis pis sıkış sıkış.
1: Ya bir şey olmaz. Biz de bindik çocukken. Hem heves etmiş kız.
0: Ben çocuğumu sokakta bulmadım. Sen istediğin yere git. Ama Safiye'yi hiçbir yere götüremezsin.
2: Anne, bak babam söz verdi lütfen.
0: Sus kız sen.
1: Bak sen annesiysen ben de babasıyım. Onun kötülüğünü istemem herhalde.
0: Çok mu kıymetli bu kız senin için? O yüzden mi doğmasını hiç istemedin? Aldırayım diye baskı yaptın bana.
3: Şimdi konuşuyorsun kızın yanında.
0: Senin bu baban var ya Safiye. Sen doğduğun gün hastaneye bile gelmedi. Ben yapayalnızdım o odada. Bir Allah'ın kulu yoktu bana su verecek. Zahmet edip de baban gelmedi. Seni başından beri hiç istemedi. Şimdi öyle dönme dolaba falan bindirmekle olmuyor işler Hikmet Efendi. Sen babalık hakkını çoktan kaybettin. Bak, baban işte. Yine gitti.

0: Neden iki tane tavak var? Neredeyse gelir kardeşin, sokakta yatacak hali yok ya.
1: O gelmeyecek.
0: Ne demek gelmeyecek? Ara bakayım şunu.
1: Aradım. Gittim, konuştum bile.
0: Nereye gittin, konuştun?
1: Dedeciğim, söyleyeceğim ama sakin ol, tamam mı?
0: Nerede bu çocuk İnci?
1: Babamın evinde.
0: O adamın yanında mı yani kardeşin? Biz ona hiçbir şey anlatamamışız demek ki İnci. Ne çektik, ne yaşadık hiç anlamamış o. O adamla kalamaz, olmaz.
1: Dede ben...
0: Geldi.
2: Ay beni gördüğünde bu kadar üzülemezsin benim doğamcama.
1: Dede bak, ben çok uğraştım. Daha fazla üzerine gidersek hiç gelmez. Dede dur.
0: Durma Ecem.
1: Durur musun?
0: Durmayacak.
1: Bir kere de sözümü dinle bak, daha kötü olacak diyorum. O adamın ekmeğine yağ süreceksin. İşte bırakmıyorum.
0: Çekil. Alıp getireceğim oğlumu.
1: Tamam o zaman bekle, bir ben de geleyim seninle.
0: Sakın. O adamın yanında yaklaşmayacaksın. İkiniz de o adamdan uzak duracaksınız. Sakın peşimden geleyim deme.

0: gitti o?
1: Babama.
0: Ne?
2: Ya hadi ablanla dedesinin kavgasını anladım bir nebze de. Yani kayınpederinin boğazına yapışmak ne demek abi ya?
3: Oğlum durduk yere yapışmadık herhalde.
2: İyi alabilmişler elinden. Yoksa Allah'ın emri peygamberin kavliyle diye bir de yumruk patlatırdın.
3: Vurmayacaktım tabii ki. Sadece öyle duvara yasladım.
2: Ha tamam o zaman canım, o zaman bir şey yok. Yarın da dedesinin üstüne araba sür. Ne olacak ki? Abi sen delirdin mi ya? Kafayı mı yedin? Dakika bir gol bir niye psikopata bağlıyorsun?
0: Peki babanı görünce sen ne hissettin?
1: Yani o kadar uzun yıldan sonra görünce şok olmuşsundur tabii. Ay, kıyamam sana ya. Ben etkilenmiyormuşum demek artık.

0: Neyse ya, boş ver. Demek ana öyle yaptı ha? Gitti saldırdı. Ellerine sağlık, ellerine sağlık.
1: Ay Esra. Beni korumak istedi, anlıyorum. Yani bir yanım güvende hissetti. Ama bir yanım eyvah dedi. Bilmiyorum, kafam çok karışık.
0: Aslan damat be. Bence çıktı ki bu benim de yiğidim de ya, erim de, kocam da ya. Direkt de kocam da.
1: Ay kocam da şöyle iyice.
0: Allah Allah.
1: Ne saçmalıyorsun?
2: Şu halimize bak. Bir akşam yemeği bile yiyemiyoruz beraber. Güya karı koca olduk.
3: Oğlum şunu soğansız ye bari. Leş gibi koktu her yer ya. Bütün oda koktu.
4: Soğansız yenir mi ya bu? New York'ta bozuldun sen ha valla.
3: Aç bir kapı, aç cam aç, bir şey yap.
4: Dur bir açarım, ellerim ya. Yeni evli çiftler ne yapar? Biliyorsun değil mi?
2: Tövbe tövbe.
4: Onu mu diyorum ya? Senin için fesatsa ben ne yapayım?
3: Ne diyorsun?
4: Yeni evli çiftler balayına gider. Baş başa kalırlar, turistik aktiviteler yaparlar. Tekneye binerler, şömine yakarlar. Kapadokya'ya giderler, balona binerler.
2: Bizim öyle bir şansımız mı var oğlum?
4: Yarat o zaman o şansı. Sen Hande Erenoğlu'sun ya. Kendine gel.

0: Belki de babayı dinlemeyip gidecekler. Bilmiyoruz ki. Üç oldu abla.
1: Çekil kız oradan, dayanma tezgaha.
0: Sonuçta konu komşuya rezil oldular. Herkes torunu neler yapmış öğrendi. İyi oldu.
2: Ben geldim.
3: Ne yapıyorsunuz?
0: Nohut.
3: Çok zahmetli değil mi o?
0: Baba istedi. Ablam saatlerdir nohut yıkıyor. Çok yoruldu.
3: Tüh. Bilsem şirkette yemezdim.
1: Biz de bilsek ona göre yapardık.
3: Doğru söylüyorsun. Haber vermem gerekirdi.
4: Abi. Ne ara geldin sen?
3: Şimdi geldim. Ne haber?
4: İyi.
1: Basma kız terliğine.
4: Baba ne yapmış, söylediler mi sana?
3: Yok.
4: Gitmiş Memdu amcadan özür dilemiş. Lütfen burada kalmaya devam edin demiş.
3: Ciddi misin sen?
1: Kına yak. Gitmiş adamın ayağına yalvarmış. Oğlum çok üzülür, yataklara düşer, perişan olur, ince hastalığa yakalanır demiş.
3: Sen gene babamı üzecek kıracak bir şey yapmadın değil mi?
1: Yapmadım. Mutlu ol, yapmadım. O adam benim kemiklerimi kırıyordu ama ben kimsenin kalbini kırmadım. Bir daha da karışmam zaten. Ne haliniz varsa görün. Bana ne? Çekil kız şuradan. İyice yattın tezgaha. Kalkılıp duruyor. Kaç oldu bu? Unuttum senin yüzünden.
0: Dört oldu ya zaten.
1: Karıştırdım. Sus be. Baştan alacağım. Bir,

0: Kızlardan duydum. Biliyorum. Beni düşünerek gittin incilere. Ondan özür diledim. Ne yalan söyleyeyim, hiç beklemiyordum. Çok şaşırdım. Senden saklamayacağım. Hatta en çok sen bil istiyorum. Çünkü çok mutluyum. Baba. Biz bugün İnci ile evlendik.
1: Düğünümüzde bu şarkıyı gözlerimin içine bakarak söylemişti Perihan. En mutlu günümmüş. Bilmiyordum.
0: Baba, sen beni duydun mu?
1: He? Ne dedim? Kusura bakma oğlum, dalmışım. Söyle sen, söyle.
2: Baba, ilaç saatin geldi.

0: Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Tamam mı? Hı? Duydun mu beni? Ne oldu?
1: Gelin biraz konuşalım. Çocuklar, ben bir karar verdim. Balıkesir'e gitmiyoruz. Burada kalıyoruz.
2: Taşınmıyor muyuz yani şimdi?
0: Yani sadece İstanbul'da değil, bu evde kalıyoruz. Öyle mi?
1: Öyle. Babaları geldi. Kız adına özür diledi. Üzüldüm haline. Adamcağız karşımda iki büklüm oldu.
0: Yazık. Zaten o ailede sorun çıkaran bir tek o kadın. Diğerlerinde suç yok.
1: Neyse ne. Biz yine de onlardan uzak duracağız. Tamam. Değil mi İnci? Ama kararımı bu yüzden değiştirmiş değilim. Kalıyoruz çünkü anladım ki gitmek bir çözüm değil. Asıl bizim değişmemiz gerek. Üçümüzün. Başta da benim. Çok zorladım sizi. Sormadım, dinlemedim. Kafama göre hareket ettim hep. Şimdi diyorum ki gelin beraber üçümüz yeni bir başlangıç yapalım. Dertlerimizi birbirimize anlatalım. Başkalarından medet ummayalım. Denize düşüp yılana sarılmayalım.
2: Tamam dede, anladım.
1: Okuldan atıldığını bile bana değil gidip o yılanı anlattın.
0: Ne? Okuldan atılmak mı?

0: Gibi olmuş mu baba?
1: Olmuş. Eline sağlık.
2: Afiyet olsun.
1: Sağ olun.
0: Sen yediğini söyleyince sana ayırmadım.
2: Evet, ben sizinle oturmak için geldim.
0: Çok hoş sohbet bir aileyiz ya. Kaçırmak istememiştir. Değil mi abi?
2: Size bir şey söylemek istiyorum.

0: yalnız başımıza bırakamazsın. Söyle Esat'a o gitsin.
1: O gidemez ki.
0: O niyeymiş?
1: O kadını bırakıp nereye gitsin o?
0: Ne kadını kız?
2: Ya bırakın şimdi. Bir günlük bir şeyden bahsediyorum. Önceden haber veriyorum ki kıyamet kopmasın.
0: Ben de önceden haber veriyorum. Hiçbir yere gidemezsin.

0: Ya okuldan atılmak ne? Okuldan atılmak ne? İnsan disiplin cezası alır, uzaklaştırma alır. Okuldan atılmak ne? Ne yaptın?
1: Çocuğun tekinin burnunu kırdım.
0: Ne?
1: Hak etmişti ama anneme küfretti.
0: Ya ben yıllardır tatile gitmiyorum. Hayallerimi erteliyorum. Sırf sen okulunu bitir, iyi bir üniversite kazan, istediğin bölümü oku diye. Sen nasıl bu kadar düşüncesiz olabiliyorsun ya?
2: İnci tamam.
0: Tamam tamam değil. Bir de bize söylememiş. Ne zaman oldu bu?
1: Bir ay önce. Ya sanki sen hiç hata yapmadın, hiçbir şey saklamadın, hiç yanlış tercihlerde bulunmadın.
0: Ege bana bak.
2: Tamam, olan olmuş artık. Dövünmenin manası yok. Önce şu okul meselesini halledelim. Sonra gerisi yavaş yavaş hallolur. Ama o adamla bir daha görüşmeyeceksin. O adamdan babalık değil, kötülük görürsün. Altından kalkamazsın. Kalkamayız. Anlaştık mı?

0: Abla, şu konuyu bir sakince konuşabilir miyiz?
1: Hayır efendim, konuşamayız. En son başımıza neler geldi, sen gittiğinde hatırlamıyorsun galiba.
0: Nereye gittiğimde abla? 2 senedir ben hiçbir yere gitmedim. Bir gece geç gelmedim şu eve ya.
1: O sarı çıyanlı hastane odalarında sabahladığın günü unuttun galiba.
0: Ya sabır. Keyfimden mi kaldım ben orada? Kaza geçirdim. Bir gün gideceğim sadece. Bir gün.
1: İyi git. Git de gör başımıza neler gel. Sürünme oralara. Hep süründün örtüme. Git de gör bakalım başımıza ne felaketler geliyor. Karıştırdım bunu da kaçtaydım ben. Üf. Buy. Ahmet.

0: Dövüş kulübü. Uyan, uyan. Bak bakayım ne kokuyor.
1: Kek mi?
0: Aynen. Madem evdesin bütün gün, bari aç kalma.
1: Abla. Hı. O adamı neden yanında getirdin? Bizim aile meselemizin içine daldı. Babama saldırdı. Sen de benden sakladığın bir şey olabilir mi acaba?
0: Benim yaptığım ya da yapacağım hiçbir şey senin o adamla gizlice görüşmenden daha kötü olamaz.
1: Söylesem aferin mi diyecektin?
0: Kafanı kıracaktım.
1: Bak işte. Sanki insanlık suçu işledim ya. Alt tarafı 10 senedir görmediğim babamı gördüm. Merak etmem suç mu? Ya öyle bir anlattınız ki onu sanki canavar ruh hastası. O zaman niye annem sevmiş onu o kadar? Neden kopamamış? Hiç mi iyi bir tarafı yok bu adamın?
0: Var. İyi bir tarafı var. Seni hayata öyle bir yenik başlatıyor ki. Bir daha hiçbir şeyden korkmuyorsun. Daha kötüsü olamaz diyorsun. Kurşun geçirmez bir yeleğin oluyor. Vursalar da ölemiyorsun. Babamın bana tek hediyesi böyle bir zırh işte. Hadi. Hadi. Sırf senin için kalktım sabahın köründe kek yaptım. Hadi.

0: Ne oldu? Nutkun tutuldu değil mi?
1: Yok ya, bence bir numarası yok. Tamam, tamam, şaka yaptım. Benim için mi yapsın?
0: Yok. Başka bir erkek için yaptım. Ege döndü.

0: Döndü de durumlar çok kötü. Okuldan atılmış. Deliye döndüm tabii. Gönlünü almak için de bunu yaptım.
1: Öyle mi? Üzüldüm.
0: Ama bir de iyi haberim var.
1: Dedene evlendiğimizi söyledin, o da mutluluktan havalara uçtu değil mi?
0: Taşınmaktan vazgeçti. Burada yaşamaya devam edeceğiz.
1: Buna yaşamak denirse tabii.
0: Ne oldu ya, sevinmedin mi?
1: Bu yeni bir haber değil ki. Zaten gidemeyeceğini biliyordum. Yani kocanı bırakıp nereye gideceksin ki? O sıkar biraz.
0: Anlayamadım. Ben istediğim zaman istediğim yere giderim.
1: Öyle mi? Dene istersen.
0: Ne yaparsın?
1: Hiçbir şey.
0: İşte şimdi çok gözüm korktu.

0: Ne oldu ya? Şaka yaptım. Alo. Şaka yaptım.
1: Gider misin gerçekten?

0: Gülben.
1: Günaydın abla.
0: Günaydın. Yine mi?
1: Halledeceğim, merak etme.
2: Abla.
0: Ne?
2: Bir şey diyeceğim ama.
0: Söyle, ne var?
2: Han odasında yok.
0: Nasıl? Nereye gitmiş?
2: Bilmem. Erkenden çıkmış.
0: Eyvahlar olsun. O gideceğim deyip duruyordu. Gitti mi yoksa?
3: Bu kadar mı korkuyorsun gitmemden? Daha kaç kere gidememem lazım?
4: İleride ne olur bilmem. Ama şu an senin olmadan hiçbir yere gitmem ben.
3: Gitmem.
5: Söz mü?
3: Bu aşamaya geçtiğimizi düşünüyorum.
5: Peki. Ben gidersem peşimden gelir misin?
3: Bir düşünürüm.
5: İyi. Yarına kadar vaktim var. Düşün o zaman.
3: Ne demek o?
5: Ben balayına gidiyorum. Gelmek istersen gelirsin benimle.
3: Ve sen delirdin mi? Dedem tepemde, Ege okuldan atılmış. Şu an hayatta olmaz.
5: İnci, sadece bir gün. Her şeyi geride bırakıp yanımıza birbirimizi alıp gideceğimiz tek bir gün.

0: Gelemem diyorum işte, gelemem, ısrar etme, gelemem.
1: Ben zaten Esra'yı arayacağım. O her şeyi ayarlar nasılsa.
0: Ya nereye ayarlıyor ya? Aramız daha yeni düzeldi dedenle. Niye bozayım tekrar?
1: Bozulmasına gerek yok ki İnci. Neyse tamam, hadi inelim biz. Seni de gören var ya, böyle gözü kara biri zanneder.
0: İyi tamam. Hadi gel. Gel ablanı bir ziyaret edelim. Madem gözü karalıktan bahsediyoruz Han Bey.
1: Canım onun da zamanı gelecek tabii.
0: Ay bu ne ya? Ay iğrenç kokuyor. Bu ne, tuvalet mi patlamış ne? Buradan geliyor. Kapı açık. Buradan geliyor.
1: İnce dur. İnce dur.
0: Kapı kapandı.
1: Rüzgar herhalde.
0: Çok kötü kokuyor.
1: Ben konuşacağım Bayram Efendi, ilerlesin.
0: Sen burada dur. Yakalanmayalım.
1: Hı hı.

Esat, balayını acilen organize etmemiz lazım. Yarın yola çıkalım. Bak Esra ile konuşsan her şeyi halleder o, merak etme. Ne gerekiyorsa konuşun siz kendi aranızda, tamam mı? Haberleşiriz sonra.

İş gezisiymiş. Yalancı. Arkadaşını kıyak yapıp balayına götürecek. Ha? Çünkü biz aptalız, anlamıyoruz. Ablama bir söylesem engel olur, gidemez de. Ya anlarsa benim Esat'ı sevdiğim. Vallahi kıyamet kopar. Ne yapacağım ben ya?

Şunu atsana şunu. Şunu at. At ona.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.

Değerli izleyenler, şu anda Bolu merkezde Köroğlu heykelinin önündeyiz. Efendim Köroğlu Bolu için son derece önemli bir sembol. Efendim peki Köroğlu kimdir? Köroğlu gerçek adıyla Ruşen Ali, 16. yüzyılda Bolu'da yaşamış olan, destansı şiirler yazan bir halk ozanıdır. Evet değerli izleyenler, Köroğlu destanını eminim hepiniz bilirsiniz. Köroğlu'nun yani Ruşen Ali'nin babası Bolu Bey'in yanında çalışıyormuş. Bolu Bey'e Köroğlu'nun babasından at istemiş. Köroğlu'nun babası Bolu Bey'ine kendi yetiştirdiği atı götürmüş, ancak Bolu Bey'i bu atı beğenmemiş ve Köroğlu'nun babasının gözlerini kör etmiş. Buna içerleyen Köroğlu babasının yetiştirdiği atı alarak yoldaşı Ayvaz'la birlikte kendini dağlara vurmuş ve Bolu Bey'in adamlarıyla dağlarda çarpışmış. Efendim Köroğlu'nun bu çarpışma sonucunda öldüğü söyleniyor, ancak cansız bedenine asla ulaşılamamış. İşte değerli izleyenler, bu olaydan sonra Köroğlu bakın ne demiş. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Evet, bu söz Köroğlu'na ait. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Köroğlu'nun heykelinin hemen altında da bu sözü görebilirsiniz. Ayrıca değerli izleyenler, Köroğlu babasının gözlerini kör eden Bolu Bey'ine benden selam olsun Bolu Bey'ine demiş. Efendim Köroğlu'nun heykelinin altında, diğer tarafta Köroğlu'na ait olan bu sözü de görebilirsiniz. Ve değerli izleyenler, ünlü halk ozanı Köroğlu Bolu için önemli bir sembol, önemli bir kahraman, önemli bir efsanevi kahraman ve Bolu merkezde gördüğünüz gibi Köroğlu'nun heykeli dikilmiş.

Efendim, güzel ilimiz Bolu'da şu anda çok ama çok güzel bir yerdeyiz. Her taraf yemyeşil, ne de olsa Batı Karadeniz'deyiz. Efendim, başımı sağa çeviriyorum, sola çeviriyorum. Alabildiğine tüm güzelliğiyle yemyeşil çam ormanlarını, yemyeşil çam ağaçlarını rahatlıkla görebiliyorum. Hava tertemiz, mis gibi ve önümüzden Mudurnu yolu akıp gidiyor. Evet, muhteşem bir doğal güzelliğin içindeyiz ve bol bol oksijeni ciğerlerimize çekiyoruz. Peki neredeyiz? Efendim, bulunduğumuz yer Akkaya Travertenleri. Aslında birazdan sizlere Bolu'nun, aslında Batı Karadeniz'in Pamuk Kalesi ile tanıştırmak istiyoruz. Değerli izleyenler, ekranlarınıza çok enteresan görüntüler gelecek. Evet, biz şu anda Bolu'nun, Batı Karadeniz'in Pamuk Kalesi'ndeyiz. Efendim, aslında bulunduğumuz bölge şifalı su zengini. İşte şifalı suyun akmasıyla bu travertenler oluşmuş. Efendim, şifalı suyun içerisindeki kalsiyum oranının yüksek olmasından dolayı travertenlerin rengi bembeyaz. Evet, biz şu anda Bolu'dayız efendim. Denizli Pamukkale'de değiliz. Çok enteresan görüntüler ve buraya gelenler Akkaya travertenlerinin önünde bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Mükemmel bir doğal oluşum. Allah'ın vergisi efendim, işte şifalı suyun akmasıyla oluşan Akkaya travertenleri, yemyeşil ormanların içinde, yemyeşil çam ağaçlarının içinde mükemmel bir görüntü oluşturuyor ve yeşille beyazın, bembeyaz travertenlerin görüntüsü adeta tabloyu andırıyor. Efendim, Bolu'ya gelirseniz gezi rotanızda Akkaya travertenleri mutlaka olmalı. Ben çok beğendim. Buraya geldiğinizde fotoğraf ve video almayı da unutmayın. Evet, tüm güzelliğiyle işte Bolu, işte Akkaya travertenleri.

0: Değerli izleyenler, Bolu bölümümüz tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim şu anda Bolu merkezde mükemmel bir lezzet durağındayız. Yoğurtlu gözleme yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Yoğurtlu gözleme yapacağız. Daha sonra yaptığımız gözlemenin tadına bakacağız. Efendim Bolu'nun yoğurtlu gözlemesi çok ünlü. Şu anda tarihi bir mekandayız. Efendim burada kadınlarımız elleriyle gözlemeyi açıyor ve onlarca çeşit gözleme yapıyor. Çok değişik bir gözleme türü. Yoğurtlu gözleme. Bakalım nasıl yapılıyor? Döndü Hanım, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, çalışıyorum.
0: Çalışıyorsun. Buralı mısın?
1: Çorum.
0: Çorumlusun.
1: Çorumluyum.
0: Burada mı yaşıyorsun?
1: Burada yaşıyorum.
0: Kaç yıldır?
1: 15 yıldır.
0: 15 yıldır. Şimdi yoğurtlu gözlemenin metini duyduk, çıktık, geldik. Dedik tamam. Bu yoğurtlu gözleme nasılmış?
1: Çok
0: nasıl yapılıyor? Çok mu güzel?
1: Çok güzel.
0: Neli yapıyorsunuz?
1: Memnun olursunuz. Tavuk kaşar.
0: Dur, onu bir aç bakayım. Onu bir aç. Bu neli?
1: Tavuk kaşar.
0: Tavuklu kaşarlı.
1: Kaşarlı.
0: Şimdi sayar mısın çeşitleri? Döndü Hanım.
1: Patlıcan kıyma.
0: Evet.
1: Mantar tavuk.
0: Evet.
1: Patlıcan şeyi.
0: Patlıcan kaşar. Şimdi efendim mesela kıymalı yapılıyor, mantarlı yapılıyor, patlıcanlı, patatesli yapılıyor. Ama kadınlarımız malzemeleri karıştırıyor ve yaklaşık 40 çeşit gözleme yapılıyor.
1: Çok çeşitimiz var.
0: Evet.
1: Çikolata var, tahin var.
0: Çikolatalı gözleme var. Ona da döküyor musunuz yoğurt?
1: Ona dökmüyor.
0: Ona dökmeyin canım. Yoğurtlu gözlemeye dökmeyin.
1: Tatlı niyetine yeni.
0: Evet, şimdi Türkiye'nin her yerinde gözleme yapılıyor ama sizin gözlemeniz farklı. Yoğurtlu gözleme.
1: Çok güzel bura.
0: En sevilen yoğurtlu gözleme türü hangisi?
1: Patlıcan kıyma. En güzeli.
0: Patlıcanlı kıymalı.
1: Patlıcanlı kıymalı.
0: Valla ben de severim.
1: Kıyma kaşar.
0: Patlıcanlı.
1: En güzeli.
0: Kıyma kaşar. Evet.
1: Patates,
0: of.
1: Patates kıyma yoğurtlusu.
0: Evet.
1: Onlar çok tutuluyor.
0: Çok, en çok onlar tutuluyor.
1: Onlar.
0: Şimdi efendim çeşit çeşit gözleme yapılıyor ve kadınlarımız yaptıkları bütün gözlemelerin üzerine yoğurt döküyor.
1: Evet.
0: Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Başka? Kırmızı biber falan?
1: Var. Sos var.
0: Sos var.
1: Sos dokuluyor. Yoğurt, sos.
0: Evet. Efendim kadınlarımız burada

0: açıyor. İşte döndü hanım malzemesini ilave ediyor. Gözlemelerimiz orada pişiriliyor. Adı ne? Gözlemeyi pişiren ablamızın. Zeynep Hanım da orada pişiriyor. Vallahi sıcaktan böyle mahvolmuş, erimiş yüzünden anlıyorum. Evet. Burada da efendim Satı Hanım var. Satı Hanım nasılsın?
1: İyiyim.
0: Buralı mısın?
1: Çorumluyum.
0: Siz de mi Çorumlusunuz? Aa, bunlar hep Çorumlu. Çorum'dan gelmişler, toplanmışlar. Sen? İsim ne? Ergül. Ergül de Çorumlu. Zeynep Hanım sen? Sen Kayserilisin. Oo, 3 Çorumlu, 1 Kayserili. İşiniz zor.
1: Yok, kolay. Seviyor.
0: Kolay mı?
1: Evet, seviyor bu işi biz.
0: Kaç saat çalışıyorsunuz?
1: 10 saat.
0: 10 saat sabahtan akşama kadar gözleme yapıyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi sizin işiniz kolay aslında. Oturduğunuz yerde evet, gözleme yapıyorsunuz, gözlemeyi açıyorsunuz, sohbet, muhabbet. Ama şimdi bu yerde oturmak çok zor. Bak şimdi burada alan dar efendim. Alan geniş olsaydı biliyorsunuz her zaman kadınlarımızın yanına oturuyorum. Onlarla birlikte gözleme yapıyorum ama oturacağım bir alan yok. Burası çok dar ve böyle yerde oturduğunuz zaman bacaklarınız inanılmaz ağrıyor. Hani ben bunu çekimlerde çok kez test etmişimdir.
1: Evet.
0: Yani bacağınız ağrımıyor mu?
1: Ağrıyor.
0: Ellerinize, emeğinize sağlık. Yok mu böyle bir Çorum türküsü?
2: Yok, çok bende yok.
0: Yok mu? Mani falan yok mu?
2: Yok.
0: Efendim, burada da Zeynep Hanım var. Şöyle, o da efendim sacın başında, aslında en zor iş onun. En pis iş onun değil mi?
3: Temiz de zor yani sıcak.
0: Ha, pis derken en zor iş diyorum. Hava sıcak, sacın başı çok sıcak.
3: Aynen, sıcakta çalışmak zor.
0: Evet, tabii. Zeynep Hanım Kayserilisi.
3: Evet.
0: Kayseri'ye selam olsun, Çorum'a selam olsun, Türkiye'nin her yerine, Bolu'dan selam olsun. Zeynep Hanım, hepinizin işi ayrı.
3: Ayrı, iki kişi açıyor, bir kişi iç koyuyor, ben de pişiriyorum.
0: Evet.
3: Arkamda doğramacı arkadaş var.
0: Tamam.
3: Öyle servis.
0: Sen seviyorum. Ne biliyorsun ama açmayı?
3: Ben onlar kadar açamıyorum.
0: Ha, onlar kadar açamam diyorsun, ben pişiririm diyorsun.
3: Aynen, pişirme benim işim.
0: Aa, herkesin uzmanlık alanı ayrı ama hepinizin işi zor. Canım benim, ellerinize, emeğinize sağlık.
3: Afiyet olsun.
0: Efendim, hamurlar açılıyor, içleri ilave ediliyor. Ondan sonra gözlemeler yapılıyor, sacın başına bir güzel pişiriliyor. Ve sıra sunum aşamasında. Efendim, kadınlarımızın görevleri ayrı ayrı. Hepsinin uzmanlık alanı farklı. Yanımızda Fatma Hanım var. İşte gözlemeyi sunuma hazırlama aşamasının bir kısmı. Yani kesim aşaması ona ait.
4: Evet.
0: Fatma Hanım merhaba.
4: Merhaba.
0: Nerelisin?
4: Bolu.
0: Aa, inanmıyorum efendim. Çorumlular, Kayseriler, ilk defa bir Bolu kadınımız var yanımda. Evet. Valla tek Bolu sensin.
4: Arka planda var, görünmeyenler
0: var. Mı? Var mı? Valla dedim herhalde sen de.
4: İçleri yapan da Bolu.
0: Çorumlu çok. Evet efendim. Hepsi Türk kadını, hepsi hamarat, üretken Türk kadını. Evet, o halde sunumu hazırlayalım şimdi gözlememize.
4: Alıyoruz.
0: Yoğurtlu bu gözleme
4: yoğurtlu
0: yapıyoruz.
4: Doğruyoruz, evet.
0: Neli o?
4: Bu yoğurtlu, bu tavuk kaşarlı olacak.
0: Tavuk kaşarlı, güzel yoğurtlu mi?
4: Güzel.
0: Seviliyor mu?
4: Evet. Böyle bu şekilde alıyoruz.
0: Efendim, çeşit çeşit gözlemeler var. Tavuklu kaşar. Aa, nasıl kesiyorsun öyle?
4: Gelişi güzel aslında. Bir özelliği yok.
0: Gelişi güzel kesiyor ama sanki bana böyle bir tekniği var gibi geldi.
4: O şey hani elimin alışkanlığı nasıl?
0: Ne yaptın öyle gözlemeyi, parça pincik yaptın?
4: Ama böyle güzel oluyor.
0: Böyle mi güzel
4: böyle,
0: oluyor?
4: Evet.
0: Evet değerli izleyenler, böyle Fatma Hanım'ın parça pincik ettiği, evet, bir güzel doğradığı gözlemeyi alıyoruz. Ondan sonra üzerine yoğurt ilave ediyoruz. Sos ilave ediyoruz ve masamıza geçiyoruz. Efendim, enfes bir masa bizi bekliyor. O halde buyurun.

0: Efendim masamız hazır. Masamızda birbirinden lezzetli gözlemeler var. Her şeyden önce Bolu'nun nefis mi nefis ünlü yoğurtlu gözlemesi var. Efendim işte budur. Sunumu sizlere göstermek istedim. Daha önce tadına bakmadım. Yalan yok. Birazdan tadına bakacağım. Efendim işte kadınlarımızın elleriyle açtığı, yaptığı yoğurtlu gözleme. Üzerinde yoğurt var, sos var, katmer ve sade gözleme. Yani hamur işi adına yok yok. İçinde bulunduğumuz mekanda sadece hamur işi yapılıyor, katmer ve gözleme yapılıyor. Efendim Vedat Bey ile birlikteyiz. Vedat Bey sorumlumuz. Vedat Evet. Bey merhabalar.
1: Merhabalar. Hoş geldiniz.
0: İlerinize emeğinize sağlık. Hoş
1: teşekkürler,
0: bulduk.
1: Teşekkürler.
0: Masamız çok güzel.
1: Afiyet olsun şimdiden.
0: Efendim şimdi yoğurtlu gözlemenin tadına bakacağım birazdan. Eminim çok lezzetlidir. Çünkü metini duyduk, soluğu burada aldık ve Bolu'nun yoğurtlu gözlemesiyle sizleri buluşturmak istedik. Öyle bildiğiniz klasik gözlemelerden falan değil. Ancak içinde bulunduğumuz mekandan, tarihi mekandan sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Değerli izleyenler, Osmanlı döneminde Yıldırım Beyazıt zamanında inşa edilen bir hamamın aslında kullanılmayan bir parçası. Şu anda bulunduğumuz mekan 2005 yılında restore edilmiş ve efendim burada kadınlarımız gözleme yapıyorlar o yıldan bu yana. Aslında Bolu deyince herkesin aklına işte Bolu'nun yemekleri gelir ama bu çok yanlıştır. Programın başında da söyledim. Bolu'nun aşçıları ünlü.
1: Aşçıları ünlü.
0: Yemekleri değil. Evet, Bolu mutfağı, Bolu yemekleri gerçekten zengin, lezzetli ama Bolu'nun aşçıları
1: evet,
0: ünlü.
1: Evet, Bolu'nun aşçıları ünlü.
0: Özellikle kesinlikle Mengen'in doğru. Aşçıları.
1: Evet, Mengen aşçıları dünyaca ünlüdür.
0: Evet. Şimdi bu neliydi? Patlıcanlı kıymalı bu.
1: O da tavuk kaşarlı yoğurtlu gözleme.
0: Ayol nasıl oluyor tavuk kaşarlı yoğurtlu gözleme? Ben onu daha önce hiç denemedim.
1: Bizde 40 çeşit gözleme var.
0: 40 çeşit
1: evet.
0: Dile kolay. Neler var mesela?
1: Patatesli, peynirli, kıymalı, patlıcanlı, sucuklu, mantarlı.
0: Evet. Ve efendim tavuklu, kaşarlı, yoğurtlu evet. Gözleme. Ben tadına bakmaz mıyım? Çok merak ediyorum. Yoğurtlusundan, soslusundan mükemmel bir gözleme. Çok iyi.
1: Afiyet olsun.
0: Acaba dedim yoğurtta sarımsak var mı?
1: Yok, sarımsaksız yaptık ama müşterilerimiz talep ederse sarımsaklı ya da sarımsaklı yiyebiliyorlar.
0: İsteğe göre sarımsaklı evet. Yapılabiliyor. Efendim patlıcanlı, kıymalı. Kıymalı ve yoğurtlu gözleme. Ben severim öyle patlıcanlı gözlemeleri, börekleri. O yüzden de tam bana uygun bir gözleme çeşidi. Evet, patlıcanlı, kıymalı, yoğurtlu gözleme. Ellerinize emeğinize sağlık. Çok güzel. Çok beğendim. Peki. Şimdi gözleme deyince herkesin aklına sade gözleme gelir. Nerede sade gözlememiz? İşte burada. Neli bu?
1: O patates kaşarlı gözlememiz.
0: Nereden aklınıza geldi gözlemeyi yoğurtlu yapmak?
1: Gözlemeyi yoğurtlu yapmak daha çok müşterilerden geri dönüşlü oldu. İlk açıldığımızda yoktu.
0: Evet.
1: Ispanaklı gözlemenin üzerinde yoğurt olacağını ve iyi olabileceğini
0: bence de
1: söylediler. Oradan çıktı ve devam etti.
0: Tatlı var mı tatlı?
1: Tatlı olarak da katmer yapıyoruz. Çikolatalı katmer, evet. Çikolatalı cevizli, cevizli tahinli, cevizli ballı.
0: Evet. Bu neli?
1: O cevizli köy katmeri. O tatlı değil
0: bu
1: ama
0: nedir?
1: Çıtır bir katmer. Bu çikolatalı cevizli tahinli katmer.
0: Ellerinize emeğinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: İşte Bolu, işte Bolu'nun nefis mi nefis yoğurtlu gözlemesi. Kadınlarımızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.

Efendim programımız Bolu'da tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız Saraçhane Camii. Güzel ilimiz Bolu birçok tarihi camiye ev sahipliği yapıyor. Efendim Saraçhane Camii de onlardan biri. Cami günümüzde de hala aktif olarak ibadete açık durumda. 16. yüzyılda Osmanlılar döneminde inşa edilmiş ve 18. yüzyılda Silahtar Mustafa Ağa tarafından yenilenmiş ve günümüzdeki görünümüne ulaşmış. Değerli izleyenler, önünde bulunduğumuz Saraçhane Camii'nin şöyle bir özelliği var. Efendim Evliya Çelebi seyahatnamesinde Saraçhane Camii'ni Mimar Sinan'ın yaptırdığını söylemiş ancak bu durum netlik kazanmamış. Evet, birçok değerli cami bulunuyor Bolu genelinde. Efendim diğer camilerde olduğu gibi Saraçhane Camii'nin içinde de bol bol ahşap kullanılmış. Önemli bir Osmanlı dönemi eseri. Evet değerli izleyenler, gezilmeye, görülmeye, ibadet edilmeye değer çok sayıda cami bulunuyor. Onlardan biri de Saraçhane Camii.

0: Efendim programımız Bolu'da tatlı tatlı devam ediyor. Yanımızda tatlı mı tatlı Meral Hanım var çünkü çok tatlı işler yapıyor. Efendim çikolata Bolu için önemli bir sembol. Bolu'nun çikolatası olmadan Bolu bölümü asla olmaz dedik ve soluğu Meral Hanım'ın yanında aldık. Daha önce de kendisiyle Bolu'nun çikolatasına dair çekim yapmıştık. Çünkü çok başarılı, yıllardır bu işi yapıyor. Efendim aileden çikolata üretimi yapan çok deneyimli bir isim. Meral Hanım merhabalar.
1: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin Meral Hanımcığım?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sizler de iyisiniz.
0: Bizler de iyi. Şimdi Bolu'nun çikolatası olmadan olmaz tabii ki. İzleyenlere tanıtmak istedik. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Dede mesleği mi?
1: Dede mesleği. 90 küsur yıldır devam ediyoruz.
0: 90 yıldır. Kaç yıllık bir lezzet?
1: Yani yine 90 yıllık vardır.
0: Sizinle mi başladı?
1: Evet, evet.
0: Dedenizle başladı. Dedem, Bolu'da çikolata üretimi.
1: Evet, fındık şekeri, çikolatamız, kurabiyemiz, fındık ezmemiz de var ama şu anda kalmadı. Gösteremiyoruz. Bunlar hep bizim kolonyalarımız, bizim üretimlerimiz.
0: Evet değerli izleyenler, Bolu'nun ünlü çikolatası, orijinal çikolatası, işte nefis mi nefis lezzeti, dillere destan çikolatası budur. Özelliği nedir?
1: Özelliği bir defa katkı maddesi yok. Bu çikolatalar tek tek elde fondon çatalı ile birlikte yapılıyor. Böyle döküp yapmak değil, tek tek elden geçiyor.
0: El yapımı tamamen, tamamen organik, evet, katkı maddesi yok. Aslında evet, adı da fondom. Bolu çikolatasının fondom çikolata. Evet, içinde ne var?
1: Fındık krokan var.
0: Fındık krokan. Evet. Keselim mi şöyle Meral Hanım?
1: Kesebilirsek keselim.
0: Evet efendim, ben çekimin sonuna doğru ve çekimden sonra Bolu'nun nefis çikolatasının tadına tabii ki bakacağım ama şöyle bir Meral Hanım kessin, içinde ne var ne yok görün. Taze taze, taze taze. İçi fındık dolu, evet.
1: Evet, böyle.
0: Bayağı zengin fındığı var. Bolu'nun çikolatasını üstü de mis gibi çikolatayla kaplı. Çikolatanın özelliği ne?
1: Bitter mi? Bitter.
0: Bitter.
1: Sadece bitter. Katkı yapmıyoruz çünkü. Hep evet, bitter.
0: İçinde bol fındık, üzerinde bitter çikolata var. Efendim Bolu'ya geldiğinizde giderken kendiniz için, sevdikleriniz için yanınızda götürebileceğiniz en güzel şey Bolu'nun çikolatası ve çok güzel bir hediyelik. Bayramlarda, seyranlarda efendim enfes bir lezzet. Ve burada da coğrafi işareti bir ürün var.
1: Çünkü içindeki fındık Bolu yöresine ait, dağ fındığından yapılır. Özelliği odur. Fındığın özelliğinden dolayı coğrafi işareti aldı.
0: Evet değerli izleyenler, Bolu'nun nefis mi nefis ünlü çikolatası ve dağ fındığı coğrafi işaret belgesi var. Diğerleri aslında bildiğiniz şekerlemeler.
1: Acela.
0: Hepsi çok lezzetli ama dağ fındığı ve Bolu çikolatası tabii ki buraya özgü.
1: Evet.
0: Talep var mı? Buraya turist geliyor tabii ki. Yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor. Alıyor mu turistler?
1: Turistleri alıyorlar. Şöyle bir şey. Zaten bizim bir ismimiz var. Telefonla da talep edenler oluyor. Gönderiyoruz.
0: Sipariş alıyorsunuz.
1: Yalnız biz stoklu çalışmıyoruz. Çünkü bizim ürünlerimizin raf ömrü 3 ay.
0: Evet.
1: Katkı maddesi olmadığı için.
0: Bozulmuyor mu 3 ay?
1: 3 ay bozulmaz.
0: Nerede duruyor? Buzdolabında.
1: Buzdolabında çikolata beyazlaşır.
0: Efendim.
1: Serin bir yerde özellikle.
0: İşin doğayen ismi, evet, açıklıyor.
1: Çikolata buzdolabında bembeyaz olur, bozulmaz ama görünüşün.
0: Ay ben de her zaman evde olmadığım için malum gezi programı yapıyorum. Çikolatayı alırım, buzdolabına koyarım. Meğerse koyulmazmış efendim buzdolabına. Aslında bozulmuyormuş ama beyazlıyormuş. Ne oluyor beyazlayınca?
1: Yani görüntüsü hoş olmaz.
0: İşte dağ fındığı ve kurabiyeler, birbirinden nefis kurabiyeler, hepsi çok lezzetli. Vallahi şu anda çocuklar gibi şenim. Aslında çocuklar demişken çocuklar şu anda eminim ekran başında ağlıyorlardır. Çocukların en sevdiği şeyler şu anda evet, önümüzde. Evet. Evet değerli izleyenler, Bolu'dayız. Ben şimdi fondom çikolatasının tadına bakmadan buradan gideyim mi? Meral Hanım müsaadenle izleyenler için bakıyorum. İçi bol fındıklı, üzerinde bitter çikolata. Valla yapanların ellerine emeğine Allah sağlık. Lazım. Bana yiyenlere afiyet olsun. Bolu'ya gelirseniz fondom çikolatası almayı sakın ha sakın unutmayın. Biliniyor mu peki? Bolu'nun çikolatası biliniyor.
1: Biliniyor efendim, biliniyor. Teşekkür ederiz. Geldiğiniz ayaklarınıza sağlık.
0: Oo, çok iyi.
1: Değil
0: çok
1: mi?
0: İyi, çok güzel.

Efendim, Bolu programımız tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor ve biz sizler için Bolu'yu keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, güzel ilimiz Bolu birçok tarihi yapıya, birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor. İşte şu anda onlardan birinin önündeyiz. Burası Tarihi Ortağımam. Değerli izleyenler, Tarihi Ortağımam 1389 yılında Osmanlı döneminde Yıldırım Beyazıt tarafından inşa edilmiş. Tarihi Ortağımam gerçekten de buram buram tarih kokuyor ve günümüzde de hala aktif. Efendim, inşa edildiği günden bu yana erkek hamamı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Efendim, Tarihi Ortağımam tam 630 yıllık. Şu anda Bolu merkezdeyiz, Bolu'nun kalbindeyiz ve efendim gerçekten Bolu'nun merkezine Tarihi Ortağımam güzellik katıyor. Ve tam karşımızda yine Yıldırım Beyazıt döneminde inşa edilen 630 yıllık Yıldırım Beyazıt Camii var. Efendim, Yıldırım Beyazıt Camii tüm ihtişamıyla, tüm heybetiyle Bolu merkezde buraya gelen ziyaretçileri selamlıyor. Efendim, Yıldırım Beyazıt Camii defalarca onarım görmüş ve günümüzdeki görünümüne ulaşmış.

0: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bolu'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, yöresel ürün olmadan Bolu bölümü olmaz. Çünkü Bolu yöresel ürün zengini ve şu anda misler gibi Bolu'ya özgü yöresel ürünlerin satıldığı pazardayız. Burada satılan tüm ürünler kadınlarımızın yaptığı ev yapımı ürünler. Özellikle değerli izleyenler, Kızılcık Taranası. Bolu'ya özgü nefis bir yöresel ürün. Böyle işte pembe pembe yöresel ürün pazarında yerini almış. Aslında tezgahlarda çeşit çeşit taranayı bol bol görebilirsiniz. İşte kadınlarımızın elleriyle yaptığı erişteler, sebzeli erişteler. Evet, bakar mısınız böyle değişik şekillerde. Minik minik böyle uzun uzun doğranmış. Evet, sade. Burada makarna var. Bunların hepsi Bolu'ya özgü yöresel ürünler, ancak Kızılcık Taranası buranın olmazsa olmazı. Efendim, şifa niyetine buraya gelenler mutlaka Kızılcık Taranası alıyor. Buraya özgü nefis bir yöresel ürün, nefis bir yöresel çorba. Ve değerli izleyenler, burada el yapımı çok güzel ahşap ürünler var, sepetler var. Onların da hepsi tamamen el yapımı. Aslında pazarın özelliği burada satılan ürünlerin doğal ürünler olması. Yani hediyelik eşyalardan efendim gıdalara kadar her şey doğal, her şey el yapımı. Merhabalar, isim nedir?
1: Efendim, Zeki efendim.
0: Zeki Bey, buralı mısınız?
1: Evet, buralıyız efendim.
0: Neler var?
1: Efendim, burada alıç marmaleti.
0: Açar mısınız?
1: Alıç marmaleti.
0: Kim yaptı bunu?
1: Biz kendimiz yapıyoruz efendim.
0: Şöyle bir gösterelim şöyle.
1: Kızılcık, evet. Bak, Kızılcık marmaleti.
0: Kızılcık marmaleti, of of of, şöyle bir açar mısınız Zeki Bey, şöyle görsünler. Kızılcık buradan.
1: Evet, Bolu'nun meşhur Kızılcık marmaleti.
0: Evet efendim, şimdi Bolu'da bol bol kızılcık yetişiyor ve o kızılcıktan tarana yapılıyor.
1: Kuşburnu.
0: Marmelat yapılıyor.
1: Kuşburnu marmaleti.
0: Kuşburnu marmaleti, hepsi doğal yöresel evet, ürünler.
1: Evet.
0: Efendim, Bolu'nun verimli topraklarında her şey yetişiyor.
1: Ekşi elma.
0: Ekşi elma. O evet, da mı burada
1: evet,
0: yetişiyor?
1: Evet, tabii Bolu'nun meşhur ekşi elması.
0: Bu nedir, marmelat mı?
1: Tabii marmelat.
0: Şöyle hemen şeker, kapatıyorsun Zeki Bey, izleyenlere gösterelim.
1: Şeker, mesela şeker hastalarına birebirdir bu, şekere.
0: Evet, nefis bir marmelat. Buranın ekşi evet, elmasıyla yapılan kadınlarımız yapıyor
1: evet,
0: tabii bütün bu marmelatları. İşte bu reçelleri. Başka başka şöyle yöresel ürün görmek istiyoruz. Bolu'ya özgü. Her yerde ama her yerde yöresel ürün var Bolu'ya özgü. Bu nedir Zeki Bey?
1: Pişmiş kuru yufka.
0: Bu dayanıklı. Işte,
1: tabii bir sene dayanır, hiçbir şey olmaz.
0: Bir sene bozulmuyor mu?
1: Hiçbir şey olmaz buna.
0: Bu nasıl bir şey? Bunu bir sene bozulmuyor.
1: Islatarak börek yapabilirsin bundan.
0: Börek yapılıyor. Islatarsın. Başka? Yemeğin yanında tabii, falan yeniyor
1: tabii,
0: mu?
1: Tabii. Mesela ıslarsın, yemek börek yaparsın, yine katık yaparsın bunu.
0: Ne böreği yapılıyor?
1: İstediğin böreği yaparsın bunda.
0: Islatılıyor ve börek yapılıyor.
1: Tabii,
0: su evet, böreğinden tutun, çeşit çeşit börek yapılıyor evet, efendim. Kadınlarımız yapıyor, kurutuyor ve bir yıl dayanıyor. Peki nerede muhafaza etmek lazım?
1: Nerede muhafaza etmek derken?
0: Bozulmuyor değil mi?
1: Kuru yerde, kuru yerde.
0: Kuru yerde güneş tabii, olmayacak, nem olmayacak.
1: Güneş önemli değil. Yağmur ısla, yağmur görmez, su görmez.
0: Islanmayacak. Yiyeceğiniz zaman, börek yapacağınız zaman
1: böyle kıtır
0: ıslatıyorsunuz.
1: Böyle kıtır kıtır ye. Kır kır kır.
0: Kıralım.

0: Bak.
1: Vallahi çıtır çıtır. Hmm, nefis. Kadınlarımız yapıyor. Bir yıl dayanıyor efendim. Bir yıl. İnanılır gibi değil. Peki. Zeki Bey, sepetler. Onları kim yapıyor?
0: Yine bizim stikerlerimiz var. Sirke.
1: Evet, bak. Sepet diyorum. Yufkayı getiriyor. Sepet diyorum. Sirkeyi getiriyor. Sepetler. Kim yapıyor?
0: Sepet Bolu, Bolu yöresine özel.
1: Onu soruyorum.
0: Şahıslar yapıyor bunu. Şahıslar.
1: Evet. Buraya özgü. El tabii, yapımı tabii. Tamamen. Fabrikasyon değil.
0: Hayır, asla fabrikasyon değil. Mesela fındık ağacından, kamış ağacından, söğüt ağacından yapılır bunlar.
1: Gidelim şöyle.
0: Bakınız şu büyük var ya orada. O fındık ağacı.
1: Ooo, küfe.
0: Evet.
1: Bu nedir? Bu nedir?
0: Bu efendim, şöyle söyleyeyim. Ekmek, simit tatlısı.
1: Simit tatlısı.
0: Evet. Bunu şerbetliyorsun, ıslıyorsun, yiyorsun.
1: Elde yapılıyor.
0: Tabii.
1: Kadınlarımız yapıyor yine.
0: Tabii.
1: Yufka gibi tabii. Bu da kurutuluyor.
0: Tabii, evet.
1: Ondan sonra tatlı yapılıyor. Simit tatlısı yapılıyor. Evet. Bolu'ya mı özgü?
0: Bolu'ya özgü. Geçelim mi?
1: Evet, burada kuru bamyalar
0: mesela
1: var.
0: Beşiklerimiz, çocuk beşikleri, evet. Süs beşikleri.
1: Oo, el yapımı bakar evet. Mısınız? Ağacımız nereden? Bol'dan mı?
0: Bol'dan.
1: Bol'da orman bol. Ormanları kesmiyoruz tabii evet. Ki. Ömrünü tamamlamış evet. Ağaçlardan yapılıyor. Böyle minik minik aksesuarlar. Evet. Efendim, pazarın özelliği söylediğim gibi bu. Her şeyin el yapımı olması, hem yöresel ürünlerde hem de hediyelik eşyalarda el yapımı ürünleri bol bol görüyoruz. Burada sirkeyi gösterecek Zeki Bey. Sirke olmadan olmaz.
0: Mesela alıç sirkesi, alıç.
1: Evet.
0: Elma sirkesi.
1: Evet.
0: Ayva sirkesi.
1: Kızılcık yok mu?
0: Kızılcık değil.
1: Kızılcığın sirkesi yok mu?
0: Bizde en önemli ne biliyor musun efendim? Evet. Kozalak şurubu, kozalak reçeli, kozalak pekmezi.
1: Çünkü çam ormanı bol.
0: Şifa kaynağıdır bu. Soğuk algınlığı, nefes darlığı, bütün hastalıklar iyidir yani.
1: Evet, Zeki Bey kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim efendim, çok sağ olun efendim.
1: Evet, gezmeye devam değerli izleyenler. Bolu'dayız, yöresel ürünlerin satıldığı pazardayız. Ve burası çok güzel, mis gibi kokuyor ve her yerde yöresel ürünler var. Ağırlıklı olarak... Daha çok böyle taranalar var, çeşit çeşit taranaları görüyoruz, erişteler var, sirkeler var, şöyle müsaadenizle marmelatlar var, el yapımı ahşap ürünler var işte her yerde, şöyle alamadım, bakar mısınız? Doğal yoğurtlar, peynirler, mantarlar işte hepsi Bolu'nun dağlarında yetişen ürünler. Efendim her yerde ama her yerde yöresel ürün var. Kadınlarımız mis gibi elleriyle yapmışlar ve yöresel ürünlerin satıldığı pazarda burada tezgahlarda koymuşlar, satış yapıyorlar. Aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Yöresel ürün deyince Bolu, Bolu deyince yöresel ürün tabii ki akla gelmeli.
2: Evet.
1: İsim nedir?
2: Özlem Aydınoğlu.
1: Özlem Hanım, buralı mısın?
2: Boluluyum.
1: Nasılsın?
2: Allah'a çok şükür.
1: Satışlar nasıl?
2: Allah bereket versin.
1: Allah daha çok versin. Amin. Kim yaptı bunları, sen mi?
2: Çoğu kendimizin.
1: Şöyle neler var bir anlat.
2: Eriştelerimiz var.
1: Tamam. Onlar sade.
2: Evet, eriştelerimizin arkadaşı keş. Keşsiz olmaz.
1: Keş nerede keş?
2: Keşlerimiz.
1: Şöyle at bir tane Bekir keş. Keş şu. Bekir bilmiyorsun, keşi bilmiyorsun. Allah seni Bekir.
2: Keş
1: diye taranaya atıyor Bekir. Sevgi Hanım keşi bilmiyor.
2: Yoğurdun
1: evet, keş nedir?
2: Yoğurtun kurutulmuşu.
1: Evet. Ne yapıyorsun onu?
2: Bunu makarnaya sos yapıyoruz.
1: Of,
2: rendeleriz,
1: of.
2: Tereyağıyla kızartırız. Makarnanın üzerine sos olur.
1: Ekşi ekşi böyle.
2: Hafif de ceviz katarsanız.
1: Yoğurdun kurutulmuşu.
2: Evet.
1: Üzerine bir de ceviz. Efendim işte keş budur. Pazarda bol bol görüyoruz. Bekir, öğrendin mi? Keş
2: onunla
1: neymiş?
2: Ait kızılcık taranalarımız var.
1: Kızılcık taranası çok ünlü. Bir kere pazarın baş tacı.
2: Evet.
1: Bu taranın özelliği nedir? İçinde ne var?
2: Kızılcık ve un var, tuz var. Başka hiçbir şey yok.
1: Kızılcık bol bol yetişiyor.
2: Evet, bu sadece suyla pişer. Başka hiçbir şey karışmaz.
1: Kızılcık var, un var. Başka?
2: Tuz.
1: Tuz var. O
2: evet,
1: kadar.
2: O kadar.
1: Başka hiçbir şey yok.
2: Hiçbir şey yok.
1: Suyla pişiyor.
2: Suyla pişiyor. Yağ falan girmez buna.
1: Öyle salça malça falan koyulmuyor.
2: Hiçbir şey girmez.
1: Yağ koyulmuyor.
2: Sarımsak,
1: evet.
2: Tuz, karabiber.
1: Aslında böyle kışın
2: ishal,
1: üşüttüğünüzde şifa niyetine kızılcık ishal, taranasını yapıyorsunuz.
2: Evet, ishal, mide bulantısı, kusma, evet. Karın ağrısına birebir.
1: Hasta olunca mı yaparsınız yoksa her
2: biz
1: zaman yapar mısınız?
2: Normalde de yaparız. Normalde de yaparız.
1: Normalde de yapıyor efendim. Kızılcık taranasını Bolu çok seviyor. Şimdi bu kızılcık taranası. Bunlar nedir?
2: Sade taranamız.
1: Tamam.
2: Bu? Domatesli biberli taranamız.
1: Domatesli biberli. Of of of.
2: Bunlar mantılarımız.
1: Bolu'nun mantısı. Nasıl yapıyorsunuz bunları? Kıymalı mı?
2: Yok. Yoğurtlu sade mantı.
1: Keş koyuyor musunuz?
2: Eğer ister-

0: istersen koyabilirsin.
1: Evet. Sade tarhana, domatesli biberli tarhana ve kızılcık tarhanası. Bu da Bolu'nun efendim mantısı.
0: Bunlar bu kozalak reçellerimiz.
1: Kozalak reçeli. Kozalak bol tabii ki. Orman bol burada.
0: Evet. Bunlar bastım. Top kekik, dağ kekiklerimiz, normal nanelerimiz, ev yapımı sirkelerimiz, elma sirkelerimiz, alıç sirkelerimiz.
1: Hepsini kendin yapıyorsun.
0: Kendimiz
1: talep
0: yapıyoruz.
1: Talep var mı? Satışlar nasıl?
0: Çok güzel.
1: Bolu'ya gelenler, yöresel ürün pazarına gelenler en çok ne alıyor?
0: Keş, erişte ve kızılcık tarhanası vazgeçilmez.
1: Erişte buranın olmazsa olmazı, kızılcık tarhanası keza öyle ve keş efendim. İşte birbirinden nefis, sağlıklı, doğal, yöresel ürünler. Burası Bolu ve yöresel ürünlerin satıldığı pazardayız. Onları kim yaptı?
0: Ben yaptım.
1: Ay ne hamaratsın. Bütün yöresel ürünleri yap. Taranaları, keşleri, makarnaları, erişteleri. Bir de onları ör. Onlar nedir? Lif mi?
0: Lif yaptık. Patiklerimiz var.

0: Efendim Bolu'da şu anda yöresel yemek zamanı. Bolu mutfağına özgü birbirinden nefis yöresel yemekleri, yöresel lezzetleri sizlere teker teker tanıtmaya devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Bolu gastronomi şehri değil, aşçılar diyarı, aşçıları ünlü. Bolu mutfağına özgü çok sayıda yemek yok. Ancak Bolu mutfağına özgü kadınlarımızın yaptığı birbirinden nefis yöresel yemekler var. Onlardan biri de Bolu mantısı. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Efendim nefis bir Bolu mantısı tarifi veriyoruz. Yapılışı değişik, şekli değişik, sunumu değişik. Öyle bildiğiniz mantıları unutun. Evet Zeliha Hanım, Bolu mantısının özelliği nedir?
1: Özelliği biraz daha büyük kesilmesi, içinin biraz daha bol konması ve keşli, cevizli ve yoğurtlu yapılması.
0: Evet,
1: yine
0: keş her yerde kullanılıyor zaten.
1: Evet, başlayalım. Evet.
0: Hamurumuzda ne var?
1: Yumurta, un, tuz, su.
0: Tamam. Hamurumuzu hazırladık zamandan kazanmak için.
1: Evet.
0: Unumuzla hamurumuzu bir güzel açıyoruz.
1: Evet,
0: mantımızın içi de hazır. İçimizde ne var?
1: Kıyma, pul biber, karabiber, tuz.
0: Evet, ve içimizin malzemeleri.
1: Evet, rendelenmiş, suyu sıkılmış soğan.
0: Rendelenmiş, suyu sıkılmış,
1: soğan.
0: Neden?
1: Evet.
0: Neden rendelenmiş, suyu sıkılmış?
1: Soğan suyu şey yapma, mideye dokunmasın diye.
0: Hem de mantıyı sulandırmasın
1: diye. Mantıyı sulandırmasın diye.
0: Evet efendim, burada gördüğünüz malzemelerle Bolu mantısının içini bir güzel hazırladık. İşte budur. Hamurumuzu haşlı hemen el becerisiyle Zeliha Hanım. Tamam mıdır?
1: Tamamdır, evet.
0: Bakın şimdi efendim, dikkat, çok değişik, çok özel bir mantı ama inanılmaz lezzetli bir mantı. Evet efendim, keselim, hamurlarımızı dolduralım hazırladığımız içle. Bakalım nasıl yapılıyor, nasıl şekil veriliyor bunun mantısına.
1: Mesela biraz daha bol, biraz daha fazla, eti bol, o şekilde.
0: Evet, Bolu mantı yaparken malzemeden çalmıyor. Zeliha Hanım, şöyle bir kapatalım. Daha sonra devam ederiz efendim. Kadınlar toplanacak, mantıları bir güzel kapatacak. Malumunuz böyle sarmalar, mantılar tek başına yapılmıyor. Evet, çok değişik, bakar mısınız? Yani normal bildiğimiz mantı genelde şöyledir. İşte böyle bohça şeklinde kapatılır ama Bolu'nun mantısı işte bu şekilde kapatılıyor. Üçgen üçgen, muska şeklinde. Efendim ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Bolu'ya geldik ve sizlere Bolu usulü, Bolu mantısının yapılışını gösteriyoruz. Sunumu çok değişik, inanılmaz değişik. Mantımızı pişirdikten, haşladıktan sonra üzerine neler koyuyoruz, neler... Aslında hepsini söylemeyelim ama ipucu verelim. Keş var tabii, keş buranın.
1: Kesinlikle,
0: olmazsa olmazı.
1: Evet.
0: Bu anlamda da efendim değişik bir mantı o halde bekliyoruz az sonra. Ellerimizle yaptığımız, kapattığımız mantımız bir güzel pişti. Şimdi sunum zamanı. Masamızda çeşit çeşit malzememiz, çeşit çeşit sosumuz var. Efendim çok özel bir mantı. Bolu mantısı sunuma da çok değişik bir şekilde hazırlanıyor. Bakalım nasıl hazırlanıyor? Zeliha Hanım, nasıl hazırlanıyor?
1: Şimdi yarısını keşli cevizli, yarısını yoğurtlu yapacağız.
0: Yapalım, yapalım. Yarısı başka, yarısı başka.
1: Evet.
0: Suyunu süzelim şöyle. Üçgen üçgen. Bolu mantısı. Malzememiz bol. İçinde kıyma var, soğan var. Suya alınmış soğan ama. Evet, mükemmel bir sunum tabağı. Efendim yarısı başka,

0: başlayalım.
1: Of of of, mis gibi keş. Bu tarafına döktük. Bu tarafına dökmüyoruz.
0: Daha oraya geçeceğiz cevizden
1: oraya
0: sonra.
1: Oraya ne döküyoruz?
0: Ha, tamam. Oraya yoğurt.
1: Buraya erişte gibi keşimizi,
0: evet,
1: cevizimizi,
0: evet, evet, aynen,
1: ilave ediyoruz.
0: Evet.
1: Hani bolunun ünlüdür ya efendim, cevizli, keşli, eriştesi.
0: Buraya,
1: aynı malzemeyi buraya da döktük.
0: Buraya yoğurdumuzu koyuyoruz.
1: Ne yoğurdu bu?
0: Bu köy yoğurdu.
1: Köy yoğurdu, köy sarımsaklı yoğurdu. Mı?
0: Sarımsaklı da oluyor, sarımsaklı da tercihe bağlı.
1: Bence mantı sarımsaklı
0: olmalı. Sarımsaklı, evet.
1: Lütfen sarımsaksız mantıya ben mantı demem.
0: Sarımsaklı, sarımsaklı, sarımsaklı, tercihe bağlı.
1: Tekerleme gibi oldu. O yoğurtta sarımsak var mı yok mu?
0: Yok.
1: Zeliha Hanım yoğurdumuza sarımsak koymamış. Ben biraz önce ne dedim? Ben sarımsaksız mantıya mantı demem dedim. Ama efendim düşünceli. Şimdi çekim yapıyoruz yani kokmayalım diye sarımsak ilave etmemiş. Ama isteğe göre tabii ki ilave edilir.
0: Evet.
1: Ama sen de kabul et Zeliha Hanım. Mantı sarımsaklı olmalı.
0: Kesinlikle.
1: Evet, tamam.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi evet, sunum tabağımızı hazırlamaya devam ediyoruz.
0: Evet. Önce biraz önce eriştede yaptığımız gibi keşli cevizli sosumuzu, keşli sosumuzu döküyoruz.
1: Yani bu aynı erişte.
0: Evet, evet.
1: Malzemesi aynı.
0: Evet, sadece mantı.
1: Alttaki erişte değil, mantı.
0: Evet.
1: İçinde kıyma var. Üzerinde
0: evet,
1: keş, ceviz ve
0: evet,
1: tereyağıyla yine evet, keşle hazırlanan sos var. Şimdi çok güzel böyle rengarenk. Aslında kavrulmuş keş inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Eriştenin üzerinde, mantının üzerinde. Şimdi burada da sarımsaksız yoğurdumuz var. Bu nedir?
0: Bu da salça ve tereyağı sosu.
1: Salça, tereyağı sosu.
0: Evet, evet.
1: Domates salçası.
0: Evet.
1: Tamam. Tereyağı evet, mutlaka olacak soslarda.
0: O da bu şekilde.
1: Of, of, of. Vallahi
0: de
1: bilenler bilir. Mantı benim en sevdiğim yemektir. Ama bu mantı Bolu mantısı ve iki ayrı sunumla ikram ediliyor. İkisi de çok güzel. İkisi de vallahi tablo gibi tabağımız. Peki Bolu nasıl sever? Bu tarafı mı sever? Bu tarafı mı sever?
0: Şimdi Bolu kendisi hem yoğurtlu, mesela sade yoğurtlu yer veya sade keşli cevizli yer.
1: Ha.
0: Ama biz bunu 15-16 sene önce
1: evet,
0: ikisini bir araya koyduk ki her ikisinin tadına bakılabilsin diye.
1: Alternatif.
0: Dışarıdan gelen müşterilerimiz için
1: evet,
0: hem tadım olsun hem ikisini aynı anda yiyebilsinler
1: bence
0: diye.
1: Bence daha iyi olmuş.
0: Evet.
1: Sen yani, hangisini seviyorsun Zeliha?
0: Ben ikisini de seviyorum.
1: İkisini de seviyorsun. İkisi de güzel.
0: Çünkü ikisinin de lezzeti farklı.
1: Valla keş ve
0: evet,
1: ceviz üzerinde
0: evet,
1: de tereyağıyla kavrulmuş keş.
0: Evet.
1: Onun hazırlanan sos inanılmaz güzel oluyor. Hem eriştede hem de mantıda.
0: Evet.
1: Ama bu da tabii ki mantının olmazsa olmaz.
0: Olmadı.
1: Klasik
0: evet,
1: versiyonu efendim.
0: Evet.
1: Sarımsaklı yoğurt. Tabii ki bu yoğurdumuz sarımsaksız. Başına kalka kalka bir hal oldum. Üzerinde de kırmızı biberli, salçalı, tereyağlı sosumuz var. Ve tabii ki son dokunuş nane. İşin süsleme püsleme kısmı. Mükemmel bir tabak, mükemmel bir zengin görüntü ve mükemmel bir Bolu mantısı. Zeliha Hanım'ın ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun.

0: Sürprizlerden hiç hoşlanmam.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Terfi ettiğimde sorun etmemiştin ama.
0: Ama bu sürpriz değildi ki, yetenekli kocamın hak ettiği bir şeydi.
1: Güzel cevaptı benim akıllı karım.
0: Beni sadece vücudum için sevdiğini sanıyordum.
1: Seni sadece vücudun için seviyorum.
0: Ne yapıyorsun?
1: Sürpriz.
0: Anlamıyorum. Bu da ne?
1: Bir ev.
0: Evet, bunu ben de görebiliyorum, yine de sağ ol.
1: Ev olduğu kadar bir sığınak, bir yuva da diyebiliriz.
0: Gerçekten mi?
1: İstersen ona bizim de diyebilirsin.
0: Bizim mi?

0: Peki parayı nereden bulduk? Yani biz böyle bir evin kapısından bile geçemeyiz.
1: Bilmem. Belki bir anahtar işe yarar.
0: Aman Tanrım. Aman Tanrım, şaka ediyorsun.
1: Bir klasik. 20'lerden kalma, ahşap çerçeve, 3 yatak odası ve 1,5 banyo. Üstelik eski sahipleri geride salıncakta bırakmışlar.
0: Salıncak için biraz büyük değil miyim sence?
1: Öyleyse yakında boş odaları doldurmamız gerekecek.
0: Teşekkür ederim.

0: Anne. Anne. Babam ne zaman eve dönecek?
1: Ne dedin tatlım?
0: Babam ne zaman eve dönecek dedim.
1: Bugün tatlım, bu bir günlük bir yolculuktu.
0: Neden bizi de yanında götürmedi?
1: Çünkü bu bir iş gezisiydi ve götüremezdi. Günaydın anne, seni görmek çok güzel ne oldu
0: tatlım? Günaydın anne.
2: Anne artık giyinmen gerek.
1: Hayatım daha çok zamanımız var.
2: Yine okula geç kalacağız.
1: Yapma, okula geç kalmayacak. Kalksak iyi olacak, yoksa okula geç kalacağız. Bridget kompozisyon ödevini yaptın
2: evet,
1: mı?
2: Evet anne.
1: Bir dakika yemeğinizi unutmayın. Hadi alın bakalım. Öpücüğümü alayım.
0: Hadi Megan, geldim.

0: Merhaba güzelim, nasılsın bakalım? Perşembenin geldiğine inanamıyorum.
1: Bana mı diyorsun? Hafta nasıl geçtiğini anlamadım bile.
2: Tanrım, keşke burada olsaydın. Bu geceki yemek için elbise seçmekte öyle zorlanıyorum ki. Sizden ne haber? Hafta sonu
0: planı nedir?
1: Ne? Jet'le Acapulco'ya gitmek gibi mi? Hayır.
2: Tabii ki, anlıyorum. Her neyse, artık telefonu kapatıyorum. Hayatım için önemli bir karar vermem gerekiyor.
0: Öyle mi? Adı ne?
2: Adı mı? Adı gerçekten de çok kötü. Adı Harry.
0: Ama onun esas olan olup olmadığını bilemezsin.
1: Görüşürüz.
3: Bir yeni mesajınız var. İlk mesajınız.
4: Dinle Linda. Sana bir şey söylemeliyim. Geçen gece kızların yanında söylediğimde ciddiydim ve ben bunu bilmeni ve unutmamanı istiyorum. Lanet olsun, biri arıyor. Bir dakika. Sen miydin?
3: Mesaj sona erdi.
4: Mesaj bırakırsanız en kısa zamanda sizi aramaya çalışırım.
1: Merhaba, benim. Mesajını aldım. Ne zaman bıraktığını bilmiyorum ama. Mesajımı aldığında beni ara. Tamam mı? Hoşça kal.

0: Bayan Hansen.
1: Evet.
0: Linda Hansen.
1: Aha.
0: Ben Şerif Riley.
1: Evet.
0: Ben bunu söylediğim için üzgünüm. Kocanız Jim.
1: Evet.
0: Bir kaza geçirdi. Olay yerinde hayatını kaybetti.
1: Ne zaman?
0: Dün.
1: Hayır. Hayır, bu imkansız çünkü az önce onun telesekreteri bıraktığı mesajı dinledim.
0: Çok üzgünüm hanımefendi. Size ancak ulaşabildik. Diğer şoför kamyon kullanıyormuş. Bunun bir kaza olduğundan eminler. Kamyon kontrolden çıkmış. Olay otoyolda 220 mil tabelasının önünde olmuş. Diğer şoför de patlamada ölmüş efendim. Kocanız için üzgünüm. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Bayan? Bayan Hans? Bayan? Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Sizin için birini arayayım mı? Size kartımı bırakayım. Olur mu? Eğer bir sorununuz olursa ararsınız beni.

Neyin var anne? Anne? Sorun ne?

0: konu babanız.
1: Öyle mi?
0: Evet. Babanız kötü bir kaza geçirmiş.
1: Yani nasıl bir kaza? Babam eve ne zaman dönecek? O iyi mi?
0: Hayır bebeğim, değil.

0: Vay canına, çok etkilendim. Kendinizi ne kadar geliştirmişsiniz böyle.
1: Evet.
0: Bu gerçekten olağanüstü.
2: Merhaba, ben Annie. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Sizi mutlaka arayacağım.
3: Merhaba Annie, benim. Mesajımı alır almaz beni arayabilir misin lütfen? Görüşürüz.
0: İnanılmaz. Siz ikiniz harikalar yaratıyorsunuz.
1: Babam yapboz konusunda çok iyiydi. Bize bunda yardım edecekti.

0: Merhaba tatlım.
1: Merhaba.
0: Sonunda onları yatırabildim.
1: Onlara iyi geceler demeliydim.
0: Yok yok, hayır, zaten zor yattılar, bırak uyusunlar.
1: Tamam.
0: Yapmamız gereken şeyleri düşünüyordum da yarın Cem'in cenaze töreni için hazırlıklara başlamamız gerekiyor. Sonra da şu hayat sigortası hakkında bilgi edinmelisin.
1: Bunun için hazır değilim anne.
0: Kimse bunun gibi bir şeye hazır değildir hayatım. Ne kadar güçlü olduğuna sen bile şaşıracaksın. Babanı kaybettiğimizde biliyorsun.
1: Servis tabağını düşünmeden duramıyorum anne.
0: Hangi servis tabağı?
1: Biliyorsun hani üst rafta duran şu büyük servis tabağı, onun ailesi getirmişti. Ona uzanamazdım. Bunu benim için Cem yapardı.
0: Kimse senden birkaç gün içinde her şeyi halletmeni beklemiyor hayatım. Ben çok yorgunum ve gidip biraz uyuyacağım.
1: Tamam.
0: Beni merak etme. Dolaptan yatak için çarşaf alırım. Bana ihtiyacın olursa yukarıda olacağım.

de belirttiği gibi yarışın düğümünü çözecek yerler, başlangıçlar ve dönüşler olacak. Bu arada tabii ki bütün yarışmacılar da gerginliklerinden kurtulmak durumundalar. Yoksa işleri oldukça zor olur.

0: Cem.
1: Ne oldu?
0: Bilmiyorum. Ben sadece... Çok garip bir rüya gördüm.
1: Nasıldı, anlatsana.
0: Tamam, yok bir şey. Yok bir şey. Yok bir şey.
2: Anne, geç kaldık. 3 kez olunca ceza veriyorlar.
1: Yine güzel başlamaya ne oldu bakalım? Günaydın anne demek yok mu? Ya da seni görmek
2: günaydın,
1: çok güzel anne.
2: Günaydın.
1: Peki hala çıkmalıyım. Pazartesi sabah toplantısı. Aa, hepinizi kucaklıyorum. Artık gitmeliyim. Şu yeni müdür yardımcısını eğitmeliymişim. Yemeklerini hazırladım. Onları okula götürebilecek misin?
0: Hı.
1: Tamam. Kızlar, size okulda iyi eğlenceler.
2: Güle güle baba.
1: Görüşürüz.

0: Kompozisyon ödevini yaptın mı Breach?
1: Evet.
0: Kızlar yemeğinizi unutmayın.
1: Hadi Megan, çık şu arabadan.
2: Geldim.

0: Sanırım orada durmak gerekiyordu.
1: Evet, ben bugün biraz... Kafam tamamen... sanırım bir an dikkatim dağıldı.
0: Bir kenara çekip sakinleşin, olur mu? Kimsenin zarar görmesini istemeyiz.
2: Bunu aramalı mıyım? Bunu anlamaya çalışıyorum. Yani onu aramayı çok istiyorum ama... O zaman da kuralı bozacağım gibi geliyor. Yine de beklemekten iyidir. Ne var?
1: Biz dün konuştuk mu?
2: Tabii ki, her gün konuşuyoruz.
1: Hayır, yani dün... Sana bir mesaj bıraktım mı?
2: Hiç sanmıyorum. Ne oldu ki? Dur bir dakika. Dur. Ben bir krizin orta yerindeyim, tamam mı? İyi olduğundan emin misin?
1: Evet.
2: Cimne, her şey yolunda mı Linda?
1: Evet, her şey tamamen aynı.

0: Gününüz nasıl geçti?
1: Fena değildi. Biraz sıkıcıydı.
0: Teşekkür ederim.
2: Evet, sıkıcıydı.
0: Sıkıcı.

0: Teşekkür ederim. Kahve ister misiniz?
1: Nereden bilebilirdiniz ki? Çok üzüldüm.
0: İçecek bir şey mi? Büyük bir şok.
2: İşte geliyor. Merhaba Razım.
3: Dinlenebildin mi?
2: Ne oluyor?
0: Tatlım merhaba. Bugün nasılsın? Neden yukarı çıkıp üzerine bir şeyler
2: giyiyorsun? Hayır, bir dakika.
0: Hadi hayatım bir şeyler.
2: Kızlar nerede?
3: Kızlar gayet iyi hayatım. Endişelenmene gerek yok.
2: Hayır, bu doğru değil.
3: Ne değil tatlım?
0: Her şey yolunda tatlım. Yukarı çıkıp biraz daha uyumalısın.
2: Hayır,
0: lütfen.
2: Hayır, daha fazla uyumama gerek yok. Hatta uyanmama da gerek yok.
3: Her şey yoluna girecek hayatım.
2: Hayır anne, hiçbir şey yolunda değil.
3: Tamam.
2: Bir şeyde gerçekten büyük bir sorun var.
3: Tamam canım.
2: O ölmedi.

0: Bebeğim. Merhaba. Merhaba. Ah, kalktınız, uyanık olmadığım için özür dilerim.
1: Büyükannem seni uyandırmamamızı söyledi.
0: Hayır bebeğim, beni istediğin zaman uyandırabilirsin. Kız kardeşin ne yapıyor?
1: Sallanıyor.
0: Öyle mi?
1: Sanırım üzgün.
0: Evet. Şu an hepimiz çok üzgünüz. Merhaba. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Yüzüne ne oldu böyle hayatım, iyi misin? Ve hiç konuş benimle. Bu kesikler nerede oldu hayatım? Bunu sana kim yaptı?
1: Neyi?
0: Bu kesikleri, yüzündeki bu kesikleri.
1: Anne, yüzünde kesik yok.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: O çok güzel. Tıpkı bir prenses gibi.
0: Tanrım, gel buraya. Sarıl bana hadi. Her şey yoluna girecek. Her şey yoluna girecek, tamam mı? Her şey yoluna girecek tatlım, hiç korkmayın. Her şey yoluna girecek.
1: Anne.
0: Evet.
1: Babam nasıl öldü biliyor musun?
0: Bilmiyorum tatlım, orada değildi.
1: O zaman öldüğünü nereden biliyorsun?

0: İyi misin hayatım?
1: Ya bütün bunlar bir hataysa?
0: Ne demek bir hataysa?
1: İnsanlar bir gün ölüp ertesi gün dirilemezler, hepsi bu.
0: Bu bir hata değil.
1: Pekala, tabutun içini gördün mü anne?
0: Hayır, görmedim ama bu onun...
1: Bu durumda tuhaf olan bir şeyler var, anlamıyor
0: Linda,
1: musun?
0: Linda, hayatım, kiliseye girmemiz gerekiyor.
1: Hayır, çocukları içeri götürür müsün lütfen?
2: Neden sen de
1: sadece onları
2: gelmiyor?
1: İçeri
0: tamam,
1: götür.
0: Tamam, sen çocukları kiliseye götür. Linda. Linda.
3: İşte geldi. Merhaba Bayan Hanson. Her şeyin programlandığı gibi olduğunu bilmenizi isterim.
1: Tabutun kapağını açmanızı istiyorum.
4: Yapamayız
3: bunun
4: be.
3: İyi bir fikir olduğunu sanmıyorum efendim. İstiklerinize saygısızlık etmek istemiyorum.
1: Sana şunu aç diyorum. Aç
3: Bayan
1: diyorum
3: Hanson,
1: sana.
3: Ne? Buradan gitmenizi istiyorum lütfen. Bayan Hanson, sizi yapmayın. Uyarmak zorundayım.
1: Ne?
3: Cesette bir sorun var.
1: Ne gibi bir sorun?
3: Size nasıl öldüğünü söylemek istemediler. Size bunu söylemek istemediler. Maalesef derin bir kesik bir ayrılma
1: ne gibi bir ayrılma. Olamaz. Hayır. Hayır. Hayır.
3: Tamam.
1: Hayır.
3: Sakin.
1: Bırakın. Bırakın.
3: Sakin olun lütfen.
1: Bırakın beni. Bırakın.
4: Lütfen.
3: Aman Tanrım.
1: Hayır lütfen.
4: Bayan lütfen.
1: Hayır lütfen.
5: Jim bu dünyayı sevilen biri olarak terk etti. Dostları onun nezaketini, neşesini, yardımseverliğini ve etrafındaki kişilere olan saygısını anlattılar. Ama onun en büyük bağlılığı ailesineydi. Bahsetmekten mutluluk duyduğu kızları, sevgili karısı Linda, biricik kızları Megan ve Bridget.
0: Evet.
1: Bu kim?
5: Bir adamın en büyük ödülü...
0: Kim?
1: O işte şuradaki.
5: Geride bıraktıklarının kalbindeki gerçek sevgidir. Bu her şeyden daha
0: hayatım.
5: Değerli ve daha önemlidir. Pekala sevgili dostlar.
0: Linda.
5: Şimdi duamızı edelim. Cennetteki babamız, Yüce Tanrımız, senin krallığından geldik, senin krallığına gideceğiz. Aramızdan ayrılan Jim kardeşimizi huzur bulur. Onun günahlarını affet. Tozlar tozlar, güller güller düşecek.
1: Bekle. Hayır, lütfen bekle. Gitme,
0: bakın,
1: bekle.
0: Üzgünüm.
1: Doğru, kocamı nereden tanıyordun?
0: Bunu dün konuşmuştuk ya.
1: Konuştuk mu?
0: Evet, dün konuştuk.
1: Dün mü?
0: Hatırlamıyor musun?
1: Hayır. Seni hayatım boyunca hiç görmedim.
0: Ben buradan gidiyorum, tamam mı?
1: Lütfen konuş benimle.
0: Kızlarınızın ve sizin acınızı
1: kimsin
0: paylaşıyorum.
1: Kimsin sen? Lütfen gitme.

0: İlahın ısındı. Lityum karbonat. Günde 2 defa alınacak. Tekrar doldurmak kesinlikle yasaktır. Alkolle beraber alınmamalıdır. Doktor Norman Roth. Doktor Norman Roth.
1: Anne.
0: Çocuklar neden aşağı inip büyükannenizle Annie teyzenizin yanına gitmiyorsunuz?
1: Hayır.
0: Eğlenceli olacağına eminim.
1: Orada ne arıyorsun anne?
0: Annenin biriyle konuşması gerekiyor Bibi.
1: Neden bizimle konuşmuyorsun?
0: Tatlım, sizinle konuşmayı çok seviyorum ama bu bir yetişkin meselesi. Annenizin yardıma ihtiyacı var. Şimdi aşağı iner misiniz lütfen? Bu kadar anlayışlı olduğunuz için teşekkür ederim. Pekala doktorlar,

0: Doktor Roth.
1: Doktor Norman Roth'un ofisini aradınız. Şu anda kapalıyız. Çalışma saatlerimiz pazartesiden cumaya sabah 9 ile akşam 5.30 arasındadır. Eğer acil bir durumsa lütfen hemen 911'i arayın.

0: Çay ya da kahve isteyen var mı acaba? Size herhangi bir şey getireyim mi? İster misiniz? Belki de artık kızları yatırsak iyi olacak. Ne dersiniz ha?
1: Aa, evet.
0: Son birkaç gün zor geçti.
1: Evet, öyleydi.
0: Pekala kızlar. Hadi Eni teyzenizle yukarıya gelin. Pijamalarımızı giyelim, tamam mı? Size masal da okurum. Hadi bakalım.
1: Dişlerinizi fırçalamayı unutmayın.
0: Siz durun kızlar. Buyurun.
2: İyi akşamlar Bayan King. Merhabalar Eni. Merhaba Linda.
1: Merhaba.
2: Ben Doktor Roth. Hatırladın mı?
1: Hayır, ben...

0: Eni.
1: Hadi kızlar biz yukarıya çıkıyoruz. Hadi
2: burada bakalım, ne oluyor?
1: Anne iyi geceler deyin. Pijamalarımızı giymeye gidiyoruz.
3: Anne. Hayır.
4: Tatlım lütfen ben bize istemiyorum. Kızma lütfen. Bunun anne. İçin bize sakın kızma.
2: Dur
4: lütfen.
2: Bir dakika anne. Eni. Ne yapıyorsun? Eni.
0: Linda. Ailen. Ne yapıyorsun? Senin için endişeleniyorum. Ailen seni çok önemsiyor.
2: Ne oluyor anne?
0: Anlamalısın Linda.
2: Anlamıyorum.
4: Başka ne yapabilirdik ki hayatım?
2: Ne?
4: Bize Biricik'in yüzüne ne olduğunu söyler misin Linda?
2: Anne Biricik'in yüzüne ne olduğunu bilmiyorum.
4: Görüyor musun? Demek istediğim şey bu.
2: Ben kızıma zarar verecek bir şey yapmadım, tamam mı?
0: Kızlarının iyiliği için.
2: Her şey yolunda tatlım. Bırakın beni.
1: Ya yapma.
2: Bunu ben yapmadım.
1: Yeter artık Linda.
2: Ben yapmadım.
1: Biraz sakin ol, tamam çocuklar.
2: Bırakın beni.
1: Tamam çocuklar, bir şey
2: yok. Her şey yolunda. Siz yaptığınıza bakın.
1: Linda birazcık sakin ol lütfen.
2: Biricik, Eri. Bir şey yok kızlar. Anneniz çok üzgün. Anneniz çok üzgün. Bırakın beni. Anne.
4: Çok üzgünüm.
2: Bırakın beni. Bırakın. Anne.
5: Bayım, bakar mısınız? Bakar mısınız?
0: Bugün tedavi için hastaneye yatırdık. Daha önce böyle bir şey yaşamadığı belli.
6: Kocası çarşamba günü bir araba kazası geçirdi. Ben de ona perşembe günü haber verdim.
0: Aa, dur bakalım. Çarşamba mı? Bu çok garip. O benim ofisime geldiğinde günlerden salıydı. Ve kocasının öldüğünü ya da öleceğini iddia etti.
6: Yani kazadan önce kocasının öleceğini söyledi.
0: Evet. Bunun bir kaza olduğuna emin misin?

0: Merhaba Linda.
1: Lütfen bunu yapmayın. Evime kızlarımın yanına dönmek istiyorum. Lütfen bunu yapmayın. Lütfen. Bırakın kızlarımın yanına döneyim. Lütfen.
0: Bunu ancak yarından sonra konuşabiliriz.
1: Lütfen bunu yapmayın. Lütfen. Lütfen. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Lütfen. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Yapmayın.
0: Yakında her şey yoluna girecek.

0: Yes.
1: Yapma Linda, ıslanıyorsun.
0: Bana bir dakika, sadece bir dakika. Kalbimin atışını duyabiliyorum. O kadar güzel ki.
1: Dur bakalım. Hey, dur biraz. Her şey düzelir.

0: Kızlar.
1: Günaydın anne.
0: Günaydın.
1: Günaydın anne.
0: Sana da. Tatlı. Merhaba canım. Oh. Ah, ne kadar güzelsin. Biliyor muydun? Evet. Sen de çok güzelsin.

0: Dinleyin, bugün sizden çok dikkatli olmanızı istiyorum, tamam mı? Teneffüslerde oyun oynamak yok. Etrafta koşturmanızı da istemiyorum, tamam mı?
1: Bayağı trafiği tıkıyorsunuz.
0: Bana söz verin. Bayağı. Tamam mı? Bana bir dakika verir misin? Bana söz ver, tamam mı?
1: Tamam.
0: Güzel. Sen de bana söz ver, tamam mı Megan?
1: Tamam.
0: Pekala. Hadi gidin. İyi dersler.
1: Beni bekle.
2: Bayan, hadi ama lütfen.

0: 3'te bayanlinin randevusu var. Ondan sonra saat 5'e kadar boşsunuz.
1: Tamam, güzel. Bu arayı boş bırak, olur mu?
0: Tamam.
1: Bu kim?
0: Bayan Stevenson.
1: Stevenson. Yardımcı olabilir miyim?
2: Ben Linda Hanson'ım.
1: Merhaba Linda. Ben Dr. Rowe.
2: Beni tanıyor musunuz?
1: Tanımalı mıyım?
2: Uyandığımda ölmüştü. Tekrar uyandığımda ise yaşıyordu. Etrafımda sürekli açıklayamadığım şeyler oluyor. Yaptığım şeyler. Yani insanlar öyle diyor. İnsanlar. Daha önce hiç tanışmadığım insanlar beni tanıyor.
1: Benim gibi insanlar.
2: Evet.
1: Biraz karışık görünüyor.
2: Bir de bana sor.
1: Peki ya şu lityum şişesi?
2: Bilmiyorum. Nerede hiç bilmiyorum. Bir yere koymuş olmalıyım herhalde. Bak, bunu açıklayamam ama düşüncem o ki biri bana...
1: Biri sana ilaç veriyor, öyle mi? Neden ve kim?
2: Bilmiyorum, bunu sen söyle.
1: Bunu sana ben yazmadım.
2: Ama şişenin üzerinde senin ismin vardı. Buraya neden geldim sanıyorsun?
1: Yardım istemeye. Bazı tutarsızlıklarla baş etmeye çalıştığın çok açık.
2: Tabii, her sabah uyandığımda kocamı yeniden ölü buluyorum. Ben buna tutarsızlıktan daha farklı bir şey derdim.
1: Peki nasıl bir duygu? Yani kocanın ölü olduğunu bilmek.
2: Ne?
1: Yani o anlarda ne gibi şeyler hissediyorsun? Acı mı? Kızgınlık mı? Yoksa rahatlama mı?
2: Siz ne diyorsunuz?
1: Gün içinde birilerinin öldüğünü hayal etmek sık rastlanan bir şeydir.
2: Ben bunu hayal etmiyorum. Uyandığımda o ölmüş oluyor.
1: Bugün hariç. Ailende akıl hastalığı geçirmiş birileri var mıydı?
2: Hayır.
1: Peki ya sende? Psikotik nöbetler ya da hafıza kaybı var mı? Karar verme zorlukları.
2: Onun ölmesini istemiyorum. Bu bir araba kazasıydı.
1: Bir şeyi hayal ediyor olmak suç değil
2: bunu
1: ki.
2: Bunu hayal etmiyorum. O öldü.
1: Bu biraz garip olacak belki. Ama sana lityum yazacağım.
2: Neden?
1: Çünkü şu anda sana en iyi gelen şey bu olacaktır. Sana yardımcı da olur. Yarın yeniden beni görmeye gelmeyi düşünür müsün?

0: alma bölümünden Bay Kevins. Lütfen danışmaya.
1: Hey, bakın kim gelmiş.
2: Merhaba, Jim burada mı?
1: Evet. Neden eskisi kadar uğramıyorsun?
3: Bakın.
2: Seninle konuşmam gerek.
3: Ne var? Neler oluyor?
2: Garip davrandığımın farkındayım ama bir terslik var. Ortada büyük bir sorun var.
3: Sorun ne kızım?
2: Hayır, onlar gayet iyi. En azından şimdilik iyi. Bir yere gidelim mi? Sadece biz. Kızları da alırız.
3: Bir yere
2: lütfen,
3: gidemem
2: lütfen
3: hayatım.
2: Gidelim.
3: Çalışmam lütfen gerekiyor.
2: Bak, sana çok ihtiyacım var. İzin alamaz
3: Linda,
2: mısın
3: bir
2: lütfen?
3: Bir toplantım var.
4: Affedersiniz Jim. Seni bekliyoruz.
2: Özür dilerim. Sen de kimsin?

0: Ben Claire Francis. Jim'in eşi olmalısınız.
1: Evet, Linda.
0: Fotoğrafınızı görmüştüm. Tanıştığımıza sevindim.
2: Claire bizim yeni müdür yardımcımız.
0: Eşiniz son birkaç haftadır bana çok yardımcı oldu.
3: Millet, başlamak üzereyiz.
0: İzninizle.
2: Hayatım, bunu sonra konuşuruz.

Siz toplamaya başlayın, ben arkanızdan geliyorum, tamam mı? Bridget, hayır. Bridget! Bridget!

0: Annem burada canım. Megan, bana hemen bir havlu getir.
1: Anne.
0: Tamam hayatım. Anne yanında, korkma. Anne yanında. Uzan şöyle. Tamam. Tamam.
1: Hala kanıyor anne.
0: Yardım edin.
2: Buraya sedye getirin. Ben çok memnunum. Ne oldu söyler misiniz?
0: Koşarken cam kapıya çarptı.
2: Söylemeniz gereken bir alerjisi
0: evet,
2: var mı?
0: Evet, kodein alerjisi
2: kodein,
0: var.
2: Kodein evet tamam. Onu 14'e götürün lütfen. Bayan siz de burada
0: ona
2: bekleyin.
0: Ona gidemez
2: lütfen.
1: Anne.
2: Hayır olmaz. Tamam hayatım, onunla biz ilgileniriz lütfen.
3: O iyi mi?
0: Evet iyi. Onu içeri aldılar, ilgileniyorlar.
3: Sen iyi misin?
0: Evet.
3: Ne oldu?
0: O koşuyordu, ben de çamaşır toplamaya çıkıyordum. Birdenbire cam kapıya çarptı ve düştü. Jim.
3: Tamam. Tamam hayatım.
1: Ne yapıyorsun anne?
0: Bir süreliğine ayna denen şeyi unutuyoruz, tamam mı? Sen kendini iyi hissedene kadar.
1: Bridget bu çirkin izleri hep taşıyacak mı?
0: İzler lafını bir daha duymak istemiyorum.
1: Tamam.
0: Çünkü bana göre onda yara izi falan yok. Kimin ne dediğinin bir önemi yok, tamam mı? Anladın mı? Çünkü sen çok güzelsin.
1: Bir prenses gibi mi?
0: Evet. Bir prenses gibi. Siz benim prenseslerimsiniz.

0: Bir şeyler yapıştıracağını sanıyordum.
1: Yapıştırdım. Bilmiyorum. Belki de yapıştırdığımı sandım.
0: Tanrım.
1: Ne yani? Bunun için beni mi suçluyorsun?
0: Annenden ben yokken seninle kalmasını istedim.
1: Ne? Neden?
0: Sana yardım etsin diye.
1: Benim yardıma ihtiyacım
0: yok. Çocuklara göz kulak olsun.

0: İhtiyacım yok.
1: Bak, biraz ara vermen gerek. Hem bu arada kendine zaman ayırırsın.
0: Ama neden? Ne için kendime zaman ayıracağım? Bir deli gibi davranmaya son vermek için mi?
1: Neden bahsediyorsun? Bunu kastetme.
0: Beni çocuklarımdan ayıramayacaksın. Ben iyi bir anneyim.

0: Tamam. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Evet. Lala. Perşembe. Hacı'nın öldüğünü öğrendim. Evet. Hacı'nın öldüğünü öğrendiğim gün. Evet. Pazartesi. Cem yeniden hayattaydı. Cem yeniden hayatta. Evet. Cenaze. Evet. Cumartesi. Cumartesi cenaze vardı. Sonra ne oldu? Evet, lityumu cumartesi buldum. Doğru. Sadı. Ne vardı? Sadı ne vardı? Hatırla.
1: Bugün hariç.
0: Salı günü Doktor Rob'la tanıştım. Evet, sonra cumartesi hastaneye kaldırıldım. Tamam. Evet. Biricik'in kesikleri ne zamandı? Evet.
2: Anne.
0: Salı, evet. Evet. Cuma ve pazar hala boş. Bir de çarşamba.
3: Bir yeni mesajınız var.
0: Ne zaman?
4: Dün efendim.
0: Tar. Cem. Ölür. Çarşamba.
1: Ne yapıyorsun?
0: Cem, lütfen bu yolculuğa çıkma.
1: Gitmeliyim. Bu görüşmeyi bir yıldır bekliyordum. Bu bizim için de iyi olabilir. Biraz kendimizi dinleriz.
0: Bu senin sandığından daha büyük bir ayrılık olabilir. Peki ya sana bir şey olursa?
1: İşten eve dönerken de başıma bir şey gelebilir, değil mi? İşimi bırakayım yani.
0: Kes artık, yalvarma mı istiyorsun? Sana yalvarıyorum, lütfen gitme. Çocuklarım var, bir ailen var.
1: Bunları
0: lütfen.
1: Neden söylüyorsun? Unuttuğumu mu sanıyorsun?
0: Evet, hayır.
1: Çünkü unutmadım.
0: Bunun farkındayım, ben bunu
1: öyle
0: demek
1: mi,
0: istemedim.
1: Güzel.
0: Cem, lütfen.
1: Linda, kes
0: lütfen
1: şunu.
0: Beni dinle, burada kalman
1: kes
0: gerekiyor,
1: dedim,
0: anlar
1: tamam mı?
0: Mısın? Bana bir iyilik yap. Eğer yarın çarşambaysa lütfen gitmeden önce beni uyandır, olur mu?
1: Yarın çarşambaysa...
0: Sana çılgınca geldiğini biliyorum ama sadece beni uyandır, tamam mı?
1: Tanrım.
0: Bana söz ver.
1: Söz veriyorum.
0: Tamam.
1: Tamam.

0: Ah, misafirlerin yatağı gerçekten korkunçmuş.
1: Anne. Doğru ya. Sen burada kaldın.
0: Burada olduğumu unuttun mu?
1: Hayır hayır, unutmadım. O zaman bugün... Ah, bugün cuma olmalı. Evet evet, cuma. Cuma sabahı. Pekala. Evet işte bu.

0: zaman 2 gün kaldı. Pazar ve cuma. Nereden bileceğim peki bunu? Lanet olsun, lanet olsun. Lanet
1: sen
0: olsun.
1: İyi misin?
0: Evet, Claire Francis. Kimdi bu kadın? Konuştuk
2: evet, mu? Evet, dün. Hatırlamıyor musun?
0: Claire. Tamam.

0: Konuşmamız gereken bir şey var mı sence? Örneğin kocamla ilgili bir şey.
1: Sana kim söyledi?
0: Sanırım sen söyledin. Beni aldatmak üzereymiş.
2: Ne? Cem mi?
0: Hı-hı.
2: Aa, dur bir dakika. Bunu nereden biliyorsun? Yani bunu nasıl öğrendin?
0: O kadınla konuştum. Bana her şeyi anlattı.
2: Ne zaman?
0: Bugün.
2: Aa, tatlım, çok üzgünüm. Hala şokta mısın?
0: Hayır. Sanırım şoku birkaç gün önce atlattım.
2: Her şey çok üzücü. O kaza, sonra şu kadın. Karmakarışık.
0: O kadar kötü mü bilmiyorum. Belki de böyle olması gerekiyordur.
2: Bu da ne demek şimdi?
0: Bunu yapmamış olsa bile bu bizim için de, kızlar için de büyük bir hasar. Belki de yapmak üzere olması bile yeterlidir.
2: Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
0: Biz oda arkadaşıydık yani. Biz iki çocuklu oda arkadaşlarıydık. Ve arkadaşım yalancı çıktı.

0: Kızların eğitim masraflarına ve ipoteğine gelince bunların hepsinin icabına bakılacak. Ayrıca Jim'den sana kalan emekli maaşı da sorun yaşamana engel olacaktır. Biliyorsun Linda, sana bu zamanlama konusunu açmam gerekiyor.
1: Zamanlama mı? Ne zamanlaması?
0: Jim çarşamba günü yola çıkmadan önce buraya geldi.
1: Çarşamba mı?
0: Evet. Çok gergin görünüyordu. Sürekli senden ve kızlardan söz edip durdu. Başına ne gelirse gelsin sizin iyi olacağınızdan emin olmak istiyordu. Ve sigorta değerini 3 katına çıkardı. Ama bu bizim için bir sorun değildi. Polis raporları olayın tamamen bir kaza olduğunu gösteriyor. Bu yüzden hakkınızın talebi için ofise başvuracağım. Yakında sana bir çek yollarım.

0: Güzel manzara ha?
1: Evet, çok.
0: Bir aileniz var mı?
1: İki kızım var.
0: Önemli değil. Bunu çoğu kişi yapar. Sizin gibi arabayla buraya gelir, göl kenarında durup kendi kendilerine başlangıç için ne harika bir yer diye düşünür. Ben de buraya boşandıktan sonra taşındım.
1: Sahi?
0: Evet, harikaydı. Yepyeni bir hayata başlıyordum.
2: Bence pembe kadife oldukça hoş olur. Bunun sergi salonunu ortaya çıkaracağına inanıyorum. Bayan Dwight, ben sizi daha sonra ararım. Merhaba. Ben Dorothy Quinn.
1: Biliyorum.
3: Oldu mu?
4: Merhaba tatlım.
1: Merhaba annem. Merhaba kızlar. Bir sana.
3: Harika.
4: Oo.
3: Teşekkür ederim anne.
1: Al bakalım. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz değil mi?

0: Linda.
1: Evet.
0: Seni üzmek istemiyorum.
1: Ne var anne?
0: Bunun zor olduğunu biliyorum ama ben artık cenaze evine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum canım. Ben seninle gelirim.
1: O iş halloldu.
0: Ne?
1: Ben her şeyi ayarladım, tamam mı?
0: Ah. Peki ne zaman yapmayı düşünüyorsun?
1: Cenaze töreni yarın. Her şey ayarlandı.
0: Cumartesi mi?
1: Cumartesi.
0: Bu kadar yakın mı?
1: Evet, o kadar yakın.

0: İyi misin canım?
1: Baksana anne. Cem'in ölmesine izin vermek, onu öldürmekle aynı şey olur, değil mi?
0: Tatlım, Cem zaten öldü. İyi geceler.

0: Tamam.
1: Benimle de oynayacağım.
0: Tamam oynayacağım diyorum.
1: Hep tek başına oynuyorsun. Gel buraya.
0: Hayır.
2: Kızlar biraz daha yavaş lütfen.
0: Ama biraz rahat bırak.
1: Yeter sus artık.
0: Çok üzgün. İşte geldim.
3: Bugün tatil.
2: Hem de bütün gün.
3: Neden kızları yürüyüşe çıkarmıyorsun? Biliyorsun beraber daha çok vakit geçirmelisiniz. Bu eğlenceli olabilir.
2: Evet, olur. Bu iyi bir fikir. Kızlar, babanızın size krep yapmasını ister misiniz?

0: Merhaba Peter.
1: Linda. Çok uzun zaman oldu.
0: Korkuyorum Peter.
2: Öldün mü? Nasıl kaptı bak? Şuna bak. Nasıl geldim? Şuna bak yapsana. Evet. Çok eğlenceli.
1: 1632'de Carolina kıyılarında bir Hollanda kolonisi varmış. Bir ebe ortada hiçbir şey yokken bir fırtınanın çıkacağını ve kötü şeyler olacağını iddia etmiş.
0: Sonra ne olmuş?
1: Cadı olduğunu söyleyip asmışlar. İki gün sonra da dediği gibi bütün kasaba bir

0: fırtınada yutulmuş.
1: Bu korkunç.
0: Bu da günümüzden, 20. yüzyıldan. Boston'da 1918 yılında öldürücü bir grip salgını yaşanıyormuş. Bir baba arkadaşına geleceği gördüğünü, iki çocuğunun da öleceğini söylemiş. Adam iki çocuğunun da hastalandığını düşünüp onları vurmuş.
1: Mantar.
0: Otopsi sonuçları adamın çocuklarında hastalık olmadığını göstermiş. Bir hafta sonra da kendini vurmuş.
1: Kim bu insanlar? Bu neden onların başına gelmiş?
0: Görüyorsun. Tarih açıklanamayan olaylarla dolu. Kimse de nedenlerini bilmiyor. Bazı insanlar eski çağlarda böyle büyük acı çekiyorlarmış. Blasphemer Absence Fields denen şey yüzünden. İnançsızlığın tehlikeleri.
1: İnançsızlığın mı?
0: Fiziksel dünyadaki hiçbir şeyle anlatılamayacak bir boşluktur bu. Bir insan şayet inancını kaybederse boş bir fıçıya benzer. Böylece kendilerinden büyük güçler tarafından daha kolay etkilenir duruma gelirler.
1: Hemen hemen bir lanet gibi.
0: Ya da bir mucize.
1: Evet ama ben mucizelere inanmam ki.
0: Yaşadığımız her gün bir mucizedir kızım.
1: Bana pek öyle gelmiyor peder. Benim için değil. Bakın peder. Çok çok kötü bir şey olacak. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Bana yol göstermelisiniz. İnanca ihtiyacım var.
0: İnanç, kendinden öte bir şeye inanmaktır kızım. Dokunamadığın, koklayıp hissedemediğin bir şeydir. Tıpkı umut ve sevgi gibi.
1: Sanırım ben onların gitmesine izin verdim.
0: O zaman onları ara, bul ve geri getir.
1: Ama ya çok geçse?
0: Hayatında önemli bir şey için savaşmak hiçbir zaman geç değildir Linda. Bunu unutma lütfen.
1: Ben niçin savaşacağımı bilmiyorum.

0: Otoyolda 220 mil tabelasının önünde olmuş. Bayan Hansen? Bayan?
1: Kim bu insanlar? Bu neden onların başına geldi?
2: Tarih gelmiş? Açıklanamayan olaylarla...
1: Bridget! Hayır Bridget!
2: Kimse nedenlerini bilmiyorum.
1: Açın şunu! Açın! Hayır!
2: Bazı tutarsızlıklarla baş etmeye çalıştığım çok açık. İnansızlığın tehlikeleri.
3: Claire Francis, eşiniz son birkaç haftadır bana çok yardımcı oldu.
2: Jim, peki nasıl bir duygu? Kocanın ölü olduğunu.
0: Kimsenin yaralanmasını istemeyiz değil mi?
1: Jim'in ölmesine izin vermem.
2: Asla geç değildir.
1: Onu öldürmekle aynı şey olur değil mi?
2: Tutarsızlıklar.
1: Aynı şey olur.

0: İyi vakit geçirdiniz mi?
1: Evet. Her şey harikaydı.
0: Güzel.

0: Kızlar geldi. İyi geceler.
1: İyi geceler.
2: İyi geceler bebeğim. Gel bakayım. Neden gidip babanıza bir kez daha sarılmıyorsunuz? Kocaman ama.
1: Tamam anne.
0: Bu da ne böyle?
1: Annem sana fazladan sarılmamızı söyledi.
0: Fazladan ha? Peki buna fazladan öpücük de dahil mi? Hadi şimdi yata. Önce dişlerinizi fırçalayın.
2: Kızlar, babanız onu çok sevdiğinizi söyleyin.
3: Seni seviyorum baba.
1: Ben de.
0: Teşekkür ederim hanımlar.
2: Onlara söylemeyecek misin?
0: Neyi söylemeyecek miyim?
2: Onları sevdiğini. Onları seviyorsun değil mi?
0: Elbette seviyorum.
2: O zaman söyle.
0: Sizi ne kadar çok sevdiğimi biliyor musunuz? Ha? Biliyor musunuz? Sizi dünyadaki her şeyden daha fazla seviyorum.
1: Ya annemi?
3: Her şeyden fazla mı?
0: Elbette onu da seviyorum. Hem de çok seviyorum.

0: Linda. Burada ne yapıyorsun? Hadi içeri girelim.
1: Biz bu hale nasıl geldik Cem? Seni özlüyorum. Bizi özlüyorum.
0: Biz hala buradayız. Sadece işler biraz değişti.
1: Neden değişti ha?
0: Nedenini bilmiyorum. Nasıl olmamızı bekliyordun ki?
1: Eskiden olduğumuz gibi Cem.
0: Linda, bize baksana, evliyiz. Bir evimiz, ipoteğimiz ve iki çocuğumuz var. Neden bunu burada konuşuyoruz ki? Neden içeri girmiyoruz?
1: Çünkü artık zamanımız tükeniyor.

0: O bakışa takılmışsın.
1: Hangi bakış?
0: Bir şey söylemek istediğindeki bakışı.
1: Senin öleceğinle ilgili bir rüya gördüm.
0: Bu sadece bir rüya. Her şey yoluna girecek.

0: Alo.
1: Eni, bugün günlerden ne söyle?
2: Bugün...
0: Çarşamba.
2: Ne oldu?
1: Kızlar! Cem! Tanrım! Kızları okuldan al, ben yarın döneceğim. Aç onu. Hadi aç.
3: Merhaba, ben Jim Hansen. Şu anda size cevap veremiyorum ama mesaj bırakırsanız sizi en kısa zamanda ararım. Aradığınız için.

0: ben hemen bununla ilgileneceğim. Hiç sorun değil.
1: Teşekkür ederim Doc.

0: Merhaba.
1: Ben odaya yerleştim
2: bile. Çok hoş bir yer. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Jim?
1: Bir sorun mu var?
0: Evet. Çok üzgünüm, yapamam. Ben bunu yapamam.
2: Neyi? Görüşmeyi mi?
0: Yani biz...
2: Jim. Aç şunu Jim, hadi aç şunu.
3: Merhaba, Hanson'ların evini aradınız.
4: Ne yapacağınızı biliyorsunuz.
0: Linda dinle. Sana bir şey söylemeliyim. Geçen gece kızların yanında söylediğimde ciddiydim ve ben şunu bilmeni ve
3: unutmamanı istiyorum.
0: Lanet olsun, biri arıyor. Bir dakika. Sen miydin? Linda?
2: Değil mi?
0: Seni seviyorum hayatım. Sana bir şey söylemeliyim.
5: Bak dinle, sorun değil. Ondan haberim var. Claire'ı biliyorum.
0: Öyle mi?
5: Evet. Bak sana bunu açıklayacağım ama...
0: Linda dinle beni hayatım. Bak bunu istediğimi sanmıştım ama
3: istemiyorum.
0: İlişkimizi düzeltmek istiyorum.
3: Aramızdakileri.
0: Ne gerekiyorsa yapalım.
5: Seni görüyorum.
1: Tam arkandan seni izliyorum.

0: sahi mi?
1: Kenara çekiyorum.
2: Teşekkür ederim.
0: Seni görüyorum hayatım.
2: Cem, beni seviyor musun? Bana güveniyor musun?
0: Elbette güveniyorum.
2: O zaman hemen geri dön.
1: Ne? Ben
0: anlamıyorum.
2: Geri dön dedim.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Nasıl daha iyi miyiz?
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde...

0: Senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
6: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
5: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Tarih sadece geçmişte kalmaz. Bazen bir sokakta, bazen bir yapıda, bazen de bir fotoğrafta karşımıza çıkar. Geçmişin izinde tarihin bilinmeyen hikayelerine doğru yeni bir yolculuk başlıyor. Ahmet Anapalı ile Geçmişe Yürüyen Adam. Yarın 12'de Beyaz TV'de.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
9: Herkesin eşsiz bir gülüşü var.
10: Ama benimkinin arkasındaysa tarihi bir değişim var.
9: Manuel fırçadan Oral-B Ayo'ya geçtim.
10: İnanılmaz!
11: Oral-B Ayo'nun yuvarlak başlığı her dişe uyum sağlıyor. Manuel fırçaların ulaşamadığı yerlere ulaşarak dişleri %100 daha iyi temizliyor.
10: Sağlıklı dişler ve ikonik gülüşler için siz de Oral-B Ayo'ya geçin.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek Pro

0: Proteini içeren aminosil kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek. Heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyemiyor.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
15: İlişkimizi düzeltmek istiyorum.
16: Aramızdakileri.
15: Ne gerekiyorsa yapalım.
17: Seni görüyorum, seni görüyorum. Tam arkandan seni izliyorum.
16: Sahi mi?
15: Kenara çekiyorum.
17: Teşekkür ederim.

0: Beni seviyor musun? Bana güveniyor musun?
1: Elbette güveniyorum.
0: O zaman hemen geri dön.
2: Ne? Ben
1: anlamıyorum.
0: Geri dön dedim. İyi misin Cem? Cem! Cem! Hayatım iyi misin? Cem! Beni duyuyor musun? İyi misin? Beni duyuyor musun?
2: Üzgünüm. Telefonu düşürdüm.
0: Seni seviyorum. Hadi eve git.
2: Tamam, bekle biraz. Çalışmıyor.
3: Shoot!

0: geldiler.
1: Tatlım, uyuyup kalmışım burada.
0: Kamyon geldi anne.
1: Biliyorum, duydum canım. Nasıl iyileştiler baksana. Hadi siz aşağı inin, ben de birazdan geliyorum, tamam?
0: Tamam.

0: İnanç kendinden öte bir şeye inanmaktır. Tıpkı umut ve sevgi gibi. Hayatında önemli şey için savaşmak asla geç değildir Linda. Bunu unutma lütfen.
1: Ben ne için savaşacağımı bilmiyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 18 Eylül Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. İstanbul Havalimanı için gurur günüydü bugün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul Havalimanı 4. pist açılış törenine katıldı. Çarpıcı mesajlar verdi.
2: Ya Allah! Bismillah. Selim Kaptan, Cemile Nur Kaptan.
3: İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk kalkışımızı gerçekleştirmek için hazırız Sayın Cumhurbaşkanı.
4: Pilotlarla iletişime geçti ve yeni pistten ilk kalkış gerçekleşti.
2: Pist 09, rüzgar 050'den 15 knot, kalkış serbest. Hayırlı yolculuklar.
3: Teşekkürler.
2: Hayırlı yolculuklar. Ya Allah! Bismillah.
4: Bugün İstanbul Havalimanı'nın gurur günüydü. İstanbul Havalimanı'na 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreni vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çarpıcı mesajlar verdi.
2: Türkiye sivil havacılıkta Şampiyonlar Ligi'ne çıkarak gücüne güç katmıştır.
4: Cumhurbaşkanı muhalefete de ayrı bir parantez açtı.
2: Takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan, buna alışanlar için deniz tükenmiştir. Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora başarıya koşuyor. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız.
1: Tasfiye edilen fonlarda parası kalanlar dikkat. Fonda parası olanlar ne yapmalı? Fondaki paralar 3 ay içinde verilecek efendim. Sermaye Piyasası Kurulu 131 fonu tasfiye etti. Bu fonlar için yol haritası çizildi. Peki bahsi geçen 131 fonda parası olanlar ne yapacak? Nasıl bir yol izleyecek? Uzman anlattı.
5: Sermaye Piyasası Kurulu aldığı bir kararla 131 adet fonun tasfiyesine karar verdi.
6: Usul ve esaslar belirlendi.
7: Bu 131 fonda parası olan yatırımcılar haliyle tedirgin oldu. Kafa karışıklığıyla beraber acaba param gitti mi, geri alabilecek miyim korkusu başladı. Ancak uzmanı fonda yatırımı olanlar için tek tek anlattı.
5: Şu ana kadar tespit edilen 353 bin hesabın sahiplerine elde edilen paranın paylaştırılması anlamına geliyor. Yani paranızın tamamının battığı veya sıfırlandığı gibi bir anlama kesinlikle gelmiyor.
7: Öyleyse fonda yatırımı olanlar ne yapacak? Yatırımlarını hesaplarına tekrar ne zaman görecek?
5: 3 ay içerisinde fonun bütün paraları tahsil edilecek, bütün alacakları alınacak, satılabilecek her şeyi satılacak, paraya dönüştürülecek ve fonda yatırımı bulunan vatandaşların hesabına para yatacak.
6: Fonda parası bulunan yatırımcının tek yapması gereken ilgili iki bankaya başvuru yapmak.
1: 15 yıl önce Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma genişliyor. Bu kez gözaltına alınan isim Kozinoğlu'nun aynı koğuşta kaldığı emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur. Oğuzhan Uğur'un babası Hasan Atilla Uğur, KKTC'den döndüğü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
4: Hakkında gözaltı kararı çıktığında Kıbrıs'taydı. Emekli albay Hasan Atilla Uğur uçağa bindi. İstanbul'a indiği anda gözaltına alındı. Ardından Silivri Adliyesi'ne götürüldü. Hasan Atilla Uğur, Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki koğuş arkadaşlarından biriydi. Kozinoğlu'nun öldüğü günde oradaydı. Uğur daha önce Kozinoğlu'nun rahatsızlandığı geceye ilişkin ayrıntılar anlatmıştı. Ama dosyanın belki de en çarpıcı başlıklarından biri Kurtlar Vadisi Pusu. Dizide bir karakter vardı. Kazım Kaşifoğlu. İsmi de hikayesi de Kaşif Kozinoğlu'na benzetildi. Ama asıl dikkat çeken tarihlerdi. 10 Kasım 2011.
8: Kahramanoğlum, kahramanoğlum.
4: Kurtlar Vadisi Pusu'nun 136. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri hücrede tutuluyor ve ölümle tehdit ediliyordu. 2 gün sonra 12 Kasım'da gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi

0: Kendi hayatını kaybetti. Ve dizinin 8 Aralık'ta yayınlanan 139. bölümünde Kazım Kaşifoğlu karakteri şırıngayla öldürüldü. İşte savcılığın mercek altına aldığı noktalardan biri de bu zamanlama. Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi'nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi.
1: Kazım Kaşif Kocaoğlu'nu mu aktarıyor? Neler söylersin?
0: Üstelik dosyada Hasan Atilla Uğur'la ilgili bir başka iddia da soruldu. Kurtlar Vadisi senaryosuna müdahale etti mi? Raci Şaşmaz bu iddiayı reddetti. Şaşmaz, Hasan Atilla Uğur'la tanışıklarının Osman Sınav üzerinden başladığını anlattı ve senaryoya dışarıdan müdahale olmadığını söyledi.
1: Kazım Kaşifoğlu karakteri sadece bir isim benzer değil mi?
0: Soruşturma sadece diziyle sınırlı değil. Kozinoğlu'nun diğer koğuş arkadaşı da dosyada. Ve operasyon. O dönem soruşturmayı yürüten savcılara kadar uzandı. Dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve Cezaevi Savcısı Necip Doğan da gözaltına alındı. 2012'de kapanan dosya yıllar sonra raftan indirildi, mezar açıldı. Eski deliller yeniden inceleniyor. Koğuş arkadaşları soruşturmada, dönemin savcıları da gözaltında.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, usta sanatçı Ferdi Tayfur'a hayranlığıyla biliniyor. Makam odasında Tayfur'un eseri çalınca MHP lideri duygulandı. Ferdi bizi mahvettin dedi. İşte Ferdi Tayfur'un MHP liderini duygulandırdığı anlar.
3: Yüreğim ince ince sızlamadı.
4: Ferdi mahvettin bizi ya.
0: Burası MHP liderinin makam odası. Fonda ise Ferdi Tayfur var. Dinledi ve işte yorumu.
4: Ferdi mahvettin bizi ya.
0: Adana Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sunum yaptı.
5: Ferdi Tayfur dönemiz. Allah razı olsun hocam.
0: Tanıtım videosunda Ferdi Tayfur'un şarkısına yer verildi.
6: Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
0: MHP lideri duygulandı.
4: Ferdi mahvettin bizi ya.
0: Ve bir talimat verdi.
5: Oraya bir Ferdi rahmetlinin adına bir çınar dik ya.
7: Tabii ki.
5: Madem bir millet bahçesin, evet. Ferdi Tayfur çınarı diye.
0: MHP lideri Ferdi Tayfur'a hayranlığıyla biliniyor. Cenazesinde en önde yer almıştı. Klasik arabasıyla yaptığı Ankara turlarında da fonunda hep Ferdi Tayfur oluyordu.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni dalga geldi. Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Nilperi Şahinkaya, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo ve eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın da bulunduğu 18 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.
8: Duyuyorum, çok mutluyum.
9: Üzgünüm açıkçası.
10: Bakalım, çok heyecanlıyım.
11: Bu sahnede oynuyordum, her sahnede oynuyordum.
12: Hep beraber söylüyoruz.
10: Bu geceye katıldığımız için ben de ödül vereceğim.
13: O zaman bir özel bilgi daha verelim.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bir kez daha düğmeye basıldı.
8: Altın Portakal Film Festivali'nde olmaktan gerçekten gurur duyuyorum.
14: Sorumluluğu büyük bir projenin içerisindeyim.
0: Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ve eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın da bulundu. 18 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi.
14: Takımın antrenmanlardaki enerji seviyesi çok yüksekti.
15: Çalıştığım birkaç proje var. Gitti diye bir parçamız var.
0: Ve sabah saatlerinde yapılan operasyonla 15 ünlü isim gözaltına alındı.
13: Bu saatten sonra ne kadar iyi oyuncu getirilir? Getirilen oyuncu doğrudan 11'e mi oldu?
14: Özellikle bu hafta içi son 2 antrenman çok iyiydi.
0: Aralarında oyuncu Afra Saraçoğlu'nun da bulunduğu 3 kişi içinse çalışmalar devam ediyor.
16: Bütün enerjimizi böyle boşaltacağız. İyi gelecek bize.
0: Yurt dışında olduğunu açıklayan Saraçoğlu en kısa zamanda Türkiye'ye döneceğini duyurdu.
16: Valla her şey yolunda. Yani hiçbir şey bu kadar yolunda gidemezdi herhalde.
17: Çok mutlu ve çok gururlu hissediyorum.
0: Soruşturma devam ediyor.
18: Çocuklar önemli, geleceğimiz. Onları mutlu etmek çok önemli.
2: 14 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında şimdi de WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Geminin sol kızağının kırık olduğunun faciadan aylar önce bilindiği, üstelik kaptanın bilgisi dahilinde

0: Neşe Güzel tamir ettirildiği iddiası dosyaya girdi. Şimdi soruşturmanın en kritik sorusu şu: yolcuları bile bile mi ölüme götürdüler?
1: Şu anda.
2: Kim? Kadın öldü, kadın.
3: Batıyoruz.
4: 7 Haziran WhatsApp'tan gönderilen bir görüntüde geminin kızağının kırık olduğu görülüyordu. 10 gün sonra 17 Haziran'da bu kez fotoğraflar ve yazışmalar vardı. Polisin mahkemeye aktardığına göre hasar yardımcı kaptana bildirildi. Fotoğraflar şirket yetkilisine kadar ulaştı. Ve facia günü. Gemi bu kez gerçekten su almaya başladı. Yolcular endişeliydi.
5: Geminin altı çok su alıyor. Herkes dönelim diyor ama kaptan bize kulak vermiyor dedi bana.
4: Tahkikat memuru mahkemede kaptanın geminin aldığı suyu önemsemediğini ve risk alarak seyre devam ettiğini söyledi. Ama şimdi daha büyük bir soru var. O kırık kızak nasıl tamir edildi? Eğer tamirin uygun bir tersanede ve uzmanlar tarafından yapılmadığı belirlenirse soruşturmanın seyri değişebilir.
6: Kapılar kapalı olduğu için hiç kimse çıkamadı dışarıya. İnsanlar kapıları kırmaya çalıştı.
4: Gemi 30 Ağustos'ta alabora oldu. 14 kişi hayatını kaybetti. 14 kişi hala kayıp.
5: Çok canlar yandı. Bu kişiler ağladı.
4: Şimdi telefonlar tek tek inceleniyor. O kırık kızağın kimin bilgisi dahilinde, nerede ve nasıl tamir edildiği araştırılıyor.
0: Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen bir yolcu otobüsü Kuzey Marmara otoyolundaki gişelere çarparak alev almış. O faciada can pazarı yaşanmıştı. Can kaybı 3'e yükseldi. Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Yusra'nın kardeşi Nazlıhan da yaşam savaşını kaybetti.
7: Otobüs yanıyor. Otobüs değil mi? Otobüs. Otobüs nasıl yanıyor öyle ya?
8: Durdu mu oraya da yaktı arabayı?
9: Yani. Her şey dakikalar içinde oldu. Önce gişelere çarptı, ardından alev topuna döndü. Can kaybı sayısı 3'e çıktı. Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Yusra'nın kardeşi 10 yaşındaki Nazlıhan da yaşam savaşını kaybetti. Aile bir kez daha evlat acısı yaşadı.
10: Kelimeler dömleniyor yani ağzımıza.
9: Bu otobüs Diyarbakır İstanbul seferini yapıyordu. Kuzey Marmara Otoyolu'nda facia yaşandı. Bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Yaralananlardan biri de kazada hayatını kaybeden 12 yaşındaki Yusra'nın kardeşi 10 yaşındaki Nazlıhan Seraç'tı. Nazlıhan'dan ne yazık ki acı haber geldi. 10 yaşındaki kız günler süren yaşam savaşını kaybetti. Cenaze acılı ailesine teslim edildi.
10: Ne diyebiliriz ki? Sonuna kadar biz davacıyız. İçimiz yanıyor yani.
0: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 4 katlı bina bir anda yan tarafa doğru çöktü. Beton parçaları çevreye savruldu ve tam o sırada oradan geçen 2 kadınla bir çocuk faciadan saniyelerle kurtuldu.
11: Kontrollü yıkım kontrolden çıktı. Facia saniyelerle önlendi. Önce onlar geçti. 2 kadın ve yanlarında bir çocuk. Aradan sadece birkaç saniye geçti ve 4 katlı bina bir anda üzerlerine doğru çöktü. Beton parçaları yola fırladı. Toz bulutu her yeri kapladı ama üçü de saniyelerle kurtuldu. Olay Avcılar'da yaşandı. 4 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımına başlanmıştı. Ancak çalışma sırasında yıkım kontrolden çıktı. Bina bitişiğindeki mobilya mağazasının bulunduğu tarafa doğru çöktü. Çökmenin şiddetiyle mobilya mağazasının duvarı da yıkıldı. Ekipler bölgeye geldi, soruşturma başlatıldı.
0: Adana'da bir kadın ev alma hayaliyle kandırıldı. 5 çocuğuyla ahıra mahkum oldu. Üstüne de 1 milyon 200 bin liralık borç kaldı.
12: Kredi kartlarımız hepsi patladı. Benimki 1 trilyon, eşiminki

0: 80 milyondu. Şimdi 200 milyar olmuş.
1: Ev almak isterken çocuklarıyla ahıra mahkum oldu. Hatun Aslaner'in Adana'da ev alma hayali vardı. O hayal 1 milyon 200 bin liralık bir borca dönüştü.
0: Bizim de hayalimiz bir evimizdi. Yavaş yavaş kredi kartlarını öderiz.
1: İddiaya göre kredi kartı çıkartma vaadiyle kandırıldı. Kartlar eline bile geçmedi. Ama borçlar onun ve eşinin üzerine kaldı.
0: Bize bir adam geldi. İsmi Mesut. Soyadını bilmiyoruz. Dedi ki kredi kartı çıkartıyor.

0: Kredi kartı çektirdi. Ondan sonra adam ortadan kayboldu.
1: Sonra evde tartışmalar başladı. Eşi gitti, kira ödenemedi. Anne ve 5 çocuğu evsiz kaldı.
0: Benle eşimin arasına kavga girdi. Ben gözümü yumdum, ağzımı açtım, adamı evden kovaladım. Ev sahibim de senem doldu. Bir ay beni oturtturdu. Onun da durumu olmadığı için evden çıktım. Bir aydır burada neler çektiğimi bir Allah bilir, bir ben bilirim.
1: Bir ev hayaliyle başlayan hikaye 5 çocukla hayatta kalma mücadelesine dönüştü.
0: Yani kimse inanmasın bu kredi kartları şeyine. Çok yandı canım benim.
2: Kahramanmaraş'ta bir kadın çocuğunun saç kesimini beğenmeyince akrabalarıyla kuaför salonunu basıp kesimi yapan kuaförü dövmüşlerdi. İşletme sahibi Duygu Mert yaşananlara bakın nasıl anlattı.
3: Biri saçından tuttu, biri yere savurdu. Diğerleri de etrafını sardı. Kuaför salonu bir anda ringe döndü.
4: 10 tane bayanın içeriye sorgusuz, sualsiz bir şekilde girdiler. Hadi bakalım bizim de saçımızı kesin. Saç nasıl yolunuyormuş size gösterelim diyerekten konuşmaya başladılar.
3: Her şey bir saç kesimiyle başladı. Müşteri kızının saçını kestirdi ama kesimi beğenmedi. Önce personelle tartıştı. İşletme sahibi Duygu Mert araya girdi.
4: Memnun değilse ücretini tekrardan verin. Farklı bir yerde kestirebilir.
3: Tartışma salonda bitmedi. Müşteri çıkıp gitti, yaşananları ailesine anlattı. Ve sonrası tam bir dehşetti. Çünkü bu defa akrabalar devreye girdi.
4: Çalışanı işten çıkardık dedik. O zaman sahip olarak sen varsın dediler.
3: Ardından saldırı başladı.
4: Ben zaten sehpa üzerime fırlatıldığımda ayağa kalkmıştım. Ayağa kalktıktan sonra her biri her yerden saçlarıma tutuşaraktan çekmeye başladılar.
3: Bir grup da salondaki eşyalara zarar verdi. Ama en ağır an bütün bunların Duygu Mert'in çocuğunun göz önünde yaşanmasıydı.
4: Çocuğumun hepsi göz önünde oldu.
3: Duygu Mert bayıldı, hastaneye kaldırıldı. Darp rapor alıp şikayetçi oldu.
2: Akıllara durgunluk veren olay İtalya'da yaşandı. Türk tır şoförünün yolculuk sırasında önü kesildi. Tır silahlı 4 kişi tarafından bakın nasıl çalındı.
3: Bu bir film sahnesi değil. Bir Türk tırı işte böyle çalındı.
5: Arabayı soyuyorlar. Arabayı soyuyorlar.
3: Antalya'da faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait tır İtalya'dan yaklaşık 6 milyon avro değerinde kakao yükledi. Türkiye'ye doğru yola çıktı. Hırsızların hedefindeydi. 4 silahlı şüpheli planını yaptı. Önce araçla tırın önüne geçip ateş açtı. Ardından da önünü kesti. Camı işte böyle kırdılar. Şoförü aşağı indirdiler, arbede çıktı. Şoför engellemeye çalışsa da şüpheliler tırı çaldı. Şüpheliler kaçırdıkları tırın dorsesini açamayınca terk ettiler. Ekipler şimdi o hırsızların peşinde.
2: Diyarbakır'da 3 çocuk annesi Rojda yakışıklının öldürülmesiyle ilgili davada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre dini nikahla birlikte yaşadığı Okay Gür, önce Rojda'nın telefonuna el koyduğu, telefonda pantolon giydiği fotoğrafları gördü. Nasıl olur da pantolon giyersin diyerek Rojda'yı garaja götürdü. Genç kadını yaklaşık 50 santimetrelik bir iple boğarak öldürdü.
3: Önce telefonuna el koydu, telefonu karıştırdı. Rojda'nın pantolon giydiği fotoğrafları gördü ve iddiaya göre tartışma tam da burada başladı. Nasıl olur da pantolon giyersin dedi, Rojda'yı garaja götürdü. İddiaya göre Okay Gür, Rojda'ya konuşacağız dedi. Onu evin garaj olarak kullanılan bölümüne götürdü ve orada son kez konuşma vaadi cinayete dönüştü. Genç kadını yaklaşık 50 santimetrelik bir iple boğarak öldürdü. Sonra cesedi evin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki dere yatağına gömdü. Rojda 27 Aralık 2025'te kaybolmuştu. Şüphe Okay Gür üzerinde yoğunlaştı. Gür gözaltına alındığında önce suçlamayı reddetti ama sonra

0: Cesedin bulunduğu yere ait fotoğraf gösterilince cinayeti itiraf etti. Okay Gür uyuşturucu ticareti suçundan tutukluydu ve tahliyesinden sadece bir gün sonra Roj'da öldürülmüştü. Okay Gür ve ona yardım eden iki kişi için yargılama devam ediyor.
1: Fethiye'de sağanak yolları göle çevirdi ama bazı turistler için bu durum pek de sorun olmadı. Turistler şişme yataklarla selde bakın nasıl keyif yaptı.
0: Yol mu, nehir mi belli değil.
2: Olmaz öyle, olmaz. Yatak olacak, yatak.
0: Ama turistler hazırlıklıydı. Şişme yataklarını aldılar, kendilerini sele bıraktılar. Kimi yatakla, kimi deniz simidiyle. Caddede işte böyle keyif yaptılar. Fethiye'de etkili olan sağanak bazı cadde ve sokakları su altında bıraktı. Sürücüler ilerlemekte zorlandı. Esnaf biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Turistler de ortaya bambaşka bir manzara çıkardı. Selin ortasında tatil keyfi devam etti. O anlarda cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
1: Sahte ekranların arkasındaki dev vurgun, forex ve kripto yatırımı vaadiyle kurulan uluslararası dolandırıcılık ağı deşifre edildi. İddiaya göre şebekenin haksız kazancı 3 milyar doların üzerinde.
3: Önce reklamla tuzağa çektiler, yüksek kazanç dediler. Ardından farklı diller konuşan çağrı merkezi çalışanları devreye girdi. Mağdur para yatırdıkça ekranda kazanç katlandı. Ama o kazançların sahte olduğu anlaşıldı.
4: Parasını çekmek isteyene hesabın bloke, vergi ödemen gerekiyor dediler. Yeniden para istediler. Sonra da iletişimi kestiler.
0: Gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiği belirlenmiştir.
3: Soruşturmada İsrail bağlantılı kişiler tespit edildi. Mağdurlardan alınan paralar yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarılmıştı.
4: İstanbul ve Muğla'da yüzlerce adrese baskın yapıldı. Gözaltı sayısı 191'e çıktı. Mal varlıklarına, banka hesaplarına ve kripto varlıklara el konuldu.
3: Şebekenin dünyanın farklı ülkelerinde yüzlerce mağduru olduğu belirtiliyor. Ve dosyadaki iddiaya göre sahte ekranların arkasındaki vurgun 3 milyar doları aşıyor.
1: Akaryakıtta bu kez tabela indirimle değişecek. 100 liraya aşan motorine indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4,09 lira indirim yapılması bekleniyor.
0: Akaryakıtta dev indirim yolda. Tabela bir kez daha değişecek. ABD-İran arasında yaşanan çatışmalar enerji piyasasının ateşini yükseltti. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları da eklenince özellikle akaryakıt fiyatları yükselmeye başladı. Motorine zam geldi, 100 lira sınırını aştı ama bu defa tabela indirimle değişecek.
4: Petrol fiyatlarındaki dalgalanma motorun fiyatlarını etkiledi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 4 lira 9 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
0: İndirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 96 lira 31 kuruş, Ankara'da 97 lira 41 kuruşa, İzmir'de de 97 lira 71 kuruşa gerilemesi bekleniyor.
1: İzmir'de kuru temizlemeci olarak çalışan bir esnafın hesabına nereden ve kimden olduğu belli olmayan yüklü miktarda para gelmişti. Uykuları kaçan esnaf mutlu sona ulaştı, paranın sahibiyle buluştu.
5: Hesabımıza bir bildirim geldi. Açtığımda 83 bin lira bir para girişi olduğunu gördüm.
0: Ama ne parayı atanı tanıyordu ne de paranın neden geldiğini biliyordu.
5: Kendisine mesaj attım. Kendisinden hiç cevap alamadım şu ana kadar. Ben iki gündür inanın vicdanen uyuyamıyorum. Belki bu para bir ameliyat parasıydı. Belki bir okul tahsiliydi.
0: Uykularını kaçıran o para sahibine ulaştı.
5: Abi şöyle vereyim emanet size.
6: Çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ederim.
0: 83 bin liralık yanlışlığın nedeni bir isim karışıklığıydı.
7: Bankadaki havale listesinde başka bir
5: bir Muratlar vardı. Muratlar karışmış. Daha doğrusu ben yanlış seçmişim.
0: Parayı gönderen Ramazan Ahmet Kılıç Aslan, dürüst esnafı

0: bulmak için harekete geçti.
1: Bankadan haber bekliyordum ama haber Murat Bey'den geldi.
0: Beklenen buluşma gerçekleşti. Murat Mercan bankadan çektiği 83 bin lirayı eksiksiz şekilde paranın sahibine teslim etti.
1: Gerçekten bugün rahat bir uyku uyuyabileceğim.
2: Emeklilerin zam formülleri yıl sonu yaklaştıkça netlik kazanmaya başladı. Masada 4 ayrı formül, 4 ayrı oran var. Peki ihtimaller dahilinde emeklilerin cebine ne kadar zam gelecek? Yanıtı haberimizde.
0: Emekli ve memurlar gözlerini Ocak zammına çevirdi. Maaş zammı tahminlerinde hesap makineleri ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon oranında maaş zammı sinyali vermişti. Masada 4 ihtimal 4 ayrı oran var.
3: Birinci ihtimal orta vadeli programa göre yıl sonu enflasyonun %28,4 oranında gelmesi. Bu ihtimal gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklerini bekleyen zam oranı %9,04, memur ve memur emeklerini bekleyen zam oranı ise %1,91 oranındaki enflasyon farkı ile birlikte %7.
0: İkinci tahmin Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre %29,61. Bu ihtimalde SSK ve Bağkurlular için zam oranı %10,07. Memur ve memur emeklileri için de %8,01.
3: Üçüncü ihtimalde ise beklenti anketi var. Bu ankete göre yıl sonu enflasyonu %29,55 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağkur emeklisi %10,01, memur ve memur emeklisi ise %7,95 oranında zam alacak.
0: Son senaryoda ise Finansal Kurumlar Birliği var. Yıl sonu enflasyon beklentileri %30,47. Bu oran SSK ve Bağkurlulara %10,8. Memur ve memur emeklilerine de %8,73 oranında zam getirecek.
2: FED faiz artırımı kararının ardından altın haftayı yükselişle kapattı. Gram altın fiyatları toparladı.
4: Altın güçlü bir şekilde durmaya devam ediyor.
0: FED 25 bas puanlık faiz artırımına gitti. Altın dalgalandıkça dalgalandı.
4: FED'in faiz artırımından sonra ons altın 4.257 dolar seviyesine kadar gerilemişti.
3: Haftanın son işlem gününde altın yeniden ayağa kalktı.
4: Haftanın son işlem günündeyiz. Hızlı bir toparlanma var. Ons altın bugün gün içinde 4.400 dolara kadar yükseldi. Şu anda 4.380 dolar seviyesinde.
3: Yatırımcı için en merak edilen 24 ayar gram altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı.
4: Gram altın TL fiyatı kapalı çarşı piyasasında şu anda 6.870 lira seviyesinde. Genel itibariyle haftayı %1 yükselişle tamamlıyor.
0: Peki altındaki bu dalgalı seyir devam edecek mi?
4: Amerika-İran savaşı biterse ons altın tarafında tekrar 5.000 dolar denemesi, gram altın tarafında tekrar 8.000 lira seviyesi üzerinde denemeler olabilir diye tahmin ediyorum.
2: Kombileri açmayı düşünenler dikkat. Doğalgaz faturalarında iki kademeli sistem devrede. Tüketim sınırı aşılırsa o ay kullanılan doğalgazın tamamı yüksek tarifeden hesaplanacak. Yani sınırı aşan hanelerin cebi de yanacak.
5: Doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor. Limiti aşanın faturası %70 artacak.
6: Kış yaklaşıyor, kombiler açılmaya hazırlanıyor. Ancak doğalgaz tüketiminde artık aylık sınır da önemli. Çünkü belirlenen limitleri aşan aboneler daha yüksek tarifeden ücret ödeyecek.
5: Üstelik sadece sınırı aşan kısmı değil, o ay tüketilen doğalgazın tamamı yüksek tarifeden hesaplanıyor.
6: Sistem iki kademeden oluşuyor. Belirlenen tüketim sınırının altında kalanlar ilk kademeden, sınırı aşanlarsa İkinci kademeden ücretlendiriliyor. Arasındaki farksa azımsanacak gibi değil.
5: İlk kademede olan haneler doğalgazın metreküpüne 10 lira 62 kuruş öderken, ikinci kademedeki haneler için metreküp fiyatı 18 liraya çıkıyor. Tüketim sınırı ise illere göre her ay değişiyor.
6: Belirlenen limit kış ayları yaklaştıkça daha da artıyor. Ankara'da Eylül ayı için 40,69 metreküp uygulanan sınır, Aralık ayında 284,25 metreküpe kadar yükseliyor.
5: Yani kombiyi açmadan önce faturayı da hesaplamak gerekiyor. Çünkü limiti aşan tüketim tüm faturanın hesabını alt üst ediyor.
2: Usta sanatçı Kadir İnanır'ın vefatının üzerinden yaklaşık 3 ay geçti. Vasiyetinin açıklanması bekleniyordu ancak bazı mirasçılarına tebligat git

0: edilmemesi üzerine duruşma ertelendi. Adliye çıkışı yeğeninin yaptığı, dayımın irade sorunu vardı çıkışı ise ortalığı bakın nasıl karıştırdı.
1: Siyam, al yazmalım.
2: Sevgi neydi? Sevgi iyilikti.
1: Asya.
3: Dayısı Kadir İnanır için böyle söyledi.
4: Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı.
3: Bu sözlere merhum sanatçının eski eşi Neslihan Acar'dan tepki gecikmedi.
2: Beni seviyorsun.
4: Sevmiyorum.
2: Seviyorsun.
4: Sevmiyorum.
2: Seviyorsun.
4: Sevmiyorum. Sevmiyorum. Sevmiyorum.
3: Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü ve Dila Hanım.
5: Bağır bağır. Açılırsın.
4: Bağırmayacağım.
5: Bağır bağır açılırsın.
4: Bağırmayacağım.
3: Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vefatının üzerinden yaklaşık 3 ay geçti.
1: Gün gelecek ne istersen vereceğim.
3: Ve gözler vasiyetindeydi.
4: Rahmetli dayımıza son görevimiz olacak.
3: Kardeşleri ve kardeş çocuklarından oluşan toplam 28 mirasçı vardı. Aile fertleri vasiyet için Beykoz Adliyesi'ne geldi.
6: Bugün vasiyetnamenin okunmasıyla ilgili duruşma yapıldı.
3: Ancak o tebligat 3 kişiye ulaşmadı ve duruşma ertelendi.
6: Bazı mirasçılardan birkaç tanesine tebligat yapılamadığı için duruşma 17 Aralık'a bırakıldı.
3: Aile fertleri tepkiliydi. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır bu sözleri sarf etti.
4: Kadir dayım ağır tedavi ve ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı.
3: Ve bu sözlerin ardından merhum sanatçının eski eşi Neslihan Acar'dan tepki gecikmedi. Desteksiz atmak gaflet ve dalalettir diyerek Levent İnanır'a isyan etti.
1: Asyan. Al yazmalım.
2: Sevgi neydi?
0: İstanbul'daki konseri sırasında tacize uğrayan Demet Akalın'dan açıklama geldi. Defalarca uyarmasına rağmen tacizin sürdüğünü söyledi.
3: Konserinde tacize uğramıştı. Konuyla ilgili açıklama yaptı. Demet Akalın bir etkinlik kapsamında İstanbul'da sevenleriyle buluşmuştu. Ancak sahnede tatsız bir olay yaşandı. Ünlü popçu tacize uğradığını anlatmıştı korumalarına.
5: Yani böyle tutuyor her tarafıma elledi ya.
4: Ahmet abi gel hemen aramayalım.
3: Konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İran asıllı bir erkek dinleyicisini defalarca uyarmasına rağmen tacizin devam ettiğini söyledi. Bu kadar uzattığım için üzgünüm dedi.
0: Aşk-ı Memnu'nun Arsen halasından kötü haber geldi. 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer hayatını kaybetti.
7: Sizleri çok özlüyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinizi kucaklıyorum.
8: Bir yıldız daha kaydı. 81 yaşında aramızdan ayrıldı.
9: Bu toprağın bir de altı var.
8: Milyonlar onu Aşk-ı Memnu dizisindeki Arsin Hanım karakteriyle tanıdı.
10: Çok şanslıyız Adnan. Ne makul gelinimiz var. Yani gelinlerden yana çok şanslıyız.
8: Sayısız yapımda yer aldı. Adını geniş kitlelere duyurdu.
10: Varsayımlarla bir evliliğin temeline bomba döşenir mi?
8: 81 yaşındaki usta oyuncu Gülsen Tuncer'den acı haber geldi.
10: Behlül'ü, Bihter'i nelerle suçluyorsunuz? Olacak şey mi?
8: Bir süredir beyin tümörüyle mücadele eden Tuncer'in kalbi daha fazla dayanamadı. 81 yaşında aramızdan ayrıldı.
9: Kimsenin özel hayatı kalmadı. Herkes her şeyi biliyor.
8: Usta oyuncu pazar günü Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
7: İyi günler, iyi yıllar, iyi yaşamlar diliyorum sevgilerim.
0: Bu kez türbülans uçakta değil yolcular arasında çıktı. Londra'ya giden uçakta iki yolcu önce tartıştı, sonra yumruklar konuştu. Kavga öyle büyüdü ki yolculardan birinin tişörtü bile parçalandı.
3: Uçakta yumruklar havada uçuştu. Yolcular kavgayı güçlükle ayırdı. Biri vurdu, diğeri karşılık verdi. Bir anda uçağın koridoru ringe döndü. Bayman Bangladesh Airlines'a ait uçak Shetland'dan Londra'ya gidiyordu. Yolcular arasında başlayan tartışmada tansiyon bir anda yükseldi ve sonra yumruk yumruğa kavga başladı. Yolculardan birinin üzerindeki tişört paramparça oldu. Kabin ekibi koştu. Yolcular koltuklarından kalktı. İkiliyi ayırmak için adeta seferberlik başladı. Özellikle uçaktaki çocuklar ve yaşlı yolcular...

0: Yolcular panik yaşadı. Sonunda kabin görevlileri ve diğer yolcular iki kişiyi ayırdı. Havayolu yönetimi de olayla ilgili inceleme başlattı.
1: Şanlıurfa'da bir şehir eşkıyası otobüsteki yaşlı bir adama saldırıp tekme attı, otobüsten indirildi. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi röportaj veren adam kadın muhabire de saldırdı. İşte yaşananlar.
2: Ne yapıyorsun?
0: Önce otobüsteki yaşlı adama, sonra röportaj verdiği muhabire saldırdı. Şehir eşkıyası ortalığı birbirine kattı.
2: Tamam.
0: Görüntüler Şanlıurfa'dan. Bu maganda otobüste tartıştığı yaşlı adama tekme attı. Hakaretler havada uçuştu. Vatandaşlar araya girdi, saldırgan otobüsten indirildi. Ardından sokakta haber yapan kadın muhabiri gördü. Hiçbir şey olmamış gibi röportaj verdi.
3: Aracınız var mı?
4: Bütün araçlar benim Urfa'da. Dediğim gibi ben paranın efendisiyim, kölesi değilim.
0: Röportaj bitti ama maganda bölgeden ayrılmadı. Kadın muhabiri takip edip sözlü tacizde bulundu.
3: Terbiyesizlik etmeyin. Siz akıllı olun.
0: Muhabir taciz anını kayda alıyordu. Bunu gören maganda saldırıya geçti. Muhabir darp rapor alıp şikayetçi oldu. Ortalığı birbirine katan şehir eşkıyası gözaltına alındı.
1: Anlaşmazlık yaşadığı kişinin evinin önünde tüfekli havaya ateş açan 14 yaşındaki şüpheli yakalandı. İfadesinde bana sık dediler, sıktım dedi. Bu gözdağının arkasından başka bir saldırı girişimi çıktı.
0: Anlaşmazlık yaşadığı kişinin evinin önünde havaya ateş açmıştı. Bu gözdağının arkasından başka bir saldırı girişimi çıktı. 14 yaşındaki tüfekli şüpheli yakalandı ve her şeyi itiraf etti. Takvim yaprakları 16 Eylül'ü gösteriyordu. Bu çocuk anlaşmazlık yaşadığı kişinin evinin önüne geldi. Yanında tüfeği de vardı. Önce saçını düzeltti, sonra havaya ateş açtı. Saldırgan yakalandı ama polislerin bölgedeki devriyesi devam etti ve ekiplerin dikkati saldırı girişimini önledi. Şüpheli davranışlar sergileyen bir kişinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı. Gözaltına alındığı anda 3 kişi de polislere direndi. Onlar da gözaltına alındı. Tüfekle havaya ateş açan çocuğun ifadesi saldırı girişimini gözler önüne serdi. Verdiği ifadeye göre başka bir yere silahlı saldırı gerçekleştirilecekti. Onu havaya ateş açması için azmettirenler hedef şaşırtmak istiyordu. İfadesinde bana al sık dediler, sıktım dedi. 14 yaşındaki çocuk ve üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan zanlı tutuklandı.
1: Bu kez hırsızlık şüphelisi bir insan değil, mahallenin maskotu kargaydı. Hatay'da herkesin beslediği karga, motosikletin üzerindeki parayı kaptı, karganın arkasından paramı ver diye seslendiler ancak o hiç oralı olmadı.
5: Ver lan paramı.
0: Karga motosikletin üzerinde, önünde kağıt para. Önce bakıyor, sonra parayı ağzına alıp uzaklaşıyor.
5: Ver lan paramı.
0: Ama karganın hiç geri vermeye niyeti yoktu. Parayı kaptığı gibi gidiyor. Görüntüler Hatay Erzin'den. Atatürk Caddesi'ni mesken tutan karga uzun süredir mahallelinin maskotu. Vatandaşlar onu besliyor. O da caddede özgürce dolaşıyor. Ama yiyecek bulamadığında işler değişiyor.
6: Yaklaşık 2 haftadan beri bizim burada dükkanların önünde geziyor. Ekmek veriyoruz, su veriyoruz. Motorların üzerlerine çıkıyor. Heybeleri karıştırıyor.
0: Mahalleli onu öyle benimsemiş ki karşıdan karşıya geçerken dahi koruyorlar.
5: Çabuk geç.
1: Malatya'da 23 yaşındaki %95 engelli genç azmiyle imkansızlığı başardı. Ellerini kullanamayan 23 yaşındaki Osman Yıldırım burnunu kullanamayacak.

0: Kullanarak okuma yazma öğrendi. Şimdi o genç şiir yazıyor, içerik üretiyor. İşte Azmin hikayesi.
1: 5-6 yaşına geldi, telefon kullanmaya başladı. Ondan sonra kendiliğinden kendi kendine okumayı, yazmayı, aramayı belledi.
2: Engelleri burnuyla aştı, telefonuyla hayata tutundu.
1: Telefonu öğrendi, aramayı, numara kaydetmesini, her şeyi dört dörtlük biliyor sosyal medyayı.
2: 23 yaşındaki Osman Yıldırım doğumdan sonra %95 engelli kaldı.
1: Sezeryen yapılacak gene normal doğum yaptırmak istediler. O yüzden de oksijensiz kaldı. Beyne oksijen gitmediği için Osman bu hale geldi böyle.
2: Ellerini bacaklarını kullanamıyor ama azmiyle dikkat çekti. İmkansızı başardı.
1: 5-6 yaşına geldi, telefon kullanmaya başladı. Ondan sonra kendiliğinden kendi kendine okumayı, yazmayı, aramayı belledi.
2: Şiir yazıyor, sanal medyaya içerik üretiyor. Tek hayali ise...
1: Anne diye çok şeyler yapmak isteyeyim diye önerdi. İmkan sağlanırsa bana kitap yazmak isterim. Bir reklam işi olursa diye onu yapmak isterim diye.
0: Ve Kara Kartal diyeceğiz. Dün gece Dolmabahçe'de unutulmaz anlar yaşandı. Beşiktaş Avrupa Ligi ilk maçında adeta şov yaptı. Taraftarını da arkasına alan Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1'le geçti ve gecenin en unutulmaz anları ise tribünlerde yaşandı. Kapalı gişe oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın taraftarı daha önce eşi benzeri görülmemiş bir atmosfere imza attı. İşte Beşiktaş ve taraftarından futbol resitali.

0: takım taraftarı ateşliyor. Taraftar da bizi ateşliyor.
1: Ve bence şu anda oynadığımız oyun stadyumda hak ettiği değeri görüyor.
2: Dolmabahçe unutulmaz anlara sahne oldu. Beşiktaş'ın görkemli taraftarı eşi benzeri görülmemiş bir şova imza attı. Beşiktaş Avrupa Ligi ilk maçında Fransa ekibi Marsilya ile karşı karşıya geldi. İlk maçın en önemli avantajı takım ateşleyen, Beşiktaş'ı bir an olsun yalnız bırakmayan taraftardı. Aşkından olduk biz de kör, Beşiktaş'ım bu şanlı taraftarımla. Günler öncesinden maç için hazırlıklar başladı ve binlerce Beşiktaş taraftarı maça işte böyle başladı. ...90 dakika boyunca susmadı taraftar. Desibel rekorlarını zorlayan tezahüratlarıyla Fransız temsilcisini baskı altına aldı. Taraftarın ateşini arkasına alan oyuncular da adeta futbol resitali sundu. Taraftar, teknik direktör Italiano'ya da övgüler yağdırdı. Kara Kartal evinde Fransa ekibini 4-1 mağlup etti.
0: Tribünlerin desteği inanılmaz çünkü bizim de bir katkımız var. Çünkü biz de bu sene çok iyi başladık.
2: Ve galibiyet kutlaması ikonikleşen Pınarbaşı tezahüratlarıyla yapıldı. Tüm takım oyuncuları da tezahüratlara eşlik etti.
0: Çok önemliydi bu maç bizim için çünkü evde güçlü bir rakibe karşı iyi başlamak zorundaydık.
2: Beşiktaş taraftarının görkemi ise gündeme damga vuran anlardandı. Fransız bir gazeteci de Kara Kartal'ın taraftarını işte böyle kaydetti. Taraftarlar galibiyette en büyük pay sahiplerinden biri oldu.
3: Şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana.

0: ilham verir sana.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
7: Bir şey diyemiyor.
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
12: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
11: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Damla?
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
2: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
7: Burası

0: familyalar burada saf suyla dokunuyor.
1: Yeni teknoloji. Tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
2: Yum yum yumuşacık.
0: Familyadan saf su dokunuşu.
2: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
0: Tek dokunuşta farkı hissedin.
3: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
0: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
2: Burası neresi?
0: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji. Tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
2: Yum yum yumuşacık.
0: Familyadan saf su dokunuşu.
2: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
0: Tek dokunuşta farkı hissedin.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: kredi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Damla bence çok eğlenceli. Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bu var ya, bu
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
14: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
16: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Gaziler gününe özel futbol müsabakası düzenlendi. Yeşil sahaların yıldızları gazilerimiz de sahaya indi. Maçta dostluk kazandı. İşte o anlar.
17: Bayağı zorlu bir maç olacak.
18: Rekabet güçlü olacak ama her zaman kazanan dostluk olacak.
19: Sahada birlik, yürekte Türkiye mottosuyla inşallah bir maça çıkıyoruz.
20: Sahada birlik, yürekte Türkiye dediler. Gazilerimizle yeşil sahanın yıldızları maç yaptı, dostluk kazandı.
19: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu yıl farklı bir etkinlik yapalım istedik.
21: Futbol organizasyonunda buluşmak bizim adımıza da hem bir şeref hem bir mutluluk.
20: Türkiye Futbol Federasyonu Riva tesislerinde Gaziler Günü'ne özel futbol müsabakasına imza atıldı.
19: Gazilerimizle Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde burada olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz.
21: Biz yeneceğiz. Kıbrıs Gazi yaşımız daha genç, geceleri saymazsan 36.
17: Kazanacağız diyorum.
21: El Allah.
18: Vatan sağ olsun her zaman.
17: Kim kazanacak?
18: Kim kazanacak?
22: Yaptakın.
18: Babasını tutuyor.
20: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği etkinlikte milli futbolcularımız Necati Ateş, Tuncay Şanlı ve milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella da vardı.
21: Bakalım kendimizi de sınayalım.
19: Sporun kardeşliğini sahaya farklı bir şekilde yansıtmak istedik. Bugünün kazananı her iki taraf olacak.
17: Gazilerimizle ünlü futbolcular bir araya geldi. Bu buluşmada birlik mesajı verildi. Şu an profesyonel futbolcularla gazilerimiz sahada dostluk için ter döküyor.
23: Etkinliğin düzenleyen herkese çok teşekkür ederiz bizleri düşündükleri için.
20: Karşılaşmada dostluk kazandı. Madalyalar takıldı, kupa kaldırıldı.
24: Sana...
0: Bizler bu vatanın gururlarıyız. Bizim için onur ve şereftir.
1: Sevindik yani biz de gazi olarak.
10: İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz.
16: Konya'nın kalbinde sürdürülen Suriçi kentsel dönüşüm projesinde neredeyse sona gelindi. Meram Belediyesi tarafından yürütülen projenin 3. ve son etabının temeli atıldı. 94 dükkan ve 98 ofisin yer alacağı yeni etapla birlikte projenin yapılaşma ayağında sona gelinirken toplam maliyetin 6 milyar lirayı aşması bekleniyor.
22: Şehrin merkezini yeniden şekillendirerek geçmişiyle barışık, geleceğe dönük bir şehir merkezi inşa ediyoruz.
20: Suriçi Çarşısı'nda son perde daralandı. 22 yıllık çalışmada sona gelindi.
24: Burası şehrin kalbinde yeni bir ticaret alanına dönüştü. Son etabın tamamlanmasıyla birlikte de proje tamamlanmış olacak.
20: Roma'dan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan günümüze uzanan tarihi dokunun bulunduğu bölgede sürdürülen Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde son halkaya gelindi. Projenin 3. ve son etabının temeli törenle atıldı. Projenin 3. etabında 94 dükkan ve 98 ofis inşa edilecek. 16 bin metrekarelik arkeolojik park alanıyla tarihi yapı ve kalıntıların turizme kazandırılması planlanıyor.
25: Yatay mimarinin zarafeti, yeşilin ferahlığı, modern hayatın konfor alıyor.
20: Meram Belediyesi'nin bu tarihi projesi Türkiye'nin en kapsamlı örnek ve özel projelerinden biri olarak da öne çıkıyor.
16: Bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.

0: Senin seçilmen beni biraz olsun rahatlattı.
1: Adil Bey, ben sizin projelerinizi uygulamayacağım. Sizin projelerinizin neticesinde Türkiye büyümez. Aksine küçülür.
0: Sencer, devletinin, milletinin potansiyelini küçümsemez, tarihimizi doğru okumayı başarırsan, heyetimizin tarih boyunca gördüğü en unutulmaz aksaçlılardan biri olma imkanın ve kabiliyetin var. Bu potansiyeli boşa harcama.
1: Adil Bey, bunları konuşmanın artık anlamı yok. Heyetten sizin için bir ricada bulundum. Ne yazık ki uygun görmediler.

0: Burada vasiyetim var. Ben göçtükten sonra tamamlanması gereken şahsi işlerim var. İlgilenirsen gözüm arkada kalmaz. Elbette Adil Bey. Yaptığın hizmetlerin unutulmasına izin vermeyeceğim.
1: Çağır beni götürsünler artık.

0: Efendim, beni çağırmışsınız.
1: Talha, sana önemli bir görev verilecek. Ben bu görevi özellikle KGT'den birinin yapmasını istiyorum.
0: Sizi dinliyorum efendim.
1: Aksaçlı mührünü bıraktı. Heyet yeni Aksaçlı'yı seçti. Yeni Aksaçlı Sencer Bey. Adil Bey'in yaşaması için heyetten ricada bulundu. Ancak bu geleneklerimize aykırı.
0: Efendim, bizi yetiştiren eski Aksaçlı'dır. Bu görev için benim uygun olduğuma emin misiniz?
1: O yüzden senin yapmanı istiyorum. Bu görevi kabul edersen Adil Bey'i ona yakışan bir şekilde uğurladığımızdan emin olurum.
0: Anlıyorum efendim.
1: Sana Adil Bey'i nerede uğurlayacağını söyleyecekler. Birazdan çıkmak üzere hazır ol.

0: At silahını.
1: Sence rahim. Maskeli haber ver. Aksaçlı'yı öldürecekler.

0: Tek istediğim beni sevdiğimin yanına gömme. Şuraya.
1: Sen sevdiğini kalbinden başka bir yere gömdün mü ki ben gömeyim Leyla?
0: Polat! Aç yüzünü. Benimle oyun oynuyorsunuz. Sen Polat değilsin.

0: Yüzünü aç.
1: Şimdi değil Leyla.
0: Sensin değil mi?
1: Benim.
0: Neden yüzünü göstermiyorsun?
1: Leyla peşimdeler. Sadece yaşadığımı bil. Sessizce görevine dön.
0: Sesin niye böyle?
1: Her şeyi anlatacağım Leyla.

0: Maskeli gelince hemen müdahale etmeyin. Bırak aksaçlıyı görsün. Kurtarmak için içeri girdiğinde kapana kısılacak.
1: Anlaşıldı. Siz yukarı çıkın. Sen dış kapıda bekle. Siz ikiniz diğer çıkışa. Siz de ön tarafta emirlerimi bekleyin.
2: Aksaçlı Silivri'deki mahzende infaz edilecek.

0: Semra annen seni böyle abur cubur yerken görse, bir ton fırça yemiştin Erkan. Hele yediğin ekmeğe ihanet ettiğini görse, kesin kafanı sıkardı.
1: Semra annenin hatır olmasa yaşatır mıydım seni? Yat kalk annene dua et.
0: Yeme bize Erkan. Maskeli izin verse bir dakika düşünmezdim.

0: Evladım, neyi bekliyorsunuz? Bitirin bu işi bir an önce.
1: Efendim, bizden son bir arzunuz var mı?
0: Niye yetiştirildiğini hiç unutma. KGT'deki diğer arkadaşlarınla da konuş. Onlara vasiyetim, benim durumum onların heyete olan inançlarını sarsmasın.

Yaklaşmayın! Üstünde bomba var! Gelen var! Dışarıya bakın!

0: Murat abi. Aksaçlı değişti. İnfaz emrini veren yeni Aksaçlı.
1: Taya Sencer hain. Bana güvenmek zorundasın. Aksaçlı'yı kurtarmazsak heyetin sonu gelecek.

0: kendisi nerede?
1: Kaçırıldı. Hadi çıkıyoruz buradan.
2: Söylememem lazım. Bırak öldü bilsinler. Nasılsa öldüğünü kabul ettiler.

0: Oh çok şükür. Geldin mi kızım?
1: Bekliyor muydunuz beni?
0: Baban gelir demişti. Benim kızım biraz hava alsın, öfke atına bindiği gibi iner yürür gelir demişti.
1: Elif yok mu?
0: Deli Hüsnü amcasıyla arkadaş oldu garibim. Onunla oynuyor.
1: Ne yapsın? Ben istifamı geri alacağım.
2: Çok sevindim kızım.
0: Polat da sevin. Polat da olsa sevinirdi.
1: Anne Polat yaşıyor.
0: Çıktı karşına değil mi? Dayanamadı tabii. Ben demedim mi bey?
2: Hanım bir dur, ne oldu sana?
1: Bir dakika. Siz biliyor muydunuz yaşadığını?
2: Söylemeseydi ameliyata girmeyecektim kızım. Benim inadım yüzünden söyledi. Yoksa bize de...
1: İyi de baba, bana niye söylemediniz?
0: Elif'e bile söyletmedi kızım.
1: O çocuk anne. Çocuğa söylenir mi? Benden nasıl sakladınız? Benim neler çektiğimi görmediniz mi?
2: Haklısın kızım. Ne söylesen haklısın. Ama bizi de anla. Ne söylediyse Polat onu yaptık. İçimize sinmese de.
0: Sana da bize söylememeni tembihlese sen ne yapardın kızım?
1: Ben sana kıyamazdım anne. Ama benim annelerim böyle işte. Bana kıyıyorlar.

0: Efendim, ak saçlı seçildiğinize göre mekan değiştirecek miyiz?
1: Şimdilik buradayız. Düşünmemiz gereken daha öncelikli şeyler var. Gel.
0: Efendim, Talha geldi.
1: Gelsin. Çıkmana gerek yok. Senin de burada olmanı istiyorum. Bir pürüz mü çıktı?
2: Maalesef efendim. Maskeli ak saçlıyı kaçırdı.
1: Bir kişi KGT'nin en seçkin adamlarını alt etmeyi başardı, öyle mi?
2: Efendim, Erkan'ı ele geçirmeyi başardık.
1: Sorguya aldınız mı?
2: Sizden emir bekliyoruz.
1: Sorguya bizzat gireceğim. KGT'nin bilinen bütün mekanları kontrol altında tutulacak. Özellikle uzun zamandır kullanılmayan ne kadar yer varsa bakın.

0: Senin köpekler sonunda bir iz buldular. Nereden bulursun bu uyuz itleri anlayamıyorum.
1: Peşinde olduğumuz kişi basit biri değil. Sen benden iyi biliyorsun. Gece kaçmayı başardı ama gündüz o bile elimizden kurtulamaz.
2: Beni güvene aldın, tamam. Artık anlat.
3: Efendim, Mete'yi konuşturdum. Hain Sencer. Rauf'a haber verdim ama bizi oyuna getirdiler. Bir hainin heyete başkanlık etmesine izin veremeyiz.
2: Sencer'in bunu yapacağına inanamam. Benden sonra zaten Sencer Aksaçlı olacaktı. Benim yaşım da ortada. Niye böyle bir iş yapsın?
3: Sencer'i ele geçirince sorarsınız.
2: Mete'ye güvenilmez. Onun sözüyle hareket etmen doğru mu?
3: Mete o kadar korkuyordu ki yalan söylemesine imkan yoktu.
2: Sencer hayatta kalmam için heyete baskı yaptı. Hain olsa bunu neden yapsın?
3: Kabul edilmeyeceğini bildiği için. İzninin örtüğü hepsi o.

Doktoru en son ne zaman gördün? Bu şekilde devam edersen fazla yaşamazsın. Ah!

0: Kontrol edin.
1: Abi deyince heyecanlanmıştım. Ama bütün gece tek bir kurşun bile atmadık. Hayal kırıklığına uğradım.
0: Az kaldı. Birazdan avımıza ulaşacağız, merak etmeyin.

Başka adamın yok mu general?

0: Geri dönelim. Sayımız çok azaldı.
1: Avı daha yeni bulmuşken dönmek olmaz. Bir adam sizi bu kadar mı korkutuyor?
2: Geri dönmüyoruz. Avı bitireceğiz. Dere kenarına inin aşağı.

0: Kara, uzun zamandır çıktığım en keyifli avdı.
1: Tamam da yanlış adamla ava çıkmışsın.
0: Onun seni kurtarmak için geldiğini anlamadın mı sanıyorsun?
2: At silahı.
0: Sana dolu tüfek verecek kadar gerizekalıya benziyor muyum?
2: Peki ben bunu yiyecek kadar gerizekalıya benziyor muyum? Ölen adamlarından birini şarjörüne aldım. Silahı at yoksa ölürsün.
0: Benim bu blöfü yiyeceğimi mi sanıyorsun?
2: Gördüğüm en kötü kumarbazsın.
1: Dur lan dur, sıkma. Artiz. Hoş amilin.

0: rastgele kim?
1: Bilmiyorum. İstersen Mete'ye sor. Maskesini çıkarmıyor. Yüzünü hiç açmıyor. Mete de oradaydı, gördü.
0: Mete'yi aldı, geliyor. Dediklerin doğru mu? Birazdan anlayacağız. Sesini de mi duymadın?
1: Sesini bir defa duydum. Kim olduğunu bilmiyorum.
0: Kim olduğunu bilmediğin adamın emrine neden girdin?
1: Beni ele geçirip Aksaçlı'ya götürdü. Aksaçlı onunla çalışmamı emretti.
2: Konuştu mu?
0: Bir şey bilmiyor. Anlaşılan maskeli kimliğini sadece bizden gizlemiyor.
2: Heyet durumu öğrenmeden Adil Bey'i bulmamız lazım. İki başlı bir yönetim felaketimiz olur.
0: Eşref, sorguya sen devam et. Adil Bey'i bulmak, maskeliye ulaşmak için ne gerekiyorsa yap. Kapıyı açın.
3: Durumu nasıl?
4: Neredesin kardeşim sen? Adam kendini öldürecek, ortada yoksunuz.
3: Ben eğlencedeydim Cahit. Kusura bakma, bırakıp çıkamadım. İşimiz var birader.
4: Her şey dağıldı gitti. Ne işinden bahsediyorsun?
3: Birazdan seni götüreceğim, göreceksin.
4: Ben Abdüley'i bu durumda bırakıp hiçbir yere gitmem.
3: Cahit, hayatında görebileceğin en büyük sürprizi yaşatacağım sana.
4: Ne sürprizi Erhan? Adam gibi söyle.
3: Bak öyle bir şey ki... Ayağıma kapanacaksın ama ben müsaade etmeyeceğim. Elimi öptürmekle yetineceğim.

0: Sencer'in gizli dosyalara ulaşmasına engel olmamız lazım.
1: Ne yapmamı istiyorsun?
0: İstihbarat müdürüne güvenebilir miyiz? Efendim, siz haklıysanız dosyaları güvenli bir yere almanın bir sakıncası yok. Ama ben haklıysam dosyaların Sencer'in eline geçmesi nelere neden olur bir düşünün.

0: Okan, pusat çakırı bırakın.
1: Anlamadım efendim.
0: Pusat çakırı bırakın. Yolda götürürken kaçmış gibi görünsün.
1: Bırakıp takip mi edeceğiz efendim?
0: Hayır Okan. Sana ne diyorsam onu yapacaksınız.

0: Erkan bir şey bilmiyor.
1: Ben size Adil Bey'i öldürmeyelim dedim. En azından kontrolümüz altında olurdu.
0: Efendim, olan oldu. Bundan sonra ne yapacağız onu konuşalım.
1: Ben gizli dosyaları bulup güvenli bir yere aktarılmalarını sağlayacağım. Sen de bütün gücünle maskeliği arayacaksın.

0: Erhan bu bir rüyaysa uyanınca ağzını burnunu kıracağım. Abi sen misin?
1: Benim Zahit.
0: Abi nasıl? Seni ellerimizle çıkardık oradan. Erhan ver o elimi öpeceğim.
2: Çok da olmasan bu eli yüzüne yapıştırmıştım. Abi dururken benim elimi mi öpeceksin?
1: Erhan'ı daha fazla bekletme Cahit. Sonra anlatacağım.
0: Erhan orada niye söylemiyorsun? Abdüley'e büyük moral olurdu.
1: Abdüley'i bırak iyileşsin Cahit. Söylersen şimdi bir dakika tutamazsın hastanede.

0: Ben senin yerinde olsaydım beni öldürmezdim. En büyük sırrım bende. Beni öldürürsen kardeşini nasıl bulacaksın?
1: Yaşamak için söylemeyeceğin yalan var mı?
0: Yalan söylemiyorum. Kardeşim yaşıyor.
1: İyi, bir gün bulursam ona intikamımızı nasıl aldığımı anlatırım.
0: Gerek yok. O seni bulacak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
5: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
6: Bambim var benim.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express içelim.
8: Araba fıstıklar geldi.
9: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
10: Ben bu yıldızlarla makyaj yapıp havalı oluyor.

0: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı.

0: herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Oy şefim!
4: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Yengeme de verin.
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
5: Burası neresi?
4: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tut kalsın. Sadece suyla birleştiriliyor.
5: Yum yum yumuşacık.
4: Familyadan saf su dokunuşu.
5: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
4: Tek dokunuşta farkı hissedin.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
11: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
10: Kapaklardaki kodu okut, kodlama macerasına hemen başla. Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
12: Siparişiniz
13: ve Pepsi'niz.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Damla bence çok eğlenceli.
16: Yok, ben almayayım.
17: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
18: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
17: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
19: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
2: Burası neresi?
1: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
2: Yum yum yumuşacık.
1: Familyadan saf su dokunuşu.
2: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
1: Tek dokunuşta farkı hissedin.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Damla bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
6: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız. Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
10: Bayer'den.
11: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Damla?
10: Bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba.

0: Isır.
1: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
2: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Tecrübeyle sabit.
3: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
4: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni, al.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Allah'tan Vahap bana getirdi. Kafana taş mı düştü de vazgeçtin diyeceğim ama taş düşünce insan ancak mesleğini bırakır.
1: Gel de söyle şimdi bir sene Polat'ın yaşadığını.
0: Vahap kağıdı getirdiğinde dedim ki kimse o deliği ikna edemez. Attıysa imzayı geri dönmez ama.
1: Annem yalvardı kollarımda ölmek istemiyorum diye.
0: Kızım, eskiden ilk beni arardın. Ne zaman gittin gördün?
1: Biraz da pişman oldum bir sen. Kadın şimdi benden şefkat bekleyecek.
0: Annendir kızım. Yedi düveli şefkat gösterirsin. İçimizde kim kin tutamaz? Sen.
1: Eskiden de o bir sen. Eskiden.
2: Abi, nasıl kurtuldun?
3: Cahit ölümümü aksaçla ayarlamış. Karşısına çıkana kadar benim de haberim yoktu.
2: O patlama göstermelik miydi abi?
3: Evet ama hesapta olmayan şeyler oldu.
2: Peki yüzünü o yüzden mi gizliyorsun?
3: Yaşadığımı kimsenin bilmemesi gerekiyor Cahit.
2: Abi, Ömer baba, Nazife anne.
3: Onlar biliyorlar.
2: Bizden niye gizledin abi?
3: Cahit, öldüğüme inanmalarını siz sağladınız. Sizin o halinizi görünce kimse şüphelenmedi yaşadığımda.

0: Abi geldiler. Yanlarında tekerlekli sandalyeli biri var.
1: Cahit, zinciri ele geçirmek için bir risk almamız lazım.
2: Ne yapacağız abi?
1: İkiye bölüneceğiz. Sen arkadan çıkacaksın. Biz pusatla timi oyalarken sen zinciri alırsın.
2: Abi ben pusatla kalayım.
1: Cahit, sana ne söylüyorsam onu yap.
2: Peki abi.
1: Pusat, gelenler KGT timi. Mecbur olmadıkça öldürmek için ateş etmeyeceksin.
0: Tamam abi.

0: İçeride birileri var. Yardıma gidin.
1: Efendim, sizi korumasız bırakamayız.
0: Mirsad, dokümanlar her şeyden önemli. Yanlış ellere geçerse çok büyük sıkıntı çıkar.

0: Kim bu maskeli kardeşim? Her zaman bir adım bizden önde.
1: Her kimse eski aksaçlının adamı Mirsad. Sana da tuhaf gelmiyor mu?
2: Tuhaf olan ne?
1: Efendim, bu şırıngayı buldum. Maskeli morfin bağımlısı.
2: Belgeler?
0: Haydar, Temirhan ve Fatma peşlerinde.
2: Binin arabaya, gidiyoruz.
3: Abi bizi bunlar yakalayacak. Çuval hazır mı?
4: Hazır abi.
3: Atla.

0: Elimizden kaçtı abi. Dayan abi, hastaneye varmak üzereyiz.
1: Hastane olmaz. Leyla'nın evine gidiyoruz. Müdahale et belgeler.
0: Güvende abi, merak etme.

0: nasıl bir adamsın? Hadi beni boş ver. Anneni o çatışmanın ortasında bırakıp nereye gidiyorsun?
1: Adaş, Semra Sultan'a bir şey yapmaya kim cesaret edebilir? Onu boş ver. Dediğime geldin, gördün mü?
0: Mete, ne işler karıştırıyorsun bilmiyorum. Ama naipliği sana yedirmezler.
1: Yeni porselen yaptırdım adaş. Öyle bir yerim ki kırıntı bile bırakmam.
2: Mete geldi mi?
3: İkisi de geldi. Sizi bekliyorlar efendim.
2: Geçmiş olsun Mete. Bir şeyin yok ya.
1: Sayenizde sapasağlam emrinizdeyim efendim.

0: Kırmızı kitaptan. Size gelen ilgili bölümlerin tamamı burada mı?
1: Evet efendim.
0: Diğer kurumlarla koordinasyon kurun. Herkesin elindeki dosyaları istiyorum.
1: Efendim, kırmızı kitapla ilgili bir sorun mu var?
0: Kitapta sorun yok. Ama sizde var. Pusat Çakır'ı nasıl bırakıyorsunuz?
1: Efendim, naibin emriyle bıraktım.
0: Senin olan bitenden haberin yok mu? Nasıl istihbaratçısınız? Bizi yalnız bırak.

0: Efendim, neler oluyor?
1: Emekli oluyoruz Okan. Olan o. Mete, bütün istihbarat birimleri kendi başlarına bağımsız hareket ediyor. Bunları bir koordinasyon altına almaya karar verdim. Eşref Bey heyet işlerinden vakit bulamıyor. Bundan sonra bütün birimler sana bağlı olarak çalışacaklar.
2: Elimden geleni yaparım efendim.
3: 20 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz efendim. Maalesef bugüne kadar bunu anlatamadık. Adaşım bu görevi layıkıyla yerine getirecektir. Ama birinin de heyetle arasında köprü vazifesi yapması lazım.
1: O işi Naip yapacak Mete.
3: Ben de onu kastediyorum efendim.
1: Henüz Naip seçimini yapmadım Mete. Sen son zamanlarda çok yoruldun. Biraz istirahat et. Sonra konuşuruz.
2: Efendim, Mete son zamanlarda gerçekten çok yoruldu. Biraz dinlenmeyi hak etti.
3: Ben Amerika'da yeterince dinlendim efendim. Kendimi yeniledim, öyle döndüm. Şu an en verimli olacağım zamanım.
1: Mete, annene vakit ayır. Kadıncağız uzun süre yolunu gözledi. Amerika'dan döndüğünden beri de çok çalıştın. Çok ihmal ettin. Selamımı ilet.
3: İletirim efendim.

0: çok mu hayal kırıklığına uğradı?
1: Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok efendim.
0: Mete, geçmiş dönemde yapılan yanlışları biliyorsun. Amerikalılar, İsrailliler ve Ruslarla ilişkilerimizi düzeltmemiz lazım. Komşu ülkelerle yeniden iyi ilişkiler kurmamız lazım.

0: En üst düzeyde yetkililerini derhal bekliyorum.
1: Emredersiniz efendim. Yarın hepsiyle görüşme ayarlarım.
0: Yarın değil Mete, derhal.
1: Başüstüne efendim.

0: Sen çık biraz dolaş. Ben buradayım.
1: Boşuna uğraşıyorsunuz. Erkan hiçbir şey bilmiyor.
2: Bunlar beni çözemedi. Sen mi çözeceksin Tıfıl?
0: Ne biliyorsun ki ne çözüleceksin?
2: Senin yaşın kadar ben bildiklerimi unuttum.
0: Ben sana hatırlatayım. Polat Alemdar yaşıyor. Maskeli fedai Polat Alemdar.
2: Aferin. Büyük hayal kuruyorsun. Daha Polat Alemdar ölü. Onu ne yapacağız?
0: Ölü olmadığını benim kadar sen de biliyorsun. Ama hakkını vermek lazım. İyi dayandın.
2: Koçum, kendini yorma. Senin uyguladığın tekniklerin kralını ben yaptım.
0: Erkan, Polat Alemdar'ın yaşadığına dair en ufak kuşkuları olsa ne yaparlar biliyor musun? Onların haberi yok. Polat abi benimle konuştu. Aksaçlı'yı kaçırmaya geldiğinizde. Sana tek bir şey soracağım. Bütün bunların anlamı ne? Ne oluyor?

0: Kapıyı kapat yenge.
1: Ne oldu Cahit?
0: Durum ağırlaştı. Aslında sokağa çıkmaması lazım ama özel bir doktorumuz var. Ben onu alıp geleceğim. Sen kimseye kapıyı açma.
1: Polat. Kendini de tükettin, bizi de tükettin.
2: Çıkarma Leyla.
1: Ne oldu sana? Sana ne olduysa görmek istiyorum ama.
2: Şimdi değil Leyla.
1: Tamam canım. Tamam sevdiğim. Allah'ım yardım et.
3: Biz Türkiye ile Soğuk Savaş'tan sonra iyi ilişkiler kurmak için elimizden geleni yaptık. Ama sizin bize olan düşmanlığınız bitmedi.
4: Biz bölgede Rusya ile tarihte benzeri görülmemiş ölçüde işbirliği kurduk. Gelişerek devam etmesini arzu ediyoruz.
3: Buna siz bile inanmıyorsunuz. Ama biz sizin için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
4: Son resepsiyon krizi, Suriye meselesi ilişkilerimize zarar verdi. Bundan biz de rahatsızız. Rusya ile iyi ilişkiler kurmaktaki samimiyetimizi size göstermek niyetindeyim. Bunlar ülkemizde saklanan aradığınız Çeçen komutanlar.
3: Türkiye'de yeni bir dönem başladı derken doğru söylüyorsunuz anlaşılan. Başkanımız bu işe çok sevinecek. Bundan sonra daha üst düzeyde işbirliği kurmamamız için bir neden yok.
1: Ne olur biraz konuş. Uyuman iyi mi kötü mü bilmiyorum. Korkuyorum Polat. Yüzünü esirgiyorsun. Bari sesini esirgeme.

0: Cahit. Yüzünden oldu onun. Sen gördün mü? Benim görmeme engel oluyor.
1: Görmedim. Hadi yenge. Kaybedecek vakit yok.
2: Burada değil. Cahit, içeri alın beni.
3: Sıcak su lazım.

0: Kızım, bak saat kaç oldu. Hadi ne olursun uyu. Hadi yavrum.
1: Uyumayacağım. Her gece kandırıyorsunuz baban gelecek, baban gelecek diye. Hani nerede babam?
2: Kızım, rüyana da mı gelmiyor?
1: Geliyor ama öyle istemiyorum. Sabah uyanınca geçiyor. Yalan söylüyorsunuz. Öldü baban değil mi?
0: Hayda, nereden çıktı şimdi bu?
1: Ben internette gördüm.
0: O internetin Allah cezasını versin.
2: Gel kızım, bana gelsin. Gel.
1: Leyla gelseydi bari. O bana yalan söylemezdi. Dede, hem sen dedin ki yalancıları Allah sevmez. Ninem neden yalan söylüyor?
0: Eğer yalan söylüyorsam kör olayım kızım.
2: Hanım, şuradan telefonumu verir misin? Hadi, Leyla ablanı arayalım. Belki daha uyumamıştır.

0: Cahit. Leyla'yı çıkar.
1: Ben alırım onu.
0: Hadi yenge.

0: Bakmayacağım mı telefona?
1: Cahit. Burada olmayacakmış. Steril ortam lazım. Hastane şartları lazım. Ben söylüyorum ama beni dinlemiyor.
0: Seni dinlemiyor da bizi dinliyor mu sanki?
2: O kadar da değil.

0: Ben senin hatırın için her şeyi yapıyorum. Sen de benim için yapacaksın.
1: Leyla.
0: Leyla, Leyla yok. Hastaneye yatacaksın.
1: Siz işinize bakın, ben işime bakayım.
0: Yemin ederim şimdi çıkar sokaklarda bağırırım Polat yaşıyor diye. Ya hadi kendine acımıyorsun. Bize acımıyorsun. Kızına da mı acımıyorsun?
1: Tamam Leyla, tamam. Ne istiyorsan yapacağım. Bana bir bardak su verir misin?
0: Hemen canım. Hemen.
1: Cahit. Cahit.
2: Efendim abi.
1: Hastaneden daha kolay kaçarız. Sen hazırlığını ona göre yap. Şimdi Leyla ile uğraştırma beni.
3: Beş defa aradım. Leyla da telefonunu açmıyor.
4: Parçaladın yavrum ciğerimizi.

0: Abdüley Bey?
1: Şşş. Hiçbir şey görmedim.
0: Ama...
2: Sencer Bey, çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Sağlığınız nasıl?
3: Beyler, Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Sizi çağırmamın nedeni, en büyük iki müttefikimiz olan Amerika ve İsrail'le yıpranan ilişkilerimizi yeniden kurmak.
4: Sencer Bey, ben sizin emekli olduğunuzu sanıyordum. Yeniden bir görev mi aldınız?
3: Ben en üst düzeyde temsil yetkisine sahibim. Bu konuda sizi temin ederim. Son dönemde ülkelerimiz arasında gelişen sorunların son bulması için biz kararlıyız.
2: Ben samimiyetinizi sorgulamam ama Moşe'yi inandırmanız biraz zor.
3: Samimiyetimizi göstermek için ilk adımı attık. İsrail'e NATO tatbikatlarında uyguladığımız vetoyu kaldırmamız sizi samimiyetimize inandırır mı?
4: Böyle bir adım elbette Tel Aviv nezdinde önemli bir iyi niyet göstergesi olarak algılanacaktır. Madem tekrar müttefik olmak istiyorsunuz, sizden çok önemli üç beklentimiz daha var.
3: Birini biliyorum. Filistin meselesinde geri adım atmamızı bekliyorsunuz. Ancak birden keskin bir dönüş yapmak, iç ve dış kamuoyunda itibarımızı çok sarsar. Bunun için zamana yaymamız lazım. Bu konuda biz de sizden sabır bekliyoruz.
4: Türkiye'de kamuoyu oluşturmakta zorluk çekmiyoruz biliyorsunuz. Uluslararası toplum bizim için çok önemli. Bir takvim üzerinde anlaşabileceğimize eminim.
3: Diğer konular nedir?
4: Biri malumunuz İran. Diğeri de Suriye.

0: Suriye meselesi. Suriye stratejinizde bizim bölgesel çıkarlarımıza, İsrail'in ulusal çıkarlarına ters düşen bazı hususlar var.
1: Suriye'de Müslüman kardeşlere çok fazla destek veriyorsunuz. Müslüman kardeşlerin Mısır'dan sonra Suriye'de de iktidara gelmeleri bölgedeki dengeleri alt üst eder. İsrail'in güvenliği açısından bu bizim için savaş sebebidir.
2: Suriye'de yanlış strateji uygulandığını kabul ediyorum. Bundan dolayı bizim de zarar gördüğümüz fikrindeyim. Bu nedenle terörist gruplar listesine aldığınız bütün muhalif gruplara yapılan desteğin kesilmesini sağlayacağım.
1: Sencer Bey, söyledikleriniz gerçek olamayacak kadar güzel geliyor. Size sormak istediğim iki soru var. Bir, bu gücü nereden alıyorsunuz? İki, istihbaratçılık kadar diplomatik yönünüzün de çok güçlü olduğunu biliyoruz. Yoksa bu bizi oyalamak için bir manevra mı?
2: En kısa zamanda burada alınan kararların uygulandığını göreceksiniz. Üçüncü konu nedir?
1: Bölgesel güç olma iddianızdan vazgeçtiğinizi kanıtlarsanız, üçüncü konu İran meselesi. Onu o zaman uzun uzun görüşürüz.
0: Bizim için en önemli olan iki konudan ilkinde önemli bir adım attınız. Biliyorsunuz, bizim için İsrail'in güvenliği çok önemli. Aynı çabayı Suriye konusunda da göstermenizi bekliyoruz.

0: Belgeleri burada saklayamayız. Polat ne yapmayı düşünüyor?
1: Efendim, durum iyi değil. Bir süre burada idare etmek zorundayız. Abi iyileşince güvenli bir yere nakledeceğiz.
2: Efendim, sabahtan beri bir şey yemediniz. Size yiyecek bir şeyler ayarlayalım.
0: Gerek yok Erhan. Bir şey yiyecek durumda değilim.

0: Abi şimdi bütün ülkenin başındaki adam bu mu?
1: Size sormak lazım Pusat Bey. Maskeyle dolaşan sizsiniz. Muhakkak size briefing verilmiştir.
0: Erhan abi dalga geçme de.
1: Şimdi yeniden abi olduk öyle mi?
0: Abi kusura bakma. Gençlikte oluyor asabiyet.
1: Maske sana yaramış. Tabii onu takınca çekemiyorsun. Çekmeyince de beynine kan gidiyor.

0: Savcı hanım, siz olmasanız işin içinde derhal morga sokarım. Kim bu adam? Hırlı mıdır, hırsız mıdır, nedir?
1: Sana ne Hüsnü? İşine bak sen.
0: Savcı hanım, ben sizin adli vazifenizle karışıyor muyum? Lütfen kurumlar arası müdahale yapmayalım.
1: Hüsnü, şimdi odunla girişirim. Kes sesini, dediğimi yap.
0: Savcı hanım.
2: Hüsnü!
3: Bu sağlık personeli çektiği nedir? Şehir ayları.
2: Annemle babamı göreyim önce.
1: Cahit, sen haber ver.
2: Kızma onlara. Bir günahları yok.
1: Kızarım tabii. Benden saklamak, bana oynamak ne demek?
4: Oğlum!
2: Anne yavaş.
4: Çok mu sızlıyor?
2: Elif uyudu mu?
5: Oğlum perişan oldu çocuk. Ne yapacağımızı, ne diyeceğimizi bilemiyoruz.
2: Bu halde beni görmesini istemiyorum ama. Bırak Elif'i, hiçbirinizin görmesini istemiyorum.
5: Evladım, o senin yavrun. Ne halde olursan ol, seni daha mı az sevecek?
2: Ölürsem hatırında böyle kalmak istemiyorum.
4: Polat, yeter. Ölüm ölüm diye kuruttun bizi.
1: Elif'i görmeyecek misin?

0: çok çirkin oldum. Saçlarıma bak, tavşan gibi. İstemiyorum iki kulak. Okula gitmek istemiyorum.
1: Ama büyüdün, kocaman oldun. Okula gitmen lazım.
0: Büyümedim. Baksana boyuma. Aycan bana cüce diyor zaten.
1: Hiç de bile.
0: İstemiyorum okula gitmek baba. Seninle birlikte olmak istiyorum.
1: Ama okula gitmezsen hiçbir şey öğrenemezsin.
0: O zaman sen de benimle okula gel.
1: Gelemem.
0: Neden?
1: İşim var.
0: Senin işin ne?
1: Vatana hizmet etmek.
0: Vatan, vatan, vatan. Neymiş bu vatan arkadaş ya?

0: baba?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturanda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: bitti ve bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
5: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. 2 çıtır tavuklu menü 200 liradan, 1 köfte burger artı 1 çıtır tavuklu menü 250 liradan.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım,

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
1: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
2: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
3: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
2: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala, alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Abba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
5: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.

0: Bayer'den. Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
8: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
9: Cıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
8: Kapaklardaki kodu okut, kodlama macerasına hemen başla. Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
10: Damla, bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
14: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
15: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.

0: Marketi.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Baba! Baba! Baba!
1: Ne?
0: Kayboldum sandım. Az kalsın ödüm patlayacaktı.
1: Hadi okula gidelim.
0: Sakalını kesersen giderim.
1: Sevmedin mi sakallarını?
0: Yüzün öyle yumuşacık oluyor ki sakallarını kesince. Leyla! Ben okula gidip savcı olacağım.
2: Ay ne güzel olur Elif'im. Sen savcı olursun, ben de anne.
0: Yupi! Kardeşim olacak.
3: Öp bakalım yumuşacık olmuş mu?
0: Olmamış mı pek anlamadım. Leyla da öpsün.

0: Hadi bakalım.
1: Ama bak, bir yere gitmek yok.
0: Tamam kızım, buradayım.
1: Gitmeyeceğim.
0: Buradayım, gitmeyeceğim.

0: Babam nerede?
1: Bak, rüyanda görmek istiyordun. Gördün mü kızım?
0: İstemiyorum. Artık rüyam ya, istemiyorum. İstemiyorum tamam, işte. Kızım. Ben babamı istiyorum.
2: Efendim, gördüğünüz gibi oda boş. Yatak soğuk. Bu demektir ki Abdülhey Bey kendini taburcu etmiş.
3: Peki kimse çıkarken görmemiş mi? Ayakta mı uyuyorsunuz kardeşim?
2: Efendim, ayakta uyumamız normal. Sağlık personelinin nasıl fedakarlığına çalıştığını görün artık.
3: Hüsnü çekil git, hırsımı senden almayayım.
4: Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın.
3: Abdülhey, çok önemli gelişme var. Beni mutlaka ara.

1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Etin doyurucu lezzetiyle renkli sebzelerin uyumunun tane tane pilavla buluştuğu dengeli ve zengin bir ana yemek. Etli sebzeli pilav. Zeytinyağlıların zirvesi olarak anılan patlıcanın iç harcıyla buluşup yavaşça pişerek lezzetini derinleştirdiği efsanevi bir klasik. İmam bayıldı. Romen mutfağına özgü incecik hamurun lezzetli iç harcıyla buluştuğu dışı hafif çıtır, içi yumuşak, geleneksel bir börek. Romen böreği, Placinta. Akdeniz'in ferahlatan malzemelerinin yoğurtla buluştuğu hafif, serinletici ve dengeli bir meze. Yoğurtlu Akdeniz mezesi. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: 3-4 adet patlıcan, 2 adet soğan, 2 adet domates, 3 adet yeşil biber, 3 diş sarımsak, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı şeker, tuz, karabiber, patlıcanın ortasını sürmek için 1 yemek kaşığı pekmezimiz var. Şimdi kıymetli izleyenlerim, biz bu zeytinyağlı imam bayıldığı yaparken birkaç şeye de değinmek istiyoruz aslında. Bu patlıcanlar çok uzun, ortadan ikiye bölsek mi diye düşündüm ama sağır mı yani, tenceremize?
2: Bence sağır. Sence? Zaten 4 tane mi o? Yani bence sağır ama.
1: Bir tık büyüğümüz var mıydı tenceremizin? Daha rahat pişiririz diye. Bu arada zaten bu zeytinyağlı yaparken biz hep patlıcanı önden kızarıyoruz ya. Bunlar mesela gerçekten yokmuş yani. Direkt zeytinyağının içerisinde tencerede bayıltarak sebzeleri pişirip ne yapıyoruz? İçini dolduruyoruz. Ve tek tencerede asla yorulmuyorsunuz. Biz şu an çok farklı bir tarif yapacağız. Yani alışılmışın dışında, sürekli yaptığımızın dışında farklı bir lezzet olacak. Bir rivayete göre de güzel bir hikayesi varmış. İki tane hikayemizin birincisini anlatacağım. Biri herkesin bildiği, hani imam lezzetten bayıldı derler. Aha, o yüzden evet, ismi bu. Ama diğeri ise efendim şöyle, imam bu zeytinyağlıdaki zeytinyağı miktarını görüp, kadın sen niye bu kadar zeytinyağı koyup hani batırdın bizi diye bayılıyor.
2: Ne yapsın adam, pahalı.
1: İmamı bayıltan bir tarif. Sanki ikincisi bana bir tık daha gerçek geldi. İmamın neden bayıldığını şey gördük.
2: İkisi de çok mantıklı değil mi sence?
1: Bence de lezzet de bayıltır. Zeytinyağı da bayıltır. İkisi de hocam biz seni ayıltırız, dur. Bak bir tarif veriyoruz, çok fazla zeytinyağı da yok içinde.
2: Bizdeki bir çay bardağı.
1: Aynen, bir çay bardağımız. Bizim imamı biz bayıltmıyoruz bugün. Güzelce ayıltıyoruz ve çok hafif bir şekilde sizlere sunuyoruz. Çünkü dediğim gibi aslında hep kızartarak patlıcanın yapıldığını düşünüyorsunuz. Ama burada asıl amaç hepsini tek tencere içerisinde güzelce yumuşatıp ortasını sonra tenceredeki harika karışıma doldurmak efendim.
2: Aslında şöyle, bir nevi bizim şey gibi değil mi Nermin? Enginar gibi pişiyor.
1: Aynen.
2: Her şey içinde, tenceresinde. Mis.
1: Osmanlı'da bu tarz isimler niye kullanılıyordu? Yemekler daha çok akılda kalması için ve sürekli de yapılsın diye aslında. Unutulmasın, unutulmaya yüz tutmuş her şeyi biz zaten hemen gönderiyoruz.
2: Ha, sen tepelerini de aldın. Ben uçlarını alacaktım onu sadece.
1: Ben o tepelerini sevmiyorum. Tencereye de küçük gelecek. Bir yandan soğanlarımız orada güzelce sotelenirken ben de ne yapacağım? Karıştıracağım onu. Burada çok hafif şekerimiz var. Ne?
2: Yok şey, biberi yetiştireceğim sana da.
1: Şöyle karıştırdım. Salçayı koyacağım.
2: Bunu da kavuracağız ya, istersen sonra ver.
1: Şöyle iyice açtık rengini. Mis gibi bir lezzet. Sonrasında patlıcanlarımı içerisine güzelce yatıracağım. Efsane olacak.
2: Bu da senin canım benim şöyle biberlerle.
1: Alıyorum. Domatesi de birazdan koyacağım. Şöyle biraz daha kavurma işlemi yapıyoruz. Çok farklı, az yağda, bir çay bardağı kadar yağda 4 tane güzelce patlıcanımızı bayıltacağız. Ve efendim içlerine sonrasında dolduracağız. Şöyle bir aromalandırıyoruz. Biberler, soğanlar, baharatlarla bir karışıyor. Domatesi ekleyeceğim içerisine. Çok hafif, yemesi çok keyifli bir zeytinyağlı haline getiriyoruz efendim.
2: Böyle domatesleri bayılırım dinlen bir zeytinyağlı yanarım ben.
1: Ekliyorum.
2: Patlıcanlarımızın içine, göbeklerine
1: şöyle
2: süreceğiz.
1: Salçamızı ekledik. Kavurma işlemine devam ediyoruz efendim.
2: Şunu ben finalde mi versem sana acaba?
1: Aynen, o karar mı nasıl? Pekmezi de en son üstüne
2: patlıcanın süreceğiz. Göbeklerine değdiririz. Gayet keyifli olur.
1: Bakar mısınız? Of, salçası da işin içine girdiğinde gayet güzel oldu. Maydanoz da en son üstüne gelsin. O zaman sadece patlıcanları koyacağım.
2: Şimdi gönderdim bunu Nermin'im. Ben seni
1: şöyle
2: bekliyorum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yatırıyorum.
2: Uçlarını azıcık alayım mı sen onun?
1: Oldu.
2: O zaten birazdan yumuşayacak ya.
1: O yüzden çok güzel duruyor. Efendim bu şekilde bırakacağız. Bakın gördünüz. Kendini kendine demlene demlene, dinlene dinlene pişerken biz size harika bir tarifle devam edeceğiz. Burada patlıcanların neresi imam bayıldı diye düşünebilirsiniz. Belki bu şekilde pişirme tekniği görmemişsinizdir. Şunu söyleyelim. İlk başta bütün sebzeleri güzelce sotelendi. Güzelce sotelendikten sonra baharatlarıyla lezzetlendi ve üstüne patlıcanlar geldi. Patlıcanlar içerisinde yumuşayana kadar pişecek efendim. Patlıcanlar piştikten sonra sunum tabağına alacağız. Pekmezle iç kısmına birazcık lezzetlendirip o zemindeki hazırladığımız karışımı tam İmam Bayıldı'nın ortasına koyacağız. Evet efendim, patlıcanlarımız çok güzel bir şekilde bayıldılar, piştiler. Biz iç kısmına şöyle bolca ortalarını yardıktan sonra pekmez sürüyoruz. Serpiko da bir yerden dolduracak şimdi. Bakar mısınız? Of, çok kaliteli, efsane bir İmam Bayıldı yapıyoruz. Seversin değil mi?
2: Burada ben patlıcancıyım biliyorsun.
1: Ben de.
2: Ben bayılıyorum.
1: Kadir Bey'in de çok seviyormuş.
2: Ay, o çocuk
1: maça gitmeden yiyecekmiş.
2: O çocuğum da evet.
1: Evet.
2: Ne zaman bizimle olsa öyle bir durum oluyor onun da.
1: Evet, güzelce iç harcını yerleştiriyoruz. Zemine bir tık pekmezimizi sürdük ve sonrasında efendim şöyle ışıl ışıl parlatıyoruz. Vallahi imam bayılacak kadar da güzel oldu Serpil.
2: Dedim ben sana, lezzetten bayılıyor imam.
1: Kesinlikle onun lezzeti zeytinyağı görmez.
2: Bunu ben de yesem lezzetten bayılıyor.
1: Efendim romen böreğiyle devam ediyoruz. Bu romen böreğinin incecik bir yufka gibi

0: hamuru.
1: Tek parça.
0: Plakinta diye geçiyor. Ve 1,5 su bardağı su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, aldığı kadar un. Yağlamak için 4 yemek kaşığı tereyağı. İç harcı için 1 kase lor peyniri, 1 adet yumurta, yarım demet maydanoz ve tuzumuz olacak. Klasik bir hamur yoğuracağız efendim. Ve yoğurduğumuz hamurla incecik bir yufka açacağız.
1: Ve kocaman.
0: Ve o açtığımız yufkanın içerisine peynirli harçla maydanozla karıştırıp dolduracağız. Biz lor peyniri kullanacağız. Tuzun içerisine ekliyorum. Maydanozunu da Serpil ekleyecek. Yağımız var. Yumurta da bu tarafa. Yağımız var. Yağımızı hamuruna mı koyacağız? En sonda hamura gezdireceğiz tereyağımızı. Şöyle bir miktar unumu aldım. İçerisine böyle bir çukur yaptım. Birazcık suyumuzdan ekliyorum.
1: Naim, sence alsam mı ben bu çöreklerimizi?
0: Üstüne yağını ekliyorum. Bir bakayım ekranda. Gel,
1: gelebiliyor musun?
0: Bence bir tık daha pembeleşsin.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Vallahi çok hoş. Altı pişmiş ama.
1: Aha.
0: Sen okeysen al canım.
1: Şey.
0: Tuzu koyuyorum.
1: Ne derler?
0: Hı.
1: O kadar şişmişler, birbirlerine değmişler ki. Baksana yavrum. Ay, en iyi ben.
0: Ne güzel şişmiş. Ben çok seviyorum böyle bu kabaran çörekleri.
1: Heyt be, hamura bak. Vallahi yemin ederim. Bir dakika falan daha bir tutsam. Sanki yetecek gibi hissettim. Bir çevirdim ben onu. Ne istiyorsun benden canım?
0: Hiçbir şey aşkım. Hallettim. Bir hamur yoğuruyorum.
1: Ben
0: sonrasında iç harcına, lor peynirine, tuzuna ekledim. Sadece maydanozu ekleyeceğiz. En sonunda tereyağını fırından çıktıktan sonra üstüne gezdireceğiz. Mis.
1: Arasına da bir süreriz açacağız ya. Kocaman açalım. Bak.
0: Yavaş yavaş un ilavesi yapıyorum. Baksana romen böreği ama bütün hamurlar neredeyse aynı. Un, su, tuz. Başka bir şey koyulmuyor. Yani Türk usulünde de böyle. Yurt dışında da böyle. Çünkü niye? En kaliteli hamurlar sadece gerçekten suyla, tuzla ve unla yapılan hamurlar. Bir de çok hafif yağ koyduk buna.
1: Bu şey mi kullandık acaba? Tırtıklı bıçak mı kullandık? Ne yaptık ki o tahtada?
0: Değil mi? Bir şey olmuş. Ben kullanmış olabilirim.
1: Bilemedim.
0: Şöyle güzelce toparlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi artık içerisine daldırıvereyim. Hamurumu özdeşleştirmek için. Şöyle bismillah deyip yoğurmaya devam ediyorum.
1: Nermin, tereyağımı minnacık eritmek istiyorum ki hem sen rahat içine sür.
0: Hı hı.
1: Hem de ben üstüne geldiğinde süreyim ha.
0: Olur. Evet, şu an toparlamaya başladım. İyice içinde oldu, hayırlısı. Vallahi hayırlısı. Cumartesi pazar yat dinlen bari.
1: İçem hastaneye.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bu mevsim geçişlerinde bana hapşuruk ve geniz kaşıntısı olarak geliyor. Serpil'e de tam tersi burun akıntısıyla göğüsteki öksürük nüksediyor. Yanlış anlaşılmıyor.
1: Bazen de böyle gözlerim mözlerim şişiyor. Arada bir gözlükle geliyor.
0: Alerjik yani.
1: Kesinlikle.
0: Ben onu söyleyeyim de.
1: Yanlış anlaşılmasın.
0: Aynen. Orayı tuttu, burayı yaptı falan muhabbeti de olmasın.
1: Yok yok.
0: Yoksa hasta olsa tabii ki kendi de çıkamaz. Şöyle bakın. Birazcık hamuru iyice yoğurdum. Bakayım mı?
1: Baktan. Senin bitti mi hamurla işin?
0: Biraz yoğuracağım da elimi temizlemem gerekiyor.
1: Ha?
0: Elimi temizleyeyim, geleyim bakayım oraya.
1: Tamam.
0: Sen aç fırını bence, ben geliyorum.
1: Tamam canım, ben şu yağımı azıcık eriteyim ki rahat çalışalım. Şimdi.
0: Hoppa. Hiç sevmem biliyor musun böyle.
1: şirinle çalışmayı
0: evet ya, ben yapamıyorum ya.

0: Yani ben böyle bir beze silip kenara koyayım, bezi devam edeyim. Bence olmuş Serpil kokusu. Oo, çok güzel olmuş. Bir dakika. Sadece bir dakika. Biraz da arttırdım yanmasın. Aynen. Bir dakika sonra alalım.
1: Ben de öyle.
0: Hiç daha bakmaya gerek yok. Evet, hamurumu yoğurdum.
1: Sen nereye koymuştun? Şimdi Narminim, bu hamurumuzun üstüne tereyağı süreceğiz ya. Ay döktüm. Şimdi bak bunlar
0: güzelce
1: şu kapta
0: karışsın.
1: Yapayım ya. Sanki buna sığmayacak.
0: Evet, şu an hamurun tam kıvamı elime geldi, pürüzsüz. Bakın hamur yoğururken hep diyorsunuz ki sizin gibi hamur yoğuramıyorum. Elinizin şu iç kısmıyla hamuru yoğurursanız hani böyle burayla değil, bura çok yorar insanı. Şu aya kısmıyla şöyle bu elinizle de hamuru bu şekilde desteklerseniz inanılmaz güzel, pütürüksüz, parlak bir hamur elde etmiş oluyorsunuz. Bak. Şimdi döndürüyorum. Bakın. Yumurtayı da iç harcına attık.
1: Evet.
0: Güzelce bir harmanladık.
1: Dolu dolu.
0: Romanya'nın romen böreğini hazırlıyoruz. Şöyle
1: Gel bakalım Romanya.
0: başlıyoruz açmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle incecik bir açıyoruz.
1: De tek hamur Nermin bu ya.
0: Değil mi?
1: Evet, tek bir tanecik. Ve katlama tekniği çok güzel ha. Böyle
0: Evet,
1: pile pile büzül
0: birazdan
1: büzül.
0: onu da göstereceğim. Çok güzel bir yufka açıp çok da güzel katlama tekniğimiz var. Hiçbir yere ayrılmayın. Bizim pizza tepsimiz vardı. Onu da yapacağız. Siz normal pişirme kağıdı açtığınız fırın tepsisinin içerisine de koyabilirsiniz.
1: Yani gayet keyifli olur. Bizim ölçümüz bu. Ali ben gittim.
0: Nereye gidiyorsun gene? Şöyle
1: Abi burayı daha
0: güzelce
1: çözmüyorsun.
0: inceltiyoruz.
1: Öleceğim.
0: Bu alerjiyle öksürük Allah vermesin gerçekten insanı çok yoruyor. Gıcık öksürüğü gibi düşünün. Ben hamurumu bir tık büyük açmam gerekiyor. O yüzden sadece oklavayla değil ince şey merdaneyle değil ince oklavamı da alacağım. Kenarlarını kapatmam gerekecek çünkü. İyi misin?
1: İyiyim, iyiyim. Nermin ben artık alıyorum.
0: Al al. Güzelce
1: Hangisinin balları
0: kızarttıysak.
1: bak sen. Bal bal. Vay. Şuna bak Nermin.
0: Şeke bakar mısınız?
1: Gidiyor.
0: Çek ekrandan. Ekrandan çek tepsideyken. Emek. Çek.
1: Hay.
0: Kaydet ki videoyu da koyacağız. Benim kıza söylüyorum hocam. Kız da beni dinliyor zaten. Sıkıntı yok. Bir tık daha büyük açayım.
1: Tabii.
0: Oklavayı
1: Tabii.
0: alayım.
1: Ben açayım sen.
0: Yok yok sen
1: Ben oklavayı
0: öksürüyorsun.
1: sevmiyorum.
0: Sen ver bana. Ben onun her yerine düzgün sana açacağım.
1: Çünkü
0: Katlama tekniğimiz var çünkü.
1: düz değil. Düz
0: Bunun
1: olmadığı için de hiç sevmiyorum.
0: incesini getirebilseydik çok iyi olurdu. Kaldı.
1: Evet.
0: Konya'da.
1: Şuraları çok şey.
0: Şöyle kalın yerlerini de inceltiyorum.
1: Buraya al.
0: Şurası kalın. Nasıl yaşam kalitesi düşüyor değil mi Serpiko?
1: Düşüyor yalan yok.
0: Yoruyor.
1: Ya bir de şey. Enerjisini insanın. Seni böyle izleyebilirim 5 saat biliyor musun?
0: Sen seviyorsun beni hamur yaparken.
1: Yok, genel olarak seni böyle izlemeyi seviyorum ben.
0: Tamam, izle beni sen.
1: Bir tek neyi sevmiyorum biliyor musun? Şeyi sevmem izlerken. Böyle hareketleri çok ağır olmamalı. Olunca dayanamayıp bir şey diyorum. Sefer ben yapayım oluyorum.
0: Aynıyız.
1: O yüzden seni izlemek beni hiç yormuyor. Aksine diyorum ya, böyle keyif alıyorum seni izlerken.
0: Aynı şekilde efendim, sizi de.
1: Sağ ol.

0: Dayan da bir konu. Kalp kelimesi kullandı, seviyor beni.
1: Evet, ben seni seviyorum zaten. Sanki iyi oldu gibi ha?
0: Bence iyi oldu. Çok da güzel oldu Amur.
1: Biraz da çekiştireceğiz ya üstünden bohça yaparken.
0: Hı.

0: Şuradan mı gideyim mi kirada? Gerçi iyi oldu ama.
1: Yani çekeceğiz zaten. Gel istersen.
0: Bir tane daha gittim ben geleyim.
1: Sarı oklavanı ben tepsimi getireyim senin şeyene.

0: Ben susuyorum. Oklavan konuşuyor.
1: Ben de böyle susayım dedim. İzleyicime terapi olsun. Hep konuş konuş başlarını şişiriyorum.
0: Hop gönder hocam.
1: Gelir.
2: Roman böreği hazırlıyoruz. Roman böreği efendim Beyaz TV ekranlarında, Nermin'in Enfüs Mutfağı'nda harika bir görselle sizlerle buluşuyor.
0: Dur. Gelme gelme, ben tepsiyi çekeceğim. Dur dur dur, bitme. Çektim. Çektim.
2: Ve birlikte kaldırıp böyle tık yapalım sadece. Oturtalım şu kenarlarını.
0: Bence hiç oturtma. Biz geri çekeceğiz ya Nermin'im. Tamam. Geri çekeceğiz onu pile yaparken. Şöyle.
2: Ben alayım bir. Şunu sen bir... onu yağla.
0: Hafif.
2: Efendim. Peynirli. Şöyle yufkayı önce bolca bir yağlayalım böyle. Bir yufkayı yumuşatsın, bir çıtırdatsın. Sonra ben onun üstünü katlama tekniğiyle geleceğim. Böyle üst üste gelecek şekilde. Sonra o katladığımız kısım altta kalacak, üstü serviste olacak ya da tam tersi.
0: Yok, bence bohça böyle bırakalım Nermin. Çok güzel olacak böyle. Doldu hepsini ver bacım.
2: Ver ver ver ver. Şöyle peynir, yumurta. Biz low peyniri kullandık. Tuz ve maydanoz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Serpil'den sadece peynirin üstüne de biraz yağ isteyeceğim. Çünkü bu peynir yağ seviyor. Lor peyniri.
0: Zaten çok az da.
2: Ucuyla damlatabilirsin. Evet. Evet. Şu an tam istediğim kıvamda. Allah'ım ya Rabbil Alemin. Başlıyoruz bu sefer. Şöyle.
0: Gitmeye. Bu kadar iyi mi sence?
2: Katlamaya. Ve bunu pile pile yapıyorum.
0: İyi mi böyle?
2: Evet, iç birazcık daha üstüne böyle getirelim.
0: Ne diyorsun müdür?
2: Şöyle birazcık havaya kaldırıp.
0: Al istersen.
2: Havaya kaldırıp devam edelim.
0: Kaldırınca da burayı çekiyor geri.
2: Onu şurayı açarız elimizle.
0: Ha, öyle mi diyorsun?
2: Bu burada güzel gözükecek. Bir tık daha gel.
0: Dur. Şöyle.
2: Çünkü hamurumuz çok büyük. Çok da güzel bitecek. Evet, buradaki pile tam olarak istediğim bu, birbirine yakın. Bir dakika ya.
0: Tamam. Ama ortaya doğru gelip şey yapacağız ya.
2: Tamam. Gel.
0: Bence o gayet iyi oldu.
2: Yine elimle bastırarak bir tık daha esneteceğim ve iyice üzerini yağlayacağım.
0: Evet evet. Esnetmezsek
2: kuru olduğunu düşünmeyin. Böyle düşüyor zaten.
0: Oraya çok doğru dönelim gel.
2: Uğraşacağınızı düşünmeyin. Hamur kendi kendini düşürüyor. Sadece şu kısmı çok.
0: Keserim ben onu azıcık.
2: Kalın olmasın.
0: Alacağım alacağım.
2: Evet, bunu alalım biz. Bir makas yardımıyla.
0: Bence iyi şu an.
2: Aynen.
0: Şurayı.
2: Bir esneteyim bir tık. Ondan sonra
0: hafif
2: alalım.
0: Alabilirim orayı.
2: Aynen. Gel. Şöyle. Tamam. Haydi bismillah. Ve bunun üzerine bolca yağ gezdiriyoruz. Şu an ekranda görmüş olduğunuz üzere. Sonrasında da günün kaçıncı tarifine geçiyoruz?

0: 4 ya da 5 bilmiyorum ki artık.
1: 4'e geçeceğiz. Etli, sebzeli, harika bir pilav hazırlayacağız. Efendim burada gelelim bunlara bakalım.
0: İşte evrim geçiriyor.
1: 2 su bardağı pirinç, 250 gram kuzu kuşbaşı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet soğan, 1 adet kapya biber, 1 adet domates, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, tuz, pul biber, karabiber ve et suyuyla harmanladığımız bir malzeme listemiz var. Hemen bir pilav tenceresi alacağız ve sizler için yapımına geçeceğiz. Kaç dakikamız var soğan doğrucuyu?
0: Onu bilmiyorum yok.
1: Makineye mi koydun?
0: En alta baksana.
1: Arkadaşlarım canlarım balla kullandığımızı makineye koymayın. Yayın bitene kadar. Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
0: Geldim.
1: Şöyle koyuyorum. Soğanlarımızı incecik kıyacağız.
0: Opa.
1: Pilavı bir koyalım sonra oturayım biraz dinlendireyim Serpil koyu.
0: Ya iyiyim aslında da hani böyle
1: yapamam kız sana ben.
0: Evde olsam
1: bak,
0: böyle.
1: Bak Serpil şimdi hasta ya benim de bak hiç onunla uğraşasım gelmiyor. Onu gıcık edesim gelmiyor. Bana bulaşmıyor. Böyle olmuyor. Sen hasta olma.
0: Ama şey işte.
1: Ay, evin anası hasta olunca böyle bütün işler yarım kalır ya. Hakikaten şu an Serpil böyle diye benim de böyle bir tık enerjimi düşmüyor değil yok, yani.
0: Düşürme şey. Benimkisi hani böyle çok rahat ekranda öksürmek falan olmuyor. Onun için zorlanıyorum. Yoksa onun dışında genel olarak iyiyim. Ama işte bu da böyle bir şey ya.
1: İyi olacağız tabii de. İşte aynen gene de öyle. Çalışmak durumunda olunca
0: evet
1: böyle oluyor.
0: Neyse olsun işimiz olsun çalışalım yapacak bir şeyimiz yok.
1: Efendim soğanımızı ilk etapta güzelce açtım kavurmanızı ben rica ediyorum. O kadar güzel oluyor ki. biberimi ve domatesimi de küçük küçük doğrayacağım.
0: Ay burayı görmen lazım ne güzel başladı kızarmalar. Bu arada bu yemekten sonra başka neyimiz kaldı bizim şeyimiz mi var?
1: Akdeniz'e götüreceğim seni.
0: Aa hatırladım.
1: Tabii Akdeniz mezesinin bütün püf noktalarını şu an izleyicimle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Hayatınızda iddia ediyorum böyle bir meze yemediniz. Allah'ım bu nasıl bir şey?
0: Bence de kızarmış ekmekle falan böyle.
1: Aynen Akdeniz'in o güzellikleri var ya of yani.
0: Şimdi Nermin'im burada bizim şeyimiz de duruyor bu arada biliyorsun değil mi?
1: Hı.
0: Çörekten kalan hamurumuzla sence crumble yapmalı mıyız mesela?
1: Bence yapmalıyız.
0: Yetiştirir miyiz?
1: Kalan diyorsun? Hamurunu değerlendirmemiz lazım. Ben izleyiciye sen arkadayken bahsettim. Ha. Vakit kalırsa dedim size orada kalan hamuru nasıl değerlendireceksiniz göstereceğiz dedim. Şöyle bakın. Burada biberi ekliyorum. Etime önden bir taşım kaynattım. Çok hafif az et koyacağım. O yüzden herkesin bütçesini zorlasın istemedim açıkçası. Kafi oluyor. Evet değil mi üstündeki
0: evet,
1: toplarla karşıyım. Toplarımla çok iyi oldu sunumu. Evet şöyle.
0: Ay, bu fındık
1: ve
0: mı?
1: Burada da şöyle domatesimin kabuğunu almak istiyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Biz hamuru az önce tutmuştuk biliyorsunuz. Onun kırıntıları kaldı. Reklam arasında birazcık onu yoğurduk. Böyle hamur haline getirdik açıkçası. Şimdi de o hamur haline gelen hamurla güzel değerlendirme tatlısı yapıyoruz. Yani istedik ki içimiz, elimizde kalan peynirimiz, çilekli sosumuz değerlensin.
0: Krambula çevirdik aslında.
1: Hiç dayanamayız. Vallahi bak atmak olmasın dedik. Onu bir crumble yapacağız direkt altındaki incecik hamuruyla üstünün sosuyla yapışır mı yapışmaz mı?
0: Yapışmaz. Bu Nermin'in ilk yaptığı kırıntının hamuru bu arada. Ben onu elimin sıcağıyla yoğurdum onu bu hale getirdim.
1: Evet. Ya hanımlar yeter ki istesin elimde malzeme kaldı diye kaldırıp hiçbir şey kolay kolay atmazlar. Ben biliyorum biz ne kadar düşünceli bir toplumuz. Özellikle yemek konusunda çok hassas davrandığımızı da biliyorum. Çünkü Rabbim verdiği gibi almasını da bilir. Elimizde ne varsa değerlendirmenin en güzel örneğini şu an ekranda sizler için

0: paylaşıyoruz. Biz mesela reklam arasında düşündük. Hani böyle bir şey yapsak nasıl olur? Valla baktık sonra çok gayet iyi oldu dedik. Şimdi domatesi de koydum, biberi de koydum, soğanı koydum, pul biber, karabiber ve tuzu ekledik. Burada böyle bir güzelce harmanlıyorum. Bir tık daha kapyasıyla domatesi söndüreceğim. Hatta ortasına şöyle az önce pişirmiş olduğum kavurma etlerim var. Onları da koyayım ki o sosla bir tık daha yumuşayarak kavrulsun. Şöyle
1: gayet
0: kokular
1: keyifli.
0: Kokular yükseliyor. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz bir yayın.
1: Nermin.
0: Çok güzel lezzetler
1: bunu
0: çıkıyor
1: 3-4
0: ortaya.
1: Dakika fırına atıyorum ben.
0: Evet, biraz pişerse bizim için daha iyi olur. En azından
1: biliyoruz.
0: Çiğ kalmaz alt zemini.
1: Ay ay Nermin.
0: Ne oldu?
1: Tutuk.
0: Yandık mı? Kabardık mı?
1: Baksana gel gel.
0: Geliyorum. Aman.
1: Ne oldu bizim pilelere?
0: Roman olunca
1: kalktı,
0: böyle oluyor
1: bak,
0: demek ki.
1: Baksana hepsi kabardı. Bak.
0: Yerinde durmuyor bak. Maşallah subhanallah.
1: Vallahi.
0: Nar gibi kızarmaya devam etsin o.
1: Balon düşecek.
0: Biz de burada etli pilavımızı yapıyoruz böyle. Özellikle misafir pilavı isteyenler, şık bir sunum isteyenler için güzel bir pilav hazırlamaya devam ediyoruz. Biber salçası ve domates salçamız var. Tencerenin içerisinde soğanımız, kapyamız ve etimiz kavrulurken şöyle göstereyim. İçerisine salçayı da devreye verelim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yalan. Hı hı. Yalan.
0: Şöyle koydum. Ya bu Sarpil. Bu Sarpil beni öldürüyor ya. Bu Sarpil beni. Şimdi... hareket çok iyiydi ama.
1: Vallahi.
0: Sinirlerim bozuldu. Şöyle.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: İki şey söyle.
1: Getireyim ben salata malzememi şuraya.
0: Getir ama biraz oturacağım. Ay yoruldum bir dur yani.
1: Ben ekipmanımı şuraya bir şeyimi yapayım.
0: Tamam ne yapıyorsan yap yani biraz oturacağım
1: ondan,
0: yani.
1: Tamam hak ettin. Hak ettin anacığım.
0: Vallahi
1: ettin.
0: İki saattir. Dur Serpil yani bir dur. Sana ayrı üzülüyorum. Seninle uğraşamıyorum. Sürekli aşkım. Tarif yapıyoruz.
1: Olsun,
0: dur.
1: Olsun Rabbim geçici hastalıklar versin.
0: Hastalık değil işte. İşin yani. Kötü yanı o. Yaptık bak.
1: Evet,
0: bütün,
1: evet.
0: Şimdi bir izleyicim bilsin. Her türlü tahlili yapıldı. Üst solunum yolu, alt solunum yolu. her şeyine baktık. Tahliller. Sadece alerjik. Gerçekten çok mevsimsel geçişlerinde yaşanan bir şey. O yüzden dediğim gibi ekranda yanlış anlamasın.
1: Şimdi.
0: Öyle gribal bir enfeksiyon değil yani. Şöyle. Koydum ve Bismillahirrahmanirrahim deyip Allah'ım pilavıma bakar mısınız? Of of of of. Azıcık avuç içi kadar bir etle renklendirdiğimiz soğanıyla, kapyasıyla, domatesiyle tam ayarında efsane bir salata yapıyoruz. Oh.
1: Onu gözden kaçırmamak lazım biliyor musun? Hemen böyle pirincin yanına bir şey koyduğumuzda. Değil
0: mi? Çok dikkat etmek gerekiyor.
1: Hemen tutunuyor dibine.
0: Çok karıştırmayı sevmiyorum ama fark ederseniz şu şekilde kavurduğum için pirincimi kırmıyorum. Pirinci çok kırmanızı da önermiyorum. Bu sefer lapa lapa bir görüntü oluyor.
1: Hoyrat davranmıyorum diyorsun yani.
0: Yavaş yavaş alttan üste. Etimizi haşlamış olduğumuz et suyumuz vardı.
1: Şöyle hepsini.
0: Rengin güzelliği. Ekran karşısındaki izleyicime soruyorum. Rengin güzelliğine bakar mısınız? Of. Valla padişahlara yakışır bir yemek oldu. Burada bir dursun. Ekstradan gerekli olursa et suyumu ekleyeceğim üstüne. Ve sırada Akdeniz'e gidiyoruz efendim. Akdeniz'in en lezzetli, en orijinal, en güzel mezesini ekran başına getireceğiz. Biliyorsunuz hep söylediğimiz bir şey.

0: Var. Şehir şehir gezmeyi seviyoruz. Memleketimin, ülkemin en güzel tarifleriyle ekranı şenlendirmeyi seviyoruz. Ama bu tarifi de çıkarandan Allah razı olsun. Yani bu kadar şeyi karıştırıp böyle lezzetli bir şeyi nasıl üretmiş, helal olsun. Yoğurtlu Akdeniz mezesi, yarım su bardağı yeşil zeytin. Biliyorsunuz oranın zeytini meşhurdur efendim. Yarım su bardağı siyah zeytin, 3 adet közlenmiş kapya biber, 1 adet havuç, 2 dal kereviz, 5-6 dal karnabaharımız var. 2 diş sarımsak, 2 adet yeşil biber, 3 yemek kaşığı kaparimiz var, yarım demet maydanoz, tuz, pul biber, yarım su bardağı limon suyu, pardon yarım limon suyu, limon kabuğu rendesi, 1 yemek kaşığı sirke, yarım çay bardağı zeytinyağı. Alt zeminde ise şu an Serpil hazırladığı bir kase süzme yoğurt, sunumunda ise zeytinyağı ile taşlandırdığımız bir kısım olacak. Rondo girdi. Gel bir oturalım, şu şeyimiz de pişsin.
1: Diyorsun.
0: Pilavımız. Ben sana bir içecek ikram edeyim.
1: Ne içeceksin mi?
0: Edeyim artık. Bak hocam. Bak.
1: Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Bay bay bay.
0: Allah'ım, romen böreği ayrı, tartım ayrı. Bu tarif bak sürpriz tarif oldu ha. Yoktu efendim.
1: Evet.
0: Bu işimizden geldim.
1: Şimdi bunu bir çevirmem.
0: Ay, o nasıl güzel
1: Aa,
0: kabarmış.
1: Nermin kız, buna ne olmuş böyle? Anam balon oldu, baksana. Bak diyor, bir de bastırdı üstüne. Nermin böyle incelsin diye, ona rağmen. Sen de tamamsın anneciğim, gel. Senin ben şimdi
0: Kolajenini
1: içine
0: al gel.
1: dolduracağım. Dolduracağım.
0: Ve
1: Ver. Getirdim.
0: Akdeniz'in eşsiz güzelliğine sıra
1: Bu bitti
0: geldim.
1: mi? Bitmedi. Ay, senin pilavına bakmadık. Cimi karıştırdın mı bunu? Ay, karıştırmamış. Vay.
0: Ama hep Halil Hoca'nın yüzünden bak. Ona dedi ki karıştır
1: Ben
0: pilavı.
1: Cimi'ye tembihledim ama.
0: Sen Cimi'ye mi söyledin?
1: Evet.
0: Mehmet Bey'in de suçu var o zaman
1: Mehmet
0: burada.
1: biraz sonra sana pilav
0: Sizin de
1: vermeyecek.
0: burada suçunuz var.
1: Tabii. Sanırım dibine yapışmaya başlamış Nermin.
0: Şimdi efendim bunun içine başlıyoruz hepsini koymaya. İlk başta bu yeşil zeytin, siyah zeytin hepsini alıyoruz, içerisine atıyoruz efendim. Yanlış görmediniz. Burada siyah zeytinimiz var. Burada kıparimiz var.
1: Nermin'im.
0: Söyle hayatım.
1: Rica etsem şunu ittirebilir miyim sana?
0: Tuttu mu dibi?
1: Şimdi
0: Vay.
1: aroması geçmesin, gel.
0: Vay.
1: Kaç kaç kaç kaç.
0: Burayı görelim.
1: Heh, tamam.
0: Evet.
1: Şu orta.
0: Bunu da
1: Ben bu
0: alalım.
1: arada yeter. Şeyi böyle dibi tutmaya çalıştığı anda hemen alayım ki o
0: Yani daha
1: kokulama
0: iyi olurdu
1: silmesin diye.
0: dediğimi yapsan.
1: Mehmet'e soracağım o benim
0: Şöyle.
1: hemşeriye. Karıştır dedim sana.
0: Sirkeyi ekliyorum. Rendelenmiş limonumuz var efendim. Çünkü içi yoğun bir pilav. Ara ara onu karıştırmazsanız hemen tutar.
1: Evet.
0: Biz orada Serpil'le gene ne yapalım? Bir dinlenme molası.
1: Ne yapayım?
0: Limonu verdim. Ha, üzerime ne sıçrattım? Onu göreceğine gömleğimi gör Hüseyin Hoca. Lekelemişim. Neyse öyle kalacak artık. Tuzumuz ve şöyle pul biberimiz var. Kapya biberini de içerisine atıyorum. Bakın her şey içerisine atıyorum. Havuç, pırasa, her şey içerisinde olacak. Şöyle. Serpil de orada, tatlının hamuru çıktı. Şu an tart hamurumuzun üstüne koyuyor. Havucumuzu aldım. Rondom zorlanmasın diye bir ortadan ayıracağım. Rondonuz iyiyse hiç bunu da yapmanıza gerek yok.
1: Şimdi.
0: Evet, şu an hepsi tek hamlede rondodan incecik kıyılacak.
1: Gördünüz mü?
0: Kremayı
1: Tamamen bu da
0: iz kalacak.
1: değerlendirme oldu. Tatlısı.
0: Reklam arasında başka bir gömlek ayarlayın bana Nida'cığım. İzleyicime böyle çıkmayayım.
1: Ne yaptı bir şey
0: Ne
1: mi?
0: oldu bilmiyorum. Su mu geldi bilmiyorum. Ben bir gideyim üstümü değiştireyim gelim Serpil.
1: Hakikaten mi? Niye ki sen öyle şeyler yapmazsın?
0: Ha?
1: Sen öyle şeyler yapmazsın.
0: Yaptım ne bileyim. Böyle

0: izleyicimin karşısında kalmayayım dedim. Ne
1: Yok ya, bir
0: olduysa
1: şey olmaz.
0: oldu. Ve yine biberleri de içine koyuyorum. Bu biberler bir tık acı. Acı biber çok yakışıyor. Maydanoz devreye giriyor.
1: Aktüelci.
0: 2 diş sarımsağım var. Onun
1: Nermin'den
0: içerisine
1: kalan.
0: atıyorum. Ve brokoli, pardon, karnabahar içerisine yine giriyor. Akdeniz mezesi yapılıyor şu an.
1: Aralarından kaçsın bunu.
0: Tartımızın da son görüntüsü. Zeminde peynirli harcı, üstünde efendim çilekli sosu ve üstünde de crumble hamurumuz şöyle ve zeytinyağımızı da.
1: Nermin, komple sakladım. O şimdi aralarından kaçacak. Böyle kırmızı beyaz şeklinde
0: Değil mi?
1: gelecek şimdi. Bekleyin bakın.
0: Yanmasın böreğim. Roman böreğim.
1: Şimdi ben gidiyorum
0: Şöyle
1: zaten.
0: Bismillahirrahmanirrahim dedim ve
1: Hoppa.
0: yağına ekledim.
1: Nermin'im, attım.
0: Tamam, ben de
1: Hadi
0: bunu
1: selametle bebeğim, hadi.
0: incecik kıyıyorum efendim.
2: Alın, alın ben.
1: Alıyorum canım ben onu. Sanki iyi oldu ha.
0: Hı?
1: Sanki iyi oldu. Vay Nermin'im.
0: Ufaladığım için gayet başarılı oldu.
1: Bir dursana. Bak sana şey vereceğim, bekle. Bekle bekle bekle canım.
0: Bir bakayım.
1: Şurayı bir kere daha ettirirsen bence gayet şey geçecek. Ha, böyle 2 kere daha bızlatıp. Yok yok, püre gibi yapmıyoruz zaten. Ekmek. Neden?

0: gayet başarılı oldu.
1: Bir dursana. Bak sana şey vereceğim, bekle. Bekle bekle bekle canım.
0: Bir bakayım.
1: Şurayı bir kere daha ittirirsen bence gayet şey geçecek. Böyle iki kere daha bızlatıp. Ha? Yok yok, püre gibi yapmıyoruz zaten. Ekmek. Neden?

0: bakayım.
1: Şurayı bir kere daha ittirirsen bence gayet şey geçecek. Böyle iki kere daha bızlatıp. Yok yok, püre gibi yapmıyoruz zaten. Ekmek. Neden?
0: Evet efendim, biz ekmeklerimizi kızartalım. Soframızı hazırlayalım. Tekerleme gibi oldu. Yan tarafta efsane bir imam bayıldı. Orada da romen böreği. Hemen yan tarafta etli pilavımız. Onun da önünde Akdeniz salatamız. Onun da yanında tereyağlı ekmeğimiz. Ve sürprizden çıkan bir harcımız kaldıysa crumble'ımız.

alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: olsun döşek. Atını kanat bilen, derde zulmü uğrayan varsa yardıma giden. Zalimin önünde kat. Ailmeyen, Allah'tan başka ilah bilmeyen. Atamız Oğuzhan oğlundan, Günhan neslinden, Kayım oyundan. Gündüz Alpoğlu, Ertuğrul Gazanoğlu'na. Nöbet, devre.
1: Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın.
2: Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın.
1: Yolun yolumdur, başım yoluna feda edin. Gayrı kutlu nöbet, bendedir karındaşım.
3: Yolun yolumdur, başım yoluna fedadır. Gayrı kutlu nöbet, bendedir karındaşım.
0: Hadi! Sırrımız iman, sırrımız adalet, hedefimiz idam alemdir. Yürü hatta yürü!
4: Haydır Allah, tektir Allah, illallah. Nasıl ama? Alplerin o yemin metinleri, alplerin duruşları, alplerin boyları, postları, dedelerini, devletin kurucu ve hakim iradesi olan Ertuğrul Gazilerini beklemekteler. Üstelik yalnızca burada değil, Bursa Osman Gazi Türbesi'nde de askerlerimiz ecdada, tarihe ve dedeye saygı nöbetinde bulunuyorlar. Burada Ertuğrul Gazi'yi bekliyorlar, Bursa'da Osman Gazi'yi bekliyorlar. Hatırlayın lütfen, Bursa gezimizde, Osman Gazi programımızda Gümüşlü Kümbet'te Osman Gazi

türbesinin hemen ucunda, hemen önünde nöbet tutan askerleri görmüştük. İşte o askerler gibi az evvel yemin metnini ve nöbet değişim programını gördüğünüz insanlar da profesyonel jandarma genel komutanlığının askerleri bulunmaktalar. Emekli oldu gerçi kıymetli ağabeyim, kıymetli büyüğüm. Jandarma genel komutan yardımcısı Kor General Zafer Halis Koçpaşa'ya da buradan hürmetlerimi bildiriyorum. Zafer Paşa'm benim çok kıymet verdiğim, çok değer verdiğim, çok görüştüğüm bir büyüğümdür, kıymetlimdir. Bilecik Jandarma İl Komutanlığı yaptığında buraya demiş ki Ertuğrul Gazi'nin saygı nöbetini yerine getirelim ve buraya alpler getirmiş. Zafer Halis Koçpaşa. Evet, er gider ama namı kalır ya. Zafer Paşam Kor Generallik'ten Jandarma Genel Komutan Yardımcılığından emekli oldu. Ama burada namı kaldı. Selamlar buradan Zafer ağabeyim, Zafer Komutanım. Hürmetlerim senin üzerindedir. Kıymetli dostlar, alplerimizin yemin metninden ve onun nasıl oluştuğundan bahsettikten sonra hadi gelin, kurmamız gereken bir devlet var. Daha pek çok işimiz var. Bismillah diyelim ve sizlerle birlikte alplerin huzurunda nasıl oldu? Biz buraya neden geldik? Biz buraya nasıl geldik? Hepsini konuşalım. Efendim, artık Beyaz TV ekranlarında bir hafta sonu klasiği olan ve evlerinize bizim gelmemizi vesile kılan Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Bizler Ertuğrul Gazi'deyiz. Bizler devletin sıfır noktasındayız. Bizler Viyana kapılarında, Viyana kale surlarının önünde gafil ne bilir neşbeyi, pür şevki ve gayı, meydanı celaletteki envar-ı sefayı marşlarıyla Allah Allah Allah seslerini duyuran devletin sıfır başlangıç noktasındayız. Söğüt'teyiz. O halde haydi bismillah, program başlasın. ...24 Türk boyu gibi Ertuğrul Gazi'nin atalarının da bulunduğu Kayı aşireti, doğudan batıya doğru Oğuz Kağan'ın direktifi ve Oğuz Ata'nın emri doğrultusunda hareket etmeye başlamıştı. Artık istikamet batı idi ve günlerce, yıllarca süren yaklaşık olarak 300 yıl 4000 kilometre mesafeyi kapsayan bir yolculuktan sonra Kayı aşireti yavaş yavaş İran toprakları üzerinden Suriye'ye doğru, güneye doğru inmeye başladı. Bizler İran topraklarında Müslüman olmuş bir Türk milletiyiz. Başka Türkler de var, başka yerlerde olan, ama bizler İran topraklarında Müslüman olduk. Bu yüzden İslami argümanlarımız, İslami kelimelerimiz Farsça. Bu arada Farslar, İranlılar Şii değildi biz o topraklara geldiğimizde. Sünnilerdi. Bayram Hoca'ya kadar Sünnilerdi. Şah İsmail'e kadar Sünnilerdi. İran topraklarını Şii yapan Şah İsmail, sonrası İsmaili mezhebinin devamıdır. Bizler Sünni olan İran topraklarında İslam'ı kabul ettikten sonra adım adım ve yavaş yavaş Suriye'ye doğru indik. 400 yıl, 300 yıl, korkunç rakamlar bu yolculuk boyunca geldiler. Suriye Halep'te durdular. O günlerde Suriye Halep'in sahibi Selahaddin Eyyubi idi. Eyyubilere yalvardı Kayı aşireti, Kaya Bey, onun oğlu Gündüz Bey. Yalvardılar, bize bir yer yurt verin. Bunun üzerine Halep'te onlara bir yer verildi. Uzun süre kaldılar. Sonra Selahaddin Eyyubi'nin evlatları arasında bir takım problemler çıktı. Kardeş kavgası oldu. Eyyubiler çatırdamaya başladı. Ertuğrul Gazi'nin babası, Allah mekanını cennetü âlâ eylesin, Süleyman Şah ya da Gündüz Alp, o esnada yukarıya doğru Selçuklu Devleti'ne doğru çıkmaya ya da ne bileyim tırnak içinde, hoş olmuyor diye kullanmıyorum ama, sığınmaya doğru gitti.
ve Selçuklu'ya doğru çıkarken Gündüz Alp vefat etti. Obanın artık sahibi, obanın beyi, Gündüz Bey'in, Süleyman Şah'ın hanımı Hayme Ana'ydı. Türk kültüründe kadınlar da hükümdar olabiliyorlar. Mesela bakın burada Halime Hatun var. Ertuğrul Gazi'nin hanımı Halime Hatun bir devlet anadır. Bu arada şu an görmüş olduğunuz babaanne 1305 tarihinde mezar taşı yapılan bu babaanne Halime Hatun devletteki ordu birimlerinden biri olan Bacıyan-ı Rum'u yapan Anadolulu Bacılar grubunu, ordusunu oluşturan babaannedir. Malumunuz Ahiyan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum, Dervişan-ı Rum ve Bacıyan-ı Rum denilen Anadolulu ahiler, dervişler, abdallar efendim ve bacılar biçiminde ordu birlikleri vardı. Bacılar ordusunu kuran babaanneyi şu an görüyoruz, Halime Hatun. Bu da bir devlet anadır. Osmanlı Devleti'nin en başından itibaren Hayme Ana ve Halime Ana devlet ana olarak anlatılmakta ve izah edilmekteydi. Devletin başına Hayme Ana geçti ve Hayme Ana ile beraber Bitlis'e, Ahlat'a doğru geçildi. Ahlat'ta o büyük kurultayda içinde Ertuğrul Gazi'nin, Dündar Bey'in, Sungur Tekin'in ve Gündoğdu Bey'in içinde bulunmuş olduğu o büyük kurultayda Hayme Ana liderlik yaptı. Kurultaydan ayrılık çıktı. Sungur Tekin ve Gündoğdu Beyler dediler ki yeter artık. Ömrümüz, nesillerimiz göç ederek geçti. Rahat bir nefes alamıyoruz. Yerimiz, barkımız yok gibi davranıyoruz. Yeter artık bizler gelmiş olduğumuz topraklara doğru geri dönmek istiyoruz. Ertuğrul Gazi dedi ki unuttunuz mu bizim kutsal davamızı? Oğuz Han atamızın bize vermiş olduğu buyruğu batıya doğru gidelim. Batıda verimli topraklar, batıda zengin araziler ve batıda huzur var. Doğuda Cengiz Han var, doğuda Moğollar var. Dolayısıyla bizim o topraklardan batıya doğru gelmemiz lazım. Ve 10 bin çadırlı Osmanlı kayı boyu o gün ayrıldı. 400 çadırı 10 binde 400, 9600 çadır Ertuğrul Gazi'ye inanmamış. Ertuğrul Gazi'nin samimiyetine inanmamışlar. Batıya doğru göç etmeyi bırakmışlar. Doğuya doğru Sungur Tekin ve Gündoğdu Bey'le beraber geri dönmüşler. Ertuğrul Gazi küçük kardeşi Dündar'ı yanına alır, annesi Hayme Ana'yı yanına alır ve batıya doğru göç eder. Ahlat'tan Ankara'ya kadar, Karaca Bey'e kadar gelirler. Karaca Bey de bir Selçuklu Devleti'nin o günkü hükümdarı olan Alaaddin Keykubat'ın Türkmen beylerine vermiş olduğu arazide kalırken Alaaddin Keykubat bir seferberlik çıkartır. Der ki bir savaş var. Bütün Türkmen aşiretleri alpleriyle ve askerleriyle beraber benim orduma katılacaklar. İşte bu Türkmen beylerinden biri de Kayı Obası'dır. Kayı Obası'nın başındaki Aşık Paşa Zade'nin Tevarih-i Ali Osman'ında kaydettiği gibi Erdungrul Bey, Ertuğrul dediğimiz Erdungrul Bey 600 alpiyle beraber Alaaddin Keykubat'ın bu emri doğrultusunda seferberlik çağrısına uyar ve Selçuklu ordusuna katılır. Tarihler 1230'dur. Yassı Çemen Savaşı yapılacaktır. Yassı Çemen Savaşı'ndan önce Erzincan civarına gelen Ertuğrul Gazi ve 600 alpi Alaaddin Keykubat'ın komutanlarının bildirdiği yerde oturmaya ve düzenlerini kurmaya başlamışlar ve savaş başlamıştır. Sultan Tepesi adı verilen Sultan Dergahı'nın bulunduğu Sultan Tepesi'ne Ertuğrul Gazi'nin padişahı sığındığı limanı olan Alaaddin Keykubat çadırını kurar, atın üzerinde aşağıda gelişmekte olan savaşı seyreder. Belki kılıcı, bıçağı
atın eğerine,

batırılmış el böyledir, belki de el şöyledir. Ama at üzerinde bir hakim irade gibi savaş anını seyreder. Bir anormallik vardır. Alaaddin Keykubat'ın gözüne çarpmıştır. Bütün askeri birlikler yerinde savaşırken bir adam dört nala giden bir atın üzerinde ayağa kalkmış, atı diz kapaklarıyla sıkıştırmış, çift kılıç vura vura gidiyor. Aşık Paşazade Tevarih-i Ali Osman'da Alaaddin Keykubat Ertuğrul Gazi'yi huzuruna çağırdığında Ertuğrul'un kılıcından hala kan damlıyordu der. Müthiş bir görsel şov vardır o an oralarda. Ve Ertuğrul Gazi'nin bu hareketlerini gören Alaaddin Keykubat şu kimdir diye sorar. Şu kimdir diye sorduğuna göre Alaaddin Keykubat Ertuğrul Gazi'den bir haberdir. Kayı aşiretinden de bir haberdir. Şu kim? Derler ki Kayı Obası'nın beyi Erdungırıl Bey ya da bizim tabirimizle Ertuğrul Bey derler. Der ki savaş bitince mutlaka yanıma gelsin. Savaş biter. Tevarih Ali Osman'da yazdığı gibi Aşık Paşazade'nin ruhuna rahmet, kılıcının ucundan kan damlayarak çadıra girdiğinde Ertuğrul'un bütün vücudu kan doluydu. Emredin hünkârım dedi, diz çöktü. Eğer amirse karşı taraf, ben amirim, ben amirsem size karşı elimi böyle yaparım. Eğer siz amir, daha büyükseniz, ben sizden küçüksem elimi şöyle yaparım. Bu yumruğum yoluna fedadır, gücüm yoluna fedadır demektir şu hareket. Ertuğrul Gazi diz çöker ve Alaaddin Keykubat'ın huzurunda böyle durur. Alaaddin Keykubat da hoş geldin der, elini böyle yapar. Der ki, senin kahramanlıklarını seyrederek geçti saatlerim. Sen artık benim uç beyimsin. Söğüt'ü sana kışlık, doman içi sana yazlık verdim. Gidesin, ülkemin batı sınırlarında, ülkemin batı topraklarını Roma'ya karşı muhafaza edesin der. Bunun üzerine Ertuğrul Gazi artık Selçuklu Devleti'nin bir uç beyi olmuştur. Yani bugünkü literatüre göre konuşacak olursak Batı cephesi komutanı olmuştur. Ertuğrul Gazi artık o saatten itibaren obasını alır Söğüt'e. Hele bir döneyim de bakın nereye. Tam olarak işte buraya gelmiş ve obasını buraya kurmuştur. Kışlık olarak kendisine Söğüt'ü veren Alaaddin Keykubat yazlık olarak da Domaniç'i vermiştir. Artık burada Roma İmparatorluğu'nun bütün hareketlerini gözlemleyen Kayı aşiretinin hükümdarı yoktur. Selçuklu Devleti'nin orgeneral rütbesiyle etrafta gezen buranın uç beyi benim, burada devlet de benim, töre de benim derken böyle aslında boş konuşmuyordu. Aslında boş racon kesmiyordu. Tamamen kendisine devletin vermiş olduğu hak ve yetkilere dayanarak konuşuyordu. Ardından buraya geldi. Sonra Eskişehir-Kütahya bölgesi arasında bulunan Karacahisar Kalesi'ni aldı. Artık Romalıların dişini çekmeye, artık Romalıları bu topraklarda aciz bırakmaya başladı. Bir süre sonra 1258 tarihinde Söğüt'te, yani şu çadır başlıklarının bulunduğu yerde Osman Gazi dünyaya geldi. Birazdan hepsini konuşacağız. Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun'dan Osman Gazi dünyaya geldi. Halime Hatun oğlu Osman'ın 30'lu yaşlarına kadar olan hallerini gördü.

Şu an size ay doğduğu beyi gösteriyorum. Aslında ay doğduğu beyin makamıdır burası. Gerçeği nerede? Birazdan onu size anlatayım. Ertuğrul Bey 1281 tarihinde vefat ettiğinde gencecik oğlu Osman babasının adına devleti ve o günkü aşireti artık teslim almıştır. Osman Gazi'nin de Dündar Bey ve Sarı Savcı Batu isminde iki tane abisi vardır. Aslında Osman çok iddialı bir bey değildir. Osman Gazi'nin iki tane abisi vardır. Ertuğrul Gazi'nin üç tane çocuğu vardır. Üç çocuğunun en küçüğü Osman Gazi'dir. En büyüğü Gündüz Bey, birazdan mezarını göreceğiz. Ondan sonra Sarı Savcı Batu, birazdan mezarını göreceğiz. Ardından Osman. Osman en iddiasız olanıdır. Fakat devlet onun yüzüne gülmüştür. Şu an önünde bulunduğunuz Aydoğdu Bey ise Osman Gazi'nin aslında yeğenidir. Gündüz Bey'in, Osman Gazi'nin abisi Gündüz Bey'in de oğludur. 1302 tarihinde Yalakova'da, Yalova'da meydana gelen Bafeon Savaşı'nda ya da Koyulhisar Savaşı'nda yenilen Roma İmparatorluğu gururu kırılmış. Bunun intikamını almak için bir yıl sonra 1303 tarihinde Osman Gazi'nin adını koyduğu Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa Yenişehir'e Dimbos Meydanı'na bir daha savaşmaya gelmişler. 1303 tarihinde Dimbos Savaşı olarak kayıtlara geçen o büyük savaşta şu an mezar taşını gördüğünüz Aydoğdu Bey şehit olmuştur. Biz şu an bir şehzade görüyoruz. Padişah çocuğu ve yeğenini görüyoruz. Dimbos seferinde 1303 tarihinde şehit olmuştur. Ve türbesi de bugün Yenişehir'de Dimbos Meydanı'nın önünden geçen yolun sağ tarafında bulunmakta ki Aydoğdu Bey'in yerine şu an buraya bir makam yapılmış. Haydi gelin Ertuğrul'un ve Osman'ın hayatında başka kimler var? Tek tek onları konuşalım. Ertuğrul devleti kuran iradenin ta kendisidir. Aslında Osman Gazi'nin Orhan ve Alaaddin isminde iki oğlu yok. Aslında Osman Gazi'nin Orhan, Alaaddin, Hamit ve Pazarlı isminde oğulları da var. Ve biz şu an Osman Gazi'nin oğlu Pazarlı Bey'in dizilerde, filmlerde çok da adından bahsedilmeyen, çok fazla kaynakta olmamasına rağmen o günkü günleri ve o günkü tarihi efsanevi bir biçimde anlatan tevarih kitaplarında Pazarlı Bey'in, yani Osman Gazi'nin oğlu Pazarlı'nın Osman Gazi adına Konstantinopol'de ve Bursa'da Romalı tüccar kılığıyla gezdiği ve babası Osman Gazi'ye ve abisi Orhan'a istihbarat bilgileri sızdırdığı söylenmekte. Eğer bu rivayetler doğruysa şu an karşımızda Osmanlı Devleti'nin ilk istihbarat elemanını, ilk ajanını, ilk casusunu MIT'in, Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk nüvesini görüyoruz. Osmanlı'nın Konstantinopol'de ve Bursa kalelerinde bulunan istihbaratçısı Osman Gazi'nin oğlu Pazarlı Bey. Buraya geldiğimizde burada bambaşka bir adam görüyoruz. Gündüz Bey. Gündüz Bey Ertuğrul Gazi'nin oğlu, Osman Gazi'nin de abisi. Ertuğrul Gazi'nin babasının adı Gündüz. Babasının öldüğü sene dünyaya gelen oğlunun da adı Gündüz. Dolayısıyla Osman Gazi'nin abisi de Gündüz. Dolayısıyla şu an önümüzde bulunan kişi Ertuğrul Gazi'nin, türbenin sahibi olan Ertuğrul Gazi'nin oğlu, Osman Gazi'nin ise abisidir. Hemen burada başka bir mezarlık görüyoruz. Bu da kardeşi Dündar Bey. Hatırlayın lütfen, az evvel demiştim ki Ahlat'taki kurultayda ayrılık çıktı. 10 bin çadırlık kayı boyunun

400 çadırı Ertuğrul ve hatırlayın Dündar Bey'le beraber Anadolu'ya batıya doğru gelirken Gündoğdu ve Sungurtekin'le birlikte 9600 çadırlık kayı doğuya doğru geldikleri topraklara doğru göç etmiştir demiştik. İşte şu an Osman Gazi'nin amcası Ertuğrul Gazi'nin en küçük kardeşi Dündar Bey'i görüyorsunuz. O da Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'teki kabrinin yanı başında. Buralarda ise Abdurrahman Gazi'ler, Samsa Çavuşlar var. Bunlar tartışmalı kişilerdir. Gerçekten Ertuğrul Gazi'nin alpleri mi yoksa Osman Gazi'nin alpleri mi? Bu konuda çok fazla bir şey bilmiyor olmakla birlikte Saltuk Alp ya da Abdurrahman Gazi ki Diriliş Ertuğrul'da benim sevgili kardeşim ve benim sevgili hemşehrim, ben çok severim, Celal Al canlandırmıştı Abdurrahman Gazi'yi. Benim kıymetli kardeşim ve hemşehrimdir. Aynı zamanda hadi kıyak geçeyim çünkü benim akrabam da aynı zamanda hısmım olan Celal Al'ın canlandırdığı Abdurrahman Gazi ile tam olarak burada yatmaktadır. Bu arada Abdurrahman Gazi'nin de mezarı aslında Sancaktepe'de. İstanbul Sancaktepe ilçesinin içinde yatmakta. Sultanbeyli'deki Yaros Kalesi'ni almış ama kendi Sancaktepe ilçesinde yatmaktadır. Buradaki sadece onun makamıdır. Abdurrahman Bey'i görmek isteyenler, Abdurrahman Gazi'yi görmek istiyorum diyenler makamı için buraya ama gerçek türbesi için İstanbul Sancaktepe'ye gitmeleri gerekmektedir. Gelelim buraya. Bakalım kimler var. Zaten az evvel demiştik. Gündüz Bey, Turgut Eli'nin ve Karamürsel topraklarının fatihi Turgut Alp de burada yatmaktadır. Güzel bir adamdır ama tartışma şu, acaba Ertuğrul'un Alp'i midir, Osman'ın Alp'i midir? Büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle Turgut Alp ve hemen şurada görülen Abdurrahman Gazi, hem Turgut Alp, şöyle yapayım, hem Abdurrahman Gazi sanki Ertuğrul'un alpleriymiş de Osman Gazi'nin de hocalığını yapmışlar gibi anlatıyor o dönem kronik kaynaklar. O halde doğrudur. Turgut Alp ile Abdurrahman Ertuğrul'un adamlarıdır ama Ertuğrul'un oğlu olan Osman Gazi'nin de hocalarıdır. Çok geç yaşlarda vefat etmişler. Konur Alp ve Akçakoca ise bunların Osman Gazi'nin adamları ve alpleri olduğuna dair çok kuvvetli veriler bulunmaktadır. Farkındaysanız dostlar, deminden beri aralarında gezmiş olduğumuz mezar taşları ve kabirler bize bir devlet, bize bir toprak, bize bir vatan feda eden ve bu vatana, bu topraklara vücutlarını hak ederek bu topraklara uzanan büyük adamların türbesi, kabirleri bulunmaktadır. Derken bir tane daha mezarlık. Bu makam değil, bu gerçek mezarlık. Bu gerçek. Ertuğrul Gazi'nin oğlu ama ortanca oğlu, büyük oğlu Gündüz Bey, ortanca oğlu Sarı Savcı ya da Sarı Savcı Batı ve Osman. İşte oğlu Sarı Savcı Batu'nun da mezarı buradadır. Diğer oğlu Osman'ın da mezarı buradadır. O da Söğüt'te yatmaktadır. Evet evet, bilgi yanlış değil. Bilgi çok doğru. Bir dakika ama Bursa'da Gümüşlü Kümbet'te ya da Tophane'de bulunan Osman ne? Osman Gazi'nin önünde alpler nöbet tutuyor demiştik ya az evvel. O halde oradaki ne? Orada da bir mezarlık var. Ama ben az evvel dedim ki Ertuğrul Gazi'nin hemen içinde, yanında Osman Gazi'nin mezarı var. Haydi gelin 10 adım yürüyelim. Osman Gazi rahmetlinin mezarına, kabrine doğru geçelim. Ve ben size hemen şurada kapıdan baktığımızda

da görebileceğimiz bu zoomlamayı Murat'tan istiyorum. Çünkü ne kadar yakın olduğunu görsün diye göstermek istiyorum. Bakın şurada da Osman Gazi'nin kabri yazıyor. Bir taşta. Onu mutlaka görmemiz lazım. Gördüğünüz üzere tam ortada Ertuğrul Gazi yatmaktadır. Sağ tarafında oğlu Sarı Savcı Batu, sol tarafında ise diğer oğlu Osman Gazi bulunmaktadır. Sarı Savcı Batu'yu arkamıza aldık. Tam ortamızda dede, devletin kurucu iradesi hakim Ertuğrul Gazi ve hemen sol tarafında küçük oğlu, en küçük üçüncü oğlu Osman Gazi'nin türbesi. Peki bir dakika, biz Bursa'ya gittiğimizde Bursa'da Osman Gazi türbesine girdik. Oraları anlattık. Oradaki Alp olan Mehmetçiklerin nöbet değişimini gösterdik. Peki o ne? Burada bir kabir varsa o ne? Anlatalım efendim. Takvimler 1324'ü gösterdiğinde Osman Gazi Nikris olur. Yani Gut hastası olur. Bugünlerde Gut olmak için çok zengin olmak lazım. Sabah öğle akşam et yemek lazım. Ama o günlerde Gut olmak için çok fakir olmak lazım. Zira yiyecek hiçbir şeyinin olmaması lazım. Sürekli avlanman lazım. Nasıl bir hayat yaşamış ki? Hayatında yeşillik yok. Hayatında çadır yok. Hayatında ev hayatı yok. Dağlarda, tepelerde, bayırlarda geze geze, oradan oraya gide gide yaşayan bir insan çulluktan, keklikten, ne bileyim geyikten başka bir şey yiyemez. Bu fakir hastalığıdır o günlerde. Osman Gazi dedemiz fakir hastalığından, Gut'tan yani Nikris'ten 1324 tarihinde vefat etmiştir. Oğlu Orhan Gazi'ye en büyük vasiyeti, Bursa'yı al, Gümüşlü Kümbet dediğimiz İliye Manastırı'na beni defnet demiştir. Ve Bursa alınmıştır. Ama takvimler 1326. 1324'te Osman Gazi vefat ettiğinde oğlu Orhan Gazi geldi. Dedesi Ertuğrul Gazi'nin açık mezarının, açık, şu an gördüğünüz türbe kapalı türbe, o yoktu. Açık mezarının hemen yanına babası Osman Gazi'yi defnetti. 2 sene sonra babası Osman Gazi'nin vasiyetini yerine getirdi. Bursa'yı aldı. Sonra buraya geldi. Söğüt'te dedesi Ertuğrul Gazi'nin kabir haziresinden babasını alıp vasiyeti gereği Bursa'ya, Gümüşlü Kümbet'e, Gümüşlü Kubbe'ye veya bugünkü tabirle Tophane'ye defnedecekken Söğüt halkı burayı bastı. Dediler ki ey Orhan, ne yaptığının farkında mısın? Bir tek senin baban mı Osman? Bütün Söğüt'ün, bütün Doman için, bütün Türkmenlerin babasıdır. Sen bizim babamızı alırken kimden izin aldın? Der ki benim babamın, Osman'ın vasiyeti var. Benim onu buradan almam ve götürmem gerekiyor. Derler ki vermeyiz de vermeyiz. Ha zinhar vermeyiz. Babamız Osman'ı sana. Söğüt halkı isyan eder. Orhan Gazi çaresiz kalır. Babasının vasiyeti bir tarafta, Söğüt halkı bir tarafta, arada kalır. Ve en son bir gece yarısı, artık gece yarısından kasıt 3 müdür 4 müdür, gelirler, toprağı kazarlar, gizlice Osman Gazi'nin naaşını çıkartırlar ve götürürler Bursa'ya defnederler. Aşık Paşazade Tevari Ali Osman'da, Hoca Saadettin Tacü Tevari'de Orhan Gazi'yi bir süre Söğüt'e giremedi. Söğütlüler çok dargındı Orhan'a. Babamızı kaçırdın dediler. Ve Osman Gazi 2 sene 1324-26 arasında babası Ertuğrul'un hemen yanında yattıktan sonra kıyamete kadar inşallahu teala bizim topraklarımız olacak olan Bursa'da Gümüşlü Kümbet'e defnedildi. Şimdi arka tarafta Sarı Savcı Batu. Ön tarafta Osman Gazi, yan tarafta Halime Ana, yani Ertuğrul dedemizin eşi, yani literatüre ve kaynaklara devlet ana olarak girecek kadın. Bizim kültürümüzde kadın da devlet idare eder. Halime Analar da onun bir örneğidir. Halime Ana da bir örneğidir. Hadi gelin oğlu Osman Gazi'yi burada bırakalım. Annesi Halime Ana'ya doğru gidelim.

0: Yeryüzünde şey, atanı kanat bilen, nerede zulme uğrayan varsa yardıma gider. Zalimin önünde, kat! Ailmeyen, Allah'tan başka ilah bilmeyen. Atamız, Osman oğlundan, Günhan neslinden, Kayın boyundan. Gündüz Alp oğlu, Ertuğrul Gazi'nin huzurunda. Nöbet, Nero!
1: Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın.
2: Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın.
1: Yolun yolundur, başım yoluna fenadır. Gayrı kut bir nöbet, ben nedir karındaşım?
3: Yolun yolundur, başım yoluna fenadır. Gayrı kutlu nöbet, ben nedir karındaşım?
0: Arttı!
4: Sarhımız imam, sırtımız adalet, hedemimiz nizam alemdir. Yürüyün arka, yürüyün!
5: Osman Gazi makam kabrinden buraya gelirken alp değişimini de gördük. Nasıl ama? Bir programda iki alp değişim töreni. İkisini de birden gördünüz. Eski dua olsaydık kılıçları keskin olsun derdik. Ama artık yeni dua, attıklarını Allah-u Teala vurdursun, bilekleri kavi olsun. İnşallah kahraman Mehmetçiğimizin. İşte bu Mehmetçiğimizin annelerinden birinin, devlet ana olan annelerden birinin huzurunda bulunmaktayız. Halime Ana, Ertuğrul Gazi'nin hanımı olan, Hayme Ana'nın ve Gündüz Alp'in gelini olan Halime Ana da burada yatmaktadır. Şimdi bir soru, savaşa gitmek mi zor, yoksa savaşa gideni beklemek mi zor? Düşünün ki ben oğlumu aldım, kardeşimi aldım, savaşa gidiyorum. Ben görüyorum neler olduğunu ve neler yaşandığını görüyorum. Sanırım bende panik ve adrenalin patlaması olmaz. Fakat arkaya bıraktığım bir annem var, arkaya bıraktığım bir eşim var. Bir kadın düşünün, hem eşini, hem oğlunu, hem babasını, hem ağabeyini savaşa göndermiş. 6 ay, 7 ay, 8 ay, 10 ay savaş sürüyor. Telefon yok, telgraf yok, hiçbir şey yok. Haberleşme aletleri yok. Ve kadınlar 10 ay boyunca, belki de 1 yıl boyunca cephede bulunan babasının, kocasının, oğlunun, abisinin, hayatındaki 4 erkeğin sağ salim geriye dönmesi için dua ediyor. Nasıl ama? Nasıl zahmetli? Bir daha soruyorum. Gitmek mi zor? Beklemek mi zor? Bizim kahraman analarımız beklemişler ve bekleyerek ömür geçirmişler. Ancak Halime anamız beklememiş. Halime anamız Bacıyan-ı Rum ordusu kurarak erkeklerle beraber savaşmaya gitmiş. Ve şimdi eşinin 1281 tarihinde Söğüt'te vefat eden ve Osman Gazi tarafından buraya defnedilen eşinin hemen yanında. Şimdi gelelim soruya. Neden oğlu Sarı Savcı Batu'nun, oğlu Osman Gazi'nin, hanımı Halime Hatun'un mezarları ve kabri dışarıda da kendi mezarı içeride? Aslında ilk yapıldığında, yani burası Osmanoğlu da demeyelim, yanlış olur, Ertuğrul oğlu kabristanı olduğunda açıktı. Fakat vefat etti 1281'de, buraya defnedildi. Vefat etti 1324'te, buraya defnedildi. Oğlu Sarı Savcı Batu vefat etti, hanımı vefat etti, aynı yere gömüldüler. Fakat Osman Gazi'nin oğlu, Orhan Gazi'nin oğlu, Murat Hüdavendigar'ın oğlu, Yıldırım Beyazıt'ın oğlu, Fetret devrini bitiren adam Çelebi Mehmet geldi. Tam olarak dedesinin, Ertuğrul'un üzerine türbeyi kondurdu. Çelebi Mehmet devrinden itibaren Ertuğrul Gazi oğullarından ve hanımından ayrı bir biçimde tam olarak ortada yatmaktadır. Şu an dokunmuş olduğum taşlar Çelebi Mehmet

0: Mehmet devrine ait, Fetret devrinden sonraki Osmanlı Hakanına ait. Fakat restorasyon ve şu beyaz sıvalı bölümün eklenmesi ise 1890'lar Sultan Abdülhamit Han dönemine aittir. Ertuğrul Gazi oğlu Osman'a bir vasiyette bulunmuş. Bu vasiyeti okuyalım ve ardından türbeye, dedemizin huzuruna girelim. Demiş ki Ertuğrul Gazi oğlu Osman'a, bak a oğul. Muhatabı Şeyh Edebali bu arada. Edebali için söylüyor bunu. Beni kır, Şeyh Edebali'yi kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim. Ama ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz. Baksa da görmez olur. Sözümüz Edebalı için değil, senceyiz içindir, senin içindir. Bu dediklerimi vasiyetim say. Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Gazi'ye sözleri. Şimdi haydi gelin, Yunanlılar tarafından 1921 yılında kurşunlanan Ertuğrul Gazi'nin türbesine girelim. Orada neler yaşanmış onları konuşalım. Haydi buyurun. Başta yaptığımız duayı bir daha söyleyelim mi? Allah-u Teala ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin yanında olsun. Attıklarını vurdursun. Zira onların muzafferiyeti bizim devlet olarak muzafferiyetimiz, millet olarak mutluluğumuzdur. İki alpimizin arasından geçelim ve dedemizin yanına gidelim. Haydi buyurun. İşte devlet babanın huzurunda bulunmaktayız. Allah mekanını cennet, komşusunu Peygamber Efendimiz nasip etsin inşallah. Ertuğrul Gazi'nin devleti kuran iradenin babası olan Ertuğrul Gazi'nin huzurunda ve onun türbesindeyiz. 1281 tarihinde vefat ettiğinde şu an bulunduğumuz mezar yerini Osman Gazi kendi elleriyle kazdı. İçine girdi. Babası Ertuğrul'u aldı ve içine koydu. Sonra tahtalar konuldu, toprak konuldu ve buraya bir kabir yapıldı. Bu işlemi yapan Osman Gazi'dir. Bu türbeyi yapansa Çelebi Mehmet'tir. Osman Gazi'nin vefatından 650 yıl sonra 1921 yılında Yunanlılar geldiler. Ama mermi sıka sıka geldiler. Dediler ki ey Ertuğrul, o yendiğin Roma'nın oğlu geldi. Yendiğin Roma'nın çocuğu neredesin dediler ve mermileri sıka sıka geldiler. Ve buraları deldiler. Bakın, ölmüş bir adamın 650 sene sonra varlığı onlara korku verdi. Bakın buradaki mermi izlerine. Burada da görüyorsunuz mermi izlerini. Fakat boş verin mermi izlerini. Boş verin pencere pervazlarındaki mermi izlerini. Bizim en kutsallarımız olanlara mermi sıktılar. Örnek, bakın orada Osman yazıyor, bir mermi. Ebu Bekir bir mermi. Allah-u Teala'nın ismi celilesinde bir mermi. Muhammed Aleyhisselam'da bir mermi. Ömer'de bir mermi ve Ali'de bir mermi. Her birinde bir mermi sıkmışlar. Yani bizim kutsallarımıza mermi sıkmışlar. 1921 yılında eğer uyursak, eğer vatanımızın ve milletimizin birliği ve beraberliği bozulursa bu düşman buraya yine gelecek. Yine en kutsallarımıza, Allah'a, Muhammed'e, Ebu Bekir'e, Ömer'e, o ismi celilelere mermi sıkacaklar. Buralara gelin lütfen.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.

0: Mi fena?
1: Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
2: Ben cam petliyim, bana hava hoş.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
4: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz
5: seninle. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Staş labneyi.
7: Staş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
8: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
9: Bambim var benim.
10: Gerçek pop kek aşkı. Yeni eseri.
11: Aşk konularında sen pek iyi değilsin.
10: Yo, ben bu aşka doyamam.
12: Doyana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
13: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
14: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
15: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
16: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
17: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
18: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
19: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
20: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.

0: Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Akasa alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın su yolu bileklik. 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Hot Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe

0: gibi. Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.
1: Gündem yoğun, sorular çok. Cevaplar bu programda. Hafta boyunca yaşananlar, en çok merak edilen konular. Siyasetin sıcak gündemi, olayların perde arkası. Melisa Bağcı soruyor, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi gazeteci Yusuf Alabar da yanıtlıyor. 7. gün yarın 10.45'te Beyaz TV'de.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
7: Bu hafta sonunun kazandıran bizim kart ürünleri. Obaçay dökme ve poşet çay çeşitlerinde

0: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
5: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek. Heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Bu Perşembe A101'de Big Joy çikolata aromalı protein tozu 799 lira. Organuka Organic Ginger Shot zencefilli içecek 185 lira. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
10: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
11: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
14: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
15: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
16: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
15: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
17: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
18: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
19: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
20: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Kaç kaç oldu? Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
21: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
22: Eti, eti, eti.
23: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
24: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
25: Ertuğrul Gazi atamızın sandukasının hemen yanında İran, Libya, Mısır, Kıbrıs, Lübnan, Ahlat, Cezayir, Sudan, Tunus, Fas, Ukrayna, Kosova, Romanya toprakları var. Bu tarafa geçtik. Arabistan, Filistin, Türkmenistan, Azerbaycan, Irak, Bulgaristan, Yemen, Bosna, Özbekistan, Kuveyt, Suriye, Kazakistan toprakları var. Bunlar Türk sancağının, kayı tamgasının ve üç hilalli Osmanlı alametinin nam saldığı 400 sene, 500 sene dünyayı idare ettiği yerler. Her ülkenin toprağı burada. Ertuğrul Gazi'nin sandukasını süslüyor. Arka tarafa baktığımızda ise Türk devletlerinin sancakları, bayrakları ve alametleri var. Burası buram buram bizim. Dostlar, gelin, ailecek gelin, bu türbeyi ve Söğüt'ü ziyaret edin. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya aynı yerde, Söğüt'te, bambaşka yer.

size göstermek için karşınızda olmak istiyoruz. Ne olur bizi evinize kabul edin ve ne olur bizlerle birlikte tarihte, geçmişte yürüyün. Allah'a emanet olun.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Baba, şu an öğrencin televizyonda.
1: Öyle mi?
0: Seninle görüşmüş müydü?
1: Beraber çay içtik ve sonra eve kadar yürüdük.
0: Yip Man benim babamdı. Bilge görünüşüne bakan çok az kişi onun dövüş sanatları uzmanı ve dünyaca ünlü bir yıldızın ustası olduğunu anlayabilirdi. Annem de babam da zengin Foşan ailelerinden geliyordu. Japonlar gelip elimizdeki her şeyi alana kadar ailemizin hiçbir eksiği olmadı. İki küçük kız kardeşim açlıktan öldü. Babam bir adamın dünyayı görmesi gerektiğine inanıyordu. Gerçekten sözünün eri biriydi o. Kronik mide rahatsızlıklarına rağmen 1949'da tek başına Hong Kong'a geldi. Ve orada yeni bir hayat kurdu.

0: Geliyorum. Kim o?
1: Benim adım Yip. Liman'ı arıyorum.
2: Usta Yip. Lee dışarı çıktı ama geleceğinizi söyledi. İçeri gelin. Benim adım Leung Shong. Foshan'da ünlü olduğunuzu söylüyorlar. Belki de kendi gözlerimle görebilirim.
1: Bir gün görürsün.
2: Efendim, neden bugün olmasın ki? Lütfen bana bunu bahşedin.
1: Aç karın ne olmaz ki? Öyle değil mi?
2: Aç mısınız? Hemen geliyorum.

0: Ben de dövüş sanatçısıyım ama Wing Chun'a daha önce hiç rastlamamıştım. Görmeyi çok isterim. Bunun bir kadın tarafından bulunduğunu duymuştum. Eğer öyleyse inanılmaz bir şey. Ne zaman hazırsanız ben hazırım Usta Yip. Ama önce odayı boşaltayım. Hemen gelirim. İzin verin lütfen.
1: Hiç zahmet etme. Beni bu gazetenin üzerinden kaldır. O zaman kazanırsın.

0: İyi misin?
1: İyiyim, iyiyim. Lütfen beni öğrenciniz olarak alın Usta İp.
0: Yemekten sonra konuşalım.
2: Yip Man, son dövüş.
1: Efendim, yerel spesiyelimizi bir deneyin isterseniz. Adı tabaktaki öğün.
0: Doğru. Hepsi bir arada.
1: Yıkanacak daha az tabak oluyor. Ama bugünlerde 4 yemeklik öğünler olmuyor tabii.
0: Benim için sanki başka hayatta kaldım.
1: Göçmenlerin son zamanlardaki artışı yaşam sürmeyi zorlaştırıyor. Destek olmadan iş bulamıyorsunuz. Ama sizin iyi bağlantılarınız olduğu için sorun olmamalı bence. Aslında işe ihtiyacınız yok. Üstüme vazife değil ama dövüş sanatları okulu açmayı düşünmüyor musunuz?
0: Kesinlikle gerekmedikçe olmaz.
1: Öğretmek istiyor musunuz?
0: Evet ama bir okul işletmek istemiyorum.
1: Bu taraftan, bu taraftan. İşte tamam. Bu Usta Yip.
3: Merhaba Usta Yip.
1: Usta Yip Foşan'dan geliyor. Onun Wing Chun'u inanılmaz. Bundan sonra çatımıza dersler verecek. Lütfen burayı toplamaya yardım edip odayı hazırlayın, tamam mı? Tamam. King, Seymuy bize yardım edin. Bu taraftan usta. Kabiliyet beraberinde güçlü bir kişilik getiriyor. Bu da destek ve dolayısıyla iş bulmayı güçleştiriyor. Ama kader de öyle. Eğer ustanın rahat bir çalışma masası olsaydı, şimdiki gibi büyük bir usta olamazdı. Eğer restoran işçileri sendikasına girmeseydim ve birçok konuda söz hakkım olmasaydı, usta asla çatımızda ders vermeyebilirdi. Ben de Wing Chun'u diğerlerine tanıtamazdım tabii. Bu benim için gerçekten çok önemliydi.
4: Barbekü sandviçler.
1: Chan Seymui satıcılık yapıyor. Dövüş sanatları kitaplarına hayran. Kurgu kadın kahramanları gibi adaleti sağlama hayalleri kuruyor. Teng Sing ustadan başka kimseye pek bir şey söylemeyen, her şeyi kendine saklayan bir polis. Li Qing fabrikasına aşık. Sık sık arkadaşlarının haklarını savunur. O her zaman adalet olsun ister. Hep böyle davranır.
0: Bunun yerine hay yapmalıyım.
1: Wong Tung çabuk öğrenen bir hapishane görevlisi. Usta mizacının boğa gibi olduğunu söylüyor. Eng Chan tramvay sürücüsü. Ve Wong Tung'un en iyi arkadaşı. İnsanlar hayatın farklı yerlerinden geliyor. Ama yine de ustanın 3 tane öğretilemesi var.
0: Yarım akıllılar. Çok bilmişler ve sonunu getiremeyenlerin kung fu öğrenmekte işi olmaz.
1: Bence onu büyük usta yapan şey mantıklı öğretme yaklaşımı. O esnek biri. Asla katı biri değil. Bu yüzden öğrencileri çabuk öğreniyor. Bazıları kavga çıkarmak için sürekli...
5: Hey!
6: Hey! Ne yaptın sen? Bu hareket sayılmaz.
7: Hey! Bu kadar yeter. Söyle ne istiyorsun?
6: Yeter mi? Sana ne söylemeli?
8: Berbat bir oyuncusun. Şu saçmalığı kes. Bir daha yap da görelim.
5: Zevkle bu satranç ve sen de berbatsın.
6: Yoksa kaybetmek mi istiyorsun sen? Söylesene hadi.
7: Beni korkutamazsın. Sen kendini ne zannediyorsun?
8: Öyle mi? Gel o zaman.
5: Kung fu biliyor gibi görünüyorlar.
8: Bu Wing Chun.
7: Her neyse konuşma.
5: Lanet olsun.

0: ihbar etmek istiyorum. Lütfen acele edin, lütfen.
1: Seninle işin bitmedi, gel hadi.
0: Peki Hasan ne olacak ha? Hey, gel gel, nereye gidiyorsun?
2: Pekala, ne yapmamı istiyorsun? Zar aptal ya da kör mü olayım?
3: Aynı ustadan eğitim alıyoruz. Görmezden gel sen de.
4: Tangsing, ikimiz de kamu görevlisiyiz. Beni korkutamazsın. Çünkü benden daha iyi değilsin. Sen suçluları hapse atıyorsun, ben de onlara göz kulak oluyorum. İkimiz de aynı çatı altında çalışıyoruz. Peki kim daha önemli? Sen elbette.
2: Ama birinin dükkanını alt üst ettin. O da bizi çağırdı ve dava kayda geçti.

0: geçti. Ne yapacağımı söyle.
1: Kendin bul. Polis olan sensin.
2: Bir yıl boyunca sizi eğittim. Ve siz de gidip kavga çıkardınız. Sizi bir yıl daha eğitirsem... Ya gidip birini öldüreceksiniz... Ya da biri sizi öldürmüş olacak.
1: Sizin öğrettiklerinizi uygulamayacaksak eğer... Kung Fu öğrenmenin hiçbir anlamı
2: yok. Kung Fu'nun kavga çıkarmakla ilgisi yok. Kung Fu sizi fiziksel geliştirir.
3: Bunu yapmanın başka yolları da var. Koşmak, ip atlamak, futbol, yüzme gibi
2: neden
3: şeyler.
2: Neden gidip koşmuyorsun?
4: Ona karşılık verme.
2: Sana yüzme öğretirsem uzağa da yüzebilirsin. Hayatta kurtarabilirsin. Ama başkalarını denize itmezsin. Kung Fu'nun kavga çıkarmakla ilgisi yok. Yalnızca kabadayılar güç kullanır. Bilge kişiler erdemlerini kullanır. Kung Fu yaparken bütünlük önemlidir. İşte cezanız şurada. Tahta kuklayı cilalayın.

0: Usta, herkes iyi şeyler yapmak istiyor. Ama gerçek hayatta bu asla elimizde olmuyor.
1: Elinde olmasa bile en azından kimseyi incitmemeye çalış.
0: Kafam çok karıştı. Doğru ne, yanlış ne? Artık bilemiyorum. Akışına mı bırakayım?
1: Her şeyi dikkatlice seçmek zorundasın. Hiçbir şeyi oluruna bırakmayacaksın.

0: Vincent! Vincent, buradayım. Yolculuğun nasıl geçti?
1: Aa, evet, çok iyi geçti. Sen nasılsın?
0: Evet, iyiyim.
1: Tamam, hadi gidelim.

0: Hong Kong'un özel tabaktaki öğünü. Tofu, domuz, dana eti ve sebzeler. Tam 4 çeşit.
1: Ah.
0: Hadi yiyelim. Bir sorun mu var?
1: Keşke Chun burada olsaydı.
0: Onu da getirmeni söylemiştim ama önce işleri kontrol etmek istedin sen de.
1: Çok iyi bir foşan okuluna kaydoldu ve onu rahatsız etmek istemedim.
0: Buraya geldiğinde bir tabak daha ısmarlarım. Olmaz mı? Ha? 6 çeşitli yemek olur hem de. Hadi yiyelim.

0: 12 Kasım 1950.
1: Ah, bu battaniyenin yeterli olacağını düşündüm ama soğuk hava beni şaşırttı. İkimize yatacak kadar büyük değilmiş. Ah.
2: Sen de al.
1: Oh, ellerin buz gibi. Sana içimdeki gücün bir kısmını vereyim.

0: hemen. Bu saatte kim olabilir
1: ben
0: ki?
1: Ben bakayım.
0: Ha, yok yok, ben bakarım. Dışarısı soğuk çünkü.
2: Usta.
0: Ne oldu?
2: Efendim, Bayan Hip için bir şey getirdik.
3: Çok hoşsunuz Bayan IP.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Efendim, biz bırakalım da yatağınıza dönün. İyi geceler.
0: Tamam. İyi geceler. Tamam. Sağ olun.

0: Bana anlatacak çok şeyin olduğunu sanıyorum.
1: Ben de öyle.
0: Benimki karışık bir yüz. Bana öyle bakma. Utanıyorum.
1: Bulanık gözlerim kırışık falan görmüyor.
0: Biraz daha geri gidebilirim. İyi mi böyle?
1: Ya hayır. Yakından daha iyi.
2: O dönemde 4 sendika greve girmişti. Diğer sendikalar destek için toplandı. İşverenler ve işçiler arasındaki ilişki kötüye gidiyordu. Sendika şefi olarak arada kalmıştım. Görüşmeler son derece agresif geçiyordu. Gerçekten ne yapacağımı hiç bilmiyordum.
3: Ustabaşımız 3 yıl 7 ay 10 gün boyunca hiçbir izin yapmadan çalışmıştı. Ama patronun onu kovması bir dakika bile sürmedi. Çoğu işverenin vicdanı yok.
2: Sakin ol. Hadi konuşalım, olur mu? Tamam.
4: Patronumuzun bize 2 aylık borcu var ve arkadaşımızı işten attı. Longshong sendikamızın başında sen varsın. Sendika arkamızda duracak mı?
5: Sendikacı olduğum için işten atıldım. İşimi kaybettim. Bana ne olacak? 6 kişilik ailemi nasıl doyuracağım? Ben hiçbir şey yapmadım. Ona bıçak çekmemi ister misin? İster misin ha? Yapayım mı?
2: Nasıl hissettiğini biliyorum ama gözü kara davranmanın faydası yok. Lütfen sakin olun.
3: Neden bahsediyorsun sen? Genel grev ilan edelim. Patronlara ciddi olduğumuzu gösterelim.
2: Bakın arkadaşlar, bu yaptığımız şeyin geri dönüşü olmaz.
3: Sen korkağın tekisin, biliyor musun?
6: Hayır, sadece kendini kurtarmaya çalışıyor, o kadar.
7: Sadece patronun sana avanta verdi.
3: O yeni yıl içindi. Lütfen mantıklı olun.
7: Ama Lengsheng çok fazla aldı.
2: Ne ima etmeye çalışıyorsun? Bana iftira ediyorsun, tamam mı? Diğerlerinden daha fazla aldığımı nereden biliyorsun?
8: Bunu söylemeye bile gerek yok.
3: Beni dinleyin.
7: Gerek yok.
3: Grev etkili bir şeydir. Gazeteleri okuyorsunuz. Otobüs şoförleri istediklerini aldı, öyle
9: ama
3: değil mi?
9: Ama tramvay sendikasının lideri sınır dışı edildi. Haberiniz yok mu?
3: Ne olmuş yani? Korkuyor musun?
10: Sıra sende. Usta.
0: Sen kimin
3: bakın,
0: tarafındasın?
3: Biz hakkımızı aramazsak
0: herkes hediye için lafa
3: devam edecekler.
11: Bağırmayın artık. İşlerimize engel olacaksınız yoksa.
0: Sendika arkamızda duracak mı?
12: Aklındakini söyle ama hanımlara bağırma, tamam mı?
11: İşaret etmeyi kes. Gayet makul davranıyorum. O başlattı.
13: Peki sen kimin tarafındasın?
2: Arkadaşlar, sizin için neler yaptığımı söyleyemez misiniz?
5: Benim için mi? Ailem 3 yıldır yemek yemedi. Açlıktan ölüyorlar.
3: Ve sen
5: bir ötleksin.
2: Tamam. Konuşalım.
5: Yapmayın.
2: Kavga mı istiyorsun?
3: Tamam.
5: Evet, kavga istiyorum. Hadi. Ne yapacaksın?
10: Dur.
2: Tamam.
5: Sakin olalım mı?
3: Yapmayın.
5: Dur. Gel, kavga istiyorum. Gel.
2: Ama tanrım.
14: Zing, bırak onu. Beni dinleyin. Eğer bir arada durmazsanız kendi haklarınızı nasıl savunacaksınız?

Düşünüyorum da Hong Kong daha iyi değilmiş. Belki de Foshan'a dönme zamanı gelmiştir.

0: İyi misiniz efendim? Gidin, gidin. Bunu daha önce de yaptı. Ama bu kez bir yabancıyı dövdü. Ben Çinliyim ve sadece polis memuruyum. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Umarım anlarsınız.
1: En son ne zaman derse katılmıştın?
0: Çok meşguldüm. İşçiler gün boyunca grevdeler. Ve geceleri de toplanıyorlar. Hafta sonu da çok yoğunum. Ders alıyorum. Benim için incelemeyi geçmek oldukça önemli.
1: Bir kaplumbağa jölesi.
2: Geliyor.
0: Usta, Bayan İp burada evinde gibi hissediyor mu?
1: King yabancıyı dövmüş mü?
0: Kişisel değil. Ama kalabalığın içindeymiş. Durum bundan ibaret.
1: Bir dahaki sefere sana yapışan elleri öğreteceğim. Kullandığın silah yabancı ama yumrukların sana ait olacak. Silahını herhangi birine yöneltebilirsin. Ama yumruklarını asla. Kendi türünden olanlara karşı kullanma. Bu benim ikramım. Kafanı netleştirmene yardım edebilir.

0: Efendim, Li Qing adlı kızı bırakmak istiyorum.
1: Li Qing'i mi? Ciddi misin? O benim kafama vurdu.
0: Üzgünüm efendim. Üzgünüm efendim. Üzgünüm efendim. Üzgünüm.

0: Li King, gidebilirsin.
1: Önce beni tutukluyorsun, şimdi de bırakıyorsun. Sana teşekkür etmeli miyim bilmiyorum.
2: Ama biliyorsun ki şiddet tek seçenek değil.
1: Tek bildiğim dal kavuk serseriler için çalıştığım.
2: Dal kavuk serseriler mi?
3: Hey, Tansing gelecek mi?
1: Ona bayan yip için vereceğimiz veda yemeğinden bahsettim.
4: Peki ne dedi?
1: Boş ver. Bunu zaten biliyor.
3: Bilmiyorum. Büyük bir masa kuruyorsun.
1: Usta eski bir arkadaşıyla ailesini davet etti.
5: Kaderde varmış.
6: Evet evet öyle haklı.
5: Birbirimize rastlamamız kaderde var.
3: Her şey için çok teşekkür ederiz.
6: Bu kadar hürmete gerek yok.
3: İşte en sevdiğiniz pirinç hazırladım size.
5: O zaman kadeh
3: kaldı. Konukseverliğiniz için teşekkürler bayan.
7: Rica ederim.
1: Aferin sana.
3: Artık her şey değişti. Herkes zor zamanlar geçiriyor.
7: Evimizde eski dostları görmek gerçekten çok güzel. Savaşta bize destek olduğunuz için teşekkürler.
3: Hiç önemli değil.
5: Kadehimi size kaldıracağım.
6: Sizin şerefinize.
3: Hadi şerefe.
5: Hadi şerefe.
3: Şerefe.
6: Bayan Yip, Foşan'dan ne zaman döneceksiniz acaba?
7: Şun tatile gittikten.

0: Daha sonra.
1: Açun koleje başladı da.
2: Tebrik ederim.
3: Tavuk hazır, tavuk hazır. Hadi yiyelim, hadi.
1: Hadi yiyelim bakalım. Hadi buyurun, buyurun.
0: Uslu duran butu alır, eminim en uslumuz sensin. İşte sana bir but, al bakalım, afiyet olsun.
4: Teşekkür etsene. Biz but istemiyoruz, küçük kardeşimize verin.
0: Bu çok hoş. Ondan söz etmişken, bebek nerede Bayan Lee?
5: Anne, ben hiç but yemedim. Lütfen bizi satma anne. Beni satma anne.
6: Hala anlamadın değil mi? Küçük kardeş but yediği için satılmadı. Annem onu bizi doyurabilmek için sattı. O hep bizim iyiliğimizi düşünüyor. Bu yüzden böyle yaptı.
7: Bu benim fikrim değildi. Babanızın fikriydi. Çok üzgünüm. Çok
8: anne.
7: Üzgünüm.
8: Bayan
9: anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne. Anne.

0: Herhangi biri geçimini sağlayamıyorsa Kung Fu'nun ona ne yararı var ki? Bir arkadaşıma yardım bile edemiyorum. Belgelerine güvendir.
1: Elbette.
0: Ne kadar alabiliyorsa al.
1: Tamam.
0: Okulda çuna lazım olacak. Bunu almıyor musun?
1: Hayır, düğmeleri ve cepleri döndüğümde yapacağım.

Bayan İp'i son görüşüm o gün oldu. Çünkü 1950'nin yılbaşı günü birdenbire sınır kısıtlamaları getirildi. Bayan İp'in Hong Kong'a dönmesine izin verilmedi. Yine de usta yalnız yaşamaya aldırmıyor gibiydi. Her zamanki gibi devam etti. Ama onu kendini yalnızlığa kaptırmış halde daha fazla görür oldum.

0: Barbekü domuz sandviçleri. Çok güzel sandviçler.
1: Geldi.
0: Evet. Son sayı. Kenara koy, görev başındayım. Sonra okurum.
1: Barbekü domuz sandviçi.
0: Al bakalım. Barbekü sandviçi.
1: Çay lütfen.
2: Unutma, yavaşça yap. Acele etme, anladın mı?
3: Tamam.
2: Neye bakıyorsun? Odaklan buraya.
3: Tamam.
4: Kardeşim Singh, lütfen bizimle ilgilenin. Benim için kardeşim Singh'e göz kulak olun.
5: Merhaba Singh. Burası sıcak, şapkanı çıkarsana.
6: Hayır, hayır, hayır.
4: Şerefine içiyorum.
5: Çıkarsana.
7: Komik görünüyor, çok komik görünüyor. Komik görünüyorsun. Çok komik görünüyorsun.
6: Lütfen verir misin geri?
7: Çok komiksin.
6: Gitmem gerek.
7: Hey, şaka nereye yaptık. Gitme
4: kızlar,
7: şimdi.
4: Kızlar çok güzel, üzülme. Lütfen yine gel, tamam mı? Lütfen.

0: yarısı düzgün olan biri bile polis olmak istemez. Çünkü polisler üniforma giymiş haydutlardır derler. Ve şu yabancılar her şeye burunlarını sokuyor. Suçla dolu olan duvarlı şehir hariç tabii. Polisler bile içeri girmeye tereddüt ediyor. Sıradan vatandaşlar sadece ucuz diş bakımı için yakınlarındaki sokaklara gidiyor. Burada kimin sözü geçiyor? Şuraya oturun işte. Yerel bir zorba daha fazlası değil. Duvarlı şehirde ejder olarak tanınan bir çete lideri var.
1: Efsaneye göre fırtınalı bir günde birdenbire ortaya çıkmış. Avluda durarak bir bayrak kaldırmış ve 3 kez bağırmış. O zamandan beri elinde bir buz kıracağı ve güçlü tekmeleriyle şehrin içindeki tüm çetelere meydan okumuş ve dövüşerek en tepeye yükselmiş.

0: Duvarlı şehir benim.
1: Sonuçta duvarlı şehrin içindeki her şeyi kontrol eden hale gelmiş.
2: Aa, gerçekten ejder diye biri var mı?
3: Elbette. O yerel bir zorba.

0: Terfisinden sonra Tanksing'i zar zor görür olduk.
1: Evet, haklısın.
0: Ama ara sıra para gönderiyor.
2: Lütfen bunu usta Yip'e verin.
1: Tabii efendim.
0: Bunun ders ücreti olduğunu söylüyor. Diğerleri ekonomik olarak zor durumdaydı ama ustaya sırayla bakıyorlar.
3: Usta, ilaç zamanınız geldi. Dikkat edin.
4: Yang Xiutong.
0: 1953'te sendika seçimini kaybettim.
4: Liang Xiong. Ayın Qiming seçildi.
5: Yaşasın. Harika.
0: Başka birini seçmeleri onların kaybı. Ama usta artık çatıda eğitim vermeyecekti. Okul açması için bir yer tutmak üzere destek olmaya karar verdik. Önce bunu reddetti. Ama sonunda onu razı ettik. Yine de tabela koymak konusunda katı davranıyordu. Çünkü tabela iş demekti. Ve o hiç hoşlanmıyordu.
6: Bırak beni.
7: Benden saklanamazsın.
6: Sadece iki gün geciktim. Beni fazla zorlama. Ölürsem hiçbir şey alamazsın.
7: Ölmene izin vermeyeceğim. Hadi kalk bakalım.
6: Hadi bırak beni.
7: Hadi.
8: Kes şunu. Sana ne kadar borcu var söyle bana.
7: Sadece $10. Faiz değil.
8: Parayı al ve git hemen.
6: Hadi artık kaybol. Git buradan. Teşekkürler. Sana geri ödeyeceğim.
8: Bunu kafana takma. Kurtul şu alışkanlıktan.
6: Denedim ama başaramadım.
9: Hey, yeni okula ve benim gibi dövüşebilen daha fazla öğrenciye şimdi kadeh
10: kaldı. Hadi, ömürlenmeyi bırak da otur yerine.
9: Şerefe.
3: Bir isteğiniz var mı usta?
10: Başımı belaya sokmamanızı diliyorum.
9: Seni

0: kastetti.
1: Seni kastetti. Usta.
0: Ne oldu?
1: Önemli değil, önemi yok.
2: Hadi ama. Neden söylemiyorsunuz çocuklar?
3: Usta, aslında size bir şey açıklamak istiyoruz. King ve ben evleniyoruz.
2: Sen de iyi bir eş nasıl olur biliyorsun.
1: Şerefe.
2: Hadi Şerefe.
1: King, sana söylemedi mi? Bu adamı alacaksın kesin. Lütfen bize katılın
0: usta. Gidin, tamam.
3: Hadi biz de dans edelim. Hadi gel.

0: Teşekkürler. Teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Cennet,
0: teşekkürler.
1: Sen söyle, ben yazayım. Köşelerin sayesinde seni bir yıldız yapabilirim. Yıldız olursun.
0: Hayır, teşekkürler.
2: Sakın bana satılık olmadığını söyleme.
0: Seninle bir içki içeceğim.
2: Ha, tamam.
0: Teşekkürler.
2: Bir tane daha içmek ister misin?
0: O zaman yeniden kadeh kaldırın.
2: Tabii ki. Gel buraya. Gel buraya.
3: Bu kadar yeter.
2: Yolundan çekin. Yardım edin. İmdat. Yardım edin. Yardım edin.
1: Affedersiniz. Sahiden yürekliymişsiniz.
4: Evet, buna vinçon denir.
3: İyi misiniz bayan?
0: Teşekkürler. Adınızı öğrenebilir miyim?
3: Ben önemli biri değilim. Çok iyi şarkı söylüyorsunuz.
0: Teşekkürler.
4: Hadi gidelim buradan.
1: Oraya gelmişler
2: Usta,
1: ve sonra...
2: Vinç'in okulu bize saldırdı.
1: Çok fazla. Sizinle bir sorunumuz yok. Neden öğrencilerimizi dövdünüz ha? Söyleseniz, onlar size ne yaptı?
3: Öğrencilerin de kim?
2: Usta, bu o. Okulumuzun işe yaramaz olduğunu söyledi. Hatta hakaret etti.
1: Onu iyice benzetti. Kısacası dün gece saat 11'den sonra Yavamati'yi Tapınak Sokağı'nda ilginç bir toplu kavga çıktı.
4: Tamam, bu haberi dinleyin bakalım. Yeni gelen Wing Chun ünlü Park Hok'la dövüştü ve galibiyet için savaştı. Her okul bu çok önemli müsabakalar için en iyi dövüşçülerini yolladı. Wing Chun okulunun ustası adını... Ay, yanlışlıkla Ivy Mon yazmışlar. Çatılarda zıplayan ve duvarlarda yürüyen biri. Park Hok'un çift kılıçlı saldırılarını bozguna uğrattı. Ve göz önündeki her şeyi yıkıp geçti. Park Hok ciddi kayıplar verdi. Her yeri yerle bir etti.
5: Usta, usta! Bizi muhallebi çocuğu gibi göstermişler.
6: Okudum.
5: Onlara bir ders vermemiz gerek.
6: Her zaman şiddete başvurmamız gerekmiyor. Diplomasi. Düşüncelerimi gazeteye yollayacağım.
7: Düşen yapraklar dünyanın endişelerini anlıyor. Ağustos böcekleri kederli ayrılışları umursamıyor.
6: Eğer bahar serinliği saçaklardaki yağmuru umursamazsa... neden batan güneş kalmayı ya da gitmeyi umursasın ki?
0: Bu ne anlama geliyor biliyor musun?
7: Aslında bunun anlamı Yip Mon'un...
0: Aslında usta Yip Man.
7: Öyle olsun. Bu Yip Man kendi başının çaresine bakamazken öğrencilerinin serbest olmasına izin vermemeli demek.
0: Bu tamamen saçmalık. Hiç böyle olmadı.
3: Dolaşan bir yaprak her yere gitmekte özgürdür. Kişisel disiplin her zaman şöhretten önce gelir.
7: Kung fu öğrenmenin ve yapmanın sonu yoktur. Usta ipler her ne kadar yerleşmemiş olsa da pek endişe etmediğini söylüyor. Onun kendi derdi şöhret değil, kişisel disiplin ve kendinden oldukça emin. Ama yine de bilmediği tek şey rakibinin ne kadar güçlü olduğudur. Ve bu da onu hiç ummadığı bir zamanda ters köşeye yatırabilir.
0: Bir bilge ve bir savaşçı.
7: Tamam, gösteri vakti neredeyse geldi.
8: Tamam.
7: Hadi gidelim, hadi.
6: Usta İp içeride mi?
4: Kimsiniz?
7: İçeride.
6: Pak Hok okulundan Lengchu. Küçük bir hediye.
4: Ben Usta Leng'le ilgilenirim.
8: Kıdem sıramıza göre bu benim görevim.
3: Usta Leng'le ben ilgileneceğim. Sizler işinize gidin. Usta Leng, şiirinizden çok etkilendim.
6: Ben de sizinkini takdirle karşıladım. Ve özellikle bir dizedeki duygularınızı paylaşıyorum.
3: Acaba hangisi?
6: Kung Fu öğrenmenin ve yapmanın sonu yoktur. Bu da Wing Chun'u daha da merak etmemi sağlıyor.
3: Usta Eng, notlarımızı karşılaştıralım mı?
6: Tabii, zevkle.
8: Arkadaşlar, bizi yalnız bırakın.

0: Neredeyse mobilyanızı kırıyordum.
1: Portakallar için teşekkür ederim ustayın.
2: Dışarı çıkıyorlar.
1: Usta Hank.
0: Usta İp. Devam edin.

0: Linkçun Akademisi.
1: Bravo! Tebrikler!
2: Desteğinizi takdirle karşılıyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Çok güzel.
2: Bravo!
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Mersi canım.
6: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
5: Hocam ben?
6: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
6: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
5: Hocam 1000 megabit diyor.
6: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
5: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
6: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
5: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
6: Ya gelsin o zaman slogan.
7: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
8: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
9: Kaç kaç oldu?
8: Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
10: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Abba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
11: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
12: Staş labneyi.
13: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
14: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Gönülde benim o yer misin?
2: 19-25 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira.
1: Bim, bim.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, GoToys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
5: Kazancım.

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Araba fitanetler geldi.
2: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
3: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Adriana, duşta da sadece duruluyor.

0: sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
6: Sadece duruladım.
1: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
0: Sen de sadece durula.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: İçin Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Sadece durulalım.
10: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece Duru'la.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
16: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
17: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek, heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
18: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
19: 50 bin düş.
18: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
20: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
21: Arabanı arabam.com'a değerinde tring sat.
22: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
23: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
22: Kapaklardaki kodu okut, kodlama macerasına hemen başla. Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
24: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
25: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
26: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
27: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
28: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
29: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
30: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
31: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
30: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
32: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
0: geldi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
3: Dede ne yapıyorsun?
4: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durdurabiliyorum tüketimi.
3: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
4: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
3: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
5: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Neredeyse mobilyanızı kırıyordum.
1: Portakallar için teşekkür ederim ustayın.
2: Dışarı çıkıyorlar.
1: Ustayın.
0: Ustayıp. Devam edin.

0: Harika. Harika. Harika. Harika.
1: Bravo. Okay.
2: Wing Chun Akademisi.
0: Bravo. Bravo. Tebrikler.
1: Desteğinizi takdirle karşılıyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel. Çok
1: bravo.
0: Güzel.

0: Kızgın değil misiniz usta? Ben çok kızgınım. Enchan nasıl olurdu okul açabilir daha başlangıç aşamasında?
1: Hala bu bardağı kullanabiliriz.
0: Onayınızı aldı mı peki?
1: Evet.
0: Okulunun sizin

0: Ya hayır, bir dilim yeterli.
1: Çok mu ekşi?
0: Hayır, midem yüzün.
1: O zaman asitli yememelisiniz. Üzgünüm. Yemeği atmak istemedim.

0: Söyler misiniz lütfen? Sizin için ne yapabilirim?
1: Bir adrese mektup gönderecek birini arıyordum. Minnetimi göstermek için de bir uğrayayım dedim.
0: Adrese gönderecek mi?
1: San Francisco'daki teyzeme çöpçatanlık yapması için bir fotoğraf yolladım. Adres İngilizce olmalıydı. Bunu yapacak olan kişiye para vereceğim. Yerine doğru olarak ulaşmasını istiyorum.
0: Ben okulda İngilizce öğrenmiştim. Belki de yardımcı olabilirim.
1: Bu harika.
0: Alıcının adı dilimizde mi olsun?

0: Kasada durdurun. Hırsız.
1: Dur polis. Dur dedim.
2: Polis var.
1: Açılın, ben polisim.
2: Polis. Polis içeri girdi. Ejder için çalışıyorum. Anladın mı? Ejder için.
1: Kes sesini.

0: Ne istiyorsun?
1: Memur Tank. Seni duymuştum. Senin insanlara yardım etmeyi sevdiğini duydum.
0: Elimden geleni mümkün olduğunca yapıyorum. Hepsi bu.
1: Baş müfettiş olmak için kamla rekabet halinde olduğunu biliyorum.
0: Doğru bilgilendirilmişsin.
1: Ama bu iş için kam seçilirse kimseye pek bir yardımı dokunmaz. Sen farklısın, haksız
0: evet.
1: mıyım? İmkanı olan biriyle çalışmalısın. Ben de insanlara yardım etmeyi severim. Baş müfettiş Tank.
0: Komiser yardımcısıyım.
1: Bu para seni o mevkiye getirmek için yeterli olur.
0: Söylesene, baş müfettiş olmamı mı istiyorsun?
1: Evet. Çünkü o zaman istediğin kişiye yardım edersin. Bu tamamen senin elinde olur. Yanılıyor muyum?
2: 2 gün sonra aslan dansı yarışması var. Pakok'tan Eng Chung favori gösteriliyor. Ama bence kazanan Chunwai'den Engai Batin olmalı.
1: Sence Tanrı bu isteğini kabul eder mi? Ederse iyi olur değil mi? Eğer bunu yaparsan gerçekten sana çok minnettar olurum.
0: Korkmuyor.

0: Engay Tong.
1: Ben ne yaptım ki? Ama neden?
0: Kes sesini. Yürü.
1: Dur. Hadi yürü. Ne yapıyorsunuz?
0: Hadi.
1: Nereye götürüyorsunuz?
2: Lukfu.
3: Efendim.
2: Bizimle gel.
4: Usta, adamlarımızın ikisi tutuklandı. Yine de yarışabilecek miyiz?
3: Boyun eğmeyelim. Yarıştayız.
4: Evet.

0: düşsünler. Görevlileri dışarı çıkarın.
1: Onlara destek olun.
2: Tamam. Ne yapmalıyız efendim?
1: Bırakın dövüşsünler. Görevlileri dışarı çıkarın.
2: Beni izleyin.
0: Hadi gidelim.
3: Ustayım, kolundaki iğneleri.

0: Posta Engay. Çok özür dilerim.
1: Ne kadar da cesurmuşsun. Hadi gidelim.
2: İlaç hiç fena değil. İçinde kartal pençesi ve ayı safrası var. Bunu ya içersin ya da sürersin.
0: Geçinmek için ne yola mı? İlaçlı içmek.
2: Bir okul yönetmek zor iş. İnsanlar neşeli ruh halimize aldanıyor. Ama aslında büyük baskı altındayız. Eminim anlıyorsundur. Eskiden karım bana tapardı. Çünkü kung fu biliyor olmam karıma güvende hissettirirdi. Evlendik ve ben okulu açtım. Sürekli meydan okumalarla karşılaşıyordum. Kadınlar genelde çok kaypak oluyor.
0: Usta Eng, siz gerçekten yeteneklisiniz. Okulda öğretmenlik yapabilirsiniz.
2: Siz çok daha üstünsünüz ustayıp. Yine de onu suçlayamam. Genç haydutlar sürekli kapımızdalar. Sonunda bir çözüm buldum.
0: Bu nasıl bir çözüm Usta Eng?
2: Aramızda kalsın. Çok basit. Ne zaman bir meydan okuyanla karşılaşsam ona bu kapıyı kilitleyeceğim. Ve işte anahtarı burada. Eğer girmek istiyorsan önce beni öldürmen gerek. Ya da seni öldürmeden önce kaçabilirsin diyor. Onda dokuza hemen gidiyor.
0: Peki ya diğerleri?
2: Sonuncusu cesurdu. Ve o da öğrencim oldu. İşte böyle.
0: Bir öğrenci için iyi bir usta bulmak zor. Ama bir ustanın iyi bir öğrenci bulması çok daha zor.
2: Size yürekten katılıyorum. Biraz çay için.
0: Hadi Şerefe.
3: Yediklerinize dikkat etmelisiniz. Bunları kendim pişirdim. Restorandakiler kadar iyi.
0: Yine de biraz tuzlu. Parayı ben ödeyeceğim. Ama itiraz etme.
3: Ah, lütfen yapmayın.
0: Yıkayıp hazırladım.
3: İsterseniz sizin için yeniden pişirebilirim.

0: Uyan. İşe gitme vakti. Hadi kalk. Kalk. Kalksana. Hadi.
1: Arkadaşın huzur içinde öldü.
2: Korkuyorum.
1: Peki neden?
2: Ölürken yalnız olmaktan. Çok korkuyorum.

0: Alo? Bekleyin lütfen. Usta Yiğip, sizi arıyorlar.
1: Annenin yanında mıydın?
0: Usta Yiğip, iyi misiniz?
2: Annem o yıl Temmuz'da hayatını kaybetti. Son anına kadar yanında kaldım.

0: Ciddi bir durum yok. Bay Yipman şok geçiriyor.
1: Teşekkür ederim doktor.
2: Babamı Kraliçe Mary Hastanesi'ne yolladılar. Belki de üzüntüsü onu mahvetti. Kimseyi tanıyamıyordu.
3: Usta.
1: İyi misin?
3: Usta.

0: Rengsin.
1: Beni tanımadınız mı?
0: Burada ne yapıyorsun? San Francisco'da randevun vardı.
1: Onu zaten buldum.

0: Tamam tamam hazır. Gülümsey gülümsey. Usta geliyorum. İşte benim karım. Wong Tung ve Sei Mei 1961'de evlendi. Bir tane daha. Wong Tung evlendikten sonra işinden ayrıldı. Nedenini bilmiyorum. Ardından geçimini sağlamak için Kung Fu öğretmeye karar verdi. Ustadan bir tabela istedi ve usta da onun için bir tane yaptı.
1: Otantik Wing Chun.
0: Bazıları ustanın Wong Tung'u kayırdığını düşünüyor. Aslında bunu sormaya cesaret eden tek kişi o olmuştu. Eğer diğerleri de isteseydi onlar için de aynısını yapardı.
2: Artık tabelan olduğuna göre eğer birini geri çevirirsen iyi bir bahanen olmalı.
0: Kendi okulu için tabela koymayı reddetmesine şaşırmamalı. Bahane bulmak onun karakterinde yoktu. Wong Tung'un bebeği olacaktı ve parası azdı. Bu yüzden gelen herkesi kabul etti. Maalesef çok azı ders almak için geliyordu. Her şey bir anda değişmişti.
2: Tung. Güzel mekan. Duvarlı şehirde boks yapmak ilgini çeker mi? Can üst üste 5 maç kazandı. Ve bir sürü parası oldu.
3: Seng. İlgilenmiyoruz. Hiçbiriyle.
2: Merhaba. Merhaba. Tamam o zaman. Gidiyorum.

0: Kazanan paradan memnunum.
1: Bravo.

0: Tuğk için saklayacağım.
1: Wing Chun değişiklik olsun diye kaybetse daha da mutlu olacağım.
0: Daha mutlu mu? Daha mutlu mu? Daha mutlu mu? Daha mutlu mu? Daha mutlu mu? Wing Chun kolay kolay kaybetmez. Ha? Nereden bileceksin?
2: Usta Yip yukarıda kung fu öğreten kişi mi? Ne? Sen onun oğlu musun?
3: Annem öldükten sonra babam ona katılmamı istedi. Sonunda 1961'de geldim. Okulunu bulduğum Şamşipo'ya yürümek çok zamanımı almıştı. Babam harika bir gezgindi. Her gün kahvaltıdan sonra yürüyüşe çıkardık. Beni Central'a ve Shengguan'a götürüp St. Stephen Koleji'ndeki arkadaşlarına ait çeşitli dükkanları gösterdi. Aralarında hayırsever olan Tang Shiyukin de vardı. Yine de içlerinden herhangi birini aramadı. Yardım istemek konusunda gönülsüzdü. Beni hiçbir şey için zorlamadı. Wing Chun öğrenmem ya da okuluna yardım etmem konusunda da aynen öyleydi. Onun oğlu ya da öğrencisi olmak arasında hiçbir fark yoktu. Baba, ben iş aramaya çıkıyorum. Tabii onunla daha fazla zaman geçirmek hariç. Affedersiniz.
4: Buyurun.
3: O zamanlar babama yemek getiren bir kadın vardı. Babama o hanıma ne demem gerektiğini sordum. Bana ne istersen de dedi. Ben de ona Kuzeyli Hanım demeye karar verdim. Birinin babama bakıyor olması beni rahatlatıyordu.
4: Güzel mi?
3: Sonunda gemicilik şirketinde bir iş buldum. Gece vardiyasında çalışıp orada kalıp orada yiyordum. Ama ara sıra akşam yemeği için babama gidiyordum. Bu onu mutlu ediyordu.
5: Herkese mutlu Noeller.
4: Aa, Chun gelmiş. Merhaba Chun.
6: Hey, otursana. Otur geliyorum.

0: Çoğun, işler nasıl gidiyor?
1: İyi gidiyor.
0: Eğer kafan uymasa gelip yardım edebilirsin.
2: Merhaba, mutlu yıllar. Bu pirinç hamurunu karıştırarak kızartabilir ya da çorba yapabilirsin.
1: Bunu alayım.
2: Teşekkürler. Ona sakın kapılma.
3: İşte yemek hazır.
1: Teşekkürler Şeyhun.
3: Önemli değil. Usta, en sevdiğin yemekten.
0: Teşekkür ederim. Sizin için kırmızı paketlerim var benim.
2: Onları çekmecene koymuştum. Gidip getireyim istersen.
0: Hı.
2: Sağlığına. Al bakalım.
4: Biz istemiyoruz, sağ olun.
2: Ustadan şans parası, lütfen.
4: Size hayır dedim.
1: Böyle yapma. Sağ ol usta. Yapma.
4: O bayan IP değil.
0: Hadi yiyelim.
3: Hadi.
5: Bir şey demem gerekiyor. Hadi yiyelim. Tamam. Evet, hadi.
1: Canım.
6: Usta, bayan Yip'e verdiğimiz battaniyeyi geri alabilir miyiz acaba?

0: Size bakacak birini istemiyorlar mı?
1: Sen merak etme. Pirinç yemeğini yerim ben.
0: Daha çok üşütmenizden korkuyorum.

0: Burayı öğrencilerim kiraladı. Ama artık kalamam.
1: Sorun nedir? Mideniz mi? Hastaneye gitmeseniz de bir doktora görünmelisiniz. Bunun ağrıya iyi geldiğini söylüyorlar. Denesenize. Acı çekmekten iyidir, öyle değil mi? İçin lütfen.

0: Sakın bana bir daha bu şeyi verme.
1: Ama acı çekiyordunuz.
0: Sakın dokunma. Arkadaşını unuttun mu?
1: Sadece acı çektiğinizi görmek istemedim. Lütfen beni bağışla.

0: Tamam. Tamam.
1: Teşekkür ederim. Tatlım, onlara her şeyi boşaltmanı tamam. söyle.
2: ...1962 yazında babam ve ben Hong Kong'da bir daire kiraladık. Başlarda kuzeyli bayan bizi ziyaret ediyordu. Sonra bilmediğim bir nedenden dolayı gelmeyi bıraktı. O yıl babamdan Wing Chun öğrenmeye başladım.
3: Hükümet bugün günlük su stoğunun 4 saate indirildiğini açıkladı. Buna göre herkes tedbirini almalı.
4: Hey, aşağıdaki bakar mısın?
5: Ne var söyle.
4: Musluğu kapat.
5: Tamam tamam.
6: Zeytinler havada uçuşuyor.
2: Babam o dönemde daha fazla öğrenci almıştı. Bazıları onu lüks arabalarıyla alıyordu ve özel derslere götürüyordu. Bu yüzden babamın sadece para için öğrettiği yolunda dedikodular çıkmaya başlamıştı. Ve bu onu rahatsız ediyordu.
3: Kazanan loto numarası 034-20877. 034-20877. Üçüncü derece tayfun uyarısı yapıldı. Wanda tayfununun Hong Kong'u vuracağı söyleniyor. Daha sonra daha güçlü bir sinyal verilecek. Vatandaşların evde kalıp önlem almaları tavsiye ediliyor. Pencerelerden ve açık alanlardan uzak durun.
1: Ama ben hiçbir maçı bırakmadım. İnsanlar Wing Chun izlemeye geliyordu. Bıraksan da umurumda değil. Beni izlemeye geliyorlar. Beni. Anladın mı? Beni.

0: benim arenam olmadan bir hiçsin. Sen kim olduğunu sanıyorsun ki? Bir yıldız mı? He? Sakın iznim olmadan gitmeye kalkma. Eğer seni var ettiysem aynı zamanda yok da edebilirim.
1: Tung Tung, bunu baban için asalım mı buraya?
2: Von Tung'un kazanması için 100 dolar.
1: King, benim için bebeğe bakar mısın?
3: Simwi, fırtına yaklaşıyor. Nereye gidiyorsun?
0: İyi bir önerim var. İşi daha ilginç hale getirelim. Anladın mı?
4: Nasıl yani?
0: Onu öldürmene 5'e 1 veririm.
4: Seni mutlu etmek isterim. Ama bu adamı öldürmek hiç kolay değil.
0: Merak etme. Sadece bekle. Yardım geliyor.
5: İmzanızı alabilir
6: tamam,
5: miyim?
6: Tamam, evet.
5: Lütfen bir imzanızı alabilir miyim?
6: Hadi teşekkür ederim. Hadi, hadi bakalım.
5: Tamam, işte aldım.
6: Tamam,
5: tamam. Evet, evet, kabul edin. Tamam.
6: Teşekkürler.
4: Şimdi anladım.

0: ilaç verdiler. Kurtar onu.
1: Hadi, hadi, hadi ona göster gücünü.
2: Devir onu.
1: Hadi.
2: Bitir işini.
1: Hadi, hadi durma, hadi.
3: Dur. Onu boş ver. Devam et.
4: Maçı durdurun. Bu boks maçı mı yoksa ölüm oyunu mu? Ona ilaç verdin, seni pislik.
3: Burada sadece benim sözüm geçer.
4: Cehenneme git. Onu götürüyorum.
3: Maçı bitirsin. Seninle gidebilir, hadi. Devam et.
5: Çekil yolumdan. Hamile olup olmaman umurumda değil.
6: Tom.
0: Sen de kimsin? Neden buradasın?
4: Ben gitme. Öğrencim için geldim.
0: Ejderden izin aldın mı?
4: O nerede?
0: İçeride.
4: İçeride. Teşekkür ederim.
0: Tunga ilaç verdiler.

0: ilaç vermişler.
1: İyi misin?
2: Dayan, çok kötü. Dayan Tunk.
3: Sing. Onu merkeze götür.
4: Ring'in içinde her şey olabilir. Öne

0: Bence yeterince değil diye bize suçlama, anladın mı beni?
1: Dövüş adilse karışma ama bu açık bir cinayet oluyor. Bunun için hesap vereceksin.
2: O bana para kaybettirdi. Ve sen de gelmiş belanı arıyorsun. Bunun hesabını vereceksin. Bundan kurtulamazsın.
1: Singh, neden bekliyorsun? Tutuklu onu.
2: Burası duvarlı şehir. Polis karışamaz.
3: Dayan. Dayan Tunur. Dayan.
4: Usta.
1: Singh, onları duvarlı şehrin dışına çıkarırsam görevini yapacak mısın?
4: Evet. Dışarıya adım atar atmaz adamlarım onları tutuklayacak.
1: Tamam o zaman. Tungu ve Seymui'yi yanına al ve adamlarına dışarıda beklemelerini söyle, tamam mı? Git hadi. Dediğimi yap.
4: Tamam.
3: Bana yardım et.
2: Bekle.
1: Singh, hadi gidin.
4: Hadi.
2: Gitme. Benim çöplüğümde sözün
1: benim
2: geçmez.
1: Benim çöplüğünün peşinde değil. Senin peşindeyim ben.
2: Göreceğiz.
4: Dikkatli olun.
3: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Ah!

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şey olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını

0: var, ailem fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz Ailem'le. Bugünden yarına, Allianz
1: seninle. Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve diyemiyorsan... Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Etilif Alif'ten. Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de. Etilif Alif meyve var.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Alba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
3: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
4: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala, alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Alba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
0: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Adriana duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım, sen de durula.
1: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Uçan dağrı gibi.
5: Ben bu yıldızlarla makyaj yapıp havalı oluyorum.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
7: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
6: Kapaklardaki kodu okut, kodlama macerasına hemen başla. Ozmo Kornet.

0: sadece duruladım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula. Vay.

0: ile lezzeti tamamla.
1: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek, heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Sadece Durula.
9: Yeni Durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece Durula.
13: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
15: Damla
16: bence çok eğlenceli.
15: Yok ben almayayım.
17: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
18: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
17: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
19: 3, 2, 1, 0.
2: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
2: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
1: O zaman...

0: Konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
2: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
4: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
3: Kapaklardaki kodu okut, kodlama macerasına hemen başla. Ozmo Kornet.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, GoToys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Onları götürün.
1: Tamam efendim.
2: Usta, iyi misin?
3: ...1968 yılında bir gün babam benden akciğer kanseri olan Kuzeyli Bayan'ı onunla birlikte ziyaret etmemi istedi. Böylece Umut Liman Hastanesi'ne gittik. O günlerde Renismin'e gitmek için zor bir yolculuk yapmak gerekiyordu. Önce otobüs, ardından feribot ve sonunda uzun bir yürüyüş. Babam yol boyunca hiçbir şey söylemedi.
4: Bir dilim yeterli. Midem yüzünden.
5: Çok üzgünüm. İsraf etmek istemedim.
4: O yemekleri benim yapmadığımı ne zaman anladın?
5: İlk geldiğinde biliyordum. Bikini yemekleri hep tuzludur.

0: Neden bir şey söylemedin?
1: Bazen bazı şeylerin söylenmemesi daha iyi.
0: Doktorun söylediklerini anlayamıyorum. Hala en çok neden korktuğumu hatırlıyor musun?
1: Söz veriyorum. Yalnız olmayacaksın.

0: Babamın öğrencilerinden biri Amerika'ya gitti. Geri döndüğünde uluslararası bir film yıldızı olmuştu.
1: Usta? Uzun zamandır görüşmedik. Bunlar benim öğrencilerim.
2: Tanıştığımıza memnun olduk.
3: Güzel güzel, tamam otur.
1: Lütfen usta. Soğuk çay sevmediğini hatırlıyorum.
3: Anlaşma nedir peki?
1: Usta.
3: Teşekkür ederim. Yürümeyi tercih ederim.
1: Sizinle yürüyeyim. Yorgun musunuz? Arabaya binmek ister misiniz?
3: Eğer yürüyebiliyorsam yürümeyi tercih ederim.
1: Beni onaylamadığınızı söylüyorlar. Beni öğrenciniz olarak görüyor musunuz?
3: Hala senin ustan mıyım ben?
1: Elbette.
3: Wing Chun asla değiştirilemez demedim. Değişim olmadan ilerleme olmaz dedim.
1: Usta, sizi kuklayla idman yaparken filme alabilir miyim?
3: Filme mi?
1: Wing Chun'u dünyaya tanıtmak istiyorum.
3: Dünyaya mı? İyi fikir.
1: Filmi bitirdikten sonra size çok güzel bir daire satın alacağım.
3: Çok teşekkür ediyorum. Zamanı gelince yaparım.

0: Sonra bir gün babam onu tahta kuklayla filme çekmemi istedi. Bu filmin gelecek kuşaklar için olduğunu söyledi. Baba, ara vermek ister misin? Wing Chun herkese ait.
1: İnsanın davranışları bir ağaca benzemeli. Gövdesi kök salarken yaprakları gelişmeli. Fakat tutumu bir bozuk para gibi olmalı. İç kısmı köşeliyken kenarları yumuşak olmalı.

okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan

0: Sürprizlerden hiç hoşlanmam.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Terfi ettiğimde sorun etmemiştin ama.
0: Ama bu sürpriz değildi ki, yetenekli kocamın hak ettiği bir şeydi.
1: Güzel cevaptı benim akıllı karım.
0: Beni sadece vücudum için sevdiğini sanıyordum.
1: Seni sadece vücudun için seviyorum.
0: Ne yapıyorsun?
1: Sürpriz.
0: Anlamıyorum. Bu da ne?
1: Bir ev.
0: Evet, bunu ben de görebiliyorum, yine de sağ ol.
1: Ev olduğu kadar bir sığınak, bir yuva da diyebiliriz.
0: Gerçekten mi?
1: İstersen ona bizim de diyebilirsin.
0: Bizim mi?
1: Hı-hı.
0: Peki parayı nereden bulduk? Yani biz böyle bir evin kapısından bile geçemeyiz.
1: Bilmem. Belki bir anahtar işe yarar.
0: Aman Tanrım. Aman Tanrım, şaka ediyorsun.
1: Bir klasik. 20'lerden kalma, ahşap çerçeve, 3 yatak odası ve 1,5 banyo. Üstelik eski sahipleri geride salıncakta bırakmışlar.
0: Salıncak için biraz büyük değil miyim sence?
1: Öyleyse yakında boş odaları doldurmamız gerekecek.
0: Teşekkür ederim.

0: Anne. Anne. Babam ne zaman eve dönecek?
1: Ne dedin tatlım?
0: Babam ne zaman eve dönecek dedim.
1: Bugün tatlım, bu bir günlük bir yolculuktu.
0: Neden bizi de yanında götürmedi?
1: Çünkü bu bir iş gezisiydi ve götüremezdi. Günaydın anne, seni görmek çok güzel ne oldu.
0: Günaydın anne.
2: Anne artık giyinmen gerek.
1: Hayatım daha çok zamanımız var.
2: Yine okula geç kalacağız.
1: Yapma, okula geç kalmayacak. Kalksak iyi olacak, yoksa okula geç kalacak. Bridget, kompozisyon ödevini yaptın
2: evet,
1: mı?
2: Evet anne.
1: Bir dakika, bir dakika, yemeğinizi unutmayın. Hadi alın bakalım. Öpücüğümü alayım.
2: Hadi Megan,
0: geldim.

0: Merhaba güzelim, nasılsın bakalım? Perşembenin geldiğine inanamıyorum.
1: Bana mı diyorsun? Haftanın nasıl geçtiğini anlamadım bile.
2: Tanrım, keşke burada olsaydın. Bu geceki yemek için elbise seçmekte öyle zorlanıyorum ki. Sizden ne haber? Hafta sonu
0: planı nedir?
1: Ne? Jet'le Acapulco'ya gitmek gibi mi? Hayır.
2: Tabii ki, anlıyorum. Her neyse, artık telefonu kapatıyorum. Hayatım için önemli bir karar vermem gerekiyor.
0: Öyle mi? Adı ne?
2: Adı mı? Adı gerçekten de çok kötü. Adı Harry.
0: Ama onun esas olan olup olmadığını bilemezsin.
1: Görüşürüz.
3: Bir yeni mesajınız var. İlk mesajınız.
4: Dinle Linda. Sana bir şey söylemeliyim. Geçen gece kızların yanında söylediğimde ciddiydim ve ben bunu bilmeni ve unutmamanı istiyorum. Lanet olsun, biri arıyor. Bir dakika. Sen miydin?
3: Mesaj sona erdi.
4: Mesaj bırakırsanız en kısa zamanda sizi aramaya çalışırım.
1: Merhaba, benim. Mesajını aldım. Ne zaman bıraktığını bilmiyorum ama. Mesajımı aldığında beni ara. Tamam mı? Hoşça kal.

0: Bayan Hansen.
1: Evet.
0: Linda Hansen.
1: Aha.
0: Ben Şerif Riley.
1: Evet.
0: Ben bunu söylediğim için üzgünüm. Kocanız Jim.
1: Evet.
0: Bir kaza geçirdi. Olay yerinde hayatını kaybetti.
1: Ne zaman?
0: Dün.
1: Hayır. Hayır, bu imkansız çünkü az önce onun telesekretere bıraktığı mesajı dinledim.
0: Çok üzgünüm hanımefendi. Size ancak ulaşabildik. Diğer şoför kamyon kullanıyormuş. Bunun bir kaza olduğundan eminler. Kamyon kontrolden çıkmış. Olay otoyolda 220 mil tabelasının önünde olmuş. Diğer şoför de patlamada ölmüş efendim. Kocanız için üzgünüm. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Bayan? Bayan Ernst? Bayan? Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Sizin için birini arayayım mı? Size kartımı bırakayım. Olur mu? Eğer bir sorununuz olursa ararsınız beni.

Neyin var anne? Anne? Sorun ne?

0: Konu babanız.
1: Öyle mi?
0: Evet. Babanız kötü bir kaza geçirmiş.
1: Yani nasıl bir kaza? Babam eve ne zaman dönecek? O iyi mi?
0: Hayır bebeğim, değil.

0: Vay canına, çok etkilendim. Kendinizi ne kadar geliştirmişsiniz böyle.
1: Evet.
0: Bu gerçekten olağanüstü.
2: Merhaba, ben Annie. Sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Sizi mutlaka arayacağım.
3: Merhaba Annie, benim. Mesajım alır almaz beni arayabilir misin lütfen? Görüşürüz.
0: İnanılmaz. Siz ikiniz harikalar yaratıyorsunuz.
1: Babam yapboz konusunda çok iyiydi. Bize bunda yardım edecekti.

0: Merhaba tatlım.
1: Merhaba.
0: Sonunda onları yatırabildim.
1: Onlara iyi geceler demeliydim.
0: Yok yok, hayır, zaten zor yattılar. Bırak uyusunlar.
1: Tamam.
0: Yapmamız gereken şeyleri düşünüyordum da yarın Cem'in cenaze töreni için hazırlıklara başlamamız gerekiyor. Sonra da şu hayat sigortası hakkında bilgi edinmelisin.
1: Bunun için hazır değilim anne.
0: Kimse bunun gibi bir şeye hazır değildir hayatım. Ne kadar güçlü olduğuna sen bile şaşıracaksın. Babanı kaybettiğimizde biliyorsun.
1: Servis tabağını düşünmeden duramıyorum anne.
0: Hangi servis tabağı?
1: Biliyorsun hani üst rafta duran şu büyük servis tabağı, onun ailesi getirmişti. Ona uzanamazdım. Bunu benim için Cem yapardı.
0: Kimse senden birkaç gün içinde her şeyi halletmeni beklemiyor hayatım. Ben çok yorgunum ve gidip biraz uyuyacağım.
1: Tamam.
0: Beni merak etme. Dolaptan yatak için çarşaf alırım. Bana ihtiyacın olursa yukarıda olacağım.

0: başlangıçlar ve dönüşler olacak. Bu arada tabii ki bütün yarışmacılar da gerginliklerinden kurtulmak durumundalar. Yoksa işleri oldukça zor olur. Ne de olsa bu yarışın sonunda büyük bir ödül var. Evet, yarışın başlangıcında herkesin bir kadar başlangıç bayrağını sallamak üzere bugün belediye başkanımız da aramızda. Bunun da katılımıyla yarış çok daha önemli bir hale geldi diye düşünüyorum. Tabii ki arkadaşlarım ne düşünür bunu bilmiyorum. Evet, kısa bir aradan sonra...
1: Ne oldu?
2: Bilmiyorum. Ben sadece... Çok garip bir rüya gördüm.
1: Nasıldı, anlatsana.
2: Tamam, yok bir şey. Yok bir şey. Yok bir şey.
3: Anne, geç kaldık. Üç kez olunca ceza veriyorlar.
1: Yine güzel başlamaya ne oldu bakalım? Günaydın anne demek yok mu? Ya da seni görmek
3: günaydın,
1: çok güzel anne.
3: Günaydın.
1: Peki hala çıkmalıyım. Pazartesi sabah toplantısı. Hepinizi kucaklıyorum. Artık gitmeliyim. Şu yeni müdür yardımcısını eğitmeliymişim. Yemeklerini hazırladım. Onları okula götürebilecek misin? Hı. Kızlar, size okulda iyi eğlenceler.
3: Güle güle baba.
1: Görüşürüz.

0: Kompozisyon ödevini yaptın mı Breach?
1: Evet.
0: Kızlar yemeğinizi unutmayın.
1: Hadi Megan, çık şu arabadan.
2: Geldim.

0: Sanırım orada durmak gerekiyordu.
1: Evet, ben bugün biraz... Kafam tamamen... sanırım bir an dikkatim dağıldı.
0: Bir kenara çekip sakinleşin, olur mu? Kimsenin zarar görmesini istemeyiz.
2: Bunu aramalı mıyım? Bunu anlamaya çalışıyorum. Yani onu aramayı çok istiyorum ama... O zaman da kuralı bozacağım gibi geliyor. Yine de beklemekten iyidir. Ne var?
1: Biz dün konuştuk mu?
2: Tabii ki, her gün konuşuyoruz.
1: Hayır, yani dün... Sana bir mesaj bıraktım mı?
2: Hiç sanmıyorum. Ne oldu ki? Dur bir dakika. Dur. Ben bir krizin orta yerindeyim, tamam mı? İyi olduğundan emin misin?
1: Evet.
2: Cimle, her şey yolunda mı Linda?
1: Evet, her şey tamamen aynı.

0: Gününüz nasıl geçti?
1: Fena değildi. Biraz sıkıcıydı.
0: Teşekkür ederim.
2: Evet, sıkıcıydı.
0: Sıkıcı.
1: Evet, evet.

0: için teşekkür ederim. Kahve ister misiniz?
1: Nereden bilebilirdiniz ki? Çok üzüldüm.
0: İçecek bir şey mi? Büyük bir şok. İşte geliyor. Merhaba Razım.
2: Dinlenebildin mi?
3: Ne oluyor?
0: Tatlım merhaba. Bugün nasılsın? Neden yukarı çıkıp üzerine bir şeyler
3: deniyorsun? Hayır, bir dakika.
0: Hadi hayatım bir şeyler.
3: Kızlar nerede?
2: Kızlar gayet iyi hayatım. Endişelenmene gerek yok.
3: Hayır, bu doğru değil.
2: Ne değil tatlım?
0: Her şey yolunda tatlım. Yukarı çıkıp biraz daha uyumalısın.
3: Hayır,
0: lütfen.
3: Hayır, daha fazla uyumama gerek yok. Hatta uyanmama da gerek yok.
2: Her şey yoluna girecek hayatım.
3: Hayır anne, hiçbir şey yolunda değil.
2: Tamam.
3: Bir şeyde gerçekten büyük bir sorun var.
2: Tamam canım.
3: O ölmedi.

0: Merhaba. Merhaba. Ah, kalktınız, uyanık olmadığım için özür dilerim.
1: Büyükannem seni uyandırmamamızı söyledi.
0: Hayır bebeğim, beni istediğin zaman uyandırabilirsin. Kız kardeşin ne yapıyor?
1: Sallanıyor.
0: Öyle mi?
1: Sanırım üzgün.
0: Evet. Şu an hepimiz çok üzgünüz. Merhaba Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Yüzüne ne oldu böyle hayatım, iyi misin? Ve hiç konuş benimle. Bu kesikler nerede oldu hayatım? Bunu sana kim yaptı?
1: Neyi?
0: Bu kesikleri, yüzündeki bu kesikleri.
1: Anne, yüzünde kesik yok
0: Sen
1: ki.
0: Neden söz ediyorsun?
1: O çok güzel. Tıpkı bir prenses gibi.
0: Gel buraya. Sarıl bana hadi. Her şey yoluna girecek. Her şey yoluna girecek, tamam mı? Her şey yoluna girecek tatlım, hiç korkmayın. Her şey yoluna girecek.
1: Anne.
0: Evet.
1: Babam nasıl öldü biliyor musun?
0: Bilmiyorum tatlım, orada değildi.
1: O zaman öldüğünü nereden biliyorsun?

0: İyi misin hayatım?
1: Ya bütün bunlar bir hataysa?
0: Ne demek bir hataysa?
1: İnsanlar bir gün ölüp ertesi gün dirilemezler, hepsi bu.
0: Bu bir hata değil.
1: Pekala, tabutun içini gördün mü anne?
0: Hayır, görmedim ama bu onun...
1: Bu durumda tuhaf olan bir şeyler var, anlamıyor
0: Linda,
1: musun?
0: Linda, hayatım, kiliseye girmemiz gerekiyor.
1: Hayır, çocukları içeri götürür müsün lütfen?
2: Neden sen de
1: sadece
2: bizimle
1: onları içeri tamam, götür.
0: Sen çocukları kiliseye götür, Linda. Linda...
3: İşte geldi. Merhaba Bayan Hanson. Her şeyin programlandığı gibi olduğunu bilmenizi isterim.
1: Tabutun kapağını açmanızı istiyorum.
4: Yapamayız
3: bayan.
4: Bunun
3: iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum efendim. İstediklerinize saygısızlık etmek istemiyorum.
1: Sana şunu aç diyorum. Aç
3: bayan
1: diyorum
3: Hanson,
1: sana.
3: Ne? Buradan gitmenizi istiyorum lütfen. Bayan ama Hanson, sizi uyarmak zorundayım.
1: Ne?
3: Cesette bir sorun var.
1: Ne gibi bir sorun?
3: Size nasıl öldüğünü söylemek istemediler. Size bunu söylemek istemediler. Maalesef derin bir kesik bir ayrılma
1: sözü. Ne gibi bir ayrılma? Olamaz. Hayır. Hayır. Hayır. Tamam. Hayır.
3: Sakin.
1: Bırakın. Bırakın.
3: Sakin olun lütfen.
1: Bırakın beni. Bırakın.
4: Lütfen.
3: Aman Tanrım.
1: Hayır lütfen.
4: Bayan lütfen.
1: Hayır lütfen.
5: Jim bu dünyayı sevilen biri olarak terk etti. Dostları onun nezaketini, neşesini, yardımseverliğini ve etrafındaki kişilere olan saygısını anlattılar. Ama onun en büyük bağlılığı ailesineydi. Bahsetmekten mutluluk duyduğu kızları, sevgili karısı Linda, biricik kızları Megan ve Bridget.
0: Evet.
1: Bu kim?
5: Bir adamın en büyük ödülü...
0: Kim?
1: O işte şuradaki.
5: Geride bıraktıklarının kalbindeki gerçek sevgidir. Bu her şeyden daha
0: hayatım,
5: değerli ve daha önemlidir. Pekala sevgili dostlar.
0: Linda.
5: Şimdi duamızı edelim. Cennetteki babamız, yüce tanrımız, senin krallığından geldik, senin krallığına gideceğiz. Aramızdan ayrılan Jim kardeşimizi huzur bulduk. Onun günahlarını affettik. Tozlar tozlar, güller güller düşecek.
1: Bekle. Hayır, lütfen bekle. Gitme,
0: bakın,
1: bekle.
0: Üzgünüm.
1: Doğru, kocamı nereden tanıyordun?
0: Bunu dün konuşmuştuk ya.
1: Konuştuk mu?
0: Evet, dün konuştuk.
1: Dün mü?
0: Hatırlamıyor musun?
1: Hayır. Seni hayatım boyunca hiç görmedim.
0: Ben buradan gidiyorum, tamam mı?
1: Lütfen konuş benimle.
0: Kızlarınızın ve sizin acınızı
1: kimsin
0: paylaşıyorum.
1: Kimsin sen? Lütfen gitme.

0: İlla ısınır. Lityum karbonat. Günde iki defa alınacak. Tekrar doldurmak kesinlikle yasaktır. Alkolle beraber alınmamalıdır. Doktor Norman Roth. Doktor Norman Roth.
1: Anne.
0: Çocuklar neden aşağı inip büyükannenizle Eni teyzenizin yanına gitmiyorsunuz?
1: Hayır.
0: Eğlenceli olacağına eminim.
1: Orada ne arıyorsun anne?
0: Annenin biriyle konuşması gerekiyor bebe.
1: Neden bizimle konuşmuyorsun?
0: Tatlım, sizinle konuşmayı çok seviyorum ama bu bir yetişkin meselesi. Annenizin yardıma ihtiyacı var. Şimdi aşağı iner misiniz lütfen? Bu kadar anlayışlı olduğunuz için teşekkür ederim. Pekala doktorlar,

0: Doktor Roth.
1: Doktor Norman Roth'un ofisini aradınız. Şu anda kapalıyız. Çalışma saatlerimiz pazartesiden cumaya sabah 9'da akşam 5.30 arasındadır. Eğer acil bir durumsa lütfen hemen 9'da

0: Çay ya da kahve isteyen var mı acaba? Size herhangi bir şey getireyim mi? İster misiniz? Belki de artık kızları yatırsak iyi olacak. Ne dersiniz ha?
1: Aa, evet.
0: Son birkaç gün zor geçti.
1: Evet, öyleydi.
0: Pekala kızlar. Hadi Eni teyzenizle yukarıya gelin. Pijamalarımızı giyelim, tamam mı? Size masal da okurum. Hadi bakalım.
1: Dişlerinizi fırçalamayı unutmayın.
0: Siz durun kızlar. Buyurun.
2: İyi akşamlar Bayan King. Merhabalar Eni. Merhaba Linda.
1: Merhaba.
2: Ben Doktor Roth. Hatırladın mı?
1: Hayır, ben...

0: Eni.
1: Hadi kızlar biz anne, yukarıya çıkıyoruz. Hadi
2: burada
1: bakalım,
2: ne oluyor?
1: Anne iyi geceler deyin. Pijamalarımızı giymeye gidiyoruz.
3: Anne. Hayır.
4: Tatlım lütfen bize istemiyor. Kızma lütfen. Bunun anne. İçin bize sakın kızma
2: dur,
4: lütfen.
2: Dur bir dakika anne. Eni. Ne yapıyorsun? Eni.
0: Linda. Ailen. Ne yapıyorsun? Senin için endişeleniyorum. Ailen seni çok önemsiyor.
2: Ne oluyor anne?
0: Anlamalısın Linda.
2: Anlamıyorum.
4: Başka ne yapabilirdik ki hayatım?
2: Ne?
4: Bize Biricik'in yüzüne ne olduğunu söyler misin Linda?
2: Anne Biricik'in yüzüne ne olduğunu bilmiyorum.
4: Görmüyor musun? Demek istediğim şey bu.
2: Ben kızıma zarar verecek bir şey yapmadım tamam mı?
0: Kızlarının dili için.
2: Siz attın benden. Her şey yolunda tatlım. Bırakın beni.
1: Linda yapma.
2: Bunu ben yapmadım.
1: Yeter artık Linda.
2: Ben yapmadım.
1: Biraz sakin ol tamam çocuklar.
2: Bırakın beni.
1: Tamam çocuklar bir şey
2: yok. Her şey yolunda. Siz yaptığınıza bakın.
1: Linda birazcık sakin ol lütfen.
2: Biricik, Eri. Bir şey yok kızlar. Anneniz çok üzgün. Anneniz çok üzgün. Bırakma beni. Anne.
4: Çok üzgün.
2: Bırakın beni.

0: Bayım, bakar mısınız? Bakar mısınız?
1: Bugün tedavi için hastaneye yatırdık. Daha önce böyle bir şey yaşamadığı belli.
2: Kocası çarşamba günü bir araba kazası geçirdi. Ben de ona perşembe günü haber verdim.
1: Aa, dur bakalım. Çarşamba mı? Bu çok garip. O benim ofisime geldiğinde günlerden salıydı. Ve kocasının öldüğünü ya da öleceğini iddia etti.
2: Yani kazadan önce kocasının öleceğini söyledi.
1: Evet. Bunun bir kaza olduğuna emin misin?

0: Merhaba Linda.
1: Lütfen bunu yapmayın. Evime kızlarımın yanına dönmek istiyorum. Lütfen bunu yapmayın. Lütfen. Bırakın kızlarımın yanına döneyim. Lütfen.
0: Bunu ancak yarından sonra konuşabiliriz.
1: Lütfen bunu yapmayın. Lütfen. Lütfen. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın. Lütfen. Lütfen yapmayın. Lütfen yapmayın.
0: Yakında her şey yoluna girecek.

0: Elvis.
1: Yapma Linda, ıslanıyorsun.
0: Bana bir dakika. Sadece bir dakika. Kalbin atışını duyabiliyorum. O kadar güzel ki.
1: Dur bakalım. Hey, dur biraz. Her şey düzelecek.

Merhaba canım. Ah, ne kadar güzelsin. Biliyor muydun? Evet. Sen de çok güzelsin.

0: Dinleyin, bugün sizden çok dikkatli olmanızı istiyorum, tamam mı? Teneffüslerde oyun oynamak yok. Etrafta koşturmanızı da istemiyorum, tamam mı?
1: Bayağı trafiği tıkıyorsunuz.
0: Bana söz verin. Bayağı. Tamam, bana bir dakika verir misin? Bana söz ver, tamam mı?
1: Tamam.
0: Güzel. Sen de bana söz ver, tamam mı Megan?
1: Tamam.
0: Pekala. Hadi gidin. İyi dersler.
1: Beni bek.
2: Bayan, hadi ama lütfen.

0: 3'te Bayan Lin'in randevusu var. Ondan sonra saat 5'e kadar boşsunuz.
1: Tamam, güzel. Bu arayı boş bırak, olur mu?
0: Tamam.
1: Bu kim?
0: Bayan Stevenson.
1: Stevenson. Yardımcı olabilir miyim?
2: Ben Linda Hanson'ım.
1: Merhaba Linda. Ben Doktor Rowe.
2: Beni tanıyor musunuz?
1: Tanımalı mıyım?
2: Uyandığımda ölmüştü. Tekrar uyandığımda ise yaşıyordu. Etrafımda sürekli açıklayamadığım şeyler oluyor. Yaptığım şeyler. Yani insanlar öyle diyor. İnsanlar. Daha önce hiç tanışmadığım insanlar beni tanıyor.
1: Benim gibi insanlar.
2: Evet.
1: Biraz karışık görünüyor.
2: Bir de bana sor.
1: Peki ya şu lityum şişesi?
2: Bilmiyorum. Nerede hiç bilmiyorum. Bir yere koymuş olmalıyım herhalde.
1: Hı?
2: Bak, bunu açıklayamam ama düşüncem o ki biri bana...
1: Biri sana ilaç veriyor, öyle mi? Neden ve kim?
2: Bilmiyorum. Bunu sen söyle.
1: Bunu sana ben yazmadım.
2: Ama şişenin üzerinde senin ismin vardı. Buraya neden geldim sanıyorsun?
1: Yardım istemeye. Bazı tutarsızlıklarla baş etmeye çalıştığın çok açık.
2: Tabii. Her sabah uyandığımda kocamı yeniden ölü buluyorum. Ben buna tutarsızlıktan daha farklı bir şey derdim.
1: Peki nasıl bir duygu? Yani kocanın ölü olduğunu bilmek.
2: Ne?
1: Yani o anlarda ne gibi şeyler hissediyorsun? Acı mı? Kızgınlık mı? Yoksa rahatlama mı?
2: Siz ne diyorsunuz?
1: Gün içinde birilerinin öldüğünü hayal etmek sık rastlanan bir şeydir.
2: Ben bunu hayal etmiyorum. Uyandığımda o ölmüş oluyor.
1: Bugün hariç. Ailende akıl hastalığı geçirmiş birileri var mıydı?
2: Hayır.
1: Peki ya sende? Psikotik nöbetler ya da hafıza kaybı var mı? Karar verme zorlukları.
2: Onun ölmesini istemiyorum. Bu bir araba kazasıydı.
1: Bir şeyi hayal ediyor olmak suç değil
2: bunu
1: ki.
2: Bunu hayal etmiyorum. O öldü.
1: Bu biraz garip olacak belki. Ama sana lityum yazacağım.
2: Neden?
1: Çünkü şu anda sana en iyi gelen şey bu olacaktır. Sana yardımcı da olur. Yarın yeniden beni görmeye gelmeyi düşünür müsün?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
5: Motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.

0: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Avva ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Lay's, Ruffles ve Doritos ürünlerinde %25 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca. Win, win, win.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?

0: Sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Büyük lezzet kapında, orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim ya.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
11: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
10: Kapaklardaki kodu okut, kodlama macerasına hemen başla. Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
12: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
13: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
12: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
3: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım. Sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Haribo fıstıklar geldi.
3: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
4: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada avlıyorum.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
7: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
9: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor. Bir de kendine bak, her yer her yerde.
10: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
9: Ne AI?
10: Yapay zeka yani.
9: Yapay mapay. Ama derli toplu.
11: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
12: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
13: Baba ATM taktiği yapmak ne ya? Böyle harç

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
6: Peki nasıl bir duygu? Yani kocanın ölü olduğunu bilmek.
7: Ne?
6: Yani o anlarda ne gibi şeyler hissediyorsun? Acı mı? Kızgınlık mı? Yoksa rahatlama mı?
7: Siz ne diyorsunuz?
6: Gün içinde birilerinin öldüğünü hayal etmek sık rastlanan bir şeydir.
7: Ben bunu hayal etmiyorum. Uyandığımda o ölmüş oluyor.
6: Bugün hariç. Ailende akıl hastalığı geçirmiş birileri var mıydı?
7: Hayır.
6: Peki ya sende? Psikotik nöbetler ya da hafıza kaybı var mı? Karar verme zorlukları.
7: Onun ölmesini istemiyorum. Bu bir araba kazasıydı.
6: Bir şeyi hayal ediyor olmak suç değil
7: bunu
6: ki.
7: Bunu hayal etmiyorum. O öldü.
6: Bu biraz garip olacak belki. Ama sana lityum yazacağım.
7: Neden?
6: Çünkü şu anda sana en iyi gelen şey bu olacaktır. Sana yardımcı da olur. Yarın yeniden beni görmeye gelmeyi düşünür müsün?

0: satın alma bölümünden Bay Kevins. Lütfen danışmaya.
1: Hey, bakın kim gelmiş.
2: Merhaba, Jim burada mı?
1: Evet. Neden eskisi kadar uğramıyorsun?
3: Bakın.
2: Seninle konuşmam gerek.
3: Ne var? Neler oluyor?
2: Garip davrandığımın farkındayım ama bir terslik var. Ortada büyük bir sorun var.
3: Sorun ne kızım?
2: Hayır hayır, onlar gayet iyi, en azından şimdilik iyi. Bir yere gidelim mi? Sadece biz, kızları da alırız.
3: Bir yere
2: lütfen,
3: gidemem
2: lütfen
3: hayatım,
2: gidelim.
3: Çalışmam
2: lütfen
3: gerekiyor.
2: Bak, sana çok ihtiyacım var, izin alamaz
3: Linda,
2: mısın
3: Linda, bir lütfen toplantım var.
4: Affedersiniz Jim, seni bekliyoruz.
2: Özür dilerim, sen de kimsin?
4: Ben Claire Francis. Jim'in eşi olmalısınız.
2: Evet, Linda.
4: Fotoğrafınızı görmüştüm, tanıştığımıza sevindim.
3: Claire bizim yeni müdür yardımcımız.
4: Eşiniz son birkaç haftadır bana çok yardımcı oldu.
5: Millet, başlamak üzereyiz.
4: İzninizle.
3: Hayatım, bunu sonra konuşuruz.

Acilen dışarıda ısınır. Siz toplamaya başlayın, ben arkanızdan geliyorum, tamam mı? Bridget, hayır. Bridget!

0: buradayım. Annem buradayım. Megan, bana hemen bir havlu getir.
1: Anne.
0: Tamam hayatım. Anne yanında. Anne yanında. Uzan şöyle. Tamam. Tamam.
1: Hala kanıyor anne.
0: Yardım edin.
2: Buraya sedye getirin. Ben doktorum. Ne oldu söyler misiniz?
0: Koşarken cam kapıya çarptı.
2: Söylemeniz gereken bir alerjisi
0: evet,
2: var mı?
0: Evet, kodein alerjisi
2: kodein,
0: var.
2: Kodein evet tamam. Bunu 14'e götürün lütfen. Bayan siz de burada
0: ona
2: bekleyin.
0: Ona gidemez
1: anne.
2: Hayır olmaz tamam, bayan. Onunla biz ilgileniriz. Lütfen.
3: O iyi mi?
0: Evet iyi. Onu içeri aldılar. İlgileniyorlar.
3: Sen iyi misin?
0: Evet.
3: Ne oldu?
0: O koşuyordu. Ben de çamaşır toplamaya çıkıyordum. Birdenbire cam kapıya çarptı ve düştü. Cem.
3: Tamam. Tamam hayatım.
1: Ne yapıyorsun anne?
0: Bir süreliğine ayna denen şeyi unutuyoruz tamam mı? Sen kendini iyi hissedene kadar.
1: Bridget bu çirkin izleri hep taşıyacak mı?
0: İzler lafını bir daha duymak istemiyorum.
1: Tamam.
0: Çünkü bana göre onda yara izi falan yok. Kimin ne dediğinin bir önemi yok tamam mı? Anladın mı? Çünkü sen çok güzelsin.
1: Bir prenses gibi mi?
0: Evet. Bir prenses gibi. Siz benim prenseslerimsiniz.

0: Bilmiyorum. Belki de yapıştırdığımı sandım.
1: Tanrım.
0: Ne yani? Bunun için beni mi suçluyorsun?
1: Annenden ben yokken seninle kalmasını istedim.
0: Ne? Neden?
1: Sana yardım etsin diye.
0: Benim yardıma ihtiyacım
1: çocuklara
0: yok.
1: Çocuklara göz kulak
0: yardım
1: olsun diye.
0: Yardıma ihtiyacım yok.
1: Bak, biraz ara vermen gerek. Hem bu arada kendine zaman ayırırsın.
0: Ama neden? Ne için kendime zaman ayıracağım? Bir deli gibi davranmaya son vermek için mi?
1: Neden bahsediyorsun? Bunu kastetmedim.
0: Beni çocuklarımdan ayıramayacaksın. Ben iyi bir anneyim.

0: Tamam. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Evet. Lala. Perşembe. Hacı'nın öldüğünü öğrendim. Evet. Hacı'nın öldüğünü öğrendiğim gün. Evet. Pazartesi. Cem yeniden hayattaydı. Cem yeniden hayatta. Evet. Cenaze. Evet. Cumartesi. Cumartesi cenaze vardı. Sonra ne oldu? Evet, lityumu cumartesi buldum. Doğru. Sadı. Ne vardı? Sadı ne vardı? Hatırla.
1: Bugün hariç.
0: Salı günü doktor Rob'la tanıştım. Evet, sonra cumartesi hastaneye kaldırıldım. Tamam. Evet. Biricik'in kesikleri ne zamandı? Evet.
2: Anne.
0: Salı, evet. Evet. Cuma ve pazar hala boş. Bir de çarşamba.
3: Bir yeni mesajınız var.
0: Ne zaman?
4: Dün efendim.
0: Tar. Cem. Ölür. Çarşamba.
5: Ne yapıyorsun?
0: Cem, lütfen bu yolculuğa çıkma.
5: Gitmeliyim. Bu görüşmeyi bir yıldır bekliyordum. Bu bizim için de iyi olabilir. Biraz kendimizi dinleriz.
0: Bu senin sandığından daha büyük bir ayrılık olabilir. Peki ya sana bir şey olursa?
5: İşten eve dönerken de başıma bir şey gelebilir, değil mi? İşimi bırakayım yani.
0: Kes artık, yalvarma mı istiyorsun? Sana yalvarıyorum, lütfen gitme. Çocuklarım var, bir ailen var.
5: Bunları
0: lütfen.
5: Neden söylüyorsun? Unuttuğumu mu sanıyorsun?
0: Evet, hayır.
5: Çünkü unutmadım.
0: Bunun farkındayım, ben bunu
5: öyle
0: demek istemedim.
5: Güzel.
0: Cem, lütfen.
5: Linda, kes
0: lütfen
5: şunu.
0: Beni dinle, burada kalman
5: kes
0: gerekiyor,
5: dedim,
0: anlar
5: tamam
0: mısın?
5: Mı?
0: Bana bir iyilik yap. Eğer yarın çarşambaysa lütfen gitmeden önce beni uyandır, olur mu?
5: Yarın çarşambaysa...
0: Sana çılgınca geldiğini biliyorum ama sadece beni uyandır, tamam mı?
5: Tanrım.
0: Bana söz ver.
5: Söz veriyorum.
0: Tamam.
5: Tamam.

0: Ah, misafirlerin yatağı gerçekten korkunçmuş.
1: Anne. Doğru ya. Sen burada kaldın.
0: Burada olduğumu unuttun mu?
1: Hayır hayır, unutmadım. O zaman bugün... Aa, bugün cuma olmalı. Evet evet, cuma. Cuma sabahı. Pekala. Evet işte. Evet. O zaman iki gün kaldı. Pazar ve cuma. Nereden bileceğim peki bunu? Lanet olsun, lanet olsun. Lanet
0: sen
1: olsun.
0: İyi misin?
1: Evet, Claire Francis. Claire Francis. Claire Francis kimdi? Kimdi bu kadın? Konuştuk mu?
2: Evet, dün. Hatırlamıyor musun?
1: Claire. Tamam. Anne, benim çıkmam gerek.
0: Ne? Kızlarla beraber olman gerek. Hem daha dün hayatının en büyük şokunu yaşadın.
1: Bana mı diyorsun?

0: Konuşmamız gereken bir şey var mı sence? Örneğin kocamla ilgili bir şey.
1: Sana kim söyledi?
0: Sanırım sen söyledin. Beni aldatmak üzereymiş.
2: Ne? Cem mi? Aa, dur bir dakika. Bunu nereden biliyorsun? Yani bunu nasıl öğrendin?
0: O kadınla konuştum. Bana her şeyi anlattı.
2: Ne zaman?
0: Bugün.
2: Aa, tatlım, çok üzgünüm. Hala şokta mısın?
0: Hayır. Sanırım şoku birkaç gün önce atlattım.
2: Her şey çok üzücü. O kaza, sonra şu kadın. Karmakarışık.
0: O kadar kötü mü bilmiyorum. Belki de böyle olması gerekiyordur.
2: Bu da ne demek şimdi?
0: Bunu yapmamış olsa bile bu bizim için de, kızlar için de büyük bir hasar. Belki de yapmak üzere olması bile yeterlidir.
2: Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
0: Biz o da arkadaşıydık yani. Biz iki çocuklu, o da arkadaşlarıydık. Ve arkadaşım yalancı çıktı.

0: Kızların eğitim masraflarına ve ipoteğine gelince bunların hepsinin icabına bakılacak. Ayrıca Jim'den sana kalan emekli maaşı da sorun yaşamına engel olacaktır. Biliyorsun Linda, sana bu zamanlama konusunu açmam gerekiyor.
1: Zamanlama mı? Ne zamanlaması?
0: Jim çarşamba günü yola çıkmadan önce buraya geldi.
1: Çarşamba mı?
0: Evet. Çok gergin görünüyordu. Sürekli senden ve kızlardan söz edip durdu. Başına ne gelirse gelsin sizin iyi olacağınızdan emin olmak istiyordu. Ve sigorta değerini 3 katına çıkardı. Ama bu bizim için bir sorun değildi. Polis raporları olayın tamamen bir kaza olduğunu gösteriyor. Bu yüzden hakkınızın talebi için ofise başvuracağım. Yakında sana bir çek yollarım.

0: Güzel manzara ha?
1: Evet, çok.
0: Bir aileniz var mı?
1: İki kızım var.
0: Önemli değil. Bunu çoğu kişi yapar. Sizin gibi arabayla buraya gelir, göl kenarında durup kendi kendilerine başlangıç için ne harika bir yer diye düşünür. Ben de buraya boşandıktan sonra taşındım.
1: Sahip?

0: Evet, harikaydı. Yepyeni bir hayata başlıyordum.
1: Bence pembe kadife oldukça hoş olur. Bunun sergi salonunu ortaya çıkaracağına inanıyorum. Bayan Dwight, ben sizi daha sonra ararım. Merhaba, ben Dorothy Quinn.
2: Biliyorum.
3: Aldım.
4: Merhaba tatlım.
2: Merhaba annen. Merhaba kızlar. Bir sana.
5: Harika.
4: Oh.
5: Teşekkür ederim anne.
2: Al bakalım. Sizi çok sevdiğimi biliyorsunuz değil mi?

0: Linda.
1: Evet.
0: Seni üzmek istemiyorum.
1: Ne var anne?
0: Bunun zor olduğunu biliyorum ama ben artık cenaze evine gitmemiz gerektiğini düşünüyorum canım. Ben seninle gelirim.
1: O iş hali oldu.
0: Ne?
1: Ben her şeyi ayarladım, tamam mı?
0: Ah. Peki ne zaman yapmayı düşünüyorsun?
1: Cenaze töreni yarın. Her şey ayarlandı.
0: Cumartesi mi?
1: Cumartesi.
0: Bu kadar yakın mı?
1: Evet, o kadar yakın.

0: İyi misin canım?
1: Baksana anne. Cibin ölmesine izin vermek, onu öldürmekle aynı şey olur, değil mi?
0: Tatlım, Cim zaten öldü. İyi geceler.

0: Tamam.
1: Ne oynayacağım?
0: Tamam oynayacağım diyorum.
1: Hep tek başına oynuyorsun. Gel buraya.
0: Hayır.
2: Kızlar biraz daha yavaş lütfen.
0: Ama biraz rahat bırak.
1: Yeter sus artık.
0: Çok üzüldün. İşte geldim.
3: Bugün tatil.
2: Hem de bütün gün.
3: Neden kızları yürüyüşe çıkarmıyorsun? Biliyorsun beraber daha çok vakit geçirmelisiniz. Bu eğlenceli olabilir.
2: Evet, olur. Bu iyi bir fikir. Kızlar babanızın size krep yapmasını ister misiniz?
0: Evet.

0: 1632'de Carolina kıyılarında bir Hollanda kolonisi varmış. Bir ebe ortada hiçbir şey yokken bir fırtınanın çıkacağını ve kötü şeyler olacağını iddia etmiş.
1: Sonra ne olmuş?
0: Cadı olduğunu söyleyip asmışlar. İki gün sonra da dediği gibi bütün kasaba bir fırtınada yutulmuş.
1: Bu korkunç.
0: Bu da günümüzden, 20. yüzyıldan. Boston'da 1918 yılında öldürücü bir grip salgını yaşanıyormuş. Bir baba arkadaşına geleceği gördüğünü, iki çocuğunun da öleceğini söylemiş. Adam iki çocuğunun da hastalandığını düşünüp onları vurmuş.
1: Mantar.
0: Otopsi sonuçları adamın çocuklarında hastalık olmadığını göstermiş. Bir hafta sonra da kendini vurmuş.
1: Kim bu insanlar? Bu neden onların başına gelmiş?
0: Görüyorsun. Tarih açıklanamayan olaylarla dolu. Kimse de nedenlerini bilmiyor. Bazı insanlar eski çağlarda böyle büyük acı çekiyorlarmış. Blasphemer Absence Fields denen şey yüzünden. İnançsızlığın tehlikeleri.
1: İnançsızlığın mı?
0: Fiziksel dünyadaki hiçbir şeyle anlatılamayacak bir boşluktur bu. Bir insan şayet inancını kaybederse boş bir fıçıya benzer. Böylece kendilerinden büyük güçler tarafından daha kolay etkilenir duruma gelirler.
1: Hemen hemen bir lanet gibi.
0: Ya da bir mucize.
1: Evet ama ben mucizelere inanmam ki.
0: Yaşadığımız her gün bir mucizedir kızım.
1: Bana pek öyle gelmiyor peder. Benim için değil. Bakın peder. Çok çok kötü bir şey olacak. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Bana yol göstermelisiniz. İnanca ihtiyacım var.
0: İnanç, kendinden öte bir şeye inanmaktır kızım. Dokunamadığın, koklayıp hissedemediğin bir şeydir. Tıpkı umut ve sevgi gibi.
1: Sanırım ben onların gitmesine izin verdim.
0: O zaman onları ara, bul ve geri getir.
1: Ama ya çok geçse?
0: Hayatında önemli bir şey için savaşmak hiçbir zaman geç değildir Linda. Bunu unutma lütfen.
1: Ben niçin savaşacağımı bilmiyorum.

0: Otoyolda 220 mil tabelasının önünde olmuş. Bayan Hansen? Bayan?
1: Kim bu insanlar? Bu neden onların başına
2: geldi? Tarih açıklanamayan olaylarla...
1: Bridget! Hayır Bridget!
2: Kimse nedenlerini bilmiyorum.
1: Açın şunu! Açın! Hayır!
2: Bazı tutarsızlıklarla baş etmeye çalıştığım çok açık. Binasızlığın tehlikeleri.
1: Claire Francis, eşiniz son birkaç haftadır bana çok yardımcı oldu.
2: Jim, peki nasıl bir duygu? Kocanın ölü olduğunu bilmiyor.
0: Kimsenin yaralanmasını istemeyiz değil mi?
1: Jim'in ölmesine izin vermem.
2: Asla geç değildir.
1: Onu öldürmekle aynı şey olur değil mi?
2: Tutarsızlıklar.
1: Aynı şey.

0: gözler geldi. İyi geceler.
1: İyi geceler.
2: İyi geceler bebeğim. Gel bakayım. Neden gidip babanıza bir kez daha sarılmıyorsunuz? Kocaman ama.
1: Tamam anne.
0: Bu da ne böyle?
1: Annem sana fazladan sarılmamızı söyledi.
0: Fazladan ha? Peki buna fazladan öpücükle dahil mi? Hadi şimdi yata. Önce dişlerinizi fırçalayın.
2: Kızlar, babanız onu çok sevdiğinizi söyleyin.
3: Seni seviyorum baba.
1: Ben de.
0: Teşekkür ederim hanımlar.
2: Onlara söylemeyecek misin?
0: Neyi söylemeyecek miyim?
2: Onları sevdiğini. Onları seviyorsun değil mi?
0: Elbette seviyorum.
2: O zaman söyle.
0: Sizi ne kadar çok sevdiğimi biliyor musunuz? Ha? Biliyor musunuz? Sizi dünyadaki her şeyden daha fazla seviyorum.
1: Ya annemi?
3: Her şeyden fazla mı?
0: Elbette onu da seviyorum. Hem de çok seviyorum.

0: Linda. Burada ne yapıyor? Hadi içeri girelim.
1: Biz bu hale nasıl geldik Cem? Seni özlüyorum. Bizi özlüyorum.
0: Biz hala buradayız. Sadece işler biraz değişti.
1: Neden değişti ha?
0: Nedenini bilmiyorum. Nasıl olmamızı bekliyordun ki?
1: Eskiden olduğumuz gibi Cem.
0: Linda bize baksana, evliyiz. Bir evimiz, hipoteğimiz ve iki çocuğumuz var. Neden bunu burada konuşuyoruz ki? Neden içeri girmiyoruz?
1: Çünkü artık zamanımız tükeniyor.

0: Nene.
1: O bakışa takılmışsın.
0: Hangi bakışı?
1: Bir şey söylemek istediğindeki bakışı.
0: Senin öleceğinle ilgili bir rüya gördüm.
1: Bu sadece bir rüya. Her şey yoluna girecek.

0: Alo.
1: Eni, bugün günlerden ne söyle?
0: Bugün... Çarşamba.
2: Ne oldu?
1: Kızlar! Cem! Tanrım! Kızları okuldan al, ben yarın döneceğim. Aç onu. Hadi aç.
3: Merhaba, ben Jim Hansen. Şu anda size cevap veremiyorum ama mesaj bırakırsanız sizi en kısa zamanda ararım. Aradığınız için

0: ben hemen bununla ilgileneceğim. Hiç sorun değil.
1: Teşekkür ederim Dakika.

0: Merhaba.
1: Ben odaya yerleştim
2: bile. Çok hoş bir yer. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Jim?
1: Bir sorun mu var?
0: Evet. Çok üzgünüm, yapamam. Ben bunu yapamam.
2: Neyi? Görüşmeyi mi?
0: Yani biz...
2: Jim.
1: Jim.
2: Aç şunu Jim, hadi aç şunu.
3: Merhaba, Hanson'ların evini aradınız.
4: Ne yapacağınızı biliyorsunuz.
0: Linda dinle. Sana bir şey söylemeliyim. Geçen gece kızların yanında söylediğimde ciddiydim ve ben şunu bilmeni ve
3: unutmamanı istiyorum.
0: Lanet olsun, biri arıyor. Bir dakika. Sen miydin? Linda?
2: Değil mi?
0: Seni seviyorum hayatım. Sana bir şey söylemeliyim.
5: Bak dinle, sorun değil. Ondan haberim var. Claire'ı biliyorum.
0: Öyle mi?
5: Evet. Bak sana bu

0: açıklayacağım ama...
1: Linda dinle beni hayatım. Bak bunu istediğimi sanmıştım ama istemiyorum. İlişkimizi düzeltmek istiyorum. Aramızdakileri. Ne gerekiyorsa yapalım.
0: Seni görüyorum, seni görüyorum. Tam arkandan seni izliyorum.
1: Sahi mi? Kenara çekiyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Seni görüyorum hayatım.
0: Cem, beni seviyor musun? Bana güveniyor musun?
1: Elbette güveniyorum.
0: O zaman hemen geri dön.
1: Ne? Ben anlamıyorum.
0: Geri dön dedim.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: tek diyor.
1: Bir Türksel oy bulamazsana. Hepsi Van'da. Türksel Van'da.
2: Türksel faturanda.
1: Van'da, Van'da.
3: Sabit fiyatla.
1: Van'da, Van'da.
2: Daha uyguna.
4: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türksel Van'da. Hemen Türksel uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
2: Şimdi herkes...

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Gönlümde benim o yer misin?
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.

0: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
2: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen lifter serisi.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
6: Aşk konularında sen pek iyi değilsin.
5: Yo, ben bu aşka doyamam.
7: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
8: Sadece duruladım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru'la.
13: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni pop kek Beyaz.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
10: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen...

0: Yani Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek, heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
10: Sadece duruladım, sen de durula.
9: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
11: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
12: Sadece duruladım.
9: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo valla.
10: Sen de sadece durula.
15: Araba fıstıklar geldi.
16: Bu yumurtalar uçan darı gibi.
17: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havada avlıyorum.
18: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
19: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
18: Kapaklardaki kodu okut, kodlama macerasına hemen başla.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
2: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
3: Kaç kaç oldu?
2: Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
4: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
5: Eti eti eti.
6: Baba Mati'ye hoş geldiniz. Paranız hazırlanıyor.
7: Baba ATM taklidi yapmak ne ya? Böyle

0: İşte harçlık böyle verilir.
1: Encard genç mi? Baba sen bir tanesin.
2: En havalı anne babalar harçlık işini Enpara Bank'la çözüyor. Hemen Enparalı olun, çocuğunuz için anında bir Encard genç oluşturun.
3: Enpara, Enpara.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Cem! İyi misin Cem? Cem! Cem! Hayatım iyi misin? Cem! Beni duyar mısın? İyi misin? Beni duyar mısın?
6: Üzgünüm. Telefonu düşürdüm.
1: Seni seviyorum. Hadi eve gidelim.
6: Tamam, bekle biraz. Çalışmıyor.
1: Olamazsın.

0: Anne geldiler.
1: Tatlım uyuyup kalmışım burada.
0: Kamyon geldi anne.
1: Biliyorum, duydum canım. Nasıl iyileştiler baksana. Hadi siz aşağı inin, ben de birazdan geliyorum, tamam?
0: Tamam.

0: İnanç kendinden öte bir şeye inanmaktır. Tıpkı umut ve sevgi gibi. Hayatında önemli şey için savaşmak asla geç değildir Linda. Bunu unutma lütfen.
1: Ben ne için savaşacağımı bilmiyorum.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

Gezi rotamızda çok renkli yerler var. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Sizleri şimdi Dara Antik Kenti'ne getiriyoruz. Dara Antik Kenti'nin ihtişamı göz kamaştırıyor.

Evet değerli izleyenler, şu anda Mardin merkeze 35 kilometre mesafede bulunan Dara Antik Kenti'ndeyiz. Çok önemli bir antik kent. Ziyaretçi akınına uğruyor. Her zaman çok kalabalık oluyor. Yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor. Buraya sürekli tur otobüsleri geliyor. Ve Dara Antik Kenti'nin ihtişamı, tarihi dokusu görenleri hayran bırakıyor. Peki tam olarak neredeyiz? Efendim şu anda Artuklu'yla Nusaybin arasındayız. Nusaybin merkeze mesafemiz 30 kilometre civarında. Midyat'a mesafemiz 80 kilometre civarında. Buram buram tarih kokan, son derece etkileyici, mükemmel bir antik kent. Ve her geldiğimizde Dara Antik Kenti'nin büyüsüne daha da fazla kapılıyoruz. Ambiyansı inanılmaz güzel. Ve değerli izleyenler, şimdi milattan önce 330 yılında Persler döneminde kurulan bir antik kent. Şu anda bulunduğumuz Dara Antik Kenti askeri bir alan olarak kurulmuş. Burada yerleşim yokmuş. Evet, askeri bir alan olarak Persler döneminde burası kurulmuş ve daha sonra bu civarda yaşam başlamış ve nüfus müthiş artmış. Ancak milattan sonra 505 yılında Romalılar döneminde Dara Antik Kenti daha da önemli bir hale gelmiş, daha da güçlenmiş ve günümüzdeki görünümüne ulaşmış. Efendim şimdi Dara Antik Kenti çağlar boyunca son derece önemli olmuş. İşte askeri bir alan olarak kurulmuş. Biz şu anda nekropol bölümündeyiz. Bir de akropol bölümü var. Ve şu anda gördüğünüz, bizim de gördüğümüz kısım Dara Antik Kenti'nin %5'i civarında. Efendim diğer kısımda, akropol kısmında günümüzde hala profesyonel bir ekip tarafından kazı çalışmaları devam ediyor. Kazdıkça toprağın altından tarih çıkıyor. Dara Antik Kenti çıkıyor. Yaşanmışlık çıkıyor. Burada kralların, soyluların ve diğer yaşayan halkın mezarları var. Her tarafta son derece enteresan mezarlar var. Çok daha mütevazi mezarları görüyoruz. Efendim krallara, soyullara ait çok daha ihtişamlı mezarları görüyoruz. Yine Dara Antik Kenti'nin kuruluşunda yöreye özgü taş kullanılmış. Çok enteresan ve dört bir yanında çok önemli mesajlar var. Aslında sizlere aktaracağımız, anlatacağımız çok önemli detaylar var. Dara Antik Kenti'ndeyiz. Efendim sizler için bu mükemmel antik kenti keşfetmeye hemen başlıyoruz. Buyurun.

0: Peki şu anda neredeyiz? Şu anda yine bir mezardayız. Burası askeri bir mezar, toplu bir mezar. Öğrendiğimize göre efendim aşağıda bakın bu toplu mezarda 3000 askerin kemiği var. Evet Sinan, anlatır mısın?
1: Yüreğine sağlık. Burası en dikkat çekici ve en gözde alanımızdan bir tanesi. Yekpare bir kayayı uyup bu hale getirmişler. Herhangi ekleme geçirmiyor.
0: Çok
1: burası
0: ilginç.
1: Hazırlanmış ve diğer mezarlara benzeyemeyecek bir atmosfere sahip. Mimarisi 3 tabakadan oluşur ve buradaki gömülenler sadece savaşta ölenler.
0: Evet.
1: Atıyla, devesiyle, savaş eşyalarıyla beraber hatta ölüm sırasında belki yıllar geçmiş ama daha sonra alabilmişler o kemikleri, topluca gelip buraya gömmüşler. Tabii ki inançları nedir? Pagan kültüründen etkilenerek, biraz da eski ahitlere bağlayarak bir Roma halkından bahsediyoruz. Hı. Roma halkı geç Roma Kemizas döneminde savaşta ölen arkadaşların hepsini toplayarak buraya gömmüşler. İnançları neydi? Ezikel'in gelip onları buradan kurtaracağına inanıyorlar.
0: Evet,
1: Ezikel eski ahitlerde peygamber diye geçiyor. Yehova'nın peygamberi.

0: Yeni ahitte ise melek diye geçmekte. Onun görevi ne? Ölülere nefes verme. Yani diriltme mucizesine sahip. Az önce şurada insanlar hayranlıkla yukarı baktığına şahit olduk. Orası cennetin yolu efendim. İnançlarına göre. Ruhun gökyüzüne aydınlığa yükseliş noktası. Herkes burada kemikleri net bir şekilde görebiliyor değil mi efendim?
1: Evet.
0: Buradaki kemikler tamamen savaşta ölen atıyla, devesiyle, savaş eşyalarıyla, gözyaşlarıyla, yani şişeleriyle, kandillerle gömmüş bir alan aşağıya.
1: Değerli eşyalarıyla, kesinlikle, önemli eşyalarıyla 3000 asker buraya defnedilmiş. Burası toplu bir mezar. Cam bölümlerin altında askerlere ait olan o kemikleri görüyoruz. Peki Sinan, bunlar da mı mezar?
0: Kesinlikle sınıflandırılmış. Şimdi bizim
1: ha, rütbesine göre.
0: Rütbesine göre. Üç katlı olduğu için en üst kattaki mezarlara pek şahit olamıyoruz. En alt ve ikinci kattaki, şöyle gelip bakar mısınız şu taraftan? Bak, yüzlerce kemiklere şahit
1: evet, çok sayıda değil. Kemik var. Görebiliyoruz kemiklere.
0: Şöyle
1: bakın,
0: şeye doğru ilerleyelim.
1: Cam bölümlerin altında. Bakın burada enteresan bir bölüm var.
0: Şimdi
1: bacam bu nedir?
0: Burası aslında ne güzel bir yorumla baca dediniz. Evet, baca da diyebiliriz ama farklı bir inanca bağlıyoruz. Nasıl farklı bir inanca bağlıyoruz? Her dinde olduğu gibi bir aydınlık arıyoruz. Ve buradaki inanca göre de eski ahitlerde geçen kısmı, az önce mesela bir pagan inancından bahsettik. Paganizmden etkilenmişler, Musevilikten etkilenmişler. Buradaki eski kayıtlara göre yazılan kısmıyla Ezikiel gelecek, yeryüzündeki bütün ölüleri uyandıracak ama aynı uyanma sırasında Rab seslenecek ona. Sakın diyecek, bir kısmı savaşarak ölenleri, onları sakın öldüğünü hatırlatma. Hı. Derin bir uykudan uyansınlar ve herhangi bir sorgu ve sualden geçmeden şuradan karanlıktan aydınlığa doğru yükselmeye ruhlar başlasınlar diye kaynaklara geçiyor.

Evet değerli izleyenler, Dara Antik Kenti'ni keşfetmeye devam ediyoruz. Hava son derece sıcak, bazen zorlanıyoruz. Şimdi Dara Antik Kenti son derece büyük bir alanı kapsıyor. Nekropol bölümünü sizlere gösterdik. Akropol bölümü var ve su sarnıcı, yani işte zindanda diyebiliriz. Şu anda tam da o noktadayız. Değerli izleyenler, Dara Antik Kenti'nin kurulmasıyla birlikte bu civarda yaşam başlamış. İşte şu anda da köydeyiz. Ne köyü burası Emrah? Oğuz Köyü. Dara'da Oğuz Köyü'ndeyiz. Efendim arkamızda zindan var. Burası da çok enteresan bir yer. Zindan olarak çok uzun bir süre kullanılmış. Daha sonra su sarnıcına dönüştürülmüş. Hatta yere batan sarnıcından 3 metre daha yüksek olduğu söyleniyor. Evet, üstünde de ev var. Dikkatinizi çeken bir detay olmalı diye düşünüyorum ve orada hala yaşam devam ediyor. Dara Antik Kenti'nde Oğuz Köyü'nde su sarnıcının üzerindeki evde hala yaşam devam ediyor. Oldukça yüksek bir sarnıç. İçeri girelim, su sarnıcının içinde sizlere gösterelim. Çok enteresan.

0: Ve şimdi de önemli bir turistik durak olan Susarnıcı'na geliyoruz.
1: Efendim yanımızda Mardin Vali, Mardin Büyükşehir Belediyesi personeli. Aynı zamanda rehberliğimizi yapıyor. Aynı zamanda bizim ekip olarak çok sevdiğimiz kardeşimiz Emrah var. Efendim çekimlerimizde Burak'la birlikte yanımızdan bir an olsun ayrılmadı. Ben kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. Emrah'cığım bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz hem Burak'a hem de sana.
2: Biz de teşekkür ederiz.
1: Yorulduk, hava çok sıcak. Bizim işimiz kolay değil. Ve hani Mardin kazan, biz kepçe tabiri caizse. Gerçekten yorulduk ama değdi ki şu anda Beyaz TV ekranları başında herkes mükemmel bir Mardin bölümü izliyor. Evet şu anda bulunduğumuz.

0: bulunduğumuz yer zindan gibi zindan aslında.
1: Evet.
0: Biraz böyle ürkütücü.
1: Biraz ürkütücü, ürkütücü bir havası var. Çok güzel, çok detaylı bilgi verdiniz. Zindan olmasının yanı sıra en çok kullanım amacı aslında yere batan sarnıcından 3 metre yüksekte, daha yüksek olması hasebiyle
0: çok, yüksek.
1: Çok büyük bir su sarnıcı olarak kullanıldı o dönemde.
0: Evet.
1: Dara kentinde o dönemin ilk su arıtma sistemi kullanıldı aslında. Mezopotamya'nın ilk su arıtma tesisi diyebiliriz. İlk su
0: çok
1: arıtma,
0: enteresan evet. O dönemde.
1: Tabii, o dönemde bu
0: su arıtma tesisi olarak
1: kullanılmış.
0: Yani evet. Burada depolanan su son derece temiz bir suydu.
1: Filtrelenmiş evet. Ve olası bir saldırı anında Dara antik kentinde yaşayan insanlara bir yıl yetecek kadar suyun burada temiz bir şekilde muhafaza edildiği, korunduğu
0: o zaman burası içinde bulunduğumuz su sarnıcı su deposu olarak kullanıldığı yıllarda tonlarca suyu muhafaza edebiliyordu.
1: Evet,
0: yani bir yıl boyunca Dara antik kentinin bir saldırıda ihtiyacını karşılıyordu.
1: Evet.
0: Çok enteresan. Hı-hı. Peki şimdi buradaki taşlar ilginç. Tonlarca ağırlığında taşlar. Evet. Her bir taşın ağırlığı.
1: Yaklaşık 3 ton. 3 ve 3,5 ton arasında diyebiliriz.
0: Peki burada depolanan sular Dara Antik Kenti'ne nasıl gidiyordu?
1: O dönem yapılmış olan kanallar sistemiyle yapılıyordu.
0: Evet.
1: Ve aynı zamanda yukarıda gördüğünüz, şurada göstermeye çalışayım sizlere, pencereler var. Oradan da su ön taraftaki alana aktarılıyordu. İnsanlar ihtiyacı kadar olan suyu gelip buradan temin edebiliyorlardı, alabiliyorlardı.

Sizleri şimdi de Beyaz Su'ya getiriyoruz. Beyaz Su'da mutlaka keyif yapmalısınız.

0: Mardin Midyat'ta şu anda mükemmel bir ortamdayız efendim. Tahmin ediyorsunuz eminim, bulunduğumuz yer Beyaz Su. Şimdi Beyaz Su'nun özelliği ne diye soracak olursanız, burası doğal kaynak suları bakımından son derece zengin bir yer, turistik bir yer. Aslında Mardin'in doğal güzelliğini ve doğal kaynak suyu bakımından zenginliğini yansıtan mükemmel bir yer. Burası her zaman çok kalabalık oluyor. Buraya sürekli turist geliyor, turlar geliyor ve hafta sonları, cumartesi, pazar günleri burada iğne atsanız yere düşmüyor. İnanılmaz kalabalık oluyor. Efendim, hemen yanı başımızdan doğal kaynak suları akıyor. İşte o suyun kenarında kahvaltınızı yapıyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz, çayınızı, kahvenizi yudumluyorsunuz. Ve efendim isteyenler doğal kaynak suyundan faydalanmak için, şifalanmak için, aynı zamanda serinlemek için ayaklarını suya sokuyorlar. Özellikle çocuklar beyaz suyu çok seviyor. Burası oldukça büyük bir alan ve çok sayıda mekan bulunuyor. Peki biz şu anda neredeyiz? Şu anda Nebi ustamızın ve kardeşi Furkan'ın misafiriyiz. Müzisyenlerimize, sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Beyaz suyun olmazsa olmazı kemençe şov ve Mardin türküleri. Efendim, güzel bir türküyle Beyaz Su'dan sizlere seslendik. Ve gerçekten ortam o kadar güzel ki, şimdi doğal kaynak suyumuz var, müziğimiz var. O ambiyans zaten inanılmaz güzel ve aradığınız her türlü lezzet var. Furkan merhaba.
1: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız, iyisiniz?
0: Biz de iyiyiz. Burası çok güzel. Şimdi burada olmak insanı dinlendiriyor.
1: Dinlendiriyor, evet.
0: Ve şu anda da çok kalabalık. Aslında efendim çekimlerimize hafta sonu yapmıyoruz. Yani cumartesi, pazar değil çekim yaptığımız gün. Buna rağmen çok kalabalık.
1: Doğru.
0: Buraya gelenler ne yapıyorlar?
1: Buraya gelenler genelde burada yani yemek için geliyorlar.
0: Evet, kahvaltınız var.
1: Kahvaltımız var. Tamam. Genelde zaten sabahleyin 7'de başlıyoruz.

0: 12'ye kadar kahvaltı servislerimiz oluyor.
1: Evet.
0: 12'den sonra yemek servisine başlıyoruz.
1: Tamam.
0: 12'den 12 akşama kadar yemek servisimiz oluyor. Burada mesela deseniz ne tüketiliyor? Kuzu eti.
1: Evet.
0: Burada mesela %99'u kuzu eti tüketiliyor.
1: Evet, doğal ortam. Evet. Efendim gördüğünüz, her taraf yemyeşil ağaçlarla çevrili. Evet. Sineğimiz, arımız var. Evet. Şöyle kovalıyoruz.
0: Gördüğünüz gibi kuzu etleri, buradaki kuzular besi hayvanı olmuyor. Kuzuları bu dağlarda kendisi besleniyor.
1: Bu yüzden de lezzetli. Evet,
0: ondan dolayı çok lezzetli.
1: Hangisi? Mardin kebabı
0: hemen burada. İç kısımda. Evet.
1: Evet, Mardin kebabı. Tamam.
0: Buraya gelen turizm firmaları %90 Mardin kebabı tüketiyor.
1: Zaten efendim bir şehre geliyorsanız ne süllüyse onu yemeniz lazım. Mardin kebabı şahane. Etlerimiz şahane. Buranın hayvanlarının etleri başka.
0: Başka buranın balığı. Buradaki balık bu suda yetişiyor. Küçüklüğünden beri burada yetiştiriyor.
1: Beyaz suda.
0: Evet, buranın beyaz su balığı bu. Burada yetişiyor. Cinsi alabalık. Tadı muazzam.
1: Tadı muazzam. Efendim, alabalığın tadı muazzamsa biz de hemen tadına bakalım. Kılçık sevmiyorum, onları ben bir ayıklayayım şöyle. Furkan.
0: Afiyet.
1: Çok güzel, çok lezzetli. Yani isteyene balık, isteyene kırmızı bal, et, evet. İsteyene kahvaltı.
0: Evet, ne istiyorlarsa onları şey yapıyoruz.
1: Tavuğumuz var.
0: Evet.
1: Yani misafirler kırmızı et sevmiyor olabilirler, yani burada, balık sevmiyor olabilirler.
0: Nadiren, buraya gelen nadiren tavuk et yer. Genelde bak %90-99'u pirzola, kuşbaşı, Mardin kebabı alır.
1: Yalnız etler fena lezzetli.
0: Etler kuzu eti oluyor.
1: Valla alabalık da lezzetli. Mükemmel mezeler, salatalar var, yancılar var, eşlikçiler var. Onlar nedir?
0: Bunlar zarada, özel doğranıyor zarada. Salatalar günlük, yani anında doğranıp gönderiyoruz.
1: Evet.
0: Ezmesi olsun, ısmaklı soğan olsun, salatası anında, söğüş olsun. Anı şeklinde gönderiyoruz. Yani taze taze doğrayıp gönderiyoruz.
1: Şimdi
0: hazır
1: Furkan,
0: dolaplara koymuyoruz.
1: Furkan, zaten oturdum ben buraya. Masamız hazırlanıyordu çekim için. Salatalar geldi, mezeler geldi. Yani ben kokusundan, biz de artık gurme gibiyiz yıllardır, evet, çeke çeke. Ben bu salataların, bu ezmelerin hemen taze taze anında doğranıp masamıza geldiğini hemen anladım. Kokusundan belli.
0: Doğru,
1: zaten doğru. Böyle bekleyen salata, soğan, ezme falan sulanır.
0: Evet, hemen.
1: İnanın her şey o kadar taze ki. Her şey doğal. Balığımız, tavuğumuz, tavuklar burada yetişiyor. Alabalık sudan çıkarılıyor, doğal kaynak suyunda. Buranın hayvanlarının, mis gibi doğasında yetişen, büyüyen, beslenen hayvanlarının eti. İşte salatalar, ezmeler taze taze. İnsanı doğal, havası doğal, bütün malzemeler doğal. Kahvaltınız nasıl?
0: Kahvaltımız serpme kahvaltı.
1: Tamam.
0: Yöresel.
1: Tamam.
0: Buraya özgü kahvaltımız, yani her çeşit var.
1: Evet.
0: Biz... Ekstra sıcak olarak deseniz içinde melemen var, yumurta kızartması, sucuğu gibi şeyler hepsi var.
1: Kahvaltıda olması gereken her şey var.
0: Evet, kahvaltıda olması gereken her şey var.
1: Ve değerli izleyenler, isteyene ayran, isteyene şalgam, isteyene içecek, her şey var.
0: İçecek neyse hepsi var.
1: Ortam şahane. Buraya gelenler zaten bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Ve Mardin geneli aslında dizi çekimi için, film çekimleri için, katalog çekimleri için, düğün nişan çekimleri için, dış mekan çekimleri için ve sosyal medya çekimleri için gerçekten son derece zengin bir portföy oluşturuyor. İnanılmaz güzel.
0: Şu an yan tarafımızda gördükleriniz Ankara'dan gelen misafirlerimiz.
1: Turma.
0: Evet, grubumuz, turumuz şu anda Ankara'dan gelmiş.
1: Evet, şimdi Furkan, herkesin keyfi yerinde. Herkes böyle otantik sedirlere oturmuş, suyun sesini dinleyerek yemeklerini yemişler. Bakın, keyif yapıyorlar. Yani keyif yapmak için ideal bir yer. Sanki şu anda evimizdeyiz.
0: Evet, evimizde.
1: Herkes evinde gibi. O kadar rahatlar ki.
0: Evet, buradaki sedirler rahat mesela. İleride gördüğünüz masalar camlı masalar. Hem masaların altına ayağını suya koyuyorsun, hem yemek yiyorsun.
1: Oo.
0: Aynı şekilde aynı suda hemen gözüküyor karşı tarafta.
1: Şahaneymiş.
0: Buradaki şahaneymiş. Su aynı zamanda şifalı sudur. Ayağını suya koyduğunda mesela daradan geliyorsun, dara üzerinden. Buraya geldiğinde sıcaklık var. O sıcaklık esnasında buraya kendi ayağını suya koyduğunda ayak ağrın kalmıyor. Hemen ayak ağrını alıyor buradaki su.
1: Ya inanılmaz güzel. Bakın, bir yandan çekim yapıyorum, bir yandan burayı anlatıyorum. Bir yandan da izleyenlerimiz oradan fotoğraf, video alıyorlar. Merhaba. İşte benim izleyenlerim beni bulur. Türkiye'nin her tarafında bulur. Hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Ankara'dan geldiniz turla. Bakın, zaten kadınlar sever böyle GAP turu falan, Karadeniz turu. Keyifler yerinde mi? Mutlu muyuz? Yemeğimizi yedik. Şöyle bir el sallayalım. Vallahi görüyor musunuz? Hanımlar böyle gün yapmayı severler, turlara katılmayı severler.

0: Özellikle efendim Mardin, Midyat, herkesin merak ettiği, gerçekten gelip görmek istediği bir yer. En çok merak edilen şehir Mardin, net.
1: Mardin, evet.
0: Çok gördüm. Merak ediyor, herkes merak ediyor.
1: Turizm açısından popüler. Daha popüler.
0: Göz bebeğimiz. Evet. Evet değerli izleyenler, Mardin Midyat şahane, beyaz su şahane, ortamız şahane, sohbet şahane. O halde ne diyelim? Müzik diyelim, ne diyelim? Mardin türküsü diyelim. Buyurun.

0: süper, keyifler yerinde. Efendim şu anda Mardin'de Midyat'ta Beyaz Su'dayız. Nusaybin'le Midyat arasındayız. Peki Beyaz Su'nun Midyat'a mesafesi nedir?
1: 20 kilometre.
0: 20 yakın.
1: 20 dakikada hemen yetişirsin.
0: Hemen. O kadar bile.
1: Nusaybin'de ikisi aynı, eşit.
0: Nusaybin'e de
1: o da 20, orası da 20. Tam ortasında eşit mesafede.
0: Yani şimdi Mardin merkezden geliniyor. Malum havalar çok sıcak. Bütün ilçelerden geliniyor. Çevre illerden gelenler var mı?
1: Çevre illerde de var.
0: Diyarbakır'dan falan.
1: Diyarbakır'dan gelen var. Urfa tarafından gelen var.
0: Gelsinler, oralar da sıcak.
1: Şırnak tarafından gelenler var.
0: Gelsinler. Valla dinlenmek için müthiş bir yer. Diyarbakır çok yakın. 40 kilometre.
1: Evet.
0: Her taraf yakın. Aslında Türkiye'nin her tarafından
1: tam
0: geliyor.
1: Tam orta kısmındayız.
0: Yurt dışından geliyor. Yabancı turist geliyor mu?
1: Yabancı turist geliyor. Rusya'dan gelenler var görmüşüz.
0: Ne yapıyorlar görünce burayı?
1: Çok seviniyorlar.
0: Bayılıyorlar değil mi?
1: Ağlarını suya koyduklarında.
0: Ya.
1: Bayılıyorlar. Buradaki su şifalı da aynı zamanda zaten.
0: Aa, bakın şifalı evet. Hem evet. Şifa hem keyif.
1: Evet. Ayağını suya koyduğunda ayak ağrısı kalmıyor. Hemen tura devam ediyorlar. Hmm. Geziye devam ediyorlar. Daha rahat geziyorlar.
0: Şimdi değerli izleyenler, biz çekim yapmak için burayı uygun bulduk. Bakın bizim masamız suyun içerisinde değil. Biz suyun hemen kenarındayız. Ama ilerideki masalar suyun içerisinde. Yani sıcak yaz aylarında ki Mardin'de 50-60 dereceyi buluyor yaz aylarında sıcaklık. İlerideki masalar suyun içinde olduğundan ayaklarınızı suya bırakıyorsunuz ve o şekilde kahvaltınızı yapıyorsunuz. Yemeğinizi yiyorsunuz. Çayınızı, kahvenizi yudumluyorsunuz. Tabii ondan sonra kalkmıyorsunuz. Bakın gelmişler, yemeklerini yemişler ama hala keyif yapıyorlar. Yani buraya gelen kalkmak istemiyor. Aslında daha yapacağımız çok fazla çekim var buradan sonra ama inanın hiç kalkmak istemiyorum. Yerleştim, evimde gibiyim. Keyfim yerinde, şahane. Lezzetler şahane. Vallahi çok beğendim. Hem et, hem Mardin kebabın, hem pirzolan, hem alabalığın hem de tavuğun inanılmaz lezzetli.
1: Afiyet olsun hocam.
0: Yancılara, eşlikçileri zaten taptaze ve keyfimiz yerinde, her şey var. Furkan, Nebusa'ya sana misafirperverliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Afiyet olsun efendim.
0: Her zaman bekleriz. Emeğinize sağlık.
1: Afiyet olsun, her zaman bekleriz efendim.

0: birbirinden güzel telkari takıları görmek ister misiniz? Buyurun efendim.
1: Değerli izleyenler, programımız Mardin Midyat'ta tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor efendim. Midyat söz konusu olduğunda tanıtmamız gereken çok fazla yer var. Anlatmamız gereken çok fazla detay var. Efendim aslında Midyat'ı anlatmaya, Mardin'i anlatmaya saatler yetmez. Burası diller ve dinler şehri, burası medeniyetler şehri. Dolayısıyla efendim medeniyetler konusundaki zenginlik hem yemek kültürüne hem geleneksel el sanatlarına hem de halk oyunlarına, türkülere yansımış durumda. Bu yüzden de zaten son derece zengin bir coğrafya, her anlamda zengin bir yer, tam bir turizm cenneti. Şimdi Midyat söz konusu olduğunda, Midyat'ta program yaptığımızda tabii ki telkariyi konuşmak lazım. Şimdi Midyat'a geldiğinizde mutlaka telkari bir ürün almalısınız. Bütçeniz el verdiğince, hani çok küçük ürünler var, daha böyle bütçesi yüksek ürünler var ama hepsi inanılmaz güzel ve Süryani ustalarımızla başlayan geleneksel bir zanaat. Evet, çok değerli, geçmişten günümüze uzanan telkari zanaatı. Zaten efendim taşın dile geldiği gümüş telin sanatı.

0: Sanata dönüştüğü mükemmel bir yer. Masal şehir, rüya şehir, Midyat. Peki yanımızda kim var? Yanımızda çok değerli bir ustamız var. Efendim Semir ustamızla birlikteyiz. Onun showroom'undayız. Burası inanılmaz güzel, ışıl ışıl. Girer girmez telkarı gümüş ürünlerden gözümüzü alamadık ve ürün yelpazesi son derece geniş. Semir ustam merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Ustam nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Sizleri sormalı.
0: Bizler deyiz. Mardin'de.

0: Zaten iyi olmamak mümkün değil. Eyvallah, şimdi dükkan çok güzel. Çeşit çok fazla. Şimdi efendim Semir ustamız Süryani. Süryani bir usta. Kaç yılını verdin bu mesleğe ustam?
1: Yani 13 yaşından beri bu meslekteyim. Yaklaşık 30-35 yıldır bu işle iştirak etmekteyim.
0: Baba mesleği mi?
1: Baba ve dededen gelme efendim.
0: Şimdi telkari nedir?
1: Evet. Şimdi telkari gümüş tellerden veya altın tellerden ince ince tasarımları, dizaynları tasarlayarak bunları takı haline getirmektir. Hı hı. Yalnız telkari sanatı ve zanaatı o kadar kadim bir sanattır ki efendim geçmişi 5000 yıla dayanmaktadır.
0: 5000 yıllık bir zanaat bile kolay.
1: Ki milattan sonra bu yana modernize olmasına rağmen halen ayakta duruyor. Özellikle Mardin Midyat ilçesinde halen eskiye usulen aynı şekilde devam etmekteyiz efendim. Böylelikle hem kültürel, Süryani kültürel tasarımlarımızı, takılarımızı halen icra etmekteyiz. Ve buraya gelen konuklarımıza, misafirlerimize bunları sunmaktayız. Her yerde görülecek olan bir ürün değil de örneğin müsaadenizle şuradan başlamak istedim.
0: Estağfurullah tabii.
1: Şurada efendim Süryani şalı kolyemizi göreceksiniz. Evladiyelik olan bu parçamız normal telkanın çok üst versiyonu olaraktan şöyle bir işçiliğe sahiptir.
0: Semir ustam şahane.
1: Teşekkür ederim.
0: Muhteşem.
1: Tığla örürüz.
0: Evet.
1: Örgüsü komple tığla olur. Baştan sona kadar el yapımıdır. Dokunduğunuzda ya da şöyle büktüğünüzde hemen bıraktığınızda kendini toparlar. Kısaltma ve büyütme. Lütfen şöyle
0: şimdi
1: bir dokunun.
0: Şimdi bu gümüş mü?
1: Evet.
0: Telkari mi?
1: Tığ telkari. Telkarinin bir tık üstü.
0: Bu
1: efendim.
0: Ne kadar enteresan bir tasarım. Mükemmel bir çok. Tasarım. Şimdi burada düğünlerde gelinlere altın mı takılıyor? Gümüş mü?
1: Yoğunlukta altın ancak.
0: Gelinler altın ister.
1: Aynen. Ancak birçok vatandaşımız da gümüşe verdiğimiz o çok eşsiz ve özel sanatından dolayı ayrıca gümüş özellikle şöyle Süryani telkarisi dediğimiz klasik telkari değil de şunlar klasiklerimiz.
0: Şimdi bunlar klasik telkarlar. Şimdi bu modellere gözümüz alışkın.
1: Evet.
0: Aynen. Efendim ustalarımız bunları yapıyorlardı ama
1: yumuşak şimdi tel. Yumuşak tel olduğu için bu klasiğimizdir ve örülmesi kolaydır efendim. Evet.
0: Talep var mı bunlara?
1: Var efendim. Var ama yoğunlukta efendim en gözde telkarimiz şu. Ki şuradan bir örnek göstereceğim. Şurada safir taşın etrafında bile dikkatli baktığınızda o taşıttan altı tırnak var efendim.
0: Bakın. Şimdi altında beyaz leva olduğu için ben önce anlayamadım. Bakın o evet. Kadar ince bir işçilik
1: çok özel
0: ki.
1: Bir işçiliktir efendim.
0: Yüzüğü, küpesi, ve kolyesi. Aynen. Bunlar da modernize edilmiş telkari
1: ve
0: ürünler.
1: İsmende ismini Süryani telkarisi almış ve en eski sanatlarımızdan bir tanesidir. Ya. Neden? Bu sert bir madenden işledi. Gümüşün en sert versiyonunu. Şunlar yumuşak tel olduğu zaman bunlar sert. Şimdi sert telkari işlemesi daha zordur efendim. Şurada hasır örgüyü görüyorsunuz.
0: Şahane.
1: Burada onun oksitisini görüyorsunuz. Ve şuraya geleceğim şu 3 tane yine bunlar bizim en özel işçiliklerimizden. Yine Türk kız Süryani şalı gibi bunlar da tığla örülmüş. Adını da Süryani kimliğinden almış Süryani hasır.
0: Yani bu takılar tamamen el emeği göz nuru.
1: Tamamen.
0: Yani gerçekten aynen. İğneyle kuyu kazmak denir ya. Ustalarımız çok değerli. Gerçekten kolay yetişmiyor. Onların kıymetini bilmemiz lazım ve ustalarımızın sayısı çok gerçekten gitgide azalıyor.
1: Burada yine bu konuyu bundan açmışken bileğinizi uzatırsanız şurada Süryani hayat ağacı bilekliğini paylaşmak isterim. Şu kullanıcısı ilk kullanıcı hanımefendidir ve buradan evlatlara dağılır efendim. Burada baştan sona kadar kıl testereyle kesilir. Muhteşem bir eserdir. Aynı zamanda içinde de mıhlanmış yine doğal taşlarımız vardır efendim. Şimdi tezbihlerde efendim ben şöyle bir şey paylaşmak isterim. Özellikle bu tezbihleri açtım ki bunlar komple yine bizim telkari gümüş ile doğal taşları bir araya getirdiğimiz muhteşem bir eser.
0: Yani bunlar sanat eseri, bunlar tesbih falan değil, bunlar özel tasarım. Tabii ki Mardin deyince, Medyat deyince hem telkari hem de böyle tesbihi konuşmak lazım. Şimdi burada çok güzel, bunlar nedir?
1: Şahmeran bileklikler.
0: Şahmeran bileklik. Şimdi bunlar çok zarif duruyor kadınların ellerinde. Evet. Ama böyle elinizi yıkarken falan hani ne yaparsanız bilmiyorum. Ne yapıyoruz?
1: Şöyle efendim, eğer mümkünse çıkarılması daha iyi olur ama çıkarılmaması hassas halinde çünkü. De bunları çok itinayla çalıştığımızdan dolayı kolay kolay deformasyona uğramamak.
0: Bakın efendim. Bu da çok güzel, çok şık. Şimdi evet. Semir ustam çok güzel yüzükler var doğal taştan. Evet. Telkari ürünler zaten şahane. Şu anda beyaz TV ekranları başına herkes keyifli bir hafta sonunda çayını kahvesini almış. Biz

0: izliyor. Eminim hanımlar ve beyler de tabii ki tesbihlere falan bayıldı. Onlar için de çok güzel ürünler var. Ha şunu da söylemek istiyorum. Burada kehribar ve diğer doğal taşlardan kolyeler var. Onlar da şahane. Hani aslında Semir Usta'ma telkariyi tanıtmak için geldik ama burada her şey var. Yani tek tek böyle ne bileyim tesbihçiye gitmek zorunda kalmadık. İşte kehribar takı satan dükkanlara girmek zorunda kalmadık. Yelpaze geniş, her şey var ve inanılmaz güzel. Şu anda bizi izleyenler hanımlar beyler eminim merak ediyorlar. Her bütçeye uygun takı var mı?
1: Her bütçeye uygun var efendim.
0: Evet.
1: Yani şöyle kısaca bir örnek vereceksen.
0: Yani şöyle önemli olan o, şu anda merak ederler.
1: Bir küpe, bir evet, çift küpeyi 500 TL'ye de alabilir vatandaşlarımız.
0: Evet.
1: 2000 TL'ye de alabilir, 3000 TL'ye de alabilir efendim. Yani dolayısıyla ben şunu demeye çalışıyorum. Her bütçede gelen konuklarımız, misafirlerimiz, müşterilerimize cevap verebiliriz efendim ve yardımcı olabiliriz.

0: Midyat'a gelip de pizza yememek olmaz.
1: Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Midyat Nusaybin yolundayız. Midyat'a mesafemiz 15 kilometre, Nusaybin'e 24 kilometre. Yani Midyat'la Nusaybin'in arasındayız. Yol üstündeyiz. Mükemmel bir mekandayız. Şimdi burada çok sayıda tabii Midyat'ın pizzası ünlenince mekan açıldı. Ama efendim biz her geldiğimizde Midyat'a sevgili Mahsun'un mekanında pizza çekimi yapmayı tercih ediyor. Çünkü ben onun pizzalarını inanılmaz seviyorum. Şimdi hem hijyen var, hem mekan çok güzel, hem hizmet ağırlanma 10 numara, hem de pizzaları, o çeşit çeşit efsane pizzaları inanılmaz lezzetli. Tavsiye ederim, bu tarafa yolunuz düşerse ki mutlaka düşer. Herkesin merak ettiği, gelmek istediği bir yer. Midyat mutlaka görmelisiniz. Ve buraya geldiğinizde de mutlaka sevgili Mahsun'un mekanında pizza yemelisiniz. Şimdi çok değerli ustalarımızla birlikteyiz. Çeşit çeşit pizzalar yapacağız. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Bu pizza bildiğiniz pizzalardan değil. Daha doğrusu kesinlikle. Bu pizzalar bildiğiniz pizzalardan değil. Burada efendim çeşit çeşit pizza yapılıyor. Şimdi bir tarafımda Mahsun Ustam var. Bir Maruf. Tarafımda genç ustam. Mehmet Ustam var. Maruf Usta. Yanlış mı söyledim ismini? Evet. Maruf Ustam nasılsın?
2: Teşekkürler efendim. Hoş geldiniz.
1: Bu Hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi Maruf Ustam'la daha önce de çekim yaptık. Doğru. Ellerinden lezzet damlıyor. Yılların ustası. Maruf Usta'm, buralar nasıl, kalabalık mı?
2: Ya çok kalabalık oluyor. Turistlerin özellikle akın ettiği bölge oldu bu pizza. Bazen diyor ki acaba bu pizza nereden geliyor Mardin'e? İtalya'dan mı geliyor? Hayır diyor, öyle bir şey yok.
1: Ya İtalyan bizim, pizzası neymiş? Evet, ne yani? Bu Midyat bizim pizzası, öz hakiki milli bizim pizzamız.
2: Doğrudur.
1: Abi, bu kadar talep varsa, insanlar mekanda kuyruk oluşturuyorsa tabii ki bu pizzanın doğru bir farkı var. Bu pizza her şeyden önce odun ateşinde pişiyor, doğru, taş fırında. Ustamız iyi olunca, malzemeler doğal olunca ve pizzaların da yapılış şekli farklı olunca, ki göreceksiniz burada hani çok değişik pizzalar yapılıyor. Aslında her damak zevkine uygun pizza var. Kaç çeşit pizza var?
2: Ya şöyle bir şey, 17-18 çeşit pizzamız var. Biz size şu an...
1: Ne olabilir ayol, 17-18 aşmışsınız artık.
2: Aşırdık biz, doğrudur.
1: Ne yapıyoruz bugün?
2: Ya şu an bugün mesela tatlı pizzamızı yapacağız.
1: Tatlı pizza, kavurmalı, o değişik. Pizza kavurmalı, evet, pizza başka.
2: Bir de kenarı bol kaşarlı dediğimiz pizza var. Biz kendimize hani çoğunu tasarladığımız, tamam, yaptığımız pizzalar.
1: Evet.
2: Yani bunları bir yapalım. Ondan sonra siz bir
1: yapalım. Yapalım. Haydi bakalım. Başlayalım. Mehmet merhaba.
3: Merhaba. Hoş nasılsın? Geldiniz. İyi, çok şükür, siz sormalı.
1: Bizdeyiz. Yaş kaç?
3: 24.
1: 24 genç usta. Maruf ustamız, deneyimli ustamız. Hadi başlayalım.
2: Başlıyoruz.
1: Hamurda bu ne
2: hamurumuz
1: var?
2: Hamurumuz mayalı özel mı? Kendimiz yaptığımız bir hamur bu.
1: Tamam.

0: Oo, zaten buranın hububatı şov var şov. Turistler bayılıyor böyle. Ustalarımız pizza yaparken, katmer künefe yaparken izlemeye, video almaya. Reklam kokan hareketler. Bak bak bak ya. Bak. Olsun. Bir dakika ya dur. ya mahsus yapıyorsun da. Şimdi bak onu havaya atacaksın. Şapka mesela. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi kenari bol kaşarlı bir pizza yapıyoruz. Bizim Spensen olan yapıyoruz. Bir de bir acılı pizzamız yapıyoruz. Bunları denemek isteriz size.
0: Tamam. Lezzetli deneyelim. Mehmet deneyelim. Haydi.

0: Bizim spesiyel olan pizzamızı yapıyoruz biz kendimiz. Odun ateşinde yaptığımız dana kavurmasıyla pişiyor. Tamamen organik yani. Onu yapıyoruz başta. Sonra diğerini yapıyoruz.
1: Of of of. Soslar, biberler, kırmızı soğanlar, kapya biberler. Vallahi malzememiz zengin, malzememiz bol. Etlerimiz nereden?
0: Dana kavurması kendimiz odun ateşinde pişiriyoruz.
1: Tamam.
0: Buranın yerli hayvanı.
1: Tamam. Midyat'ın mis gibi doğasında yetişen, beslenen, büyüyen hayvanların etiyle yapılan kavurma. Kavurmayı soslarını kendileri yapıyorlar. Bakın bahçeden hemen aldık taze taze yumurtayı. Tamam.

0: Ve burası her zaman çok kalabalık. Aslında bayağı bekledik geldiğimizde. Turlar geldi. Buraya biliyorsunuz Mardin Medyat'a sürekli turlar geliyor. Turların çıkmasını bekledik. Çünkü sipariş inanın yetişmiyordu. Ve şimdi rahat rahat çekimlerimizi yapıyoruz. Aman tur falan gelmeden hemen bitirelim. Tatlı efendim yaparken... tatlı pizza değişik.
1: Değişik.
0: Nereden aklınıza geldi tatlı bu, pizza yapmak?
1: Bu arkadaşlarla beraber hani bir çok çeşitli denedik. Başta bu bölgenin palamutuyla besledik. Hani olmadı.
0: Evet.
1: Şey getirdik, fıstık getirdik.
0: Ha, balıkla getirdik, yapmaya olmadı. Çalıştınız.
1: Balıkla yaptık, olmadı.
0: Balıkla da bu pizza tatlı, olmaz.
1: Yok, oluyor aslında. Ama en güzeli tutulan bölgede müşterilere tattık. Bunu çok beğendiler.
0: Evet.
1: Ve biz bu şekilde bunun patentini aldık.
0: Evet.
1: Ve biz şu an kendimize
0: özelim. Patentini özelim. Siz aldınız.
1: Kesinlikle.
0: Tamam. Patent yani gibi. Oturdunuz, düşündünüz,
1: karar verdik beraber.
0: İstişare ettiniz. Tatlı olur. Pizza yapalım.
1: Aynen. Dedim.
0: Ve çok lezzetli.
1: Genel yani müşterilerin evet tercih ettiği pizzadan sonra tatlı çekiyorlar canları ve böyle bir şey yerinde evet. Durdu.
0: Efendim çok değişik. Türkiye'nin hiçbir yerinde göremeyeceğiniz tatlı pizza. Bu nedir Maruf Usta?
1: Bu bizim bölgenin üzümünden yapılan. Şimdi.
0: Ha, buranın üzümleri çok yapılan meşhur.
1: Pekmez.
0: Buranın şireleri, cevizli sucukları, pekmezleri, pestilleri çok ünlüdür. Tamam, pekmezimiz de doğal. Ben doğalım diyor. Hamurumuz aynı. Toz kesinlikle. Şekerimizi ilave ettik. Buranın cevizi. Zaten kuru yemiş sektörü İpek yolu, baharat yolu üzerinde olduğu için son derece gelişmiş durumdadır. Mardin'de, Midyat'ta. Ay bu şahane bir tatlı oldu Maruf Ustam.
1: Yani bunun bir tadına bak.
0: Sen ne yap, ben baktım tadına daha önce. He. Seninle yaptıkça. Kaşar da mı var tatlının? A doğru, künefede kaşar var.
1: Kaşar
0: bunda
1: var.
0: Peynir bunda var. Var. Bunda da olacak tabii ki.
1: Şöyle.
0: Üzerine pek şerbet falan öyle bir
1: kesinlikle.
0: Şey yok. Tamam, kaşarlar sonra... eriyecek. Zaten evet. Yeteri kadar tatlımız doğrudur. Var. Hı. Şeker
1: bu
0: var.
1: Bu şekil tamam.
0: Pekmez. Aa çok değişik değerli teşekkür izleyenler.
2: Mardinli güzel yârim, inan sana hayranım, uğruna fer.

0: Efendim biz de son durum budur. Pizzalarımızı taş fırına, odun ateşine yolluyoruz. Sonra afiyetle tadına bakıyoruz. Az sonra.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Parmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve ginseng G115 içeren bir multivitamin. Parmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Stash Labne'yi.
6: Stash Labne, lezzeti efsane, hafifliği şahane.
7: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
8: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
9: Bir de kendine bak. Her yer her yerde.
10: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
9: Ne AI?
10: Yapay zeka yani.
9: Yapay mapay. Ama derli toplu.
11: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Eti Canga.
12: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
13: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa
4: hesap kırdık.
3: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Hesap

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
3: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Suprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Suprem. Her sen için.
8: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Alba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le git.

0: Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.
1: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek, heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
13: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Gündem yoğun, sorular çok. Cevaplar bu programda. Hafta boyunca yaşananlar, en çok merak edilen konular. Siyasetin sıcak gündemi, olayların perde arkası. Melisa Bağcı soruyor. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi gazeteci Yusuf Alabar da yanıtlıyor. 7. gün yarın 10.45'te Beyaz TV'de.
14: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranları.

0: meyvesi ve içeceğiyle.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 10

0: 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
2: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
3: Bunların sevdiği bir şarkı vardı.
2: Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis, Probis.
6: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Lay's, Ruffles ve Doritos ürünlerinde %25 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta doya doya harca.
7: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
8: Bu hafta sonunun kazandıran Bizim Kart ürünleri. 30'lu bezler yumurta alışverişinizde 69 Bizim Kart para kazanın. Hem bizim toptan hem bizim groslarda.
9: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
10: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
9: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
11: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
12: Adriana duşta da sadece duruluyor.
13: Sadece duruladım. Sen de durula.
12: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
14: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
11: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
16: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Masamız şahane. Şu anda pizza severlere eminim ekran başında herkes burada olmak istiyor ve onlara da hak vermiyor değilim. Evet sevgili Masum, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Bir yıl oldu Mardin'e Medyat'a gelmeyeli. Bu sefer bayağı arayı açtık. Ama lezzetlerin daha da böyle katlanarak artmış, çeşitler fazlalaşmış. Şimdi bu Medyat'ın pizzalarının lezzet sırrı nedir? Daha doğrusu senin pizzalarının lezzet sırrı nedir? Niye bu kadar ünlendi? Eskiden aslında Medyat pizzayla anılan bir yer değildi. Nasıl oldu?
1: Yani şu şekilde, öncelikle başta söylediğiniz gibi çeşitlerimiz arttı.
0: Evet.
1: Çeşitlerimizin artış sebebi ise talebin fazla olması.
0: Talep çok.
1: Talep o kadar bir olmaya başladı ki bizler de dedik ki hani madem halkımız geliyor, biz çeşitlerimizi artıralım.
0: Evet.
1: Geçen geldiğinizde vejeteryan seçeneklerimiz yoktu. Şu an vejeteryan seçeneği eklemiş bulunmaktayız.
0: Evet.
1: Örnek diyelim, Adana'dan gelen misafirlerimiz acıyı seviyor.
0: Evet.
1: Biz ne yaptık? Özellikle onlar için biz acı pizza.
0: Aa, her damak zevkine uygun pizza yaptınız.
1: Evet.
0: Et severlere böyle et ağırlıklı. Adanalılar için, Güneydoğu Anadolu bölgesi insanı için de acılı pizza yapmışlar. Ve efendim herkes et yemek istemeyebilir. Ben vejetaryen değilim ama ete düşkünlüğüm yok. Hani peynirli pizzalar benim için böyle çok daha makbul. Ama böyle vejetaryen pizza yapmışlar. Üzerinde ne var? Roka mı var?
1: Üzerinde roka var, evet.
0: Roka var, kaşar peyniri var. Evet, şimdi masamızda neler var?
1: Bu kenarı bol kaşarlı pizza dediğimiz pizza çeşitlerimizden bir tanesi. Bunda sosis kaşar ve süt mısırı, bir de sucuklarımız var mevcut içerisinde. Bu
0: tamam.
1: Şekilde biz servise sunuyoruz.
0: Bunlar nedir?
1: Bunlar bizim spesiyel soslarımız.
0: Evet.
1: Bu soslar. Bu sosları biz şu acı sos.
0: Acı sos.
1: Evet.
0: Bu?
1: Şu sarımsak sosu.
0: Sarımsak.
1: Ve bu da fesleğen sosu. Bunların yalnız bir sırları var.
0: Nedir o?
1: Şunları biz yapınca biliyorsunuz sarımsak ve sosun birbirine karışımı haftalarca süre alabiliyor.
0: Evet.
1: Haftalarca biz bunları saatlerce kaynattıktan sonra ışık almayan bir odaya alıyoruz. Işık almayan bir odada 10 gün bekledikten sonra yağın ve sosların, yani biberin olsun, sarımsağın olsun, iyice karıştıktan sonra servise sunuyoruz.
0: Yalnız soslar şahane. Ve efendim genelde pizzacılarda soslar dışarıdan alınır. Ama hayır, sevgili Masum sosları kendisi yapıyor.
1: Evet.
0: İşte ne bileyim, hamurları kendileri yapıyorlar. Malzemeler doğal, yumurtalar sabah kahvaltıda geldiğinizde taze taze tavuklardan alınıyor. Ve pizzalarda kullanılıyor mu yumurta?
1: Tabii tabii.
0: Tamam, hepsi böyle bahçedeki tavuklardan alınan yumurtalar. Ve bu soslar acı sos, sarımsak ve fesleğen sos.
1: Evet.
0: Çok güzel duruyor. Tabii her sosun yakıştığı bir pizza var.
1: Doğru.
0: Mesela buna ne dökmeliyiz?
1: Şuna.
0: Acı sevmiyorum ben.
1: Buna fesleğen dökülür.
0: Fesleğen dökülür.
1: Evet.
0: Ne kadar dökülür?
1: Bir kaşık.
0: Bir kaşık. Ne yapalım? Şöyle. Şöyle yapacağız.
1: Evet.
0: Şöyle yapacağız. Bakın öyle kibarlığın lüzumu,
1: evet,
0: yok. Et, balık, kelle ve pizza, bunlar yenir elle.
1: Evet.
0: Çok iyi. Çok lezzetli ve ilave ettiğimiz fesleğen sos da pizzanın lezzetine lezzet katmış. Bence çok yakışmış, çok beğendim. Biz öyle, yani pizza, lahmacun, bunlar öyle çatalla bıçakla yenmez.
1: Evet.
0: Elle yiyin, annem babam usulü. Türküz biz, pizza böyle yenir. Zaten olmuyor yani, kesilmiyor.
1: Tabii.
0: Evet, şimdi bu nedir?
1: Bu roka. Roka pizza. İçerisinde domates, siyah zeytin ve üzerinde serpilmiş kaşar ve roka.
0: Vejetaryen pizza.
1: Evet.
0: Tamam. Peki bu nedir?
1: Bu şey, acı.
0: Acılı
1: acı,
0: pizza.
1: Acı, şey, acılı pizza
0: tamam.
1: Bu.
0: Adanalılar için.
1: Evet.
0: Kavurmalı pizza.
1: Aa,
0: et severler
1: işte
0: için. Mardinliler için.
1: Türkler için de geçerli bu. Sadece
0: Türkler
1: için.
0: İçin
1: değil.
0: Aslında ağırlıklı olarak.
1: Türk için, evet.
0: Türk halkının yediği pizza o. Mardinliler en çok hangisini yiyor?
1: Et.
0: Et. Kavurmalı.
1: Evet.
0: Şimdi burada efendim pizza yemek istemeyen olabilir. Diyette olan olabilir ki. Kadınlarımız özellikle yaz aylarında sık sık diyete girerler.
1: Evet.
0: Onun da kolayı var. Salatalar var. Yani vejeteryan pizza yemek istemiyorsanız, böyle çok hani içinde et olan, salam sosu olan, salata yiyebilirsiniz. Tavuklu salatamız var, ton balıklı salatamız var. Bunlar da çok güzel duruyor. Efsane gerçekten. Yani alternatif çok fazla. Her damak zevkine uygun bir lezzet mevcut. Ve şimdi efendim karnımız doydu. Söylediğimiz gibi biz Türk halkıyız, mutlaka tatlı isteriz. Çayım da burada. Ustalarımızın, şeflerimizin ellerine sağlık. Profesyonel bir ekip var. Çok güzel ağırladılar. Çayımı hiç eksik etmeler. Ben o tatlı pizzanın tadına, daha doğrusu şekerli pizza mı tatlı pizza mı?
1: Tatlı pizza.
0: Maruf ustam kızıyordu şekerli pizza deyince. Tatlı yani, tatlı sonuçta, şekerli. Evet, içerisinde doğal pekmez var. Yapılışını gösterdik. Şeker var. Bol bol bölgenin cevizi var. Başka peynir var. Peynir üzerinde var. Ne var? Antep fıstığı var.
1: Doğru.
0: Onu alalım. Masum. Onu şöyle alalım. Onu da tadına bakayım. Bunu da oraya gönderelim. Ama şimdi tatlı pizzamızın şimdi yanında süt var. Neden? Evet.
1: Köy sütü bu arada.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Burası zaten köy değil mi?
1: Doğru, köy. Dağdayız, bayırdayız yani şu an.
0: Yani köyün içerisinde pizzacı nazar değil. Bak şu anda bak şu anda herkesin canı istedi. Yani ama efendim her zaman söylüyorum. Bakın böyle ucundan kıyısından tadına bakıyorum. Tanıttığımız yöresel lezzetlerin tadına, lezzetini sizlere aktarmak durumundayım. Hani bazen diyorsunuz ki yiyen var, yiyemeyen var. O zaman hani yemek programlarının, gezi programlarının hiçbirinin yapılmaması lazım. Bizim işimiz tanıtım. Hani biz tanıtacağız ki, önereceğiz ki siz geleceksiniz. Evet, ben hemen bu tatlı pizzanın tadına bakmak istiyorum. Bu çok değişik. Ve çay.
1: Bir de bir düğünden sonra süt dilimizi tavsiye ediyorum.
0: Ben bu tatlı pizzaya bayıldım. Hakikaten bayıldım. Şimdi burası turizm şehri, gastronom şehri ama aynı zamanda tarımsal anlamda da zenginlik var. Yani uçsuz bucaksız Mezopotamya ovası, tahıl zengini, hububat zengini. Öyle değil mi? Üç çeşit un kullanılıyor. Buğday bol bol yetişiyor. Zaten gelirken Nusaybin yolunda gördük buğday tarlalarını. Yani nasıl bir coğrafya? Özel bir coğrafya.

0: coğrafya. Gerçekten hani herkesin merak ettiği bir yer. Hani gelin, çıkın çıkın gelin. Kısıtlı süremizde elimizden geldiğince sizlere yol göstermeye çalıştık. Ve pizza Midyat'a geldiğimizde, Midyat çekimlerimizde mutlaka olmalıydı. Sevgili Mahsun'u aradık, davet etti ve Midyat'ın pizzasını, özellikle son yıllarda 3-5 yıldır ünlenen pizzasını Mahsun'un mekanında tanıtmak istedik. Ustalarımızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.
1: Biz Türk mutfağına yeni bir kültürü ekledik.
0: Kesinlikle.
1: Sizleri de buraya eklemek istiyoruz. Bekliyoruz.
0: Daha ne olsun.

Değerli izleyenler, bugün medeniyetler şehri, diller ve dinler şehri, masal şehir, rüya şehir Mardin'deyiz. Efendim Mardin çok güzel, Mardin'de olmak çok güzel. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Mardin'in turizm potansiyeli en yüksek ilçesi Midyat'tayız. Evet, Midyat çok güzel, Midyat rüya gibi bir yer. Mardin Midyat herkesin merak ettiği, gelmek istediği bir yer. Efendim Midyat her zaman çok kalabalık oluyor. Yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor. Özellikle ilkbaharda, sonbaharda, tatillerde, bayramlarda, özel günlerde Midyat dolup taşıyor. Evet değerli izleyenler, Midyat'ın genelinde gördüğünüz tarihi konaklarda, evlerde, yapılarda yöreye özgü taş kullanılmış. Burada mükemmel bir ambiyans, mükemmel bir otantik yapı var. Değerli izleyenler, aslında hem Mardin hem de Midyat'a gelmek için çok fazla sebep var. Şu anda Midyat konuk evindeyiz. Namı diğer Sıla konağındayız. Evet değerli izleyenler, hem Mardin hem de şu anda bulunduğumuz Midyat birçok diziye, birçok filme ev sahipliği yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Burası adeta açık hava müzesi niteliğinde, bir film pilotosu niteliğinde. Evet kesinlikle burası doğal film pilotosu görünümünde. Efendim herkesin merak ettiği, gelmek istediği bir yer. Midyat konuk evi de mutlaka görmeniz gereken, gezi rotanızda mutlaka olması gereken bir yer. Buram buram tarih kokan bir konak. İçinde bulunduğumuz Midyat konuk evi, namı diğer Sıla konağı. Sıla dizisi çekildikten sonra bu dizi çok sevildi ve Midyat konuk evi Sıla konağı olarak da anılmaya başlandı. Efendim 1999 yılına kadar burası özel mülkiyette. 1999 yılında Midyat Kaymakamlığı burayı satın aldı, bünyesine kattı. Daha sonra burada devlet büyüklerini ağırlamaya başladı ve efendim ardından burası turizme açıldı. Evet 1999 yılından sonrası için, 2000 yılından sonrası için turizme açıldı. Hem Mardin'e hem de Midyat'a gelen turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Zaten efendim Mardin'e geldiğinizde Midyat gezi rotanızda mutlaka olmalı. Midyat'a geldiğinizde şu anda bulunduğumuz Sıla konağı, yani Midyat konuk evi gezi rotanızda mutlaka olmalı. Evet değerli izleyenler, konağımız çok büyük. Midyat'ın en yüksek noktasında ve mükemmel bir Midyat manzarasına tanıklık etmek istiyorsanız aslında şu anda bulunduğumuz Midyat konuk evinin en yüksek noktası. Üçüncü katı bunun için son derece ideal bir yer. Oradan mükemmel bir Midyat manzarasına tanıklık etmeniz mümkün.

Evet, değerli izleyenler, Midyat, taşın dile geldiği, taşın sanata dönüştüğü mükemmel bir yer. Ve şu anda bulunduğumuz Midyat Konuk Evi, taş işçiliğinin en güzel örneklerini sergileyen mükemmel bir alan. Evet, turizme kazandırılmıştır.

Kırılmış durumda günümüzde ve en çok ziyaretçi çeken yerlerden biri. Tabii Midyat'ta, Midyat konuk evi dışında da gezilmeye, görülmeye değer çok sayıda konak bulunuyor, tarihi ev bulunuyor. Ve değerli izleyenler, şu bilgiyi de vermek istiyorum. Burada çok sayıda yeraltı şehri var. Midyat konuk evinin en alt kısmındaki mağara bölümü 500 yıllık. Yani Midyat konuk evinin en eski bölümü orası. Mağara kısmı, görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. 1850'li yıllardan itibaren de gördüğünüz diğer katlar inşa edilmeye başlanmış. Evet efendim, taşı işçiliğinin en güzel örneklerini Midyat konuk evinde görüyoruz. Tabii ki her bir desenin, her bir motifin verdiği bir mesaj var. Hepsinin bir anlamı var. Ve değerli izleyenler, Midyat'ta gerçekten taş sanata dönüşmüş durumda. Gümüş tel sanata dönüşmüş durumda. Midyat'ın telkari sanatı da hepinizin bildiği gibi çok ünlüdür. Çok özel bir coğrafya. Ve şu anda bulunduğumuz Midyat konuk evi sokağında yöresel şalların, yöresel kıyafetlerin, yöresel ürünlerin, telkarların satıldığı dükkanlar var. Aynı şekilde Midyat konuk evinin içinde de bakın gördüğünüz gibi rengarenk şalların, telkari takıların, yöresel kıyafetlerin satıldığı dükkanlar var. Buraya geldiğinizde Midyat hatırası ufak bir ürün de olsa mutlaka alın. Başınıza hamaviyi bağlatın ve o şekilde Midyat'ı gezin. Aldığınız hediyelik ürünleri yanınızda götürün. Mümkünse telkari bir ürün alın. Badem şekeri alın. İşte hamavi alın. Yöresel kıyafet alın. Aslında ben yıllardır Mardin Midyat bölümlerini yöresel kıyafetle çekiyorum. Ama bu sefer yöresel kıyafet giymedim. İlk defa, çünkü beni yöresel kıyafetlerin her rengiyle yıllar içerisinde bol bol gördünüz. Evet, burası hareketli, cıvıl cıvıl, her zaman çok kalabalık. Ve Mardin genelinde, Midyat genelinde gördüğünüz yöreye özgü taşla inşa edilen yapılar, tarihi konaklar, tarihi evler inanılmaz güzel görünüyor. Ve günümüzde bu tarihi konaklar kafe, restoran ve butik otel olarak hizmet veriyor. Evet, tüm güzelliğiyle işte Mardin Midyat, işte Midyat konuk evi.

0: izleyenler, keyfimiz yerinde. Mardin'deyiz, Midyat'tayız. Çok sevdiğimiz bir yerdeyiz ve çok sevdiğimiz dostlarımızla birlikteyiz. İyi ki geldik, iyi ki buradayız. Efendim sağ tarafımda sevgili Firdevs var. Böyle tüm güzelliğiyle, yöresel kıyafetiyle sizleri karşılıyor. Efendim çok güzel şal bağlar. Şalcı Fenomen abla, doğru mu? Fenomen Şalcı abla Firdevs. Instagram'da, sosyal medyada son derece hareketler. Ve onun da... birlikte videolar, çok güzel videolar paylaştı. Sosyal medyada Dek sanatçısı Uğur. Evet. Dek sanatını icra ederken görebilirsiniz. Bakın çekimden önce böyle bana da yaptı. Güzel bir desen. Çok otantik ya. Gerçekten bu Dek kınası Mardin'in otantik yapısıyla bütünleştiğinde, böyle bir de yöresel kıyafetlerle bir araya geldiğinde inanılmaz güzel oluyor. Zaten efendim Midyat'ın Mardin'i işte cezbeden noktaları, cezbeden yönleri bunlar. Otantik yapı, tarihi doku, yöresel kıyafet, Mardin türküleri, yöresel lezzetler, dekler, bu yöresel kıyafetler.
1: Aynı şekilde bu buranın kültürü.
0: Evet.
1: Şu an yöresel kıyafetlerimize misafirleri karşılıyoruz, şalımızı bağlıyoruz, dekimizi yapıyoruz ve Midyat'a hoş geldin deyip uğurluyoruz.
0: Valla Midyat'a hoş bulduk. Midyat'ı gerçekten hoş bulduk. Midyat çok kalabalık. Efendim her zaman burada gündüz yapıyorduk çekim. Akşama kaldık ama Midyat'ın gündüzü ayrı güzel, akşama ayrı güzel. Işıklar yanınca hem Mardin hem de Midyat inanılmaz güzel. Şimdi onların çok güzel bir şovları var sosyal medya için.

0: Ve şimdi de enfes bir yöresel tatlı yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, Mardin mutfağı zengin, Mardin mutfağı lezzetli. Şimdi Mardin'in yöresel yemeklerine programımız içerisinde elimizden geldiğince yer vermeye çalışıyoruz. Tabii bütün yemeklerin yapılışını, sunumunu göstermemiz mümkün değil. Çünkü yelpaze çok geniş, çeşit çok fazla. Efendim acaba Mardin tatlı olarak ne yiyor? Mardin'in yöresel tatlısı hangisi? Tabii ki günümüzde sevilen katmerler, künefeler, pastalar, bunların hepsi zaten var. Burası turizm şehri ama bizim merak ettiğimiz, sizlerle buluşturmak istediğimiz Mardin kadınının yaptığı yöresel tatlılar. Dilek'le birlikteyiz. Efendim peynir helvası yapıyoruz. Doğal ortamdayız. Efendim tabii ki yaz ayları sineğimiz ara sıra oluyor. Dilek'ciğim merhaba.
2: Merhaba.
1: Peynir helvası yapıyoruz.
2: Evet.
1: Tamam, yöresel bir helva, yöresel bir tatlı. Kadınlar yapıyor mu günümüzde de hala?
2: Özellikle baharda peynir helvası, hem piknik alanlarına gittiğimizde peynir helvasız asla gitmezdik. Misafir geldiğinde devamlı yapıyoruz. Şimdi de devam ediyoruz.
1: Çok kolay, pratik, şifşak, hemen 5-10 dakika içerisinde peynir helvamız oluyor. Şimdi o peynir acaba ne peyniri?
2: Bu koyun peyniri.
1: Mardin peyniri.
2: Hı, Mardin.
1: Göz göz, inanılmaz güzel, doğal peynir.
2: Evet.
1: Ben doğalım diyor, Mardin'in peyniri. Çok lezzetli.
2: Bunu da size şeklini göstermek için bıraktım.
1: Tamam. Peynir helvası.
2: Onumuz efendim var. Sade yağ yine.
1: Evet, sade yağ pilavlarda, yemeklerde, tatlılarda bol bol kullanılıyor. Şimdi unumuz var, sade yağımız var. Onu da böyle un helvası gibi kavuruyoruz bir güzel.
2: Hafif, çok fazla değil.
1: Evet efendim, bir tenceremize sade yağımızla unumuz kavruluyor. Diğer tenceremize, ki tencerelerimiz bakır, dikkatinizi çekeriz. Orada da Mardin'in lezzeti dillere destan. Enfes peynir bir güzel eriyor. Evet, damakları, mideleri
2: yani
1: şenlendirecek bir tatlı.
2: Onu kavurduktan sonra peyniri dilimleyebiliyorsunuz ama bu şekilde daha kolay oluyor. Ben daha pratik oldum.
1: Evet efendim, anne tatlısı, anne helvası. Babaannelerimizin, annelerimizin, büyüklerimizin yaptığı yıllardır unutulmayan bir lezzet. Peynir helvası, pratik. Herhalde Mardin'in kadını böyle canı tatlı istediğinde ya da böyle aniden misafire
2: anında,
1: falan geldiğinde hemen kalkıyor yapıyor değil mi?
2: Evet, anında kalkıp hemen helva pişiriyoruz.
1: Yani yeter ki evde ununuz olsun, sade
2: olsun,
1: yağınız olsun, Mardin peyniriniz olsun. Peki sade yağ evlerde mutlaka oluyor mu?
2: Çoğu evde oluyor. Yani ben vazgeçemiyorum sade
1: yağdan. Peynirimiz eridi bir güzel. Erimeye yüz tuttu. Şöyle.

0: Kamera görsün şöyle. Evet. Of of of. Kokular şahane. Bu tatlı yenmez. Bakın içerisinde asla yabancı bir malzeme yok. Katkı maddesi yok. Yöreselin yöreseli mükemmel bir helva. Peynir helvası, peynirimiz sünerek erimeye devam ediyor. Unumuzla, sade yağımızla buluştu. Ne zaman yapılıyor Dilek? Peynir helvası.
1: Genelde baharda peynirin bol olduğu zamanlarda.
0: Tamam.
1: Şerbetimiz var.
0: Tamam. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Mardin'deyiz.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
6: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
8: Seviyorsak sebebi çok, sütarsız mekebisi yok.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
10: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
11: Sen seversin diye aldım.
10: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti burçak.
12: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.

Trend Yol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz.

0: yapmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
10: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek, heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Şu Probis'i bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
13: Bari kötü ayrılmayalım.
12: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
14: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
15: Siparişiniz.
16: Ve Pepsi'niz.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Yaşanacaksa
18: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Tarih sadece geçmişte kalmaz. Bazen bir sokakta, bazen bir yapıda, bazen de bir fotoğrafta karşımıza çıkar. Geçmişin izinde tarihin bilinmeyen hikayelerine doğru yeni bir yolculuk başlıyor. Ahmet Anapalı'yla Geçmişe Yürüyen Adam. Yarın 12'de Beyaz TV'de.
3: Yeni bir macera.
6: arabasını satan adam.
7: 50 bin düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
16: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
20: Arabanı arabam.com'a, değerinde tring sat.
21: Bu fiyata daha büyüğü yok diyenlere Ekonomi Kings menüler büyük boy patatesi ve içeceğiyle.
12: Şu probisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor.
22: Neden yapılamıyor bu?
12: Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
23: Probis.
13: Bari kötü ayrılmayalım.
12: Bunların sevdiği bir şarkı vardı.

0: Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
1: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
2: Probis, Probis.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Abrilla elektrikli el aleti çeşitleri 250 liradan başlayan fiyatlarla. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
5: Sadece durladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
10: Merhaba Starlinks'ler, geldi.
11: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
12: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
13: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
14: içelim. Motor komple bitmiş.
15: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
13: kurdu. Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Avva ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
16: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
17: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
18: Efendim, kısa bir reklam arasının ardından programımız Mardin'de kaldığı yerden devam ediyor. Yani pratik, hemen böyle 5-10 dakika içerse malzemeniz varsa şıp şak yani yapabileceğiniz bir tatlı.
19: Eskiden haberli misafir yoktu. Aniden misafir geldiğinde hemen annem onu genelde kavrulmuş oluyordu kavanozlarda. Hı-hı. Peynir dilimleyip yapıyordu.
18: Aa, çok evet. İyi.
19: Yani... Görüyorsunuz değil mi peyniri?
18: Of, görmez miyim? Şöyle bir söndür Dilek. Evet efendim, görüntüler ekranlarınıza geliyor. İşte yöreselin yöreseli enfes bir helva. Evet, Mardin peynirimiz var. Mardin'in kirazı var. O da masamızdan hiç eksik olmadı. Tamam mıdır?
19: Bakalım.
18: Şimdi yani çok değişik, böyle pişmaniye gibi de, değil mi, görüntüsü? Bakın, sünüyor, muhlama gibi, kuymak gibi ama değil efendim. Mardin'in peynir helvası. İşte bunlar anne tatlısı, anneanne, babaanne tatlısı. Küçükken yer miydin bunu?
19: Çok seviyorduk her zaman. Şimdi çocuklarımız da seviyor. Torunlarımız seviyor yani.
18: Çok samimi bir şey söyleyeceğim. Yani efsane, inanılmaz lezzetli ama böyle aynı zamanda künefe severler için ideal bir tadı. Zaten yapılışını gördüğümde dedim, künefeye benzeyecek dedim kesin. Evet. Hani tam künefe tadı diyemem ama künefemsi bir lezzet. İçerisinde bol peynir var.
19: Bence künefeden daha hafif.
18: Künefeden daha hafif çünkü evet. Künefenin üzerinde şerbet çok daha bol. Bunun da içinde şerbet var ama ben çok beğendim. Çok hafif bir tatlı, çok lezzetli bir tatlı. Mardin ne yemezse yaşayamaz.
19: Yemek yemez.
18: Tamam, ne yemeği yemezse yaşayamaz.
19: Yani her şeyi çok seviyoruz. Mesela tuzlu yiyoruz, sonra canımız tatlı istiyor. Tatlı yiyoruz, ondan

0: Çerez ister, meyve ister, yani her şeyi çok seviyor.
1: Mardin'e et yemezse yaşayamaz bence.
0: Evet, kesinlikle.
1: Başka?
0: Siz hiçbir tanımıyoruz yani. Sanki tanımıyorlar. Salata gibi geliyor bize.
1: Ayol ya, ben hayatımın sonuna kadar et yemesem aklıma gelmez.
0: Salata sanki. Salata yermiş gibi. Yani et yemeğin yanına zeytin ya.
1: Salata niyetine et yiyorsunuz, sonra ana yemek.
0: Salata yerine zeytinyağlı yemek yiyoruz.
1: Ha, zeytinyağlı
0: yemek yiyorsunuz. Ama et yemek de yanına.
1: Yani zeytin...
0: Ispanağı bile çoğu kez kıymalı.
1: Ayol, zeytinyağlı yemek benim için ana öğündür. Zeytinyağlı yemeği yemekten, ana yemekten saymıyorum.
0: Sonra acıkıyoruz.
1: Ay ben
0: yani,
1: doyarım. Ben doyarım. Çok et seviyorlar. Valla et seviyoruz.
0: Ama hakikaten. Etimiz çok güzel.
1: Etiniz yani. Lezzetli. Hayvancılık var. Evet. Efendim, Mardin'in mis gibi doğasında büyüyen,
0: peynir
1: yetişen.
0: Peynir mesela çok güzel.
1: Hayvanların peynir. Eti, peynir. Burada peki peynirini herkes kendisi mi yapıyor?
0: Herkes yapmıyor. Ben yapıyorum.
1: Herkes
0: mesela.
1: Yapamaz.
0: Ben şimdiye kadar hiç hazır peynir almadım.
1: Almam.
0: Ama...
1: Herkes doğalın doğal işte,
0: peynir alıyor. Yani alan yapanlardan alıyorlar.
1: Artık insanlar doğal yaşama, doğal beslenmeye yöneldiler. Her evet. şeyin doğalı burada efendim. Mardin'de, Mardin'in doğal, becerikli, yetenekli, sıcacık, misafirperver kadını.
0: Tüm Mardin kadınları öyle.
1: Mardin kadınları öyle sıcak, misafirperver ve evet. hamaratlar. Çok güzel yemek yapıyorlar. Efendim, Mardin'e gelin. Mardin tam bir turizm cenneti. Eski Mardin'i mutlaka gezin diyeceğim ama zaten buraya gelen turistlerin yolu mutlaka eski Mardin'den geçer. Adettendir. O eski Mardin mutlaka gezilecek. Fotoğraflar, videolar alınacak. Burası kalbi aslında, değil mi? Mardin turizminin kalbi. Yani Mardin'i gezmeye aslında eski Mardin'den, yukarı Mardin'den başlayabilirsiniz. Dilek de Mardin'in en ünlü şeflerinden. Hakikaten yemeklerine kefilim. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz başarılı ve katkıları çok büyük. Hem turizme hem de gastronomiye. Onu mutlaka bulun. Eski Mardin'de zaten kime sorsanız gösterir. Zaten mekandan da tanıyorsunuz, buluyorsunuz yani bir şekilde. Sosyal medyada da etiket yapıyorum. Efendim, hepinize sevgiler, selamlar. Ben çok beğendim. Peynir helvası inanılmaz lezzetli. Hafif bir anne tatlısı. Dileğin ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Saatler 18.30'u gösteriyor. Biz de Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayacağız. İstanbul'da şehit yakınları gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde kürsüdeydi. Bugün terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi Cumhurbaşkanı.
1: İşte bu duygusal anlar yaşandı. Çekilen kurallarla şehit ve gazi yakınlarıyla gaziler kamu kurumlarında göreve başladı.
2: Şurası bir gerçek ki sizlerin fedakarlıklarıyla bizlerin sunduğu hizmetler kuşkusuz kıyas edilemez.
1: Terörsüz Türkiye mesajı verdi Cumhurbaşkanı.
2: Terörsüz Türkiye sürecimizin ok stratejik katkıları oldu. Yeni fitne ateşleri yakarak kardeşi kardeşe kırdırma planları ülkemizin gayretleri sayesinde hamdolsun boşa düştü.
0: Ve Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler efendim. Silivri cezaevindeki koğuşta ölüm gününe ait kamera kayıtları soruşturma dosyasına girdi. 14 dakika boyunca ışıklar kapalı. Kozinoğlu'nun odasına giren bir isim elinde beyaz bir nesneyle çıkıyor ve Kozinoğlu hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra kahve bardağı da yıkanıyor.

0: 14 dakika. Silivri cezaevinde Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü gün. Koğuştaki ışıklar kapanıyor. Kamera kayıtlarına göre Hasan Atilla Uğur ortak yaşam alanına iniyor ve ışıkları kapatıyor. Koğuş yaklaşık 14 dakika boyunca karanlıkta kalıyor. O sırada Kozinoğlu ve Hasan Ataman Yıldırım avluda yürüyor. Işıklar yeniden açılıyor. Uğur banyo ve mutfak bölümüne girip çıkıyor. Sonra da masaya oturup yemek yiyor. Ama kamera kayıtlarında bundan daha dikkat çekici bir başka detay var. Saat 18.57. Hasan Ataman Yıldırım önce 5 numaralı odaya giriyor. 11 saniye sonra çıkıyor. Ve doğrudan Kaşif Kozinoğlu'nun kaldığı 4 numaralı odaya giriyor. Odadan çıkıyor. Merdiven başında bir süre bekliyor. Sonra yeniden Kozinoğlu'nun odasına dönüyor. Bu kez elinde beyaz bir nesne var. Saat 18.58. Yıldırım elindeki beyaz nesneyle odadan çıkıyor. Nesnenin ne olduğu henüz netleşmiş değil. Savcılık görüntüleri incelemeye devam ediyor. Ve dosyadaki bir başka kritik görüntü. Kaşif Kozinoğlu rahatsızlanıyor. Hastaneye kaldırılıyor. Ve hemen ardından Hasan Atilla Uğur Kozinoğlu'nun odasına giriyor. Kamera bu kez Uğur'un elindeki kahve bardağına odaklanıyor. İddiaya göre Kozinoğlu'nun kullandığı bardağı alıyor ve mutfakta yıkıyor. İşte bu görüntüler şimdi yeniden açılan soruşturmanın en kritik delilleri arasında inceleniyor. Dosyadaki bu yeni görüntülerin ardından soruşturmada da hareketli saatler yaşandı. Kozinoğlu'nun olay tarihindeki koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım gözaltına alındı. İki isim hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
1: Soruşturmanın açılmasını çok değerli ve önemli buluyorum.
0: Dosyadaki iki isim için süreçse daha farklı ilerliyor. Olay döneminde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ve olay tarihinde cezaevi savcısı olan Necip Doğan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
2: Özgür Özel'in Bursa ziyaretinde de ilginç anlar yaşandı sayın seyirciler. Özel önce kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı azarladı. Küplere bindiği anlar da objektiflere yansıdı. Diğer bir başka vatandaşla da arasında börek polemiği dikkati çekti. İşte yaşananlar.
3: Neden hiç sesimiz çıkmıyor?
4: Allah seni yarısın.
0: Vatandaşa tahammülü yine azdı Özgür Özel'in. Görüntüdeki kişi sadece derdini anlatmak istedi yeni parti genel başkanına. Ama Özel küplere bindi.
3: Neden hiç sesimiz çıkmıyor?
4: Allah seni yarısın.
0: Bursa'da halk buluşmasında kayda geçti görüntüler. Programın adı Halk'tı ama Özel belli ki halktan uzaktı.
3: Neden hiç sesimiz çıkmıyor?
4: Allah seni yarısın.
0: Skandal sadece birkaç adım sonra katlandı. Özel bu sefer de kendisine börek ikram etmek isteyen vatandaşı azarladı.
5: Börek istemişsiniz.
6: Abi,
0: gözlerindeki öfke dikkatlerden kaçmadı Özgür Özel'in. Börek ikram eden vatandaşın yüzündeki hayal kırıklığı da objektiflere yansıdı.
5: Börek istemişsiniz.
0: Ve o anlar tepki toplayınca Özel çark etti. Bu sabah azarladığı vatandaş da kamera karşısına geçti.
7: Uçtururken çığlık çığlığa kadar döndüm. Amcam böreği dedim.
0: İstemediği o böreği yedi. Börek ikram eden kişinin de yeni parti kadın kolları üyesi olduğu ortaya çıktı.
2: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyon yapılmıştı. Gözaltına alınan isimlerden 3'ü tutuklandı, 12'si serbest bırakıldı.
8: Hep beraber söylüyorum.
9: Bu geceye katıldığımız için ben de ödül vereceğim.
10: O zaman bir özel bilgi daha verelim.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında bir kez daha düğmeye basıldı.
11: Altın Portakal Film Festivali'nde olmaktan gerçekten gurur duyuyorum.
12: Sorumluluğu büyük
6: bir projenin içerisindeyim.
0: Aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Melis İşiten, Afra Saraçoğlu, rapçi Sefo, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ve eski milli futbolcu Hasan Şaş'ın da bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
6: Takımın antrenmanlardaki enerji seviyesi çok yüksekti.
11: Çalıştığım birkaç proje var. Gitti diye bir parçamız var.
0: Operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı. Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo ve Yağız Sabuncuoğlu'nun da aralarında olduğu 10 kişi adli tıp kurumunda verilen testlerin ardından serbest bırakıldı.
12: Bu saatten sonra ne kadar iyi oyuncu getirilir? Getirilen oyuncu doğrudan 11'e mi olur?
0: Sayat Zurnacı, Aytaç Kart ve Muhammed Kahyaoğlu tutuklandı. Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.
2: Ve sevgili izleyenler, fonlarda tasfiye süreci başladı. Yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren 131 fonda şimdi gözler ödeme takviminde tabii ki. Peki paralar ne zaman ödenecek? Kimler parasını önce alacak? İşte detayları.
13: Sermaye Piyasası Kurulu aldığı bir kararla 131 adet fonun tasfiyesine karar verdi.
0: 131 yatırım fonunda tasfiye süreci resmen başladı. Şimdi yüz binlerce yatırımcının gözü paraların ne zaman ödeneceğinde.
14: Bu 131 fonda parası olan yatırımcılar haliyle tedirgin oldu. Kafa karışıklığıyla beraber acaba param gitti mi, geri alabilecek miyim korkusu başladı. Ancak uzmanı fonda yatırımı olanlar için tek tek anlattı.
13: Paranızın tamamının battığı veya sıfırlandığı gibi bir anlama kesinlikle gelmiyor.
0: SPK'nın belirlediği yol haritasına göre ilk olarak yatırımcıların hesapları kontrol edilecek. İlk iki iş günü içinde fonlardaki toplam paylarla yatırımcıların hesaplarındaki paylar karşılaştırılacak. Varsa rehin, haciz ve tedbirler de bu kontrole dahil edilecek. Ardından sıra fondaki varlıkların nakde çevrilmesine gelecek. Hisseler, tahviller ve diğer finansal varlıklar, yatırımcı menfaati, piyasa derinliği ve likidite koşulları gözetilerek satılacak. Yani fonda para oluştukça yatırımcıya ödeme yapılacak. Üstelik her yatırımcıya sahip olduğu pay oranında ödeme yapılacak. Ancak burada çok kritik bir öncelik var. Fon satışı için daha önce verilen ama gerçekleşmeyen emirler. Bu emirlerin karşılığında oluşan tutarlar öncelikli olarak ödenecek.
13: Bütün alacaklar alınacak, satılabilecek her şey satılacak.
0: Yeni satış emirleri ise normal fon işlemi gibi devam etmeyecek. 17 Eylül'den itibaren tasfiyeye alınan fonlarda yeni alım ve iade işlemlerine kısıtlama getirildi. Tasfiye sürecinde iki banka görevlendirildi. Tera Portföy'ün fonlarında İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası görev yapacak. Ve en çok merak edilen soru, paralar ne zaman hesaplara geçecek? SPK'nın kararında herkes için tek bir ödeme günü belirlenmedi. Fon varlıkları satıldıkça elde edilen nakit, belirlenen dönemlerde yatırımcıların hesaplarına payları oranında aktarılacak. Tasfiye sürecinin 3 ay içinde tamamlanması öngörülüyor. Ancak SPK gerekli görürse bu süreyi uzatabilecek.
13: Paraya dönüştürülür ve fonda yatırımı bulunan vatandaşların hesabına para yatacak.
2: Sevgili izleyenler, Güllü'nün şüpheli ölümünde dosyayı sarsacak yeni iddialar var. Ünlü şarkıcının ölümünün ardından gözler kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e çevrilmişti. İlk duruşmaya da günler kala bu kez aile içinde yaşananlar gündemde. Güllü ile kızı arasındaki kavgadan anahtar detayına, 28 dakikalık telefon görüşmesinden dikkat çeken bazı mesajlara, dosyaya giren yeni iddialar acaba neler? İşte ayrıntıları.
0: Bu olay tamamen planlı gerçekleşmiş ölüm. Bu sözler Güllü'nün ölümündeki sır perdesini bir kez daha araladı.
15: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
0: İlk duruşmaya günler kala dosyada dikkat çeken yeni iddialar ortaya çıktı.
16: Hakkımı helal etmiyorum. Annemin kemiklerini sızlattı.
0: Güllü'nün ölümünden sadece 2 gün önce anne kız arasında büyük bir kavga yaşandı iddia ediliyor. Kavganın ardından dikkat çeken bir başka iddia da Güllü'nün evinin anahtarını kızına vermediği, hatta anahtarı sakladığı öne sürüldü.
16: Her şey zaten ortada. Avukatlarımız zaten gerekli açıklama yapacaktır.
0: Dosyadaki bir başka çarpıcı detay ise 28 dakikalık telefon görüşmesi. Tuğya'nın bir kişiyle 28 dakika konuştuğu, ardından da dikkat çeken mesajlar gönderildiği iddia edildi. Mesajdaki ifade ise soruşturmanın en çarpıcı ayrıntılarından biri. Annemi öldürmeyeceğim ama her yerini kıracağım demiş. Bu mesajın Güllü'nün ölümünden önceki süreçle bağlantısı soruşturmada mercek altında. Peki o gece ne oldu? Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından gözler kızı Tuğyan'a çevrildi. Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Olay gecesi evde bulunan Sultan Nurulu'nun sözleri de dosyadaki yerini koruyor.
15: Yarama odaklıydım. Ben sadece ona bakıyordum. Yarayızıma bakıyordum. O yüzden dikkat edemedim.
0: Ve şimdi Güllü'nün komşusundan daha da çarpıcı iddialar geldi. Komşu

0: Tuğberk ve Çiğdem'in de olayın içinde olduğunu iddia etti. Güllü dosyasında ilk duruşmaya günler kala yeni iddialar olay gecesine ilişkin soru işaretlerini bir kez daha gündeme taşıdı.
1: Evinden çıktığı günlerdir haber alınamıyordu sevgili izleyenler ve 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar'dan acı haber geldi. Osmaniye'de aranan kadının cansız bedeni Kahramanmaraş'ta bulundu.
0: 6 Ağustos'ta yürüyüşe çıkıyorum diyerek evden çıktı. Ayşegül Yaşar'dan bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları Osmaniye'den Kahramanmaraş'a uzandı. Ekiplerin çalışmalarında yeni adres Andırın'daki Geben bölgesi oldu ve acı haber geldi. Ayşegül Yaşar'ın cansız bedeni bulundu. Dosyada dikkat çeken bir başka ayrıntı vardı. Ayşegül'ün kaybolduğu gün üzerinde yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası bulunduğu söylenmişti. Yakınları Ayşegül'ün bu altınlar için öldürülmüş olabileceğini iddia etmişti. Dosyada tespit edilen bir başka ayrıntı ise Ayşegül'ün Tamer kahvecinin aracına binmesiydi. İddiaya göre onu en son gören kişi sabıka kaydı da olan kahveciydi. Şimdi Ayşegül'ün kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
1: Sevgili izleyenler, Bülent Ersoy da sahnede kesenin ağzını açtı. Diva Bursa konserinde önce iki çocuğu sahneye çağırdı, sonra da çantasından desteler halinde para çıkardı.
0: Sahnede şarkı söylüyordu. Bir anda iki çocuğu yanına çağırdı.
2: Ben çünkü gideceğim hemen. Anladın mı? Çantamı
0: kesenin ağzını açtı. Bülent Ersoy Bursa'daki konserinde sahneye çıkardığı iki çocuğa deste deste para verdi. Diva Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserinde iki miniyi sahneye davet etti. Çantasından çıkardığı balya halindeki parayı yardımcısına böldürdü.
2: Sana ne alayım ben? Alayım mı? Ne var? Dur anana para vereyim de o sağ olsun.
0: Diva iki ayrı deste haline getirilen paraları çocuklara uzattı. Minikler şaşkındı. Ellerindeki harçlıklara baktılar. Sonra da Diva'nın boynuna sarıldılar. Bülent Ersoy da çocukların bu içten teşekkürüne gülümseyerek karşılık verdi.
1: Ve efendim Bursa'da 3 metrelik tepside 50 kiloluk İskender kebap hazırlandı. Dev kebabı görmek yetmedi. Tadına bakmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. 50 kilo etle hazırlanan İskender'i de tam 700 kişi yedi.
0: 3 metrelik tepsi, içinde tam 50 kilo İskender. Bursa'daki gastronomi festivalinde görenleri şaşırtan görüntüler ortaya çıktı. Kentin fethinin 700. yılına özel dev İskender hazırlandı. Önce gözlerine inanamadılar. Sonra tadına bakmak için sıraya girdiler. Usta şeflerin hazırladığı 3 metrelik tepsideki İskender, tereyağı ve domates sosuyla servis edildi. Ve dev kebap kısa sürede tükendi. Tam 700 kişi 50 kiloluk İskender'in tadına baktı. Cep telefonları da o anları böyle kaydetti.
1: Osmaniye'de 20 yaşındaki Didar Filiz'i eşi piknik tüpüyle efendim vurarak öldürdü. Didar 6 aylıkta hamileydi ve bir acı detay daha var. Didar Filiz ikiz bebeklere hamileydi. Bak.
0: 20 yaşındaki Didar Filiz iki çocuk annesiydi. 6 aylık hamileydi. 17 Eylül gecesi eşi kaygısız Filiz'le tartıştı. Tartışma

0: ve kavgaya dönüştü. Kaygısız Filiz eşine piknik tüpüyle vurdu. Didar ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Didar'ın ölümünün ardından acı bir gerçek daha ortaya çıktı. Didar Filiz ikiz bebeklere hamileydi. Yeni doğacak iki bebekle birlikte 3 can hayatını kaybetti. Didar'ın eşi kaygısız Filiz tutuklandı. 3 akrabası ise serbest bırakıldı.
1: Ankara'da Aqua Park'taki korkunç kazanın görüntüleri de ortaya çıktı efendim. 20 yaşındaki Mehmet Keleş kaydırakta düşerek hayatını kaybetmişti. Görüntüler dosyaya delil olarak girdi.
2: Ahmet kayınca arkasında Mehmet kaymaya başladı. Adam ama geç dedim gördü, bir anda ayağa kalktı.
0: 12 metrelik kaydırağa çıktı. 9. metrede durdu. Ayağa kalkmak istedi. Tam o sırada arkasından gelen abisi çarptı. Mehmet Keleş dengesini kaybetti, beton zemine düştü. Hastaneye kaldırıldı ama bir gün sonra hayatını kaybetti.
2: Bir baktık Mehmet düşmüş.
0: Şimdi dosyada yeniden bilirkişi incelemesi yapılacak. Çünkü ilk raporda Mehmet Keleş asli kusurlu bulundu. Abisi Özmen Keleş, işletme sahibi ve kaydıraktan sorumlu personelse kusursuz sayıldı. Savcılıkta takipsizlik kararı verdi ama aile kararı itiraz etti.
3: Maalesef takipsizlik kararı kaldırılalı aylar oldu ve biz savcımıza sürekli görüşüyoruz. Tekrar bir bilirkişi raporu alınması gerekiyor.
0: Ailenin avukatı ise özellikle kaydıraktaki suyun yeterli olup olmadığının araştırılmasını istiyor.
3: Aqua Park'taki su debisinin yeterli olup olmadığı araştırılmamıştı.
0: Mehmet'in abisi Özmen Keleş de o gün kaydırağın çok kalabalık olduğunu söylüyor. Herkesin peş peşe atladığını anlattı.
2: Suyun akışı çok çok azdı.
0: Mehmet Keleş arkasında bir kız çocuğu bıraktı. Aile Mehmet'in ölümünün ardından yaşanan ağır sürecinde hesabının sorulmasını istiyor.
1: Erzurum sokak ortasında kanlı bir hesaplaşmaya sahne oldu. Bir oğul babasına saldıran kişiyi vurdu. O anlarda kameraya saniye saniye yansıdı.
0: Önce havaya ateş etti. Sokak ortasında dehşet sürdü. Öfkesinin sebebi babasının saldırıya uğramasıydı. Her şey alacak meselesi nedeniyle başladı. Bacağından yaralanan bu adam iş yerine geldi. İşletmede imam olan baba vardı. Oğlunu sordu. İmam burada yok dedi. Bu cevap öfkesini arttırdı. Önce küfür etti. Ardından bıçak gösterip imam olan babaya saldırdı. Ama hikaye burada bitmedi. Bir süre sonra aynı iş yerine yine geldi. Bıçağıyla bağırdı, hakaret etti. Bu sefer imamın diğer oğlu dükkandaydı. Bir elinde bıçak, diğerinde tabanca. Babasına saldıranın peşine düştü. Önce havaya 3 el ateş etti, sonra da bacağından yaraladı. Yaralandı ama elindeki bıçağı bırakmadı. Kameraya yansıyan görüntülerde hakaretlerini sürdürdü. Yaralı hastaneye kaldırıldı. Babasına saldıran kişiyi vuran da teslim oldu. Şimdi olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Adana'da yaşayan Yasemin Uğureli de eşinin borsada kaybettiği paralar nedeniyle alacaklılarının hedefi oldu efendim. Öyle ki çocuklarıyla birlikte pencereden başını dışarı dahi çıkaramadığını söyledi.
4: Pencereden kafamızı bile dışarı çıkartamıyoruz bu konuda.
0: Eşinden de 18 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Şimdi iki çocuklu anne hem eşinin bulunmasını hem de can güvenliğinin sağlanmasını istiyor.
4: Bu alacaklı insanlar beni, ailem, erkek kardeşimin, annemin peşini bırakmıyorlar.
0: Adana'daki evinde korku dolu günler geçiriyor. 36 yaşındaki Yasemin Uğureli eşinin alacaklıları tarafından tehdit edildiğini öne sürüyor.
4: Mart ayında öğrendim ben eşimin bu kadar para aldığını bu alacaklı insanlardan. Kendisi borçlu bir durumda. Kimlerden ne kadar para aldığını dahi hiçbir şekilde bilgim yok.
0: İddianın merkezinde ise 42 yaşındaki sigortacı eş var. 18 Ağustos'ta evinden çıktı ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
4: Şikayetçiyim kendisinden ve kendisi kayıp Kendisinin kaçmasıyla da ilgili hiçbir fikrim de yok. Nereye gittiğine dair bir bilgim dahi yok.
0: Polisin arama çalışmaları sürerken genç kadın eşiyle ilgili de çarpıcı iddialarda bulundu.
4: Kendisi hiçbir şeyini zaten benimle paylaşmıyordu. Kendisi zaten ödeme yapıyormuş bu insanlara, alacaklı insanlara. Mart ayından itibaren bu alacaklı insanlardan sürekli tehdit ediliyordu.
0: Ancak işlerin bozulmasının ardından borçlarını ödeyemedi. Tehditlere başladı.
4: Bu alacaklı insanlar beni, ailem, erkek kardeşimin, annemin peşini bırakmıyorlar. Çocuklarım şu an okula gidemiyor hiçbir şekilde.
0: Genç kadın evine yapıldığını söylediği saldırıları da cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerdeki o anlar ailenin yaşadığı korkuyu gözler önüne seriyor.
4: Evet, ölmek istemiyorum. Ben ve çocuklarımın huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum.
1: Sevgili izleyenler, Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili aile içindeki tartışma da büyüyor. Bakın, Levent İnanır'ın irade sorunu vardı sözleriyle başlayan o gerilimin ardından şimdi de tehdit iddiası gündemde.
5: Kadir dayım ağır tedavi ve ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı.
0: Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden başlayan aile içi tartışma şimdi çok daha farklı bir boyuta taşındı. Levent İnanır'ın dayısı Kadir İnanır hakkındaki sözleri gerilimin fitilini ateşlemişti.
5: Sevgili Kadir dayımın biraz irade sorunu vardı.
6: Bağır bağır. Açılırsın.
7: Bağırmayacağım.
6: Bağır bağır açılırsın.
7: Bağırmayacağım.
0: Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın vefatının üzerinden yaklaşık 3 ay geçti ve gözler vasiyetindeydi.
5: Rahmetli dayımıza son görevimiz olacak.
0: Kardeşleri ve kardeş çocuklarından oluşan toplam 28 mirasçı vardı.
8: Bugün vasiyetnamenin okunmasıyla ilgili duruşma yapıldı.
0: Ancak o tebligat 3 kişiye ulaşmadı ve duruşma ertelendi. Mirasın Kadir İnanır'ın yıllardır birlikte olduğu oyuncu Jüri de kurala kaldığı iddia edildi.
8: Bazı mirasçılardan birkaç tanesine tebligat yapılamadığı için duruşma 17 Aralık'a bırakıldı.
0: Aile fertleri tepkiliydi. İnanır'ın yeğeni Levent İnanır çok öfkeliydi.
5: Kadir dayım ağır tedavi ve ağır ilaçlar kullanıyordu. İrade sorunu vardı.
0: Ve bu sözlerin ardından Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar'dan tepki gecikmemiş. Kadir İnanır sözü ve duruşu birbiriyle örtüşen bir insandı demişti.
9: Beni seviyorsun.
7: Sevmiyorum.
9: Seviyorsun.
7: Sevmiyorum.
9: Seviyorsun.
7: Sevmiyorum, sevmiyorum, sevmiyorum!
0: Vasiyet tartışmasında bu kez tehdit iddiası gündeme geldi. İddiaya göre Levent İnanır, eski eşi Neslihan Acar'ın annesine eski bir fotoğraf gönderdi. Fotoğrafta Neslihan Acar'ın yıllar önce şiddet gördüğü iddia edilen hali vardı. Öykü Arıca da bu mesajın ardından babasına seslendi. Annemin yara bere içindeki fotoğrafını 77 yaşındaki anneanneme göndermenin amacı yeniden bu hale getirelim demek mi diye sordu. Buradayım gel mesajını yolladı. Neslihan Acar da tehdit mesajını aldığını doğruladı. Böylece Kadir İnanır'ın vasiyeti üzerinden başlayan aile içi tartışmaya tehdit iddiası da eklendi.
1: Ve herkesin Kobra Murat lakabıyla bildiği Murat Divandiler bir süredir tehdit mesajları aldığını öne sürdü. Ünlü sanatçı kendisinden 1 milyon dolar istendiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.
10: Bu tür böyle araç kesen, bu tür tehditler yapan insanlara devletimiz hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Kimse benim başımı böyle çökemedi. Biz roman çocuğuyuz sonuçta.
0: Kobra Murat tehdit edildiğini söyledi. Soluğu karakolda aldı.
10: Gerek şikayetimizi yaptık. Devletimize sığındık. Devamlı tehdit mesajları alıyorum. Yabancı numaralardan. Çoluğuma çocuğuma karşı, yuvama karşı. İşte bize 1 milyon dolar vereceksin. Keleşte tararız. Evine şöyle yaparız, böyle yaparız falan filan.
0: Herkesin Kobra Murat olarak bildiği Murat Divandiler kendisinden 1 milyon dolar istendiğini öne sürdü.
10: 2 aydan beri ben o numarayı engelliyorum, başka numaradan arıyorum. Ama aradığını bulacak şimdi bakalım.
0: Ünlü sanatçı karakola gitti, suç duyurusunda bulundu.
10: Ben aşiret gibiyim babacım orada. Çukurda oturuyorum ben. 1000 kişiyi bulurum. Arabam kırmızı. Dolaşıyorum Paris'i, İngiltere'yi, Kıbrıs'ı. Üzemezsin beni. Agaları gelse yıkamazsın beni. Babaları gelse.
11: Kalite, marka, marka.
1: Efendim, Yargıtay boşanan eşler arasındaki nafaka davasında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Aynı gelir düzeyindeki kadına yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak o kararı bozdu. İşte detaylar.
12: Yargıtay emsal karara imza attı. Aynı gelir düzeyindeki kadına nafaka yok.
13: İstanbul'da boşanan bir çiftin nafaka davası Yargıtay'a kadar gitti. Önce aile mahkemesi kadına yoksulluk nafakası bağladı, sonra adam bu karara itiraz etti.
12: Yargıtay dosyayı inceledi ve mahkemenin verdiği nafaka kararını bozdu.
13: Gerekçe ise kadının düzenli bir gelirinin olmasıydı. Kadın hem emekli maaşı alıyordu hem de eski eşiyle gelirleri birbirine yakındı.
14: Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için eşin özellikle boşanma yüzünden yoksulluğa düşmesi gerekmektedir.
12: Tam da öyle. Kadın boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmemişti.
13: Yani sadece boşanmış olmak nafaka almak için yeterli olmuyor.
14: Burada önemli olan kıstas boşanma ile birlikte yoksulluğa düşecek olması ve karşı taraftan daha az kusurlu olunmasıdır.
1: İstanbul'da eski komşusu tarafından sözlü tacize uğradığını iddia eden kadın intikam için geri döndü. Yanındaki kalabalık grupla taciz suçlaması yönelttiği adama saldırdı.
12: Geldi, yumruk attı. Sonra da ortalık karıştı. Arbedede çocuklar ağladı ama gerginlik sona ermedi. Her şey iki gün önce başlamıştı. Ramazan Bey ve eşi Deniz Bey taksi bekliyordu. Eski komşuları karşılarına çıktı. Kadının yanında 3-4 erkek vardı. Kadın Ramazan Bey tarafından sözlü tacize uğradığını öne sürdü ve iki gün sonra kadın yanında kalabalık bir grupla intikam için gelmişti. İlk yumruk kavgayı başlattı. Grup Ramazan Bey'e saldırdı. Eşi Deniz Bey de arbedenin ortasında kaldı. Sözlü tacize uğradığını öne süren ve intikam için orada olan kadın da yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Çift soluğu karakolda aldı. Şüphelilerden şikayetçi oldu. Tarafların daha önce de çeşitli suçlardan emniyet kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.
1: Ve tıp tarihine geçen mucize ameliyatın görüntüleriyle devam edeceğiz. Mısır'da Parkinson hastası bir adam ameliyat masasında uyanıktı sevgili izleyenler. Hatta elinde bir de su dolu bardak tutuyordu. 10 yıldır Parkinson'un pençesinde olan hasta saniyeler içinde bakın nasıl sağlığına kavuştu.
15: 10 yıl önce Parkinson hastalığının pençesindeydi. Uyanık girdiği ameliyatta dakikalar içinde hastalığı tarihe karıştı. O anlarda kamerada kayıttaydı. Mucize gibi görüntüler Mısır'da kaydedildi. Parkinson hastalığı nedeniyle 10 yıldır el titremesi yaşayan Suudi Arabistanlı Ahmet El Zehrani ameliyat masasına yattı. Ancak o ameliyatta hem uyanıktı hem de kameralar kayıttaydı. Üstelik operasyon anında Zehrani elinde bir de su dolu bardak tutuyordu. Operasyonun ilk saniyelerinde elindeki bardaktan titreme nedeniyle yere su döktü. Operasyon ilerledi ve herkesin şaşkınlıkla izlediği anlar böyle kayda geçti. Lokal anestezi altındaki Zehrani'nin titremesi bir anda durdu. Elindeki bardağı kaldırdı, indirdi. Elleri hiç titremedi.
1: Brezilya'da ise bir otelde korku dolu anlar yaşandı. Yasak aşk iddiasında bir adam dehşeti yaşadı ve çıktığı pencereden aşağı düştü.
12: Yasak aşk faciaya yol açtı. Otel penceresinden kaçmaya çalışırken aşağı düştü. Bir adam iddialara göre evli bir kadınla ilişki yaşıyordu. Kadının eşi otel odasına gelince olanlar oldu. Yarı çıplak adam pencereden kaçmaya çalıştı. Çıkıntıya tutunmak istedi ama dehşeti yaşadı. İşte böyle aşağı düştü. Ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
1: Efendim, Amerika'da bir kadın da hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı. Polisin çektiği gözaltı fotoğrafı yayıldı. Sanal medya sarsıldı çünkü hırsız Jennifer Lopez'in tıpatıp aynısıydı.
16: Müzik.
12: Hırsızlık yaparken yakalandı ama bu fotoğrafı tüm gündemi değiştirdi. Hırsız dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'e benzerliğiyle dikkat çekti.

0: etti. 35 yaşındaki bu kadın ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşıyor. Bir markete girdi ve 2 paket elektrikli alet bataryası çaldı. Ürünlerin değeri tam $580'dı. Kısa sürede yakalandı. İşte o anda polisin çektiği fotoğraf sanal medyada deprem etkisi yarattı. Çünkü hırsız Jennifer Lopez'in bir kopyası gibiydi. Sanal medyada Lopez sahneden indi, hırsızlığa karıştı yorumları yapıldı. Sahte Jennifer Lopez suçunu itiraf etti ve serbest bırakıldı.
1: Kastamonu'daysa bir otobüs şoförü insanlık dersi verdi sevgili izleyenler. Otobüsünde bulduğu içi para dolu çantayı hiç tereddüt etmeden sahibine ulaştırdı.
0: Otobüsünde unutulan bir çanta eline geçti.
2: Açtım ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm.
0: Yüksek miktardaki o para aklını karıştırmadı. Otobüs şoförü örnek bir davranışa imza attı. İnsanlık dersi verdi.
2: Kendimiz çantayı içindeki parayla beraber teslim ettik. Bir bayandı. O da sevindi. O da teşekkür etti.
0: Halk otobüsü şoförlüğü yapıyor Rahmi Kılıç. Her zamanki gibi direksiyon başındaydı. Bir yolcu yerdeki çantayı fark etti. Otobüsten inmeden şoföre teslim etti. Ve Kılıç çantayı açtı.
2: Açtım ve içerisinde yüklü miktarda para olduğunu gördüm.
0: Durumu hemen yetkililere bildirdi.
3: Rahmi Kılıç kardeşimiz içinde de yüklü miktarda bir para olan çantayı bize ulaştırdı.
0: Ve çantanın sahibi bulundu, teslim edildi.
2: Kimsenin hakkında biliyorsunuz hakkına geçemeyiz. Yani. Herkes birbirine duyarlı olursa hepimiz her zaman için iyi oluruz.
1: Efendim Türkiye son birkaç gündür yağışlı havanın etkisi altında malumunuz. Trabzon, Rize ve Nevşehir'de yoğun yağış hayatı durma noktasına getirdi. Araçlar su altında kaldı, evleri su bastı. Araçta mahsur kalanlar da bakın nasıl kurtarıldı.
4: Bak böyle doluyor içeri böyle. Böyle şimdi bu yeni geliyor. Bak yukarıdan çok felaket bir su geliyor. Öyle böyle değil.
5: Dükkanlar batmış. Pazarda dükkan kalmadı.
6: Yaşadığımız en büyük yağışını ve afetini yaşıyoruz.
0: Rize.
4: Su doldu abi. Dallar, ağaçlar gelmeye başladı bak.
0: Trabzon.
7: Her şey bir anda oldu. Kimse bir şey anlamadı.
0: Nevşehir.
8: Sele kapıldım bir anda. Köprü bizi tutunca o bize yardımcı oldu. Camını kırdı arabanın. Ölümle burun buruna geldim yani.
0: Birçok şehirde hayat felç oldu.
9: 3 tane ev su altında. Şu 3 tane ev su altında. Bu evin altı komple su. Bahçe olduğu gibi su.
0: Yağışın en çok hissedildiği şehirlerden biri oldu Rize.
10: Şu anda gördüğünüz gibi sokak göl.
0: Araçlar suya gömüldü.
11: Araba dikiz aynasına kadar sular altındaydı. Ben aracı dün aldım. Hevesle bindik ama nasip böyleymiş.
0: Sel önüne ne çıktıysa sürükledi. Evler su altında kaldı. Korku büyüktü.
9: 3 tane ev su altında. Şu 3 tane ev su altında. Bu evin altı komple su. Bahçe olduğu gibi su.
0: Dükkanlarda selden nasibini aldı.
4: Bak böyle doluyor içeri böyle. Böyle şimdi bu yeni geliyor. Bak yukarıdan çok felaket bir su geliyor. Öyle böyle değil.
12: İlçemiz büyük bir afet yaşıyor.
0: Karadeniz'in rengi değişti. Karadeniz'in kıyı şeridindeki renk değişimi drone'la görüntülendi. Ekipler harekete geçti. Selin arkasında bıraktığı büyük yıkımı temizlemek için çalışmalar başladı.
13: Evvela şükrediyoruz. İlimiz genelinde herhangi bir can kaybımız yok.
0: Trabzon'da da durum bir aylık kötüydü. Ani bastıran yoğun yağış hayatı felç etti. Bir sitenin yanındaki istinat duvarı çöktü. Dükkanlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Ve Nevşehir, Ürgüp'te etkili olan yağışın ardından sel meydana geldi. Sel bir aracı önüne kattı, sürükledi. İçinde insanlar vardı. Araç neyse ki bir köprünün altına sıkıştı. Çevredekiler yardıma koştu. Araç içindekiler arka camın kırılmasıyla işte böyle kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı.
8: Sele kapıldım bir anda. Köprü bizi tutunca o bize yardımcı oldu. Camını kırdı arabanın. Ölümle burun buruna geldim yani.
1: Efendim, dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirirken caydırıcı yüksek cezalarsa trafikte yaşanan olayları durduramadı.
14: Doktorun görüşün sen!
15: Mikser şoförü yoldan çok aşırı hızlı bir şekilde gelip sol şeritten gelip sağ şeride hiç direksiyon kırmadan direkt benim abime kasti bir şekilde vuruyor.
0: Hızla gelmiş aracı biçmişti. Beton mikseri otomobildekilere dehşeti yaşatmıştı.
15: Yol geçiş haklarını ihlal etmemiş, sadece beklemiştir. Orada resmen ecelini bekler gibi beklemiş.
0: Feci kazada otomobil sürücüsü Gökhan Kurt hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Beton mikseri şoförü ise tutuklandı. Ölen sürücünün kardeşi ise şoförün uyuşturucu madde etkisinde olabileceğini iddia etti.
15: Uyuşturucu madde kullanmaktan denetimli olduğunu öğrendim.
14: Hiçbir şekilde yol vermiyor. Doktoru görüş, geç sağ, geç!
0: Ne siren dinledi ne de anons. Vakaya yetişmeye çalışan ve zamanla yarışan ambulansa yol vermedi.
14: Geç sağ! Plakana ceza işlemiyorlarca, niyete bildiriliyor. Hala geçmiyorsa sen aynanın kontrol et.
0: Maganda sürücü ambulansa dakikalarca yol vermedi.
14: Plakana niyete bildirildi. Ambulans yol vermemek ne demek? Geç sağ!
0: Duyarsızlığı pahalıya mal oldu. 46 bin lira para cezası yazıldı. Aracı bir ay trafikten men edildi.
16: 50 santim kaldı kalmadı, elemanı vuracaktı. Burada mal can güvenliğimiz yok.
0: Bir araç virajı alamadı. Kaldırıma çıktı, Dubai'ye çarptı. Kaldırımda çalışan bir kişi otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
16: Viraj alamıyor. Alamadığı için can Dubai'ye vuruyor, dükkana giriyor.
17: Dökülen betonlar yolları mahvediyor. Dediğim gibi araçlar kaza riskiyle karşılaşıyor. Kayma riskimiz çok yüksek.
0: Trafikte ilerliyordu. Beton yüklüydü. Yeni yapılan yollara işte böyle beton döktü.
18: Peki bunu neden
0: aldı? O şoförün hatası cezasız kalmadı. 191.867 lira ceza yazıldı. Bir sürücü aracını park etti. Araçtan indi ama el frenini çekmeyi unuttu. Bu hatası ona pahalıya patladı. Araç geri geri kaymaya başladı. Hızla bir iş yerine işte böyle girdi. İş yerinde kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.
1: Efendim, bültenimiz kısa bir aranın ardından sürecek.
19: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
20: Şu geçen yılki Boş Yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
21: Herkes değil.
20: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
22: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Bugünden yarına.

0: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
1: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Hot Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.

0: bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
1: Bayer'den. Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurduk. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
6: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
5: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
8: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.
9: Kazancım Net.

0: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Alba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduru ay. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
11: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
10: O zaman...

0: Diol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.

0: ile lezzeti tamamla.
1: Tarih sadece geçmişte kalmaz. Bazen bir sokakta, bazen bir yapıda, bazen de bir fotoğrafta karşımıza çıkar. Geçmişin izinde tarihin bilinmeyen hikayelerine doğru yeni bir yolculuk başlıyor. Ahmet Anapalı ile Geçmişe Yürüyen Adam. Yarın 12'de Beyaz TV'de.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Alba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
9: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te.

0: Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
1: Dede ne yapıyorsun?
2: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tükenimi.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL

0: Koçak.
1: Aranın ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek Ankaralılarla buluştu. Vatandaş ve esnafla bir araya geldi efendim. Osman Gökçek'e ilgi bir hayli yoğundu. İşte o renkli görüntüler.
2: Memleket manasla benle savaştayım başkanım.
3: Eyvallah başkanım.
2: Ay Osman'cığım hoş geldin.
3: Allah aşkına siz değilsiniz.
4: Milletin vekili milletle iç içeydi.
5: Enerji nereden buluyorsun?
6: Sizden. Başka nereden bulacağım enerji?
7: Adamın hası.
6: Teşekkür ediyorum.
4: Vatandaşla yan yana içten bir birliktelik.
8: Amerika'da yaşıyorum. Hayranlıkla izliyorum sizi.
6: Çok teşekkür ederim.
9: Mücadeleye devam.
6: Evelallah.
10: Osman Bey nasılsın?
6: Sağ olun ellerinizden öperim.
10: Çok görmek istiyordum yani.
6: Teşekkür ederim.
4: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek Ankaralılarla buluştu.
11: Tebrik ederim. Böyle halkın nabzının en iyi attığı yerlerde bekini gördüğüm için çok memnun oldum.
6: Çok teşekkür ediyorum.
11: Başarılarınızın devamını dilerim.
6: Allah razı olsun.
4: Yeni mahallede ilgi de sevgi de bir aile yoğundu Osman Gökçek'e.
12: Türkmenler sen taşıyan seni çok seviyorum.
6: Sağ olun.
12: Türkmenler hep sen seviyorum.
6: Sağ olun. Türkmenlere selam söyle.
4: Vatandaş ve esnafla buluştu AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek. Ortaya da işte bu renkli görüntüler çıktı.
6: Hayırlı pazarlarınız olsun.
10: Teşekkür ederim. Takip ediyoruz.
6: Sağ olun. İçinle
10: beraber.
6: Allah razı olsun. Eşinize çok selam söyleyeyim.
13: Valla seni gördüm mutlu oldum.
6: Allah biz de sizi gördük mutlu olduk.
1: Efendim Elazığ'da da oyun salonu bir anda savaş alanına döndü. Sandalyeler havada uçuştu. İşte o anlar.
4: Oyun salonunda her şey bir anda başladı. İki grup karşı karşıya geldi. Önce tartıştılar, sonra sandalyeler havalandı. Taraflar birbirlerine böyle saldırdı. Salon bir anda karıştı. Kavga sırasında bir kişi yaralandı. Ekipler oradaydı. Bir yaralı hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışanlar hakkında işlem yaptı. O anlarsa cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
1: Efendim böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

Zirve ateşi. 1. Dağcılık. Neye mal olursa olsun bir dağın zirvesine ulaşma dürtüsü. 2. Mecazi olarak dolayısıyla bir görevi tamamlamaya olan takıntılı ihtiyaç.

İyi gidiyor. Evet. Devam et. Evet, biraz sola. Sol ayak dizinin olduğu yere.

0: Lanet olsun.
1: İyi misin?
0: Evet, ben iyiyim. Tutunurken kaydı. Çentik beni mahvetti dostum.
1: Neredeyse oluyorum.
0: Evet. Evet.
1: Çok iyiydi.
0: Kolaymış gibi gösterdin.
1: Bu hareketi bu ülkede yapabilecek 100 kişiye yok dostum.
0: Evet.
1: Geçen seferkinden 2 derece daha iyi tırmanıyorsun.
0: Ya öyle mi?
1: Hey, benimle ilgilenen birkaç sponsorum olduğunu söylemiş miydin?
0: Sponsor mu?
1: Evet, Chamonix'e tırmanmak için dostum. Bu yaz yeterince gürültü yapabilirsem kabul etmeliler.
0: Güzel dostum.
1: Bekleyen birkaç röportaj var. Bazı büyük rotalar yayınlamayı planlıyorum.
0: Demek öyle. Ne gibi?
1: Ne gibi mi? Matterhorn gibi. Aygır ve Mont Blanc'ın güney yüzü dostum.
0: Aa, üç büyükler. Oldukça büyük bir hedef.
1: Evet. Bu yüzden tırmanma partnerime ihtiyacım var.
0: Aa, yapamam dostum. İstesem bile yapamam. Staj pazartesi günü başlıyor. Bunu biliyorsun.
1: Aa, evet. Sigorta değil mi?
0: Bu sadece geçici.
1: Dikkatli olmazsan önümüzdeki 50 yıl boyunca geçici olacak. Hadi. Dönem bitti. Bu bizim son gerçek yaz tatilimiz. Sonsuza kadar. Gelecek yıl için gelecek yıl endişelen. Ne dersin? Takım elbise kravat mı? Yoksa buz baltası ve kramponlar mı?
2: Londra. Yükseklik 11 metre.
3: Bu gezegende 22 yıl geçirmene rağmen hala kravat bağlayamıyorsun. Etiket dışarı çıkıyor. Akıllı ol. Burada gerçek bir fırsatın var. Uyum sağla. Sürdür. Aa, David. Bu benim oğlum Michael.
4: Evet oğlum, nasılsın?
3: Ona tur attırır mısın?
4: Bunu gördün mü? 6000 değerinde çaydanlık, ayakkabılar, başka bir çanta. Takım elbise 3000. Dışarıdaki lüks arabayı görüyor musun? O benim, tamam mı? Burada 100.000 dolarlık sandviç gibi dolaşıyorum. Nasıl aldım biliyor musun? Lanet telefonlarda. Burası senin. Şimdi telefonu aç ve büyük hayaller kur.
5: Carol! Latte nerede?
0: Bir dakikanızı almak isterim. Alo?
4: Nasıl gidiyor? Elimizde ne var? Bunun saat 1'de yapılması gerekiyor.
0: Evet ama bu benim ilk günüm.
4: Pek umursama dostum.
0: Biliyorum.
4: Gerçekten umursama. Yapana kadar yapıyormuş gibi göster. İstediğin başka bir klişe dostum.
6: Hey Mikey Mikey. Sadece burada ne kaçırdığını görmeni istiyorum. Şuna bak.
3: Ha?
7: Bu şekilde yavaş yavaş öğrenirsin. İşte
0: evet,
7: bu.
0: Tamam, evet. Özür dilerim. İçeri giren yüksek basınç. Bir dağ ve bir hafta. Özlenmeden önce bilgisayarın başına döneceksin.

0: Kendi evine izinsiz girmediğin için minnettarım.
1: Evet doğru dostum. Evet evet. Evet doğru.
0: Tamam sorun değil.
2: Fait d'hiver, en plein été, de galère en galère, Armand s'est retrouvé clochard. Pourtant depuis tant d'années, son job perdu, il avait recherché. Abandonné.

0: ses enfants, leur enseignant l'amour et le respect des parents. La haine de l'avarice dans ce monde dément, armant, passer du bon temps. Accident du travail, quelques indemnités. Il retrouve un emploi puis est licencié. Invité au mariage de sa femme Armand. Père au tribunal, la garde des enfants. Il est trop tard pour s'intéresser à son triste sort. Armand est mort.
1: Ne? Evet dostum. Evet. Ben yaptım. Gerçekten. Ah Mikey, işte burada.
2: Posta kart mı? Aa ne? Bunu almak için zamanda geriye yolculuk mu yaptın?
1: 1984. Dikkatini çekeceğini biliyordum.
2: Bir mesaj iyi olurdu ama.
1: Mesajlarımı görmezden geliyorsun adamım. Pekala çocuklar, birkaç hızlı giriş. Michael, Natasha'ya merhaba de. Natasha, Michael'a merhaba de.
3: Merhaba.
2: Amerikalı mısın?
3: Kanadalı.
1: Evet, Natasha gruba bir cazibe dokunuşu katar. Ama sakın bir düşünceye kapılma. Çünkü bu Leo, erkek arkadaşın. O bir tırmanma rehberi. Alpler, antlar, nerede ölmek istersen dostum.
4: Ne haber?
2: Kanadalı değil.
4: Kaliforniya. Burada daha çok para kazanıyorum diyebilirim.
3: Pekala, bay para çantaları.
1: Bu da Rudy. O bir snowboardçu. Her an profesyonel olabilir,
4: evet,
1: değil mi?
4: Evet, sonra da günlük iş. Öpmeye zahmet etme. Sadece bırak git.
5: Paraya ihtiyacım var kardeşim. Saatini ver, tamam mı?
3: Eller aşağı, Chamonix'deki en kötü barmen.
5: TripAdvisor'daki bir görüş bana lanet olası bir pislikti.
1: Hepimizin güvenebileceği bir görüş bu.
5: Defol git. En gurur verici anı.
1: Evet. Pekala kardeşim, seni burada ne kadar tutabilirim?
2: 5 gün. Yapabileceğimin en iyisi bu dostum. Daha fazla olursa işsiz kalırım.
1: Tamam, bitirin bakalım kızlar ve erkekler. Tırmanmaya gidelim. Hadi.
4: Zamanı geldi.
1: Hadi gidelim.
2: Bekle.
1: Hadi.
2: Ne? Şimdi mi?
1: Evet.
2: Dostum az önce 750 kilometre araba sürdüm. Neredeyse uyumadım.
1: Kaç yaşındasın? 40 falan mı? Seni iklime alıştırmalıyız adamım. Hadi.
3: Hadi ama. Kalk.
1: Hadi. İşte bu Mikey. Hadi. Hadi. Takımını al dostum. 20 dakika içinde telekabine bineceğiz, tamam mı? Chamonix'tesin bebeğim.
4: Burada kayda değer bir şey tırmandın mı Mike?
2: Alplere ilk kez geliyorum.
4: Acemi ha. Bebek bakıcılığını seviyor olmasın.
1: Michael kendi başının içerisine bakabilir. Orion Face'e yeni bir rota çizdi.
4: Orion Face mi? Hiç duymadım.
2: Ben Nevis'ti.
4: İskoçya'yı bir kez yaptım. Bir daha asla. Öyle bir havada kim tırmanır ki?
2: Evet, güneş varken her aptal tırmanabilir.
4: Göreceğiz.
2: Yüksekliği hissedebiliyorum.
1: Yani hadi. Everest dağının 1/3'ünü 20 dakikada tırmandın dostum. İt adamım. Birkaç gün sonra fark etmeyeceksin bile. Hadi.
5: Ah. Uruvar lanet olası herifler.
6: Yuhu.
1: Dikkatli ol.
4: Uruvar.
1: Çok iyi. Hey, İza, ne haber?
7: Merhaba JP, nasılsın?
1: Çok iyi, ya sen?
7: Merhaba. Merhaba çocuklar, nasıl gidiyor?
1: Hey Michael, bu İzabel, o bizden biri. Yine de pek tırmanıcı değil.
7: Ve sen de pek kayakçı değilsin. Arkadaşın iyi mi? İlk gün mü?
2: Evet.
7: Bunu görebiliyorum.
4: İskoçya'da köstebek yuvasına tırmanmaya alışık.
2: Ve galler.
4: Ve galler.
1: Sadece ince havanın tadının nasıl olduğunu öğreniyor. Hepsi bu.
7: Peki sizler nereye gidiyorsunuz?
3: Devin dişine.
7: Lanet olsun, dalga geçmiyorsunuz.
4: İngiliz'in irtifayla nasıl başa çıktığını göreceğiz.
7: Pekala. İyi şanslar ve güvende olun.
4: Teşekkür ederim.
7: Harika. Tamam. Hadi gidelim.
2: Hoşça kal.

0: Evin Dişi 4013 metre.
1: Hey, bu çok yavaş Michael. Senin için bile, hadi.
2: Henüz alışamadım. Bana biraz izin ver.

0: Bu bebek taşlarına sakın alışma Michael. Onları Medinron'da bulamazsın.
1: Lanet olsun, o zaman eve gitsem iyi.
0: Çok geç bebeğim. Şimdi seni yakaladım.
2: Hey tatlım. JP senden daha hızlı tırmanıyor.
3: Seni geçmeye çalışırsa onu it gitsin. Bunun bir kaza olduğunu söyleyeceğim.

0: Pekala, hadi gidelim. Hey Michael, ayaklarının altına bak dostum. Bekle. Evet, bu bir arşivci dostum.
1: JP ve Michael'ı beklemeyecek misin?
2: İçkiye ihtiyacın var. En son baktığımda burada bar yoktu. Yakalayacaklardır.
1: Peki, güzellikten önce yaş.

0: Hadi Mikey, son birkaç adım neredeyse bitti. Evet.
1: Evet.
0: Dört bin metrenin üzerinde akıl hastanesine hoş geldiniz.
1: Deli misin sen?
0: Kanamaya değer mi? Rakım yüzünden dostum.
1: Kanamaya değer.
0: Evet. Bu sadece başlangıç.
2: Hadi son teleferi kaçıracağız.
0: Ha, başaracağız.
2: Evet, sen yapabilirsin. O kızarmış görünüyor.
3: En tepeye çıkmayı başardım değil mi?
2: Evet, ve bu süreçte seni mahvetti. Dent bir eğitim tırmanışı. Beceriye gerek yok. Sadece büyük kalın ipler. Oradayken altına mı ettin Michael? Yeni bir bebek bezine ihtiyaç var mı?
3: Hayır, çoktan aldım.
2: Matterhorn için sana bir tane ayıracağım.
0: Aa, iyi bir alet ölçme yarışmasına bayılırım. Sadece benimkini göstereceğim.
4: Oh, lütfen yapma. Şimdilik seninkini pantolonun içine sokabilirsin Leo, tamam,
2: tamam
4: mı?
2: Tamam.
0: Onun için endişelenme. Yerlilerin ısınması biraz zaman alıyor. Hepsi o.
3: O da benim kadar yerli.
0: Şey, o Fransız değil. Ama burası Chamonix. Başarmanın tek yolu zamanında davranmaktır.
3: Bunu hak etti.
0: Şerefe. Aa, doğru. Teşekkürler Laura. O en iyisi. İnan bana en iyisi.
5: Hala orada mı?
0: Aa, evet. Sana el sallıyor. Şu anda bize doğru geliyor.
5: Seni... Ha dostum.
0: Kimdi o?
5: Bir müşteri sadece. Mesela şakalarından birine güldüğüm için bunun bir davet olduğunu düşünüyor.
0: İsterdim.
5: Yapacağını biliyorum. Hmm. Seni küçük domuz.
0: Tamam.
5: Merhaba Michael.
3: Merhaba. Sana içki ısmarlayayım mı?
5: Evet, çok isterim. Bir cenepi çok iyi olur.
3: Teşekkür ederim. Şerefe.
0: Şerefe. Şerefe.
3: Peki yarın ne yapıyoruz?
0: Aa, yarın çalışıyorum. Leo rehberlik ediyor. Peki ya sen?
5: Ne? Hiçbir şey yapmıyorum. Neden?
0: Neden Michael'ı kayak yapmaya götürmüyorsun? Hı? Fırsat buldukça buzulun içine girmeli. Onun Matterhorn'a alışmasına ihtiyacım var.
5: İyi kayak yapar mısın?
3: Bana bakıcılık yapmak zorunda kalmayacaksın.
5: Yapmayacağım. Devam et.

Peki. Tamam. Evet.

0: Merhaba.
1: Bu bir Süper 8 mi?
0: Evet. 70'lerin sonu modeli. Sadece görüntüleri seviyorum. Yumuşak ve kusurlu. Dijitalli romantizm olmuyor. Bir denemek ister misin?
1: Elbette.
0: Oradaki tetiğe basman yeterli ve peki, kayda girersin.
1: Merhaba.
0: Ben mi?
1: Evet, sen.
0: Kameradan utanırım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ha,
1: şimdi öyle misin?
0: Ben...
1: Jean-Pierre'le aranızdaki durum nedir? Şey gibi misiniz?
0: Ne gibi?
1: Bilirsin. Flört ya da...
0: Biz iyi arkadaşız. O artık benim için bir kardeş gibi.
1: Artık derken?
0: Çok fazla sorun var.
1: Ben...
0: Evet, çıkıyorduk. 2 ya da 3 yıl önce. Ve aslında o benim ilk aşkımdı.
1: Doğru.
0: Neden? Niye kıskanıyor musun Michael?
1: Elbette hayır.
0: Yalancı.
1: Hadi gidelim.

0: Tanrım. Zavallılar.
1: Ağustos geldiğinde burada neredeyse her gün ölüyor olacaklar.
2: Matterhorn, 4478 metre.

0: Çok güzel. Evet dostum. Kar oldukça gevşek.
1: Evet, yerleşecek. Rotanın ilerisinde bol miktarda iyi buz var.
0: O hızlı.
1: Kesinlikle bizden daha iyi.
0: Evet, o farklı bir ligdi.
1: Hey Damien, hız rekoru kırmaya mı gidiyorsun?
2: Deniyorum.
1: Hadi dostum. Dostum, bu Damien Ruh. Adam burada bir film yıldızı.
0: Evet, oldukça çılgın.
1: Adamım, şuna bak, o tırmanıyor.
0: Tamam. Bir sonraki adımı atacağım.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Tamam, ama oyalanma. Gün batımından çok önce zirvede olmak istiyorum, tamam mı?
0: Yeah.

0: Evet, başardık dostum.
1: Evet. Doğru.
0: Ah, vay canına. Aferin. Evet.

0: Lucy buna bayılırdı.
1: Kız kardeşim bir eli arkasından bağlıyken de buna öncülük edebilirdi adamın.
0: Evet. Bu onun dağı olmalıydı.
1: Kartpostalı niye gönderdim sanıyorsun, ha?
0: Tamam. Buraya hiç gelmediği için üzgünüm.
1: Ama sen yaptın. Bunun bir anlamı olmalı.
0: Evet. Evet.
1: Fotoğraf ister misin?
0: Hayır. Bu yeterli.
1: Evet öyle.

0: Neo, Haygır için havanın bozulduğunu düşünüyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde bir pencere açılacak adamım.
1: Ha, yine başlama.
0: Az önce Matterhorn'un kuzey yüzüne tırmandın. Bunu yapabilirsin.
1: Çok baştan çıktı.
0: En az bir gün daha kal. Biliyorsun, yarın İtalya'daki Karavadi'ye gidiyoruz.
1: Evet.
0: Yaz gün dönümünü kutlamak zorunda olduğumuz bir tür gelenek.
1: Biliyorum, bunu söylemiştin.
0: Ve buzulda kayak yapmak için son şans.
1: Buzulda kayak yaptım.
0: Böyle değil dostum, böyle değil.
1: Bak, çok isterdim ama gitmem gerek. O vapuru kaçıramam.
0: Evet. Bence senden hoşlanıyor.
1: Kim?
0: Kim olduğunu biliyorsun.
1: Kayak yapmaya gittik Jean-Pierre. Hepsi bu.
0: Şamoni dedikodusu dostum.
1: Kayak yapmaya
0: Şamoni
1: gittik.
0: Şamoni dedikoducuları.
1: Kayak yapmaya gittik.
2: Oo, şimdi burada pişiyor.
3: Evet.
2: 80-85 olmalı.
3: Fahrenheit dilinde konuşmayı kes. Kimse anlamıyor.
2: Evet, lütfen efendim. Ve ayaklar. Sen neden ayak kullanıyorsun dostum?
3: Evet.
2: Anlayamıyorum.
3: Metre ve santigrat
2: tamam,
3: tatlım.
2: Tamam, çok sıcak adam.
4: Daha iyi.
3: Ama hala yüksek. Önemli olan da bu.
1: Hı-hı. Hey.
0: Hey Mikey.
1: Ha, iyi
0: i̇şte
1: misin?
0: İşte buradasın.
1: Nasılsınız?
0: Sava. Peki ya işin?
1: Aa, kovulacağım.
0: Peki ya baban?
1: Bana hayallerimin peşinden gitmemi söyledi.
0: Vay canına, gerçekten bunu dedi mi?
1: Hayır, bana pislik dedi ve kapattı.
0: Şey, hayat henüz bitmedi dostum ha?
1: Surf yapıyorsun ha?
0: Hı?
1: Merhaba. Ya.
0: Evet. Geliyor musun?
1: Aa, hayır, hiç kayak getirmedim. Sadece merhaba demeye geldim.
2: Asla olmaz olsun. Bu yolculuğu kaçıramazsın.
1: Yedek bir çift mi getirdin? Teşekkür ederim dostum.
2: Henüz nasıl kayak yaptığımızı görmedin.
3: Evet, aynen öyle. Vay canına.

0: lanet olsun. O oh, hayır. Ah. Lanet olsun. Ah.
1: Olamaz. Eğleniyor musun bari?

0: Buz tünelinden sola mı döndün? Isabel söyledi de. Bu delilik adamım gerçekten öyle.
1: Evet, yanlışlıkla oldu.
0: Hayır hayır hayır. Sadece başaramazsan yanlış bir dönüş olur değil mi? Bunu duydun mu? Roger Moore ya da onun gibi bir şeymiş gibi kaykılıyor.
2: Orada bir cinayeti seyretmeye gittiğini duydum.
0: Neredeyse bizden biri gibi.
1: Leo.
0: Medirorn'un kuzey yüzüne bir günde tırmanan herkes benim uyum alır.
1: Bu oldukça zordu dostum, tamam mı?
0: Zor olabilir.
2: Evet.
0: Bu büyük bir adım adamım. Ve alacağın tek şey bu.
1: Onu alacağım. Bahse girerim, bu onun için zor olmuştur.
2: Şamaniye'ye gelen bir sürü yeni yüz görüyor Michael. Teçhizat ve sıfır fikir. Sizi kollarını açarak karşılamasını bekleyemezsiniz.
1: Evet.
2: Bunu hak etmelisin. Sanırım az önce yaptın.
1: Hadi canım.
2: Hı-hı. Evet. Hepimiz seni seviyoruz. Ama şu anda konuşman gereken kızın ben olduğunu düşünmüyorum. Yakala onları Kaplan.
1: Merhaba. Bu gece çok iyi görünüyorsun.
3: Sadece bu gece mi?
1: Sadece bu gece değil, üzgünüm. Birkaç içki içtim de.
3: Vay canına, bir kızı nasıl özel hissettireceğini gerçekten biliyorsun.
1: Hayır hadi ama, demek istediğim bu değildi.
3: Yani ne demek istedin?
1: Şey, daha önce söyledim, sen güzel görünüyorsun.
3: Güzel olduğumdan başka bir şeyin var mı acaba? Bu biraz berbat da.
1: Peki tamam, bekle. Bugün seninle kayak yapmak gerçekten çok özeldi.
3: Benimle kayak yapmanın nesi özeldi?
1: Kovalamak.
3: Beni yakalarsan ne yapmayı planlıyorsun? Peki, neden geri döndün?
1: Çünkü tırmanmak ve JP'nin hayalini gerçekleştirmesine yardım etmek istedim.
3: Kalmanın tek sebebi bu muydu?
1: Tek sebep bu değil tabii.
3: Yani?
1: Gerçekten bunu söyleyecek misin?
3: Evet.
1: Çünkü seni görmek istedim.

0: Günaydın.
1: Ben yüzmeye gidiyorum.
2: Biraz soğuk değil mi?
1: Hayır. Su iyi.
2: Öyle mi?

0: Hey!
1: Hey! Yani şimdi el ele mi tutuşuyoruz?
0: Aa, istediğin zaman bırakabilirsin.
1: Sonra diğer bar biraları gibi kutudan geçir, hepsi bu.
0: Anladım.
1: Sıkıcı bir iş ama para kazanıp buzullara çıkarsın, önemli olan bu değil mi?
0: Evet. İyi misin bari? Tamam bebeğim.
2: Evet, kesinlikle.
0: Hallederim, merak etme.
2: Aa, işte burada. Yepyeni bir kariyerli. Nasıl gitti aşık çocuk ha?
0: O harika.
2: Tamam, tek kelime etmene gerek yok. Lea ile çalışmak nasıl?
0: Evet, o muhteşem.
2: Evet, o harika adamı. Hepimizle aynı oyunu oynuyor. Sadece bir sonraki büyük şeyi bekliyor.
0: Ne kadar iyi peki?
2: Dostum, bir süre çok iyiydi. Sonra sponsoru yeni birine aşık oldu. Daha çılgın biri. Yine de oyununu geliştirmeli. Bazı büyük rotaları geçmeli.
0: Tıpkı senin gibi, değil mi?
2: Ah, Mikey. Biliyorsun, eğer rahat bölgende kalırsan bunun arkasında kalacaksın. Hayatının geri kalanında pis bir barda, tamam mı? Hadi biliyorsun, bu ölüm kalım meselesi çok değişkendir. Bu demin ruhu. Hey, sesini açar mısın?
3: Evet, geçen gün gerçekten üstün bir başarısın. Her şey merak ediyorum. Yarın Mont Blanc'te Divine Providence rotasında yeni hız rekorunu deneyeceksin. Bu konuda ne hissediyorsun? Herkes bunu merak ediyor.
4: Hazırım. Hazır hissediyorum.
3: Hiç korkuyor musun? O hızda hiç ip olmadan gitmek, partnerin olmadan.
4: Benim için korku daha saygının göstergesidir. Korku benim tırmanma partnerimdir. Bana riskleri nazikçe hatırlatır. Orada en iyi olabilirsiniz. Asla yanlış ayağa koymazsınız. Ama tek bir hain çığ, tek bir gevşek taş, her şey biter. Şans biter. Şans kalmaz. Korku mu? Kendimi güvende tutmak için her zaman ona güvenirim.

0: Vay canına.
1: Bu adam deli.
2: Bekle. Ver bir bakayım.
1: Bekle.
2: Bir bakayım. Sen efsanesin.
3: Lanet
2: olsun, düştü.

0: Müziği kapatın. Müziği hemen kapatın. Lanet olası müziği hemen kapat. Beni oraya gelmeye zorlama pis herif.
1: Un accident lors d'un événement sponsorisé a causé la mort d'un grimpeur. Mathieu Groom est en direct avec les dernières nouvelles.
2: Tırmanma kardeşliğinin kahramanı, Alplerin gazisi Damien Roux, Mont Blanc'taki Divine Providence rotasında yeni bir hız rekoru kırmaya çalışırken öldü. Bu yaz Alplerde meydana gelen bir dizi kazanın son kurbanı o.
3: Bir an onu parçalara ayırıyordu. Tüm hareketlerin kilidini açıyordu ve sonra...
4: Kötü hissediyorum. Birçok şey hissediyorum. Sürpriz onlardan biri değil. Dans müziği iğrençti. Tırmanış da değildi. Sadece sponsorlar tarafından kurulmuş ucube
3: bir gösteri. Görmek istediği şey buydu.
4: Onu çok zorladılar adamın. O kaygan hareketleri ve gösterişi dokunuşları gördün. Bu gösteri değil.
3: Hayır. Damien bir efsanedir. Türünün tek örneği.
4: Evet, bir adama bunu söylemeye devam edersen sana inanmaya başlar. Kibir bu dağlara getirmek için ölümcül bir şey.

0: Girin.
1: Merhaba, merhaba.
0: Merhaba.
2: Soğuk hava, Burns güzel bir kar topu fırlattı. Interlaken çevresindeki millet Aygır'ın uygun olacağını düşünüyorum.
1: Öyle mi? Durum iyi mi?
2: Şu anda olabileceği kadar iyi zaten. Mükemmel olmasını istiyorsanız Kasım ayına kadar bekleyin.
1: Bunu yapalım.
2: Michael?
3: Matterhorn'da 16 saat geçirdik. Bunu 10 saatte yapabilirdik. Aygır 2 kat daha büyük.
1: Dediği şeyi duydun öyle değil mi? Başka şansımız olmayabilir.
3: Bu hayal kırıklığıyla sonuçlanabilecek bir risk. Ölümle değil, tamam mı?
1: Bu Aygır'la ilgili değil. Damien ruhu hakkında.
2: Neden öldüğünü biliyor musun Michael? Çünkü serbest solo dağcılar olgun bir yaşa kadar yaşamazlar. Bu sadece hayatın sert bir gerçeği. İp yok, ortak yok. Sadece bir zaman meselesi. Ya ben? Güzel eski moda dağcılığa geri dönmek istiyorum. Dünü arkamıza bırakalım.
1: Teşekkürler.
2: Hey! Onu ve bizi ayıran şey bu.
1: Her zamanki gibi o ipin ucunda olacağım ve sana bakıcılık yapacağım.
2: Ve unutma Michael. Evet ya da hayır doğru cevaptır. Senin ihtimallerinle tırmanmayacağım. Kararını ver, iki şekilde de destekleyeceğiz.
0: Merhaba Michael.

0: Merhaba.
1: Hey, burası o kadar da kötü değil.
0: Hayır, Chamonix'deki en iyi otel.
1: Peki, oda servisiniz nasıl?
0: Ona bakıyorsun. Bir fincan çay?
1: Hayır, çay içmem. Ben senin İngiliz kızlarından biri değilim.
0: Peki.
1: Kahven var mı?
0: Sırt çantasında.
1: Gerçek gurme şeyler. Ama ilginç bir şey görüyorum. Hadi bir bakalım. Şuna bak. Bu güçlü bir bakış.
0: Gençtim.
1: Ha, bu kim? O çok tatlı. Kıskanmalı mıyım?
0: Bu Lucy, kız kardeşim.
1: Biraz benziyorsun. Aynı büyük, parlak gözler. Yanlış bir şey mi söyledim?
0: Hayır. O artık bizimle değil.
1: Peki. Çok üzgünüm. Eğer istersen başka bir şey hakkında konuşabiliriz.
0: Sorun diyelim. Umurumda değil.
1: Emin misin?
0: Normalde onun hakkında konuşmaya dayanamam. Onsuz onu zar zor düşünebiliyorum. Ama burası garip. Sanki bizimle birlikteymiş gibi. Aptalca geldiğini biliyorum.
1: Hayır, değil. Yani o da bir dağcı mıydı?
0: Evet. İyiydi. Annem öldüğünde babam çok kötü oldu. Etrafta olması oldukça korkunçtu. Hala da öyle. Lucy'nin çözümü bizi tırmanmaya götürmekti.
1: Demek seni bu işe soktu.
0: Öyle oldu. Tırmandığında sanki başka hiçbir şey yok gibi. Bilirsin, saçmalıklara, kadere, acıya yer yok. Hep sonraki hamle.
1: Peki ona ne oldu?
0: İskoçya'da bir tırmanıştaydık ve hava değişti. Tam bir sıfır görüş. O çok korkunçtu. Otoparka geri döndüğümüzde o kadar heyecanlanmıştık ki birkaç içki içip geri döndük. Sadece bir iki tane. Sınırı kaldırır bilirsin. Eve gitmek için çok acelesi vardı. Sürmek istedi. Az önce bu duyguyu yaşadım. Sanki kötü bir şey olacakmış gibi. Ve ben hiçbir şey yapmadım.

0: Surat paramparça oluyor.
1: Güneş yüzü ısıtıyor. Buzları eritiyor. Tüm bu sıkıştırılmış kayalar gevşer.
0: Artık tırmanmayı bırakmalıyız. Kırlangıç yuvasında çadır kuralım. Yarın nasıl olduğuna bakarız.
2: İkinci buz alanı. 3200 metre.
3: Pekala, şimdi oldu. Sadece bana ulaş. Tatlım buradaymış. Bak, tam buradayım.
4: Tamam.
3: Olabildiğince çabuk. Tatlım. Tatlım. Bana ulaş. Tamam. Tamam. Tamam, seni tuttum. Tamam, toparla. Hadi.
4: Bana biraz yer bırak.
3: Hadi. Tamam.
4: Tamam. Tamam.
3: Hadi.
4: Aman Tanrım. Çıldırdığım için üzgünüm.
3: Hayır hayır, bu çok kötü. Hala geliyorum.
2: Svalov'un yuvası 3000 metre.
5: JP Michael, cevap verin.
1: Evet Leo, nasılsınız bakalım?
6: Ölüm kampındayız. Geceyi geçireceğiz siz?
1: Kırlangıç yuvasındayız. Daha ileri gidebilirdik ama çok fazla kaya düşmesi var ve şu anda zorlamamıza gerek yok.
6: Evet, yukarılar daha da kötü. Çok sıcak, yeterince buz yok.
5: Çok istikrarsız.
1: Evet ama yeterince erken hareket edersek sorun olmaz.
7: Karar senin Leo. Ne düşünüyorsun?
5: Yani Natasha ve ben artık bütün sorunları açtık.
6: Yarın oldukça kolay bir şekilde zirveye çıkabilmeliyiz. Ama sizin önünüze hala bir sürü kötü şey var.
7: Bir geri çekilme öneriyor musun?
1: Tamam. Hadi dostum, öyle demiyor. Neler oluyor ha?
6: Zirveye çıkmak istiyorsan ayağını aşağıda tutmalısın. Güneş doğmadan ön tarafa çıkın.
1: Tam olarak yapmayı planladığımız şey dostum.
8: Ne yapıyorsun? Lanet olası bir yıldırım saldırısı var. Onları uzaklaştır.
6: Hey çocuklar. Demir yolu tüneline hala yeterince yakınsınız.
5: Hala yapacak durumdayken geri çekilmeyi düşünebilirsiniz.
1: Peki tamam, yapacağız. Güvende kalın.
5: Her zaman. Neye karar verirseniz verin, yarın mutlaka bir şeyler içmek için buluşalım.
1: Tabii ki, tabii ki. Çıktım.
6: Bu onların seçimi olmalı.
8: Sence geri dönecekler mi?
6: Biz döndük mü?

0: Dünden çok daha soğuk.
1: Evet. Ön yüz oldukça iyi görünüyor.
0: Evet. Yani yukarı mı aşağı mı?
1: Bilmiyorum dostum. Birkaç saat ve İsviçre'nin en güzel manzarası eşliğinde kahvaltı yapacağız. Yumurta, domuz pastırma, kahve...
0: Hadi ama dostum. Buraya kadar yumurta ve lanet domuz pastırması yemeye gelmedim. Şimdi hadi en azından birkaç deneme daha yapalım. Nasıl oynandığını gör. Yani yukarı mı aşağı mı? Bunu sevdim.
2: Gevşek görünüyor.
3: Hiç fena değil. Küçük adımlar.
4: Üçüncü buz alanı.
0: Tamam. Hadi gel dostum. Michael! Dikkat et!
1: Lanet olsun!
0: Michael! Buraya gel! Acele et adamım! Acele et! Michael! Hadi dostum! Hadi! Lanet buz vidasını unut ve buraya gel! Acele et! Michael! İl!

0: kal. Michael! Michael! Michael! Michael! Yüze ulaşabilir misin?
1: Ulaşamıyorum dostum.
0: Kahretsin. Buz baltalarını dene.
1: Ulaşamıyorum.
0: Kahretsin. Tutunmalıyım.
1: Tamam, sıkı tutun. Bir vinç kuracağım.

Seni tuttum kardeşim. Daha kurtarmayı arıyorum.

Natasha, Leo, Aygır'a yenildi. Hepimiz yas tutuyoruz. Bize emrettiğin saygı tartışılmazdı. Aşk gibi. Evet, evet. Orada ne olduğunu anlamaya çalışırken hepimiz delirebiliriz. Bir kayma mıydı? Kaya düşmesi miydi? Dişlileri başarısız mı oldu? Gerçek şu ki asla bilemeyeceğiz. Ama bildiğimiz şey şu. İkiniz sonunda birliktesiniz.

0: Ve bunun için minnettarız. Evet, evet. Ve şimdi kadehlerimizi kaldırıyoruz ve içebileceğimiz en büyük bardağı içiyoruz. Evet, sizi seviyoruz. Leo, Natasha, sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Bizi seviyoruz. Gemiye ulaşabilir misin?
1: Anlamıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi hepsi gülüyor ve içiyor. Bu doğru gelmiyor.
0: Uyan bakalım. Hazır mısın?
2: Ne için?
0: Tırmanmak. Hadi.
2: Ciddi misin? En iyi arkadaşlarından ikisi az önce toprağa verildi.
0: Onları böyle onurlandırıyoruz. Hadi kemerini al, eşyalarını al. 5 dakika.

0: Hey, neler oluyor?
1: İndir beni dostum.
0: Neden?
1: İndir beni.
0: Orada ne oldu öyle ha?
1: Bak, bugün kimseyi onurlandıracak havamda değilim.
0: Bey, sorun ne?
1: Sorun mu ne? Burası çılgın bir yer. İnsanlar sinek gibi düşüyor.
0: Evet, gelecek yaz da aynı şey olacak dostum. Leo ve Natasha ölmüş olabilir ama sevdikleri şeyi yaparken öldüler dostum.
1: Sevdiklerini yapmak. Ciddi misin sen? Çığlık atarak öldüler Jean-Pierre.
0: Anlamıyor musun? Bu yüzden buraya geri döndük biz. Tırmandığımızda tam burada bizimle birlikteler. Yine hayattalar. Hissetmiyor musun? Hadi ama bak, şimdi bırakamazsın. Bu kadar yakınken değil. Aygır hayır dedi. Güzel. Buna saygı duymalıyız. Bu yüzden Beyaz Dağ'a geçiyoruz.
1: Korkuyorum.
0: Korktuğunu biliyorum. Ben de korkuyorum. Ama şimdiye kadar istediğimiz her şey korkunun diğer tarafında. Bunu seninle ya da sensiz yapıyorum Michael. Yani karar ver.
1: Mezar taşımı bir dağla paylaşmayacağım JP. Bunu yapamam.

0: Sabah.
1: Merhaba, nasılsın?
0: İçki alayım lütfen.
1: Tamam, bir yorum yapar.
0: Jean-Pierre bana artık bıraktığını söyledi.
2: Evet, bitti. Tamamlandı.
0: Düşünüyordum da... Belki arabanı alabiliriz. Sadece buradan uzaklaşırız. Yalnız kalma şansımız olur. Teşekkür ederim. 9 gün. Tüm kalanımız bu. Ve benim gitmem gerek.
2: Bundan nefret ediyorum. Bir araya giriyoruz. Sonra hayat araya giriyor.
0: Öyle olmak zorunda
2: değil. Evet ama her zaman bu olur. Değil mi? Noah geldiğinde yollarımızı ayırırız ve... Sen benim nasıl göründüğümü bile bilmezsin.
0: Bu kendine acıyan sarhoşluk çok sıkıcı.
2: Evet.
0: Evet, sana uymuyor. Sen bu değilsin.
2: Ben bu değil miyim?
0: Hı hı.
2: Seni 7 lanet gündür tanıyorum. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Bunu ben bile bilmiyorum, tamam mı?
0: Afiyet olsun.
2: Daha sonra görüşürüz.

0: geleceğin yıldızlarından biri Jean-Pierre Bourdin. Yazın ilerleyen zamanları için oldukça özel bir şeyler hazırladığını duydum.
1: Oo evet, Frenemy.

0: sütununda yeni bir hat gördüm. Sanırım biraz zorlayacağız. Adını ne koyacağımı düşünmeliyim. Hepsi bu.
1: Damien Rowe yeni bir rekor kırmaya çalışırken Divine Providence da trajik bir şekilde öldü. Ölümü tırmanış camiasını nasıl etkiledi acaba?
0: Hepimiz kan kaybediyoruz. Damien en iyisiydi. Bu tartışmasız, biliyor musun? Tırmanma şekli, hayatını yaşama şekli gerçekten benim en büyük ilham kaynaklarımdan biri.
1: Önümüzdeki birkaç yıl içinde kendi hız rekorlarınızı kırmak isteyebileceğinizi düşünüyor musunuz?
0: Evet, elbette. Evet, birkaç sponsor çekebilirsem, dağda kalıp her gün antrenman yapmaya devam edebilirsem, biliyorsun her şey mümkün değil mi?
1: Bu alanı izleyin.
0: Kesinlikle dostum.
1: Evet.
0: Hadi.
2: Bekle. Geliyorum.
0: Gelin. Evet. Yeni tırmanış ortaklarıma merhaba.
1: Gelecek yıl için iyi şanslar. Çok yakında görüşürüz çocuklar. Görüşmek üzere. Evet.
0: Evet dostum.
2: O bebeği tırmanacağız. Gözlerini aç. Bugünün yıldızları. Evet.
3: Evet. Evet.

0: Ben sadece...
1: Ne?
0: Muhtemelen bunu hak ettim.
1: Ve çok daha sert vurabilirim. Hafif atlattın.
0: Öyle mi?
1: Hı hı. Çünkü senden hoşlanıyorum.
0: Benden hoşlanıyor musun?
1: Şu anda hayır. Duyarsızsın. Sarhoşsun. Aptal konart. Sen bu kadarsın.
0: Konart mı?
1: Evet, konart.
0: Ben...
1: Hı hı.
0: Yani bir ördek miyim?
1: Hayır. Pislik.
0: Evet. Bunu zaten biliyordum.
1: Peki,

0: İçeri gir. Çok kötü kokuyorsun. Bir fıçı içki gibi kokuyorsun. İğrenç.
1: Evet.
0: Dişlerini fırçala.
1: Peki.
0: Dişlerini fırçala lütfen.
1: Tamam, hadi.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
5: İndirimiydi, bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
6: Evden çıkmaya çekinir olduk.
7: Ben can petliyim. Bana hava hoş.
4: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
8: Hayri, hadi gelsenize.
9: Beni bırak.
10: Dede, hadi gel.
9: Yok, sen git. Ben can petliyim, Binur Hanım. Bana hava hoş.
11: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu can pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
12: Risk alma, can pet.
4: Risk almayın, cam pet alın.
13: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio. What to say?

0: arkadaşın, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasın.

0: ya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
2: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
3: 19-25 Eylül arasında Bim'de efsane baldo pirinç 199 lira yerine 189 lira. Fıçı kornişon turşusu 84 lira 50 kuruş yerine 76 lira. Bim, bim.
4: Bir eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi saklı Demçay, KOP'ta 229 lira. Bulunmaz, ben bilirim, ben
6: bilirim. Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
7: Stash Labne'yi.
8: Sütaş Labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
9: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.

0: Hepsi de içeceğiyle.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
2: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
4: Kaç kaç oldu?
3: Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Avva ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Boy boy.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Pufu çocuk ürünleri 899 liradan başlayan fiyatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Abi ne yapıyorsun biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
10: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece Duru'la.
12: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
13: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
12: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
14: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
15: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
16: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
17: Tarih sadece geçmişte kalmaz. Bazen bir sokakta, bazen bir yapıda, bazen de bir fotoğrafta karşımıza çıkar. Geçmişin izinde tarihin bilinmeyen hikayelerine doğru yeni bir yolculuk başlıyor. Ahmet Anapalı ile Geçmişe Yürüyen Adam. Yarın 12'de Beyaz TV'de.
18: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Handi Kredi yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
19: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
16: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
6: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
10: Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor. Getir, bir mutluluk
3: getir. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Şu anda hayır. Duyarsızsın, sarhoşsun, aptal Konart. Sen bu kadarsın.
20: Konart mı?
10: Evet, Konart.
20: Ben...
10: Hı-hı.
20: Yani bir ördek miyim?
10: Hayır, pislik.
20: Evet, bunu zaten biliyordum.
10: Peki,

0: İçeri gir. Çok kötü kokuyorsun. Bir fıçı içki gibi kokuyorsun. İğrenç.
1: Evet.
0: Dişlerini fırçala.
1: Peki.
0: Dişlerini fırçala lütfen.
1: Tamam, hadi.
0: Konuştuklarımız hakkında düşündün mü? Bilirsin. Sen ve ben birkaç gün izinliyiz ne de olsa.
1: Düşündüm, evet.
0: Ve?
1: Gidip JP'yi görmem gerek.
0: Ne hakkında?
1: Mont Blanc.
0: Ama sen bittiğini söyledin.
1: Ben onun tırmanış ortağıyım, Isabel.
0: Duyduğuma göre değiştirilmişsin.
1: Bia ve Rudy ile mi?
0: Hı hı.
1: Yeterince iyi değiller. Doğru düşünmüyor.
0: Bilmiyorum, sadece belki onu vazgeçirebilirsin. Anlıyor musun?
1: Dinlemeyecek. Bunu biliyorsun. Ne olursa olsun o beyaz dağa tırmanacak.
0: Bu onun seçimi. Onun takıntılı ve boyun eğmez olduğunu biliyorsun. Bu kadar aptal olduğuma inanamıyorum. Bir kez daha. Hiçbirimizin bu yere karşı şansı yok.
1: Ona borçluyum.
0: Ne için?
1: O en çok ihtiyacım olduğu anda yanımdaydı. Tamam mı? O beni tırmandırdı, beni meşgul etti, aklımı kaçırmamı önledi.
0: Ve şimdi seni öldürtecek.
1: Lucy, ben hiçbir şey yapmadığım için öldü. Bunun en iyi arkadaşıma da olmasına izin vermeyeceğim. Hayır.
2: Hadi, hadi itelim. Hadi. Evet, hadi. Bütün günüm yok adamım, hadi.
3: Artık televizyona çıktı. Her şeyi biliyor.
1: O kadar da kötü değil.
2: Evet, o sadece 6C'lik bir adam. O şeyi çalıştırıyor olmalı. Rudy, sen berbatsın.
3: Merhaba makine.
2: Hadi sağ ayak.
1: Tekrar girmek istiyorum.
2: Fikrini değiştiriyorsun ha?
1: Evet, senin değiştirmeyeceğini bildiğim için.
4: JP malad yere tırmanırken donup kaldığını söyledi.
1: Evet, hissetmiyordum.
4: Bu yüzden hayatımızı riske atmamızı mı istiyorsun?
1: Hayır. Sadece o.
2: Bağlanmak ister misin? Hı? Fena değil.

0: Çok hızlı.
1: Mont Blanc'ın güney yüzü sayılmaz değil mi?
0: Gerçekten çok hızlı.
2: Sonuçta işe yarayabilirsin, evet.
3: Hadi gidip şu pislik herifi öldürelim.
4: Mont Blanc, 4809 metre. Pirene'in merkezi sütunu.

0: Şuna bak, hızlı hareket ediyorsun.
1: Hissediyorum dostum. Hey. Ne oluyor?
2: Olsun.
1: Çocuklar, üstümüzde bir çift şakacı var.
3: Bu aptallar neyle oynuyor?
1: Bunca zamandır üzerimize taş atıyorlar, değil mi? Burada olmamalısınız pislik herifler. Hey pislikler, tırmanmayı bilmiyorsanız eğer hiç tırmanmayın. Hadi bakalım görelim.
4: Ne diyorlar?
5: Ne?
4: Ha? Ne diye bağırıyorlar?
5: Bilmiyorum. İlgilenmiyorum.
4: Biraz yavaş ol.
5: Tamam, tamam. Hadi. Hadi. Tamam, hadi.
0: Dikkat edin! Bea! Bea!

0: Orta Fransa üstündeki fırtına sistemleri tahmin edilenden daha da doğuya doğru sürüklendi. Fırtınanın güçlendirdiği rüzgarlar saatte 150 kilometreye ulaştı.
1: Beya,
2: sakin tamam, ol. Sakin ol. Sakin ol Bi, tamam mı? Sakin ol. Bi. Bi. JP Bi darbe aldı.
1: Biraz rahat bırak.
3: Evet. Evet buradayım. Tamam seninleyim.
2: Bana ip ver. İp ver bana. Tamam geliyorum. Geliyorum.
3: Sorun yok. Geliyorum bebeğim. Seninleyim.
2: Tamam.
3: Nefes al. Evet. Nefes al. Tamam. Tamam sorun yok.
2: Tamam geliyorum. Tamam. Geliyorum. Evet. Sabırlı olun.
3: Nefes al. Nefes al. Hadi.
2: Evet. Göster bana.
3: Tamam.
2: Evet. Bana bak. Tamam bakma bana. Bakma tamam mı?
3: Tamam. Hareket ettirebilir misin? Tamam seni tuttum. Tamam sakin ol. Tamam al. Al şunları hadi. Veya al.
4: İbuprofen mi?
3: Fazla bir şey değil ama durumu hafifletmeli tamam mı? O iki salak orada ne alt ediyor? Onların nesi var öyle?
2: Bilmiyorum ve umurumda da değil. Tamam. Hey. Sakin. Kurtarma ekibini arayacağız ve bu akşam yemek yiyeceğiz. Tamam mı? Sakin ol, merak etme.
3: Evet, olsun.
2: Ne oldu? Ne oldu?
3: Helikopter yollamıyorlar.
2: He? Neden mi şu? Açık bir kırık yeterli değil mi yani?
3: Fırtına rotasını değiştirdi.
5: Ne öyle mi?
3: Bir saat içinde burada olacak. Batıdan geliyor. Yani vurana kadar onu göremeyeceğiz.
5: Daha kurtarmayı aradınız mı?
3: Bey olarak bir ekip gönderiyorlar ama lanet olsun.
5: Olamaz.
3: Yarına kadar buraya gelmeyecekler.
5: O zaman geri çekiliyoruz. Eknes barınağına girip bekliyoruz.
3: Hayır geri dönemeyiz.

0: Meyiz olsun.
1: Tam olarak yapacağımız şey bu Jean-Pierre. Tırmanış bitti.
0: Tam altımızda Freyne buzulu var. Tüm masifteki en kötü çığ kara nokta.
1: Evet.
0: Tek ihtiyacı olan yarım saatlik kar. Hayır, yüzüstü sığınak yapıyoruz. Fırtınanın geçmesini bekleyeceğiz.

0: Isabel.
1: Heh.
0: Tanrı'ya şükür orada değilsin. Hava durumu kötüye gitti. Bütün zirvelerde ekiplerimiz var. Modi, Tuckle, Rochefort.
2: Tekrar yukarı çıkacak mısın?
0: Bütün helikopterler indi. Rüzgar çok güçlü. Teleferikler birazdan kapanacak. Sonucuya bineceğim.
2: Seninle gelebilir miyim?
0: Isabel, bu mümkün değil.
2: Mont Blanc'ta arkadaşlarım var. Lütfen. Bırak yardım edeyim.
0: Tamam, tamam.
2: Tamam mı?
0: Tamam.
3: Sütununda kamp yaptık. Soğuk ama iyiyiz. Bir yanın kolu kırıldı. Yarın fırtına bitince ineceğiz.
0: Arkadaşların nerede tırmanıyor?
2: Freyne'in merkez sütununda.
0: Mahsur kalmak için kötü bir yer.
4: Cesur ol. Bu fırtına geçecek. Seni seviyorum.

0: Retus.
1: Ne oldu?
0: Kurtarma ekibi Messina'nın kalbinde kaldı. Devam edemezler. Fırtınayı bekleyecekler. Birkaç saat içinde geçmesi gerekir. Bu başka bir çığ. Büyük bir tane.
2: Tamam, artık aşağı inmenin bir yolu yok.
3: Kötüleşiyor. Sence başaracaklar mı?
4: Başaracaklar, evet. Onu nerede buldun?
5: Kozmik arete.
4: Peki ya ortağı?
5: Öldü.
4: Isabel. Isabel. Son şans geri dönmek.

0: 2 3
1: 1 kilometre uzakta.
2: Yapamam. Parmaklarımı hissedemiyorum.
0: Bana elini ver.

0: Al.
1: Lanet olsun.
0: Al.
1: Tamam.
2: Hayır hayır hayır, sakın sakın yapma. Hayır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen Rudy?
3: Suyumuzun tamamı buydu.
2: Hepsi gitti. Bizi öldürdün be adam.
1: Lanet olsun, bu bir kazaydı.
2: Artık hepimiz mutlu ölebiliriz. Çünkü kazaydı. Sus. Bu kaza
0: susun
2: yüzünden
0: artık.
2: Mutlu ölebiliriz.
0: İkiniz de susun. Gitti, tamam mı? Gitti. Dev bir paratonerin üzerinde oturuyoruz. Buradan defolup gitmeliyiz. Hemen.
2: Bir kurtarma ekibi gelecek.
0: Bunda mı? Küçük şirin bir kulübede iskambil oynuyorlar. Buranın 900 metre güneyinde ve oyalanıyorsun. Şimdi bir karar vermezsek ölürüz. Aşağı giden tek yol yukarıda. Bak, Pillar'ın tepesine çıkıyoruz. Sırtı zirveye kadar takip ediyoruz ve ardından Balotat'a ulaşıyoruz. Kazıyoruz, tamam mı?
1: Hadi ama bu fırtınada 200 metre mi? Bu lanet olası bir intihar dostum.
0: Bir adı hipotermi var. Yeterli zamanımız yok.
1: Tırmanamazsın. Bu havada değil.
0: Hayır, sen yapamazsın. Tırmanamazsın.
1: Hadi oradan. Lanet
0: Dinle
1: olsun.
0: Dinle beni. 3 yıl önce Kangor'muz. Cehenneme yakalandık ve ben herkesi çıkardım.
2: Evet. Evet, haklı. O haklı, bizi çıkardı.
0: Bana güvenmelisin. Rudy, bunu yapabilirim.

0: karşı.
1: Ha?
2: Kurtarma ekibi. Kurtarma ekibi siz misiniz?
1: Kurtarma ekibi yok. Sadece biziz. Ne oldu? Söyleyin ne oldu?
2: Düştü. Bacağını kırdı. Don ısırı. Senden ne haber?
1: Birimizin kolu kırık. Üzerimize ev büyüklüğünde bir kaya düşürdü.
2: Kaya. Çürümüş bir dal gibi kırıldı. Bize yardım eder misin?
1: Sert bir ipin var. Michael seni çekecek ama tırmanman gerek, tamam mı? Pekala, al onu.
3: Git bir, git. Yapabilirsin bir. Git.
4: Var mısın?
1: Evet, tabii ki var. Kahrolası acemiler. Bu ikisini yanımıza götüremeyiz. Onlar ölü ağırlık.
4: Denemeliyiz.
1: Hayır, yapmıyoruz. Kendilerinden sorumlular.
4: Yardımımıza ihtiyaçları var Jean-Pierre.
1: Hepimizi öldürtecekler.
4: Bir sonraki duruşa tırmanın.
1: Tiro, sıra sende.
2: Hayır, hayır.
1: Tamam, seni iple yukarı çekeceğim. Kollarını, sağlam bacağını. Bana ne yardım edecekse onu kullan. Seni yukarı çıkaracağım.
2: Hadi kalk.
1: Tamam, dikkatli olun.
2: Hadi Tino.
1: Hadi.
2: Hadi.
1: Hadi.
2: Dikkatli ol. Dikkatli ol.
1: Güvenin bana, et. Devam edin.
2: Hadi. Hadi. Hadi.
1: Üzgünüm.
2: Daha güçlü. Michael, işe yaramayacak.
1: Lanet olsun.
4: Tino, bunu yapmak zorundasın. Başka yol yok.
3: Bize bir şans ver. Lanet herif.
5: Sokağın karşısını toparlayarak geçemezdim dostum. Monte Bianco'yu geçmemi nasıl öneriyorsun? Tek şansım kurtarma ekibini burada beklemek. Hala yapılabiliyorken buradan git lütfen.
2: Onunla kalıyorum.
5: Angelo lütfen.
2: Kapa çeneni.
5: Lütfen.
2: Sen sözünü söyledin. Seninle kalıyorum. Sen ve ben sabaha karşı bu kayadan havalanacağız. Değil mi çocuklar?

0: Kolun nasıl?
1: Dirseğin aşağısı donmuş. Ben...
2: Lanet olsun. Olamaz.
0: Tamam JP. Klipsle.
3: Tamam.
0: Hadi JP.
3: Hadi.
0: Güvenli mi? Tamam.
2: Hadi git.
4: Tamam, tak tak hadi.
3: Tamam.
4: Oldu.
3: Tamam.
4: Lanet olası.

0: Onda hipotermi var. Islak kıyafetlerini hemen çıkaralım.
1: Isabel, bunu gördün mü?
0: Evet.
1: Takul üzerinde bir çığ düştü. Biz geri çekildik. Yardımınızı istiyoruz. Isabel, ben geri gidiyorum.
0: Bekle, seninle geleceğim.
1: Sen burada kal. Yardıma ihtiyaçları var.
0: Ben yapamam.
1: Isabel. Eğer arkadaşların hala... Arkadaşlarım buraya doğru gelecekler. Bundan eminim. Tamam mı? Merak etme. Ve onları önce ben bulursam doğruca buraya getireceğim. Söz veriyorum.
0: Teşekkür ederim Claude. Kendine çok dikkat et.
1: Tamam.
2: Hadi beyler.

0: Ve sanırım burası zirve.
1: Emin misin?
0: Daha yükseğe çıkamayız Michael.
2: Çocuklar, hemen bir sığınak kazmamız gerek.
0: Valat kulübesi şurada. Birkaç yüz metre uzakta. Hadi devam etmeliyiz. Hadi.
2: Tamam, senin dediğin. Lanet olası dediğin olsun.
0: Hadi.

0: Onlar bizim ayak izlerimiz.
1: Sana orada diyorum, lanet
0: daireler
1: olsun.
0: Daireler çiziyorum.
1: Bak, burasayı herkesten iyi bilirim. Tam orada, lanet olası, buraya gel. Buraya gel.
0: Beni dinle. Beni
1: buraya
0: dinle.
1: Gel.
0: Daireler çiziyoruz.
1: Sen ne diyorsun?
0: Hayır, bak,
1: sen neden söz ediyorsun?
0: Bir yere gitmem. Daireler çiziyoruz.
1: Bu daha iyi bilirim. 100 kere buraya geldim. Hadi diyorum
0: daireler
1: sana, yürü.
0: Daireler çiziyoruz.
1: Yürü.
0: Pekala.
1: Yürü diyorum sana.
0: Örnek mi istiyorsun?
1: Devam et. Devam et.
0: Hepimiz
1: orada.
0: Burada öleceğiz.
1: Bu daha
0: tamam,
1: iyi biliyorum.
0: Sorun değil.
1: Lanet olsun.
0: Örnek mi istiyorsun? Tek başına öl o zaman. Tek başına öl. Git tek
1: lanet
0: başına öl, biliyor
1: sana.
0: Musun?
1: Az önce
0: buraya geldin sen. Çözün. Defol
1: lanet
0: git.
1: Olsun.

0: hepimizi öldürtecek dostum. Deli misin sen? İstediğini yaptı. Defol git.
1: Sen ne yaptın ha?
0: Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır. Hayır.
2: Ölmek istiyorsun.
3: Seninle değil.
4: Bu rotayı herkesten iyi bilirim. Kulübe hemen orada, Tanrı aşkına. Hemen orada.
5: Jean-Pierre! Jean-Pierre! Jean-Pierre!
2: Jean-Pierre! Bu yüzlerce metre derinlikte olabilir dostum. Hiçbir şekilde hayatta kalmadı.
3: Öğreneceğiz.
0: Hey, orada mısın? Jean-Pierre! Hey! Ses ver!
6: Michael.
0: Kimse yok mu?
6: Hareket edemiyorum. Mahvoldum. Lanet olsun.
3: Burada kal, burada kal.
6: Ben öldüm adamım.
3: İyi olacaksın. Tamam mı? Rudy seni yukarı çekecek. Seni dışarı çıkaracağız.
5: Tamam Rudy, başlıyor.
2: Tamam.
5: Hazır.
3: Al buz baltası. Üçte.
5: Tamam Rudy. Çek dediğimde deli gibi çek. Üç, iki, bir. Çek Rudy. Hadi. Hadi GP hadi. Çek Rudy. Aferin.
0: Seni tuttum JP.
5: Rudy! Rudy!
6: Tamam.
5: Rudy! Rudy!

0: Yumurta ve pastırma yemeye gitmeliydim. Michael, benim için bir şey yapmana ihtiyacım var. Ailemi gördüğünde şunu söylemeni istiyorum.
1: Öyle söyleme. Jean-Pierre. Seni bu dağdan indireceğiz.
0: Onlara mutlu olduğumu söyle. Onlara söyle. Elinden gelen her şeyi yaptın.
1: Mümkün değil. Pekala, burada birkaç dakika dinleneceğiz. Sonra enerjimizi toplayacağız ve seni yere indireceğim, yemin ederim.
2: Hepimiz burada öleceğiz.
1: Ölürsek birlikte ölürüz. Çünkü ben gitmiyorum.
0: Artık acımıyorum Michael.
1: Burada bir dakika dinlen. Sadece bir çift

0: çok üzgünüm.
1: Hayır, Michael yapma.
2: Michael!
1: Gitmek zorundasın, şimdi.
0: Hayır.
2: Michael!
0: Oraya geri dönemem. Geri dönmek istemiyorum. Burada kalmak
2: Michael!
0: İstiyorum. Seni çok özledim.
2: Michael! Michael! Michael! Uyuyamazsın, uyuyamazsın. Uyuyorsun. Ölüyorsun. Burada kalırsak ölürüz. Tamam mı?
3: Jean-Pierre. Ne, uyan dostum.
2: Onu uyandıramadım. O gitti.
3: Hayır, kapa çeneni. Hadi. Hadi. Hadi dostum, hadi. Hadi uyan.
2: Hadi kalk. Michael.
3: Jean-Pierre.
2: Michael. Michael.
3: Jean-Pierre, uyan dostum.
2: Michael.
3: Uyan.
2: Kalk hadi. Michael.
3: Ne? Ne istiyorsun?
2: Beni dinle.
3: Jean-Pierre.
2: O gitti dostum.
3: Olamaz.
2: Bak. Üzgünüm. Gitmeliyiz dostum. Seni burada bırakmayacağım. Tamam mı?
0: Peki. Peki. Tamam.
3: Tamam.
2: Üzgünüm kardeşim. Onu emniyete çıkaracağım. Söz veriyorum.

0: Michael! Michael! Kulübeyi görüyorum. Beni takip et. Beni takip et. Yapabiliriz. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Hey! Yardım edin.
1: Yardıma ihtiyacımız var. Hemen. Hemen. Yardım edin.
2: Michael.
1: Tanrı aşkına. Buraya gelin.
3: Başka dağcılar da var. Sütunda kapana kısıldılar. Evet.
1: Sarah, hadi uyan.
2: Michael, benimle kal lütfen.
1: Bu gerçek olamaz. Burada hiç kimse yok.
2: Bana bak Michael.

0: Dağ çevresinde bir arama ekibi daha çıksın. Sonra devam edin.
1: Anlaşıldı.

0: Bien. Jean-Pierre. Ben onları indirmeye çalıştım. Karşıdan karşıya geçtim. Eğer ölmek istiyorsam tek yapmam gereken uzanıp uyumaktı. İşte o zaman onları gördüm.
1: Ne gördün?
0: Hayaletler. Düşmemi bekliyorlardı. Ama yukarıda başka biri daha vardı. Beni hayatta tutan bir varlık vardı. O beni istiyor.
1: Aslında hayalet yok. Ve koruyucu melek de yok. Sadece sen ve eve gitmek için içinde ne kadar şey kaldı. Ve sen başardın.

0: Oğlumun asla bulunamayacağı söylendi. Montblanc'in artık onun mezarı oldu.
1: Je veux savoir exactement ce qui s'est passé.
0: Sakin ol, merak etme. Peki Jean-Pierre nasıl? Söyler misin?
2: Sevdiği şeyi yaparken öldü. Çoğumuz bu ayrıcalığa sahip değiliz.
0: İnandığın şey bu mu? Güzel kurguyla ilgilenmiyorum Michael.

0: Biz cehennemdeydik.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Merci canım.
4: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
4: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
4: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
4: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
4: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
4: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
6: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
7: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
6: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
8: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
9: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
10: Bugünden yarına Allianz seninle.
11: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi saklı Demçay, KOP'ta 229 lira.

0: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe Ütü Bir Arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Ütü Bir Arada'nın altın çağını keşfedin.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek, heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
5: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
7: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
6: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
0: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ASSN, Pierre Cardin, Abba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygun.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Siemens fırsatlarına baktın mı? Şimdi çamaşır makinesi alanlara kurutma makinesi 10.000 TL indirimli. Yıkama programına göre kurutma programını kendi belirleyen Intelligent Dry teknolojisiyle tanışma fırsatını kaçırma. Siemens ev aletleri.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.

0: Sexy Bey çocuğuyla.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. 1 kilo mis tam yağlı tost peyniri %25 indirimle 299 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Japandi Legno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
4: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz
2: seninle. Şu probisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
4: Anlıyor, yapamıyor.
3: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
5: Bari kötü ayrılmayalım.
3: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi
1: yok. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Dede ne yapıyorsun?
3: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketleri.
2: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
3: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
2: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
4: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Orada garip kararlar alıyorduk ve... Önünüze çıkan kararlar, demek istediğim mantıklı değiller.
2: Ne yapacağım? Lan bebeği.
7: Size bir şey söylememi istedi. En sonunda mutlu oldun. Ağlamıyordu. Acı çekmiyordu. Yüzünde gördüğüm en son şey bir gülümsemeydi. Gerçek bu işte.

0: Peki.
1: Peki. Sanırım buradan uzaklaşmalıyız.
0: Öylece mi yani? Biz... Gerçekten böyle bitirmek istiyor muyuz?
1: Gerçekten istediğimi düşünüyor musun? Mecburum. Artık bunun bir parçası olamam. Tüm sevdiğim insanların ölmesini izleyemem. Yapmayacağım.
0: Buna gerek kalmayacak. Tamam mı? Hadi sen ve ben tamamen farklı bir yere gidelim ve asla geri dönmeyelim.
1: Bunu çok isterim. Ama o yeri her zaman kalbinde taşıyacaksın. Onu özleyeceksin.
0: Hayır, onunla işim bitti, hepsiyle.
1: Hayır.
0: Söz verin.
1: Hayır. Bunu şimdi söylüyorsun. Er ya da geç, sen dağa geri döneceksin. Ve ben de aşağı ineceğini umarak bir kulübeye tıkılıp kalacağım. Bu kadar.
0: Böyle olmayacak.
1: Biliyorum. Çünkü bunun olmasına izin vermeyeceğim.
0: Ben sana aşık oldum.
1: Bu yüzden gitmem gerek. Ama burası her zaman bizim olacak, değil mi?

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Nasılsın bakalım Mitchell?
1: Hapishane beni sinirli yapıyor Billy.
0: Öyleyse gidelim. Bu senin için yeni bir şey. Lanet olasıca bir pub'da artık içemezsin. İrlanda'da yürürlüğe koydular. Fransa'da da yürürlüğe koydular.
1: Hiç New York'a gitti mi Billy?
0: Bu da başka bir hikaye değil mi? Bu evin sahibi bir doktor. Başı tehlikeli bir tefeciyle gerçekten büyük belaya girdi. Her şeyi bırakmış.
1: O tefeci sen misin?
0: Kuruluşun parçasıyım. Ve senin de bize katılmanı istiyoruz.
1: Hiç sanmıyorum bile.
0: Yine de burada kalabilirsin. Biraz düşün, nasıl istersen. Zaten başka nereye gideceksin ki, değil mi? Ne? Londra'da geçinmen için sana 80 pound veriyorlar. Londra'da. Ne bu, yoksa haftalık 47 pound iş arama harçlığı mı? Buranın haftalık kirası 850 pound. Kennington Caddesi'nde. İşte.
1: Ben kullanmıyorum.
0: İhtiyacın var. Bana da ihtiyacın var. Dostun bile ihtiyacın var. Bu gece bir parti var, yine bir parti. Her zamanki gibi Hanover'da. Sakın geç kalma. Senin parti, tamam mı?

0: İçeride sana işkence ettiler mi Mitchell?
1: Hayır, anlaşılacak kadar değil.
0: Bana içeride işkence ettiler Mitchell.
1: Bunu biliyorum John. Artık geride kaldı. Al.
0: Bunu yapmana gerek yok.
1: Evet var. İyi olmak için ödediğim bir vergi.
0: Dünya kupasını kaçırdın.
2: İcabına bakalım.
1: Toz olun. Hadi. Park etmek için kötü bir yer.
3: Evet, harikasın dostum. Artık kötü günler geride kaldı.
4: Al bakalım dostum.
3: Kötü günler için küçük bir şey dostum.
4: Harikasın, harikasın. Al bakalım.
5: Sen bir numarasın, bir numara.
4: Harikasın adamım. Harikasın, evet, harikasın.
6: Lanet olsun ama böyle bir yerde iş konuşamayız mı hiç? Kurtulmanı istediğim bir şey var.
1: Burada iş konuşmayacaksın da nerede konuşacaksın?
6: Etrafta bir sürü muhabir var dostum. Anlamıyor musun? Bunun gibi güneyli kötü adamların oluşturduğu berbat bir kalabalık. Yani şuradakine baksana, şurada. O adam bir kitap yazıyor. Hepsi fotoğraflarının çekilmesini istiyor. Fotoğrafı olsun istiyor. Beş para etmeyen bir avuç insan.
7: Dinle, sen de varsın değil mi? Beleşe yemek olmadığını söylememe gerek yok sanırım.
1: Yapabileceğim başka işler var ve onları yapmak istiyorum.
7: Hayır, olmaz. Bu düşünceni beğenmedim.

0: Bir daha içeri girmeyeceğim bile asla. Kim olursa olsun.
1: O zaman sen de yakalanma serseri.
2: Delikanlı, bodrumda bir şeyler oluyor. Sanırım kız kardeşin.
0: Kız kardeşimi mi davet ettin?
1: Ben mi? Hayır.
0: Kız.
3: Hadi güzelim.
4: Ne yapacaksın? Beni öldürecek misin?
3: Aa, evet belki.
4: Öldürecek misin?
3: Hey hey. Bir şey yok. Her şey yolunda.
0: Kafan güzel olduğu zaman söylerim.
4: Ona söyledim. Ona söyledim. Sadece bir öpücüktü.
0: Kim olduğu umurumda bile değil.
1: Olamaz mı? Hiç bu doğru değil. O Purple Dave'in yeğeni.
2: Hangi Purple Dave?
1: Ne?
5: Nereye gidiyorsun Mitch?
0: Hoş görünüyorsun Burak.
4: Öyle mi? Beğendin mi? Çaldım.
0: Seni yarın ararım. Biraz dinlen ve artık içme.
4: İçmiyordum ki. Ben içki falan içmiyorum.
0: Ben içiyorum.
4: Bazı ilaçlarım etkiliyor.
0: Biraz dinlen.
4: İçeride sanki biri içmiş gibi.
0: 11. Batı Caddesi yolun sonunda. Ön kapıdan içeri girdiğine eminim.
4: Beni umursuyorsan gelip benimle ilgilen o zaman.
0: Bunu denemiştik. Ha. Dikkatli ol.
5: İçki falan içmiyordum.
0: Bir şey içelim mi? Tamam, burada değil. Başka bir yerde.
6: Mitch nerede?
7: Şu çılgın Perro olan çılgın Tommy, partinin Pentonville hapishanesinden bir suçlu için olduğunu söyledi.
0: O bendim. Yeni çıktım ve şu an işsizim.
7: Elin işe yatkın mı?
0: Bu yapacağım işe bağlı.
7: Sana göre bir şeyim olabilir. Yani bir iş, ciddiyim. Gerçekten. Tüccarların yaptığı iş. Artık basit mi geliyor?
0: Hayır. Basit iş istediğimi biliyorum.
7: Mutlu olmak için mi?
0: Yaşamak için.
7: Ben Penny.
0: Mitchell.
7: Bak, bir arkadaşım var. Dostum. Çok eski arkadaşız. Holland Park'ta oturuyor ve emekli biri.
0: Senin yaşında ve emekli.
7: Kim olduğunu söylersem anlarsın. Biraz Hobbit Hughes'e benziyor.

0: Hala kör müsün ihtiyar dolandırıcı?
1: Bir iyilik yapmalısın.
0: Lanet olsun Joe, sok şunu.
1: Bunu konutların orada çöpte buldum.
0: Tabii. Baksana. Bir yere koy.

0: Evet.
1: Adım Mitchell. Beklendiğimi söylemişlerdi.
0: Bilmem, belki de bekliyoruzdur. Haberlerden biraz uzağım. Şuradan dön.

0: Açma. Perdeleri kapalı tutarız.
1: Tamam.
0: Hırsız mısın?
1: Şimdiye dek bir şey çalmadım.
0: Neden hapse girdin?
1: Bir kavgaya karıştım. Kontrolden çıkmıştım.
0: Şiddeti sever misin?
1: Biri canımı acıtmadan ben onunkini acıtırım.
0: Bazen hadlerini çok aşıyorlar.
2: Paparazzi.
0: Günün her anı evimin önündeler. Bu kadarı biraz fazla.
1: Öyle.
0: Bir şekilde başarırlar da içeri girerlerse... Penny ile yattın mı?
1: Hayır.
0: Tanıdığım herkes onunla yatmıştır. Jordan hariç.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Gerekirse beni mülkiyetimden uzaklaştırabilir misin? Yani sana ihtiyacım olsa bana göz kulak olur musun?
1: Evet.
0: Bir evrak imzalaman gerek.
2: Gizlilik anlaşması. Kameralı telefonun var mı?
0: Her şeyle Jordan ilgilenecek. Parayla.
1: Teşekkürler hanımefendi.
2: Bu aralar en çok resim yapmakla uğraşıyor. Üst katta bir atölyesi var. Tuvallerin dili olsa da bir konuşsa. Benim gibi bilge birinin bile bir şey yapmayı tercih etmediği gibi senin de tek bir iş dışında yapacağın bir şey yok. Günümüzde ve çağımızda her şey mahremiyet demek. Mahremiyet. Ben eski tanrılardan ziyade ünlüleri severim. Küçük insanlar tanrılarının ne yaptığını, kimlerle... Ayrıca kayaya kimi zincirlediklerini ya da kime dönüştüğünü merak ederler. Bunların hepsi senin olabilir. Tabii Papa tablolarından birini araklamadığı sürece. Kalacak bir yer buldun mu?
1: Şimdilik.
2: Güzel bir gün. Tabii böyle şeyleri seviyorsan. Olası ihtiyaçlarının hepsi burada. Aletler, merdivenler, boyalar. Başka bir ihtiyacın olursa bankada hesabımız var. Onu filmlerde hiç gördün mü? Kıyafetlerini çıkarıyor. Ve Monica Bellucci olmasaydı Avrupa sinemasında en çok uğrayan o olurdu herhalde. Hem de 30 yaşından önce oyunculuğu konusunda iddialı. Her ne kadar yapmak istemese de el sanatında da oldukça iddialı. Kocası arabaları. Arabaları için aramadı. Kendisi İspanya'da ve sarhoş.
1: Üstleri örtülmeli. Bence özenle bakılmalı.
2: Evet. Lanet olasıca belgelerini bulabilseydik hepsi satılmış olacaktı. Saat tam 7:30'da burada olacaksın. Tam 8'de işe başlayacaksın. Saat 11'de çay molan var. Bir de bir saatlik yemek molan var. Pazartesi günleri resim yapacaksın.
1: Jordan pek emin değil.
2: Lütfen sabır göster. Hepsini uyduruyorum. Bir verimlilik örneğiyim. Çarşambaları çatı, perşembeleri pencereler, cuma günleri avlu, cumartesileri park.

0: etti, pazarları kiliseye git. Sana dua ettiğim gibi bizim için dua et.
1: Pekala. Sen aktör müsün?
0: Evet. Dinleniyorum.

0: Artık burada çalışmıyorsunuz Bay Lee. Bunu açıkça söylediğimi sanıyordum.
1: Ciddi olamazsın. Bir kameram vardı. Onu kullandın mı? Kullandın mı?
0: Yerine birini aldık bile.
1: Hiç sanmıyorum. Yani çok şey biliyorum değil mi? Mesela... Bir bardak çay. Kort. İki şekerli.
0: Buradan hemen defol seni pislik. Lanet olasıca. Seni bir daha basın merkezlerinin yakınlarında görürsem lime lime doğrarım ve yerde tek bir parçanı bile bırakmam pislik.
2: Toz ol.
0: Teşekkür ederim. Bugün istemiyorum. Bir hiç olduğunu anlayana kadar fotoğraflarını çekecekler. Bir anlığına hepimizin insan olduğunu düşünecek kadar nazikler. Önümüzdeki pazartesi uygun mu?
1: Hey! Seninle biraz konuşmalıyız. O artistin ne yaptığından haberi yok. Hem de hiç haberi yok dostum.
2: Nasıl artist olduğunu kendine sormalısın. Sanırım dedesi, kürekte senin dedenin icabına bakmış.
1: Benimle uğraşmak istemezsin ahbap.
2: Seninle neden uğraşayım ki? Senin zaten işin bitmiş, işten kovulmuşsun. Bir daha oraya gideyim deme.
1: Ha işte bunu göreceğiz. Artık senin malikanın öyle mi ha?
2: Bence bu kadarı yeter. Kardeşin nasıl?
1: Senin adın ne?
2: Harry Mitchell.
1: Saçma.
2: Ehliyetimi görmek ister misin dostum?
1: Uzak dur.

0: Ben dedektif Bailey Bay Mitchell. Biraz konuşabilir miyiz? Malikanemize dönen bütün eski mahkumlar hakkında bir bülten alıyoruz. Elbette senin adını biliyorum ama adresin yok. Böyle bir yerdesin de neden adresin yok? Bir bardak çaya ne dersin?
1: Özgür bir adamım.
0: Tabii ki öylesin. Ev sahibi nerede? İki şekerli. Arkadaşın Bill Norton çok fazla risk alıyor. Ondan uzak durmalısın. Üçkağıtçılar bu evi sever. Ben de burayı inceliyorum. Gözüm senin üzerinde Mitchell. Benim malikanemdesin.
1: Ne oldu? Ne istiyorsun?
0: Bunu ev kirası gibi düşün. Rahatsız olma, ben çıkarım.
1: Tabii çıkarsın. Pis serseri.
2: Bunu duydum.

0: İşe başlamaya hazır mısın?
1: Bence risk alıyorsun Bill.
0: Ha ne?
1: Bunu polis söyledi.
0: Bir polisle benim hakkımda mı konuştun?
1: Aynı polis adresimi senden aldı.
0: Ha Bailey mi? Ha, Bailey'i boş ver. Onu kafana takma. Pekala. Umarım lanet olasıca asansör çalışıyordur. Seninle tepede başlayıp aşağı doğru geleceğiz. Ve bu işkence bittikten sonra ön kapının orada olmak isteyeceksin, inan bana.
2: Bir kahve içip hemen dönmeliyiz, ne dersin?

0: Anneni çağır. Anneni, tamam mı? Hadi git. Bana ne hazırladın canım? Hadi şuna bakalım. Olmaz, çok az vermişsin.
1: Zorlu bir hafta geçirdim. Uçak bileti almam gerekti. Babam kanser oldu.
0: Sahi mi? Sizin lanet olasıca dramanızdan bana ne? Yaşadığın sıkıntılar beni ilgilendirmiyor. Bak ne diyeceğim, bak ne diyeceğim. Haftaya iki mislini vereceksin. Tamam mı?
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Evet, tamam.
2: Merhaba. Ben Anthony Trent. Burası da benim evim. Yani sizin eviniz olmadan önce benim evimdi.
3: Peki ne istiyorsun?
2: Aslında belki bazı eşyalarımı alabilirim diye düşünmüştüm. Her şeyi bir kenara bırak, bana zorla reçete yazdırdılar. Ben bir doktorum ve şimdi sorgulamıyorum.
3: Bu üzücü bir durum Anthony, ama bu herkes için geçerli. Buraya bir daha gelirsen daha fazla üzülürsün.
2: Gelmekle bir hata ettiğimi anlamıştım.

0: Yemek yemen nasıl? Beslenmen?
1: Yemek yemeyi sevmem. Beni hasta ediyor.
0: Seninle ancak böyle ilgilenebiliyorum.
1: Buraya azar işitmeye gelmedim.
0: Buraya adam gibi et ve sebze yemeye geldin ve yiyeceksin.

0: istiyorum.
1: Evde falan yok, tamam.
0: İstiyorum.
1: Biraz sebze.
0: İstiyorum.
1: İlaçlarınla birlikte...
0: İstiyorum dedim.
1: İlaçlarınla birlikte içemezsin dedim. Sen öyle bakarken yemek yiyemem.
0: Öyleyse kulübe hoş geldin.

0: ziyaretçi kabul edecek durumda olmadığını söylemiştim.
1: Sorun nedir acaba?
0: Şu isimsiz hastamızı görmek istiyor.
2: Onun adı Joe.
0: Peki soyadı nedir?
1: Mason, ben ilgilenirim. Acaba akrabanız mı? Ya da yeğeni misiniz?
2: Evet, öyle, yeğeniyim.
1: Lütfen. Joe'nun durumu hiç iyi değil. Maalesef bir günlük ömrü var ya da yok.
2: Ne?
1: Çok üzgünüm. Görmek istiyor musunuz?
2: Lütfen.
1: Ben Doktor Raju.
2: Mitchell.

0: Nigel.
1: Merhaba Joe.
0: Diğer elemanla bir görüşmelisin.
1: Diğer eleman kim Joe? Onun kim olduğunu söylemen gerçekten önemli.
0: Bu bir şeyi değiştirir mi?
1: Evet. Çok şeyi değiştirir.
0: Ölmek istemiyorum hiç. Pek umursamazdım ama olmuyormuş.
1: İşte fark bu Joe. Şimdi bana söyle. Bunu kim yaptı?
0: Malikanede bir çocuk. 16 yaşlarında. Futbolcu. Gerçek futbolcu. Keşfedilmiş. Bu morfin süreci hızlandırıyor mu hiç? Zaten yaşayacağım kadar yaşadım. Ve çabaladım.
1: Aferin evlat. Aferin. Bana bir mezar gerekli.
2: Ne?
1: Başa dönmek istemiyorum. Bir mezar gerek diyorum ama bana neden diye sorma. Sadece hazırla.
2: Sana pahalıya patlar. Sadece maddi olarak değil. Yarın için sana ihtiyacım var demiştim.
1: Peki.
2: Ayrıca seninle...
3: Tek daire kaldı. Son daire hepsi bu. İşte burası. Kim olduğumu ve bunun ne olduğunu biliyorsun.
4: Parayı buraya bırakmıyor.
3: Hadi bana bir şey ver. Bir şey almalıyım ama.
4: Söyledim ya, bir şey yok.
3: Nerede o?
4: Dışarı çıktı. Buradan gitsen iyi olur.
3: Ne? Neden? Nedenmiş o? Neden? Malımı almadan mı gideyim?
4: Hiçbir şey sana ait değil.
3: Sen ne diyorsun be?
4: Birazdan kardeşim gelecek.
3: Öyle mi? Kardeşim mi geliyor? Ne yapıyorsun?
5: Çekil. Sen ne yapıyorsun? Çekil, ne yapıyorsun? Söyle.

0: Kırık falan yok. İyisin. Ama bunları kimse karşılamaz. Kemik ve dişler için ödeme yaparsınız.
1: Pekala. Ulusal Sağlık Hizmeti numaranız eksik.
0: Ben hallettim Metsun. Teşekkür ederim.
1: Tamam. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: doktor.
0: Ederim.
2: İyi adamsın.
0: Ağrı kesici vereyim de kendine gel.
3: Arkamdasın sanıyordum. Bunu söyledim. Bela kokuyorsa kaç demiştim. Bunu minibüste söylemiştim.
2: Hayır, söylemedin.

0: Söylesene. Yaptığın diğer iş nedir?
1: Bir işim falan yok.
0: Dinle. Federlarda Lee ile karşılaştım. Dedi ki onun işini almışsın. Sen olduğun için sorun etmediğini söylüyor. Ama garajdaki şu araba koleksiyonu, Lee muhteşem olduğunu söylüyor. 60 model gibi. Ayrıca kadının çatlak olduğunu da söylüyor. Öyle mi? Evet. Ayrıca ilginç bir parti olduğu konuşuluyor. Ne dersin? Arabalar, resimler, mücevher, mobilya, sonra da Fransa.
1: Ne demeye çalışıyorsun bilim?
0: Demek ki soymaya değer bir yer. Daha sonra güzel bir parti veririz.
1: Bilim.
0: O arabayı alırız ve daha sonra da tabloları.
1: Polisler sence önce kimin peşine düşer?
0: Haklısın ama...
1: Bunu aklından çıkar, anlıyor musun beni?

0: Ne?
1: İşte mezar. Tanımadığın bir arkadaşımın sayesinde aldım.
0: Resimleri ve arabaları isteyen arkadaşın olmasın?
1: Arkadaşını göm. İster göm ister gömme. Sana kalmış.

0: Son bir sözü olan var mı?
1: Evet. Hepimiz bittik. Köpeği nereden buldun?
2: Bir hanımefendi parmaklığa bağlamıştı.
1: İskoçyalıyı nereden buldun?
2: Spencer'ın önünde.
1: Parasını kim ödüyor?
2: Ben.
1: Neyle?
2: Annesiymişim gibi davranırken onu yapmıştım.
1: Tanrı aşkına Brian, sessiz ol.
2: İskoçya'da yaygındır.
1: Bunu o mu söyledi?
2: Hayır, zaten biliyordum. Hadi.
3: Evet.
2: Madem gerçek bir doktorsun, estetik ameliyat falan da yapıyor musun?
3: Estetik ameliyat.
2: Çenemi yaptırmak istiyorum. Şey, sanki dans ediyoruz. Dansı sever misin bu arada?
3: Evet. Aha,
2: şapkayla dans edemiyorum, affedersin.
3: Bundan zevk almam kötü bir şey mi?
1: Hayır, zevk alman hayatın için gerekli.
3: Benim karım çok şirret bir kadındı. Sonunda ona şöyle demiştim. Seni seviyorum ama hayatımdan zevk almak istiyorum. Daha önce söylediklerimden ziyade en çok buna sinirlenmişti. Ben de boşandım. İznin olursa kız kardeşinle görüşmek istiyorum Mitchell.
1: Sanji, burası özgür bir ülke. Sen de iyi bir adamsın ama o...
3: Sorunları olması önemli değil, inan bana. Denememe izin verecek misin?
2: İşte böyle.
1: Hapisteyken birçok şey okudum. Rilke isminde bir şair vardı. Bir satırı şöyleydi. Kötü olan her şey sevgiye muhtaçtır.
2: Hayır.
1: Ve şuradaki de kötü şey.
2: Oh, hayır.
1: Ama senin aşkını istemez. Tamam. Sadece kart numaranı ister.
2: Hadi.
1: Sen iyi bir adamsın Sanji. Bu işten hayır bekleme. İnsanları kurtar. Bir aziz ol.
3: Az önce birini gömdüler değil mi?
1: İşte, evini görmek ister misin?
3: Ben de bundan bahsediyordum.
1: Gaydacıya para vermesin.
3: Hayır olmaz. Ben hallederim. Benim için bir zevk.
4: Senin kaç çocuğun var?
5: Bilmem. 3.
4: Bilmediğin ne çok şey var.
5: Sen öyle san. Merhaba.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
5: Bunlar yeterli mi? Şehir nasıldı?
1: Gayet güzel. Bir iyilik isteyeceğim.
4: İste ve hemen karşılığını al evlat.
1: İki genç Kenning'in malikanesinden evsiz bir adamı öldürdüler.
6: Ateşe mi verelim?
4: Aman tanrım.
7: Ergenliğe geçiş.
1: Ergenliğe geçiş mi? Demek öyle.
4: Sakin ol. Etrafa bir sorayım.
1: Çocuklardan biri futbol oyuncusu. Keşfedilmiş. Bunu kimin yaptığını herkes biliyor. Biri bana bir isim verirse çok iyi olur.
6: Lanet olsun.
4: Uğursuz bir rakam söyle.
6: 13.
4: 13 mü?

0: Bir kaza mı geçirdin?
1: Ağır bir idman Jordan.
0: Peki işe hazır mısın?
1: Boşta dolaşmaktansa yaptığın şeylere iş denir değil mi?
0: Benim için hep öyle oldu. Bunu Hong Kong'dan getirdim. Kendime değil.

0: Nasıl oldu da bir suçlu oldun? Aslında tahtası eksik birine benzemiyorsun.
1: Gerçeği mi istiyorsun? Başka bir şey düşünüyordum.
0: Başka bir şey düşünürken ne düşünüyordun?
1: Düşündüğüm neyse yeterince açık düşünemiyordum.
0: Eskiden partiler verirdik. Kocamın üvey kız kardeşinin üvey babasının önceki karısından bir kızı vardı. Hayır, sanırım iki önceki karısından. Kenaveralı burnu berbat düğünlerin yeridir. Burada güneşlik altında evlendi.
1: Evet, uygun bir bahçe.
0: Hapiste olmak nasıl bir şeydi?
1: Doğrusu utanç verici.
0: Güller hakkında söyleyecek bir şeyler olmalı ama aklıma bir şey gelmiyor. Hayır, ben bir program istemiyorum. Sonra kötü oluyor.
1: Artık içeri girsen iyi olur. Yukarıda.
0: Lanet çatıdalar.
2: Olsun. Ortaya çıkın artık. Kendinizi gösterin.
0: Bir gün ölü bedenimin fotoğrafı ne eder diye merak ediyorum. Morg fotoğraflarına iyi para ödüyorlar.
2: Charlotte, seni... Yanındaki yeni partnerim ha? Neden kaçıyorsun? Charlotte!
3: Rada'ya gittim.
1: Herhangi bir yerde görev aldın mı?
3: Çocuk oyununda oynamıştım. Sonra tedavisi gördüm. Sonra yapımcılık yaptım. Gerçekten.
1: Dinle Jordan. Bence biraz daha güvenliği düşünmelisin. Hırsız alarmı artık her yerde var. Ve bu ev o kadar da iyi korunmuyor.
3: Bir uzman olmalısın.

0: Seni kendi haline bırakacağım. Hadi içeri girelim. Evet. Sence nasıl bir yer? Rahat mısın? Hayır, başkasıyla konuşuyordum. Tamam, ona zarar vermeyin. Zarar veriyorsunuz. Evet. Beni dinle. Senin neyin var? Evet. Hoşça kal. Bunlar adamı delirtir. Salak herifler. Salaklar. Salaklar. Sıcak değil mi? Cep telefonun yok değil mi? Ona bir tane ayarlayın. Telesekreter olan bir tane iletişim kurabiliriz. Kitap okur musun?
1: Evet.
0: Ha, ben de bir kitabı yeni bitirdim. Bilirsin, jüri heyeti hala soylu vahşiler miyiz yoksa sadece vahşi miyiz öğrenmeye çalışıyor. Yani bunun için yıllarca araştırıyorlar, yine de bilmiyorlar. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bazıları soylu, bazıları vahşiydi.
0: Evet. Pis vahşiler. Brixton'da iyi iş çıkardın. Cesaretini toplayıp makineli altı İslamcıya kafa tuttun. Bu cesaret ister, şanslısın. O adamların ne yapacağı hiç belli olmaz.
1: 4 kişi vardı.
0: Öyle mi?
1: Ve aslında...
0: Evet. Hayır, hayır. Falan değildi, hayır. Hayır. Olan korkak bir kadın gibi kaçar. Daha sonra asıl pislik bana gelip onun kaçtığı...

0: olacağını söyler. Senin gibi biri olsa bana haber uçururdu.
1: Ne, yani dayak mı yeseydim? Mileye vurduğumu gördükleri için hala hayattayım.
0: Evet, tabii. Onlar çok saygın liderlerdi. Artık saygın değiller. Belinin arkasında kimin olduğunu bilmiyorlar. Bu konuda dikkatli olmalısın. Biri gibi sersemlerin arkasında daima biri vardır, haksız mıyım? Yani lanet olası bir ağacın ardında öylesine duran bir zenci gibi. Böyle s**kların sorumlu olduğunu hayal bile edemezsin. Hayal edebiliyor musun? Peki ben Peckham'daki çok katlı bir binanın sorumluluğunu sana vereceğim. Orada biraz disiplin lazım. Bir iki kez silahlı olay oldu dostum. Yerli halk tedirgin ve güvenlikleri yok.
1: Anlıyorum. Çok onur duydum. Buralara yeni alışıyorum.
0: Eski bir denizci konuşması. Biliyor musun? Anlamazsın diye ne demek olduğunu biraz açayım. Anlamı şu. Usta gemici olmadan önce raconu iyi öğrenmelisin. Anlıyor musun?
1: Uzmanlaştırma işi öyle mi? Sanırım ertelesem iyi olur.
0: Sen bu serserinin peşinde biraz daha gezerim dersen sana kalmış. Oh, olamaz. Az kalsın unutuyordum. Biraz erken ama perşembe gecesi için bir sürprizim var.
1: Öyle mi? Evet.
0: O seni alır. Tabii hala ayaktaysa.
2: İyi geceler tatlım.
3: İçeride mi? O içeride mi?
4: Biz de işimizi yapıyoruz.
3: İçeride mi?
1: Burada değil.
3: Ha, hadi içeride olması gerekiyor değil mi? Onu kim? Hadi söyle onu kim?
4: Verim aç tamam mı?
3: Hadi söyle dostum, hadi bir şeyler paylaş.
4: Onu değil mi?
5: Kocası İspanya'da araba kazası yapmış ve lanet olasıca aracı küle çevirmişti.
1: Ne güzel.
5: Araba kullanabilir mi diye soruyor. Kullanabilir misin?
3: Bu güzel.
6: Evet. Güzel. Şöyle.
3: Evet. Buraya bakar mısın?

0: Demek bir suçlu değilsin ha? Bardağı birine vurarak başına bela alan herhangi birine benziyorsun dostum.
1: Vardı.
0: Hayatından neler bekliyorsun Mitch?
1: Yeterli yiyecek ve yatak. Böylece kafam çalışır.
0: Hapiste bunlara sahiptin.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Mersi canım.
5: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
4: Hocam ben?
5: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
5: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
4: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
5: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
6: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek. Heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye. Bravo!
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
5: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Bu hafta sonunun kazandıran Bizim Kart ürünleri. 30'lu besler yumurta alışverişinizde 69 Bizim Kart para kazanın. Hem bizim toptan hem bizim groslarda.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ESSN, Pierre Cardin, Alba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygun.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun Alp. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Bufo çocuk ürünleri 899 liradan başlayan fiyatlarla hem şokta hem cepte şokta.
2: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.

0: onu kafaya vurduysa o kafayı bir Crocs'la. Crocs patlayan lezzetle kafayı Crocs'la.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde ihtiyaçlarını yakala. Alışverişin kahramanı ol. US Polo ASSN, Pierre Cardin, Alba ve Casio'da tüm indirimlere ek 250 TL kupon fırsatı seni bekliyor. 21 Eylül'e kadar devam eden fırsatlar için hadi uygulamaya.
3: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor. Bir de kendine bak, her yer her yerde.
4: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI, AI.
3: Ne AI?
4: Yapay zeka yani.
3: Yapay mı yapay? Ama değerli toplu.
5: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Eti Canga.
2: Trendyol büyük indirim

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Sadece durulalım. Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece Duru'la.

0: Sibe içeceğiyle. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Trendyol büyük indirim günlerinde Ebebek ve Koton'da tüm indirimlere ek 1000 TL ve üzerine 200 TL kupon fırsatı. Hadi uygulamaya.
1: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.

0: nefis çikolata kaplamasını. Yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Benim de benim o yer misin?
2: Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.

0: geldi.
1: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
2: Sakinleştirecek bir şey söyle.
3: Okullar açılıyor.
4: Evet.
5: Okul masrafları da gelecek.
1: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
4: Tabii ya.
6: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan taksitlerle okul alışverişinde...

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Bana bir içki verir misin? Olsun. Burası aslında bir mozole.

0: Sana içki ikram etmedim.
1: Sorun değil.
0: Hayır, olmaz.
1: Dinle, her kimsen başkasına benzemiyorsun. Kişiliğinle başınızın belada olması normal. Olmasaydı tuhaf olurdu.
0: Benim yerimde olsan nerede olurdun?
1: Los Angeles'ta.

0: Süt yok, şekerde de fare dışkısı vardı.
1: O zaman bisküviden hiç bahsetmeyelim.
0: Boşver.
1: Neden buradayız?
0: Toplanmak için. Hala gelmediler. Ama gelecekler.
2: Benim mülküme gidiyorsun. Adamın Mitchell'dan para alıyorsun.
3: Ama Bill Norton dedi
2: Hayır, Bill Norton bir pislik. Bill Norton'un canı cehenneme, senin de. Mitchell'dan ne kadar aldın acaba?
3: 50.
2: Çık bakalım. Kimin adına çalışıyorsun?
3: Polis.
2: Hayır, o senin normal işin. Pislik. Bir daha benim mülküme gidip elemanlarımdan para alırsan ahbap, hayatın orada son bulur. Yeterince açık mı?
3: Daha açık olamazdı.
2: Sandviçin güzel mi?
3: Fena değil.
2: Öyle mi? Ne güzel. Şimdi toz ol. Durma.
0: Yaptıklarımın bir anlamı olmaması konusunda bana ciddi şekilde öğüt veremezsin.
1: Evet, verebilirim. Az önce verdim.
0: Bir kadın filmlerden ne bekler biliyor
1: ne
0: musun?
1: Ne bekler?
0: Şu an istediğim işten bahsediyorum.
1: Dinliyorum.
0: Kendinden bahseden bir kahramanı ele geçirmek ister. Umutlarından bahseden, korkularından bahseden, büyüleyici çocukluğundan bahseden bir kahraman. Ama yapamam, olmaz. Ya çok kötü bir yerde bir aptalın kazağını çıkarır, bir yandan da kendin soyunursun. Ya da Senua'da 17. sahnesinde baş parmağını için artistik bir kahramana ihtiyaç duyan bazı ihtiyar İtalyan sapıklarla sessiz çekimler yapıp durursun.
1: İyiymiş.
0: Burası hoşuna gitti mi?
1: Biraz tadilat gerekti.
0: Evet. Eskiden İtalya'daydım ve kafam iyi olmaya başlamıştı. Kollarım güçsüzleşmişti. İğrençti. Ben o an düşünemiyordum ve nefes alamıyordum. Ve orada öleceğimi sandım. Sonra şöyle dedim, eve gideyim de bir haftayı kendime ayırayım dedim. Kendime bir hafta ayırayım. Banyo yapayım. Ama bir daha hiç çıkamadım. Ve hepsi bundan ibaret.
1: Ondan sonra bir daha oldu mu?
0: Korku mu?

0: Geldiğim ve işi kabul ettiğin için teşekkür ederim.
1: Ben işi kabul etmedim. İyi geceler.
2: Burayı yapan kişi Beyaz Saray'ı da yapmış. Gerçekten işler yolunda gitmeyince herkes gibi Amerika'ya gitmiş.
1: Bunu duymuştum.
2: Sen geceyi onunla mı geçirdin?
1: Bu soruyu sormadığını varsayıyorum.
2: İşten neden ayrıldığını söyledi mi?
1: İşi sevmiyor. Bir fayda görmüyor.
2: Neden bıraktığını sana söylemedi mi? İtalya'da uğramış. Ne polis varmış ne de basın. Olayı tam olarak anlatamıyor.
1: Bunu yapan adama ne olmuş?
2: İlginç bir hikaye. Adamın da çözünmüş olduğu ortaya çıktı. Fazla miktar. Bant'ta makineye bağlıymış.
3: Geç kaldın. Bundan haberin vardı.
1: Çöp izin nedir bilim?
3: Kendin görürsün.

0: Seni görmek ne güzel Mitchell. Bay Beaumont ve Bay Fletcher'ı tanıyorsun.
1: Onlardan biri değil.
0: Onlardan biri değil mi?
1: Onlardan biri değil.
0: Onlardan biri değilmiş Billy.
1: Adamın sünnet derisi var dostum. İslam ulusundan biri olduğunu söylemiştin. Onlardan biri olsa bile bu adamlar...
0: Onlardan biri olsa bile ne? Oraya gidip ilk gördüğün zenciyi alıp getirmedin, öyle değil mi Billy?
2: Misal demiştin. O olmasa bile ona benzeyen biri demiştin.
0: Doğrusu gerçekten benziyormuş. Çocukken sosyal haklardan yoksundum. Evet. Beni yanlış anlama ama annemin çok güzel bir yeri vardı ama savaştan sonra pek parası kalmamıştı. Biliyor musun? Kız arkadaşımı Bermondsey'e götürdüğümü hatırlıyorum. Böylece başka biriyle alemlere gidebiliyordu. Evet. Bunu bilmediğimi sanıyordu. Ama biliyordum. Maalesef biliyordum. Beni tam bir budala yerine koyuyordu.
3: Benimle ne ilgisi var?
1: Lanet olsun!
0: Hay aksi, şuna bak. Tam kalbinden. Her zaman olduğu gibi. Artık bir suç ortağısın dostum. Evlenmek gibi bir şeydir, ömür boyu sürer. Bir sonraki aşamaya geçenler istedikleri hemen her şeyi yapabilirler Mitchell.
1: Billy gibileri engellemek dışında.
0: İşte bu konuda hemfikiriz. Bill, onu malikaneye götür olur mu?
2: Bu biraz zor olabilir Bay
0: Gerçekten. Gent. Gerçekten.
2: Evet çünkü...
4: Ne? Onu malikaneye götür dedim pislik. Bırak da diğer liderler de görsün. Yoksa ben seni gömerim pislik. Seni içki içmeye davet ederdim ama şu an biraz...
1: Böyle bir anlaşma yapmadan önce o kişiye sormalısın değil mi?
0: Öyle mi? Gel biraz konuşalım.
1: Senin işini öğrenmek istemedim. Lanet olasıca işini öğrenmek istemiyorum.
4: Lanet olası işimi artık biliyorsun. İstediğin ve istemediğin şeyler farklı şeyler ahbap. Hala dost muyuz?
1: Sen güvendesin dediğin
4: evet,
1: buysa.
4: Evet dediğim buydu. Seni tanıyorum. Şu sersemi de tanıyorum. Öldürmemi ister misin? Onu şuracıkta öldürebilirim.
1: Öyle bir şey demedim.
4: Dedin? Hayır hayır. Aynen öyle dedim. Bunu söyledin. Tam olarak böyle
1: nasıl
4: dedin.
1: Nasıl anlarsan anla. Öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demedim. Yok, tamam mı? Söyledim, öyle bir şey demedim ben.
4: Söyledin. En güçlü şey nedir bilir misin ahbap? Bilir misin ne olduğunu?
1: Evet. Ve şimdi birinin başına her an kötü bir şey gelebilir. Sen bunu biliyor musun?
0: Peki. Baksana neden bağırıyoruz ki? Ha? Neden bağırıyoruz?
1: Lanet olsun.
4: Biz birbirimize pek bağırmayız. Güzel bir yerde oturup öğle yemeği yerim dostum. Muhabbet ederim. Tıpkı iki erkek gibi.
0: Serseri.

0: Ne düşünüyorsun?
1: Orada yaşamak isterim.
0: Çocukken Londra'da büyük bir ev hayal ediyordum, şu evi. Ama bu onun evi.
1: Kendi paran var değil mi?
0: Hiç fazla paran oldu mu?
1: Ara sıra. Özgürlüğüm olmadı.
0: Nasıl yani?
1: Ne?
0: Fransa'ya özgü varoluşçu bir tavır falan göstermiyorum. Sadece bir soru sordum.
1: Başka sorusu?
0: Normal insanlar gibi restorana gitmeye ne derdin?
1: Sokak çetesiyle 3 yıl çalışıp hapishaneden çıkan bir adamla restoranda oturuyor olurdun. Bundan her ne kadar hoşlansam da bu sana yapacağım en kötü şey olurdu.
0: Evet, mahvolurdun. Bunu istemezdim. Burada oldukça cesur oluyorum. Gözü pek ve cesur oluyorum. Kırsal kesimden gelen bir kadın olarak sana aşık olsam, ne yapardın Mitch?
1: Ne olursa. Her şey.
0: İşte restorana gitmek derken bundan söz ediyordum. Yapamıyorum, yani beceremiyorum.
1: Biliyorum. Biliyorum.
2: İşte burada.
3: Güzel kokuyor.
2: Bu dostum. Kameraya gülümse.
3: Hadi hemen birkaç fotoğraf
2: tamam.
3: Çekeyim.
4: Stratton, Clapham ve Kennington'dan para toplama işi ayarlamanı istiyorum.
1: Bunu bilmiyorum Bay Gent.
4: Bana Rob de. Bu kıyafetle kapı kapı dolaşmanı beklemiyorum. Tanrı aşkına kendine bir bak. Olmak istediğin herkes olabilirsin, biliyorsun.
1: Bunu daima duyuyorum. İstediğini yapabilirsin.
4: Evet. İnsanlar fırsatları pek değerlendiremez. Sana bunlardan fazlasını veriyorum. Şimdi şu dostun, Bay Norton, arkadaşın Billy. Kuruluşu işletemedi. Bana doğru zenciyi bile getiremedi. Tamam. Dil balığını tavsiye ederim. Gerçekten enfestir. Biraz çiğ oluyor ama sonuçta İngiliz değil mi?
1: Az pişmiş püreli bir biftek almak istiyorum. Teşekkürler.
4: Ben dil balığı istiyorum. Yanında patates püresi ve yanında da taze fasulye. Bir şişe ve haşlı biyon başlayalım. Her biri için bir kadeh. Bir kadeh lanet olası. Bir kadeh. Anladı mı beni?
5: Anlamadım.
4: Servis edeni çağır. Uzmanına. İhtiyar dersini veren Kennington çocuklarını arıyorsun demek. Onlardan biri umut vaat eden genç bir futbolcu. Ona büyük maddi destek sağladım. Gelecekte kazandıracak. Aynı zamanda bu bir oyun aşkı.
1: Ha? Güzel değil mi?
4: Hem de nasıl dostum.
1: Öyle.
4: Ha, kimse ona suç atamaz mı hiç? Ev hoşuna gitti mi? Hayatı seviyorsun değil mi? Düzenli işini bırakmak zorunda kalacaksın.

0: İmkanı yok.
1: Evet. Kırsal kesim güzel, öyle değil mi? Burası gerçek İngiltere, bilirsin ya, Kudüs gibi. Sen bir gangstersin dostum. Kuruluşumun parçasısın.
0: Şey, bir gangsterin de farklı hallere büründüğü zamanlar vardır.
1: Onlar hangi zamanlarmış? Benim için çalışmayacaksın dostum, bu açık. Bunu ne zamanlar yapıyorsun? O lanet olası zenciyi vurduğumu gördün değil mi? Ha? Bu gezegende rahat rahat dolaşmana gerçekten izin vereceğimi mi sanıyorsun?
0: Öyleyse şunu anlamalısın. Bir gangster olsaydım Rob, ilk ölen kesinlikle sen olurdun.
1: Aa.
0: Senin adına çalışmam. Seni öldürür, elindeki her şeyi alırdım.
1: Ha.
0: Tabii gangster olsaydım. Bu yüzden gangster olmamı istemiyorsun. Bu yüzden kimse gangster olmamı istemiyor. Çünkü bir başlarsam duramam. Anlıyor musun? Bir daha sorma.

0: İyi misin? Hı-hı. Doğrusu seni beklemiyordum ama fark etmez. Bunlara iki arkadaşım Bay Fletcher, Bay Mavont. Anladın mı?
1: Evet.
0: Öyleyse burada ne işin var?
1: Ben evi boş sandım. Bana ait bazı eşyaları almaya gelmiştim. Gerçekten.
0: Sana mı ait?
1: Ayrılmak zorunda kaldığımda bıraktığım eşyalar.
0: Evimdeki eşyanı almak zorunda mısın? İşe bak.
1: Şey göre diyor ama eskiden benim.
0: Hayır. Hiçbir zaman senin değil.
1: Ama hala anahtarım var.
0: Ha, demek hala anahtarım var.
1: Ama bu...
0: Bu benim anahtarım. İyi misin? Endişelenme. Endişelenecek bir şey yok.
1: Ya, endişeli değilim.
0: Öyle mi?
1: Hayır.
0: Bu normal halin mi? Çocukken dayımla deniz kenarına gitmeyi çok severdim. Bilirsin ya, aslında tam dayım değildi. Annemle beraberdi. O gerçek annemdi ama... Bana çok kötü davranırdı. Beni nasıl etkiliyordu biliyor musun?
2: Kennington'ı hiç duydun mu?
3: Hayır.
2: Bana doğruyu söyle. Herkes kimi aradığımı biliyor ama kimse onu bana getirmiyor. Bu hoşuma gitmiyor.
3: Pekala ama ondan haberin yok.
2: Adı ne? Ve nerede?

programımızın akışında bir gariplik oldu. Çünkü Katie burada olması gerekirken burada yok. Ve o benim partnerim olduğu için ve programı birlikte sunduğumuz için

0: Buna gerek yok. Hiç gerek yok. Mitch yapma. Hiç gerek
1: yok. Küçük bir gezintiye çıkalım mı bile sen ve ben? Yoksa buradan defolup gider misin?
0: İşim bitti dostum.
1: Anlayamadım bile.
0: Garrett senin işini bitirmek için bekliyorum.
1: Ben eşcinsel değilim.
0: Garrett'ın canı cehenneme. Onun eşcinselliğinin canı cehenneme dostum. Olsa ne olur ki? Burası özgür bir ülke değil mi? Tamam mı? Seni anlıyorum. Anlıyorum. Anlıyorum. Tamam bırakacaksın. Oluruna bırakacaksın. Sadece oluruna bırakacaksın. Kafan çok karıştı öyle değil mi? Her şey karman çorman oldu. Ona borcun olduğunu söyledi. Duydun mu? Ona borcun
1: olduğunu. Ona borcun falan yok. Git buradan bile.
2: İşte geldik.
3: Hey, buradalar işte.
0: O zaman bana anahtarını
1: ver. Son bir şey daha. 3 yıl önce elemanın icabına baktığımda neden yardım etmedin? Neden yardım etmedin Billy? Bilmediğimi mi sanıyorsun? Bunu bilmediğimi mi sanıyorsun Billy?
0: Gitmiştin, gitmiştin dostum. Bak bir hiçle konuşuyorum.
1: Bir daha buralara geleyim deme.
0: Gent o motoru istiyor, tamam mı? Gerçekten onu istiyor. Yani Baker'ın tablosunu
1: hiçbir şey
0: istiyor.
1: Alamayacak.
0: O bostalı pis serseriye dikkat et. Bir dahakine o gelecek.
2: Sence o kimdi?
4: O pisliklerden biri.
1: Silahlarla aran nasıl Jordan?
4: Sevgili dostum, ben çok yetenekli bir aktörüm. Her şeyle aram iyidir. Sanırım bunu yoldan geçen bir filozoftan almışsın.
1: Bunu koyacak bir yerin var mı?
4: Var.

0: Merhaba Beli.
1: Ayağa kalk, ayağa kalk. Bizim...
0: Yapma. Bu ne? Yapma lanet olsun.
1: Bu ne?
0: Dinle. Hadi. Dinle, yapma. Bak, bunu halledebiliriz. Canım yakıyor.
1: Benim evime girmişsin Bili. Yaşadığım yere girmişsin.
0: Gitmemi o söyledi.
1: Eski evimin sahibine ne oldu Bili?
0: Bak, suçu üzerine yıkmak için değildi. Yemin ederim.
1: Tabii öyle olmayacak.
0: O lanet olasıca pislik sadece eve girip bazı kıyafetlerini almak istemiş. Yemin ederim.
1: Kim?
0: Dostum, yemin ederim. Gerçekten Gerrit onu yok etti. Geçen gece o zenciye yaptığı gibi. O ortadan kaybetti. Ve sonra onu Brighton'a kadar götürdü. Oraya götürdü. Arkadan ve sonra da kafasını uçurdu. Yemin ederim. Gent herkesi öldürecek. Seninle ilgisi olan herkesi öldürecek dostum. Yemin ederim herkesi öldürecek.
1: Kız kardeşimden haberi var mı?
0: Kız kardeşinden herkesin haberi var.
1: Buraya gel. Buraya gel. Hadi. Bana bak pislik.
0: Mitch, beni hatırladın mı? Beni hatırlıyorsun değil mi? Bili'yi hatırlıyorsun değil
1: evet.
0: mi?
1: Buraya gel.
0: Hayır olmaz. O Gent'in parası. Gent'in parasına
1: hayır,
0: sakın
1: Bili.
0: Dokunma.
1: Onun parası değil. Başka bir lanet olasıca gangsterin Bili. Tüm para benim. Tüm para benim dostum.
0: Sakın yapma. Hayır. Ver o parayı. Yapma.
1: Burada
0: sana
1: kal.
0: Kendi paramı vereyim. Sana kendi paramı vereyim. Bunu bana neden yapıyorsun?
2: İşi bitti mi acaba?
1: Benim Mitchell.
3: Bili fiziksel olarak ne durumda?
1: Biraz iş konuşabilir miyiz Rob?
3: Sanırım birbirimize söyleyecek fazla bir şeyimiz kalmadı.
1: Senin söyleyecek bir şeyin olmayabilir ama şimdi oraya gelip senin o iğrenç gırtlağını keseceğim.
4: Hayır, ben onu ben duruyorum. Burası hoşuna gitmedi mi? Bir arkadaşımın yeri. Alphonse. Bu benim kardeşim Mitchell. Mitchell, bu da Alphonse.
5: Memnun oldum. İkinize yiyecek bir şeyler getireyim.
4: Evet, ama iğrenç bir şeyler getirme olur mu? Doktor Raj ile ilişkimiz bitti.
1: Kart numarasını aldın mı?
4: Ne?
1: Kart numarasını diyorum.
4: Para para. Hep bundan bahsediyorsun. Gravatı çıkartmışsın.
1: Evet, uzun bir gündü. Dinle. Peşimde bazı adamlar var. Sana da zarar verebilirler. Öyle. Daha fazlası. Ben ortalığı yatıştırıncaya dek yurt dışına çıkmanı istiyorum.
4: Dünya uçsuz bucaksız bir yer ve her yer olabilir.
1: Evet, onlardan biri de Paris. Al, tren bileti.
4: Oo, Paris. Demek Fransa'da yaşayacağım ha. Bu çok iyi. Ama normalden daha fazla para lazım olacak biliyor musun? Ve ben de hiç yok.
1: Tabii ki.
4: Öyle mi?
1: Bahane istemiyorum. Ve orada kal. Ben arayıncaya kadar.
4: Babam değilsin tamam mı? Acaba... Alphonse bize... Ne alsak dersin? 2 tane triple ateş lütfen.
1: Brian'ı.
4: Yandıklarından emin ol.
1: Seni seviyorum. Treni kaçırma.
4: Ne? Mitchell, içmeyeceğim. Söz veriyorum, içmeyeceğim. Söz veriyorum dedim. Acaba alabilir miyim Alphonse? Lütfen.
6: Hiçbir yere gitmemişsin.
1: Henüz gitmedim.

0: Bir iş buldum.
1: Bu güzel.
0: Los Angeles'a gitmeliyim.
1: Git öyleyse.
0: Evet, bana göre değil.
1: Doğru.
0: Benimle gelir misin?
1: Önce bir şey yapmam gerekiyor.
0: Ama Amerika'ya geleceksin.
1: Evet, tabii.

0: O bostalı pis serseriye çok dikkat et. Gelecek sefer o gelecek.
1: Bir misafirim var. Nasıl söyleyeceğimden emin değilim ama ünlü birinin bile gazetelere çıkmasına engel olamayacağı bir şey. Peki onu ne yapacağız?
2: Biri her yerde ölü bulur. Yardımın gerekiyor. Ne dersin?
1: Ben bir papayım, öyle değil mi? O Bosnalı pis serseriye ne yapmayı düşünüyorsun, Storbora?
2: Öldüreceğim. Onu kiralayandı. Ama çok fazla gerekiyor.
1: Adamını buldun dostum.
2: Haklısın.
1: Çünkü ben sözümün eriyim.
3: Çok cesurmuşsun arkadaşım. Sana bir içki ısmarlayayım.
2: Hayır, anlaşmaya geldim.
3: Evinde bir şey mi buldun acaba? Ha?
4: Senin işin bitti dostum, bitti.
5: Beatles grubunu hiç duydun mu?
6: Sanırım.
5: John Lennon benim dayım.
3: Ne hakkında konuşmak istiyorsun?
2: Konuşuruz ya da paranızı alırsınız. Tamam mı?
3: Ne demek paranızı alırsınız? Herkesin kafası bu kadar güzel mi? Paranızı alırsınız da ne demek istedin?
2: Gent'in icabına bakarsanız ikimizi veririm. O kadar cesur musunuz?
3: Ben birçok bebek öldürdüm.
2: Bunu öğrendiğim iyi oldu. Direnme dostum. İşim bitti.

0: Ukrayna'da meydana gelen kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 3 vatandaşımız da yaralandı. Kaza sebebiyle bölgede yoğun trafik devam ediyor.
1: Şu işe bak. Ne güzel bir sürpriz.
2: Evet, doğru, bunu hayal bile edemezsin. Geldiğin için teşekkür ederim. Şimdi aşağıya iner misin lütfen?
1: Sen ne yapıyorsun dostum orada?

Evet.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam, 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam, hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya, gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom, değerli hissettirir.
6: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
0: Bu pazar 1 kilogram tarım kredi saklı Demçay, KOP'ta 229 lira.

0: Keyfi.
1: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde papya 3 katlı kağıt havlu 119 lira.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Okula dönüşte ihtiyaçların netse aradıkların Getir Büyük'te. Bu hafta sonu yüzlerce ürün 50, 100 ve 200 liralık net fiyatlarla seni bekliyor.
6: Bebeğim Bebelak Gold Konfor içiyor. Lük lük lük keyifle oynuyor.
7: Sonra ne yapıyor? He, rahatça göbüşü mutlu oluyor. Fermentasyon teknolojisi.

0: sporlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın. Bebelak. Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın. Bebelak.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Trendyol büyük indirim günleri.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

0: efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
2: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla... Ülker çikolatalı gofret
4: sevmeyen var mı? Trendyol büyük indirim günlerinde 7 iklim yayınları, Hot Wheels, Go Toys ve Prego markalarında 1000 TL ve üzerine 250 TL kupon. Hadi uygulamaya.
5: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
7: Aşk konularında sen pek iyi değilsin.
6: Yo, ben bu aşka doyamam.
8: Doyamadım pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
9: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Mint

0: ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır.

0: Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
2: Aşk konularında sen pek iyi değilsin.
1: Yo, ben bu aşka doyamam.

0: ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
1: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
2: Göbüşü mutlu oluyor.
3: Fermantasyon teknolojisiyle üretilen ve prebiyotiklik içeren Bebelak Gold Comfort 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın. Bebelak. Bebelak Gold Comfort 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın. Bebelak.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu al. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
6: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.

0: Dede ne yapıyorsun?
1: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
0: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
2: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
0: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
3: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Sen içeri nasıl girdin?
1: Karın içeri aldı.
0: 60 bin dolarım var. Bu odada.
1: Getir.

0: hafızalara kazanırız.
1: Bunu söylemen tuhaf.
0: Öyle mi?
1: Eskiden bir kıza şiir yazmıştım. Kendi adını yazıp diğer sevgilisine vermiştim.
0: Benimle ne alakası var?

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, Beyaz Futbol'a sizin programınıza hoş geldiniz. Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızdayız. Trabzonspor, dünyaca ünlü ve yaşayan efsane Muhammed Salah'la Galatasaray karşısındaki hat-trick'iyle gerçekten bu akşam sadece Türkiye'de değil, Trabzon'da değil, Türkiye sınırlarının dışında, İngiltere'de, İtalya'da, İspanya'da, Almanya'da, her yerde şu anda konuşuluyor. Gerçekten kuzeyden güneye, doğudan batıya bir Muhammed Salah rüzgarı var. Instagram'a, X'e girdiğinizde, TikTok'a girdiğinizde şu anda konuşulan tek konu Muhammed Salah ve Trabzonspor. Trabzonspor karşısında Galatasaray adeta yok oldu. Galatasaray'ın 4-0'lık mağlubiyeti sonrasında Okan Buruk şu anda tartışma konusunda hedef tahtasında. Şu anda hedef tahtasında. Bunların hepsini konuşacağız. Trabzonspor'da Saviolo bir diğer golü atan futbolcu ama Muhammed Salah bu akşam inanılmazdı. Necati Ateş, hemen dönmek istiyorum sana. Tabii ki Galatasaray taraftarının şu anda senin ağzından çıkacak olan her kelimeyi merak ettiğini biliyoruz. Ne diyeceksin? Bu mağlubiyetin sebebini en başta kime yazarsın? Bir reçete yazsan veya bir rapor yazsan kime yazar?
1: Bu ağır mağlubiyetin.
0: Bu ağır mağlubiyetin.
1: Bu ağır mağlubiyetin. Öncelikle kazanandan başlayayım.
0: Evet.
1: Trabzonspor takımını, Galatasaray futbolcularına ders veren Trabzonspor futbolcularını, kenarda Trabzonspor teknik direktörü reisin Okan Hoca'ya ders vermesini, antrenörlük dersi vermesini, bu maç nezdinde söylüyorum, kimse yanlış anlamasın, kimse de kusura bakmasın, ben doğru bir yorum yapmak zorundayım, doğruları söylemek zorundayım, kimse alınır mı gücenir mi diye de düşünmem, doğruları hem teknik anlamında hem doğrular anlamında söylemek zorundayım. Ders veren Thomas Reis Hoca'yı, Okan Hoca'ya ders veren kenar yönetimini ve muhteşem Trabzonspor taraftarını çok iyi hazırlanmışlar. Hem şehir anlamında hem taraftar anlamında tebrik etmek lazım. 4-0 bitti maç ama 5 olabilirdi, 6 olabilirdi. Daha da ağır bir mağlubiyet olabilirdi. Orada biraz ön tarafta Franculino'nun beceri tarafı biraz yüksek olsaydı o da 1 veya 2 gol atabilirdi. Ondan dolayı tebrik etmek lazım. Şimdi Galatasaray'a dönmek lazım. Galatasaray'ın oyununa dönmek lazım. Okan Hoca'ya dönmek lazım. Bu ağır mağlubiyetin faturasını Okan Hoca ödemek zorunda. Neden? Bu takımı çalıştıran teknik direktörü kimdir? Okan Buruk'tur.
0: Okan Buruk. Evet.
1: Ya şimdi sezon başı gelmiş geçmiş, iyi oynadık, kötü oynadık, transferler yapıldı, yapılmadı, yönetim şöyle böyle bilmem ne, onu bir kenara koyalım. Bu takımı çalıştıran kim? Okan Hoca değil mi?
0: Tabii.
1: Antrenman yaptıran kim?
0: Okan Hoca.
1: Okan Hoca değil mi?
0: Tabii.
1: Peki bu oyun beğeniliyor mu? Oynanan oyun beğeniliyor mu?
0: Galip
1: kötü oynamamıza rağmen, kötü oynamamıza rağmen sezon başından, hazırlık maçlarından bu zamana kadar hiçbir hazırlık maçını adam akıllı oynamamışsın. Yurt dışında ve yurt dışında oynadığın bütün hazırlık maçlarını kaybetmişsin. Üçer, ikişer, dörder gol yiyerek kaybetmişsin. Buraya gelmişsin. Daha da geri gideyim. Geçen sene Fenerbahçe Galatasaray maçlarını kaybettiği haftada kazansaydı Fenerbahçe şampiyon olabilir miydi? Olabilirdi değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Fenerbahçe sana dördüncü şampiyonluğu hediye etmiş mi? Etmiş. Geçen seneden bu kötü oyun devam ederken sen bu oyunu iyileştirememişsin. Ben kime vereceğim bu mağlubiyeti? Okan Hoca'ya yazar. Okan Hoca kenarda hakemle uğraşacağına takımıyla uğraşsa, takımını biraz oyuncularıyla uğraşsa, 3-0'dan nasıl dönerimi düşünse belki de oyunu ortak olabilecek bir noktaya gelirsin. Ama sürekli bir hakemle tartışma, hakem içerisine ya öne çıktın geri geldin, hakemle bir münakaşa, bir konuşma. Hocam orada senin yapacağın tek şey var. Lütfen yanlış anlama, takımın ve oyuncuların. Biz seni burada eleştirirken hakaret etmiyoruz, doğruları söylüyoruz. Eleştiriden alırsın almazsın bilmem. Ama Galatasaray'da şöyle bir taraf vardır, eleştirinin üzerinden de şöyle gideyim. 5-0'lık bir sezon açılışını kupa mağlubiyetiyle Beşiktaş'a yapıp oradan geri dönmüştür. Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye çok ağır bir oyunla, ağır bir mağlubiyet demeyeyim, ağır bir oyunla yenilmiştir, oradan geri dönmüştür. Bugün Trabzon'a 4 değil 6-7 bitecek maç, buradan geri döner mi? Döner.

0: Ama nasıl döner? Odaklanmış bir Okan Hoca ile geri döner. Oyuncularına, oyuna. Şimdi ben burada oyuncuları değiştiremeyeceğime göre neyi değiştireceğim? Oyunu değiştireceğim. Ben bugün 4. dakikada yenilen golde 18'de burada korner kullanılıyor Sinan abi, Ertem. En arkada 18'de Trabzon'un 18'inde Sara var. Sara ile ben şu an koşmaya başlasam Sara beni çok az farklı yener belki. Sen dünyanın en önemli oyunculardan birine sahip Trabzonspor ve dünya yıldızı 4. dakika arkada 10 metre yalnız 80 3. metre var. 80 metre.
1: Evet.
0: Kenardan ben kulübede olacağım o kulübede. Kenardan çıkarım derim ki ne yapıyorsunuz ya siz derim. En arkada o adam bomboş. 18'de en arkada oyuncu nasıl unutulursun diye. Hadi ya hocam sen çok güzel çıkmışsın açıklama yapmışsın maç sonu. Keşke bunu da çıkıp kulübeden bağırarak o oyuncuları orada nasıl bıraktınız dünya yıldızını? Ya nasıl bırakırsın orada? Ne Van Dijk onu orada yakalayabilir? Başka gelecek aklında stoper ne varsa hiç kimse yakalayamaz abi bu adamı. Bu adam bugün futbol dersi verdi. Nasıl oynanacağının dersini verdi. Thomas Reis kenarda 3 günde bu takıma ne kadar dokunmuş görüyor musun? 3 günde sen babacığım iyi hazırlanmışsın. Sen iyi hazırlanamamışsın. Bence artık bu hakemleri onları bunları kenara bırakacaksın hocam. Sen takımına odaklanacaksın. Oyununa odaklanacaksın. Galatasaray'ın elindeki bu kadro bu kadar kötü oynayamaz. Bu kadar kötü oynayamaz. Sen bu oyunu düzelt hocam. Senin işin takımı antrene etmek, senin işin takıma taktik vermek, senin işin kenarda hakemle kavga etmek o bu değil. Sen 4 yıl biz burada en çok Okan Hoca'yı savunan değil miyiz? En son geçen hafta demedin mi? Hocam sen bu takımın 4 yıl şampiyon yapmışsın. Sosyal medyadan uzaklaş, hatalarından ders al, doğruları yap hocam. Destek veren biz değil miyiz sana?
1: Evet.
0: Yenildiğin zaman da oyunu da eleştireceğiz, seni de eleştireceğiz. Lütfen kusura bakma. Herkes kendi işini yapacak. Ben burada yorumcuyum, kendi işimi yapacağım. Sen orada hocasın kenarda, takımını daha iyi nasıl yaparsın? Daha güçlü nasıl yaparsın? Onu yapacaksın. Bireysel hatalar olur. Ya futbol bu. Takım kötü oynayabilir. Takım kötü koşamaz. Takım kötü oynayabilir. Takım kötü mücadele edemez. Sürekli her pozisyon önde. Oyna bakayım bunu Barcelona'ya karşı. Önde baskı yap bakayım. Hiç takımı kendi kaleni savunma bakayım ne oluyor. Bugün 4 oldu o gün 6-7 olur. Bir an önce toparlanması lazım. En büyük şansı milli takım arası. Bir an önce kendine gelmesi lazım. Evet. Hem futbolcular hem Okan Hoca ve ekibi.
1: Evet bir Sinan abiye dönmek istiyorum. Sinan abiciğim Trabzonspor kanadından ve Galatasaray kanadından ortak bir yorum.
2: Şimdi Ertem'ciğim.
1: Söyleyeceksin maçı iki pencereden.
2: Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Trabzonspor'u kutluyorum. Necati zaten çok geniş anlattı. Şimdi ben daha vurucu şeyler söyleyeyim. Şimdi bir, Salah gibi bir oyuncuyu Okan Buruk hiç hesaba katmamış.
1: Ya.
2: Yani özellikle Trabzonspor hele iç sahada bir Salah farkı var. Yani Salah şimdi 4. dakikada yediği gol yani minik takımlar o şekilde yemezler. Takımın hem süratli oyuncuları, sağ bek, sol bek, stoper kimse veya şeyse orta saha arkada durur. Birisi yayda durur, seken topları toplasın diye birisi böyle üçlü şöyle dururlar ki. Ama sanki 93. dakikada gole gidiyormuş gibi bir hücum yaptı 4.
1: Değil
2: dakika.
1: Mi? Mükemmel.
2: Bakın evet. 93. dakikada. Şimdi
1: sanki Galatasaray çok yorulmuş.
2: Salah Galatasaray'ın bu akşam içinden geçti. Bak içinden geçti. Resmen. Ben sana söyleyeyim mi? İnsaflı davrandı. Trabzonspor aslında iyi oynamadı. Biraz iyi oynadı. Biraz daha iyi oynasaydı fark fena artardı bak. Fena artardı. Biraz iyi oynadı. Çok iyi oynamadı. Sadece Salah müthiş oynadı. Abi şimdi bakıyorsun bu Trabzonspor'da transferleri kim yapıyorsa helal olsun bu Ertuğrul Doğan'a diyorsun. Ona şu diyorsun. Şöyle santrafor, böyle santrafor. Gidiyorsun, sakatlandı. Ondan daha iyisini buluyorsun.
1: Franculino.
2: Franculino. Değil mi?
1: Franculino.
2: Gidiyorsun, onu buluyorsun.
1: Evet.
2: O geliyor. Yani. Şimdi her şeyden önce ben bu Salah'ın Yani Avrupa'da, Türkiye'ye erken döndüğünü düşünüyorum. Avrupa'da oynarmış bu çocuk. Yani oynarmış. Demek ki o sorun yaşadı Liverpool'da falan filan hocasıyla. Ama fark etmez. Çok büyük bir dünya kulübüne, Trabzonspor'a geldi. En azından biz seyrediyoruz. Bizi seyretme zevkimiz var. Bugün Salah, dünya yıldızı, Türkiye'nin şu an bir futbol takımının, düşün, derbide Galatasaray gibi takıma 3 gol, 1 asist yapıyor. Bu çok nadirdir Galatasaray'a bunu yapan. Yani Avrupa takımlarında da hiçbir futbolcu bunu yapmamıştır. Onun için hakikaten bu Salah'ı bize seyrettirdiğin için, Trabzonspor'da aldığın için sevgili Ertuğrul Doğan'ı cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Bakın, cesaretinden dolayı. Hiç kimse Salah'ın böyle oynayacağını düşünmüyordu. Salah'ın bu olduktan sonra vay bu Salah Beşiktaş almadı diyorlar, kaçırdı. Kimse bu Salah'tan bu performansı beklemiyordu.
3: Müthiş karakter ya bu, değil mi abi?
2: Bu işte para var bunda. Bu gelir yatar Trabzon'da, sorun çıkarır, kaçar gider falan. Valla hiç alakası yok. Müthiş bir karakter, müthiş bir insan ve herkes çok şanslı. Onunla oynayan, geçen hafta söyledim, onunla oynayan futbolcular çok şanslı. Bakın, onunla oynayan futbolcular çok şanslı. Çünkü gol atıyor, attırıyor, asist yapıyor, öğretiyor oyun içinde, her şeyi yapıyor. Deyim yerindeyse Galatasaray'ı bugün futbol anlamında eze eze, abicim bir futbol takımı, bu Galatasaray'ın böyle bir savunma anlayışı olabilir mi ya? Sen nasıl böyle açılırsın ya bu, sen bu takıma? Uçurtma gibi bu takım ya. Uçurtma gibi. Çocuk topla gidiyor, arkadan vites değiştirdi, yine yetişemediler ya, gazladılar, yine yetişemediler. O topla gidiyor, 80 metre gitti. Yani böyle bir Galatasaray takımı bu şekilde nasıl oynar, Trabzonspor hiç hesaba katmamış. Trabzonspor'u Ahmet Spor maçında, Konya Spor maçında, Kasımpaşa maçındaki gibi kalmış Okan Buruk'un aklında. Evet. Hayır, öyle değil. Bugün Salah'ı hesap etmedi. Onun için bugün Galatasaray'a gelince, Galatasaray takımı işi çok zor. Bu defansta işi çok zor, bu orta sahada işi çok zor. Galatasaray iç sahada oynuyor, seyircinin itlemesiyle, basmasıyla oynuyor. Ama Galatasaray uzun senedir hep şampiyon oluyor ama ya bir takımı da ona bunu da ezdi de çok rahat yendi, şöyle yendi dediğimiz maç az sayabilirsin. Bakın çok az sayabilirsin. 3-5 tane sayarsın. Hep zor kazanıyor zor. Bakıyorsun büyük, büyük yıldız diyorsun. 7 maç 0 gol 0 asist. Barış Alper, Yunus.
1: Evet.
2: Ne o? Sane. Hepsi say. Şimdi birazdan Sane'ye geleceğim, o şey yok. Yeni alan ne? Leo'ya geleceğim. Yani onun için burada Trabzonspor'a, taraftarını tebrik ediyorum. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Müthiş bir futbol seyrettiler. Müthiş keyif aldık. Müthiş. Bakın bugünkü maçı kaybetseydi Trabzonspor için başka şey konuşuyorduk. Fark 9 puan olacaktı. Futbol böyle bir enteresan bir oyun. Onun için Trabzonspor şu an tekrar sahneye girdi ve dedi ki, herkese de cesaretlendirdi. Bu Galatasaray yenilirmiş. Bu Galatasaray'a bak işte böyle de yenilmiş ve herkes cesaretlendi. Şimdi dünyanın yıldızı dediler. Daha önce bir Zaha diye bir oyuncu geldi. Zaha.
1: Luis Zaha.
2: Ulan ne dediler, ne futbolcu, şöyle olacak, böyle olacak falan. Bugün Leo çok iyi futbolcu diyoruz. Süt, süratli, müthiş. Ne bugün süratini vurdu gitti gördük. Ne bugün büşt attı gördük. 20 tane, 25 tane falan top kaybetti. Kerem Aktürkoğlu diyorduk top kaybediyor. Ondan daha fazla kaybediyor. Bu ne laubalilik ya? Sen kardeşim, sen tekaüt ligine falan gelmedin ha. Leo, bak burası tekaüt ligi falan değil.
1: Wilfred Zaha.
2: Burası Türkiye ligi. Süper lig. Burası sert. Kavga var, dövüş var. Burası öyle kolay değil. Bak. Bak ne yaptı? Senin Salah ne yaptı? Sen ne yaptın bugün? Hiç müsvet bir hareketin yok. Hiç. Gülüyorsun, gırgırındasın işin. Sen daha cicim ayları falan, sen Galatasaray taraftarını tanıyamamışsın Leo. Bir tane daha böyle oynarsın, bir tane daha böyle oynarsın, bir bakmışsın ıslıklanıyorsun. Hop diye falan diye. Onun için bir an evvel kendini toparla. Aldığın rakam 15-16 milyon, 17 milyon. Büyük rakam oynuyorsun. Onun için yani hep Osimhen, Osimhen. Çocuğa yazık oldu, Deniz Gül'e yazık oldu. Normal. Onun bugün kaybolması orada normal. Kaybolması. Şimdi biraz daha konuşacağım, sonra Apo şimdi konuşsun. Apo'ya sıra vereyim. Onun için ben tekrar yine söylüyorum. Trabzonspor takımı bugün, ben bu yarışın içinde varım. Ben büyük takımım. Benim takımım oyuncuları büyük oyuncular. Salah bugün bir futbol dersi vermiştir. Salah bir futbol dersi vermiştir. Galatasaray'a da bugün Trabzonspor bir futbol takımının, hani anasının ak sütü gibi galibiyet helal olsun diyeceğimiz bir galibiyet almıştır. Ne hakem konuşulmuştur, ne bu konuşulmuştur, şu konuşulmuştur falan filan. Hiç hakem. Yahu kardeşim Batuhan, Kenara geliyorsun. O pozisyon neyini daha bak seyrediyorsun
0: önünde
2: ya. Orada kırmızı göstereceksin. Sağda
0: lazım.
2: Göstereceksin. Öteki de kırmızı.
3: Önünü de vermedi.
2: Öteki de kırmızı. Savic'inki de kırmızı. Öyle girilmez arkadaş ya. Öyle girilir mi? İkisi de kırmızıydı. Net. Hiç tartışmasız. Onun için dediğim gibi Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Salah'ı da tebrik ediyorum. Disiplininden dolayı, adamlığından dolayı tebrik ediyorum.
1: Abdülkerim abiye gelmeden önce bir şey soracağım size. Okan Hoca ile karşılaşmışsınız. İsmail evet. Jakobs'u neden oynattınız Sporting Lisbon maçında?
2: Stoper hızlı
1: Luis Suarez.
2: Hızlı.
1: Burada
2: hızlı
1: da Muhammed
2: diye.
1: Salah. Şimdi sen evet. orada Luis Suarez'i düşünüyorsun. Hızlı. Burada da aynısı Muhammed Salah.
2: Muhammed Salah hesaba
1: burada
2: katmamışlar.
1: Burada niye yapamadı?
2: Heh. Yani Luis Suarez'den daha bakın. Luis Suarez'den daha bir büyük futbolcuyu burada hesaba
1: evet.
2: katmamış.
1: Niye işte?
2: Sevgili abi? Okan. Çünkü küçümsemişler abicim. Trabzonspor'u Konya maçındaki Trabzonspor zannediyorlar. Konya maçındaki Trabzon değil bu Trabzon. Bu Trabzonspor takımı çok can yakar. Bak içeride bir Anadolu takımını falan yakalasın. Salah 4-5 falan atar tek tek başına. İnan diyorum kafa yaparlar. Açılırsan bu Trabzonspor takımına açılırsan seni elek yaparlar arkadaş.
1: Evet.
2: Hele Trabzon, hele Galatasaray'ın defansı. Abi bir tane Davinson Sanchez var. 4 olmuş hala kırmızı kart kovalıyor. Kart kovalıyor ya.
1: Evet ya.
2: 4 olmuş hala kart kovalıyorsun
1: İnanılmaz
2: oğlum ya.
1: İnanılmaz ya.
2: Ulan bırak bu işleri ya. Bak işine. Bak işine futbol oyna. Kandırmayın. Galatasaray taraftarı size gereken cevabı verir sevgili futbolcular.
1: Abdülkerim abi. Hiç soru sormadan senin pencerenden nasıl görünüyor maç? Ne diyeceksin?
4: Benim penceremden geçen hafta zaten bize yaptırıyorsun ya Ertem'cim. Maç sonuçları tahmin
1: evet,
4: yapıyoruz
1: evet.
4: ya. Ben Trabzon Galatasaray maçına Trabzon kazanır
1: Doğru.
4: demiştim. Ama tabii böyle hezimet bir skor.
1: Bekliyor muydun böyle?
4: Hayır. 2-1 zaten skoru da 2-1
1: söylermiştim. Evet, evet.
4: Trabzonspor bu maçı kazanacak, 2-1 kazanacak. O ara hocası yok. Hani bir de Konya maçının gecesi konuştuk. Yani Konya'ya da gitmiş. Sahada bir Trabzonspor takımı var. O Trabzonspor takımı Galatasaray'ı nasıl yener? Ya mümkün mü? Konuşulanları hatırlıyorum ben. Bu Muhammed Salah bitmiş hali. Muhammed Salah da sallandı. Konya maçından
1: yok 34
4: sonra.
1: Yaşında.
4: Aa,
1: yok şöyle.
4: Bu adam 36 yaşında yıldız diye aldılar. Bu bilmem ne transferi aslında falan filan. Salah'a sallanmadık. Konya Trabzon'a Konya karşısına söylenmedik şey kalmadı. Değil mi? Buna rağmen ben Trabzon kazanır dedim. Niye? Ben çünkü bir futbol maçlarını özellikle böyle derbi gibi büyük maçları hiçbir zaman antrenör üzerinden okumam.
1: Evet.
4: Hep antrenör. Türkiye'de antrenör üzerinden okurlar. Değil mi?
1: Grafik verelim.
4: Ben hiç antrenör üzerinden okumam. Hele maç derbi maçıysa. Oyuncu karakteri ve kalitesi üzerinden okurum ben maçı. Trabzonspor bu maçı kazanacak dedim. Hatta sebebini de söyledim. Kazanması için ne yapması gerektiğini de söyledim. Yeni hoca şart falan demedim. Tamam mı? Hüseyin Cimşir'le de çıksa kazanacak bu maçı. Şey dedim. Ne o? Trabzonspor.
1: Trabzonspor.
4: Ama dedim şöyle kazanacak. Şehirle kazanacak. Tribünle kazanacak. Taraftarıyla kazanacak. Masörüyle kazanacak.
1: Oyun yeni bir başlangıç olarak
4: evet,
1: görecek.
4: Çünkü öyle bir maç bu. Öyle bir maç. Onun için ben Trabzon'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum dedim. Tamam mı? Diğer tarafta 1,5 gün olmuş geleli bir antrenör var. Thomas Reis. Çok iyi antrenör mü? İyi antrenör. Öbür tarafta 4 senenin şampiyonu var. Antrenör. Okan Buruk.
1: Akhisar'da şampiyonluklar yaşamış. Türkiye Kupası Süper Kupa Başakşehir'de.
4: Geç onları da. Onları da saymıyoruz. 4 yıl. Hemen hemen aynı kadro. Üstüne ekleme yapılmış.
1: Ligi domine etmiş.
4: Standart alınmış falan evet. bir kadro var. Diğerinde de 1,5 günlük bir hoca var. Yani her şey bir anda böyle bir maç olur mu yani? Yani Thomas Reis yüzünden mi oldu her şey böyle bir anda? Oyuncular bu maçı ciddiye almışlar. Galatasaray takımı da hocasıyla birlikte hep beraber biz nasılsa yeneriz. Trabzon'u da seyrettiler ya Konya maçında falan filan. Bu Trabzon'dan da bir şey olmaz. Tamam mı? Böyle geldiler. Galatasaray şeye de öyle gitmişti. Çok enteresan. 3-4 gün önce, 5 gün önce. Sporting Lisbon'a da öyle gitmiş.
1: Evet.
4: Sanki şeyle oynuyor. Ne o?
1: Sıradan bir. Rigascola ile mesela.
4: Evet öyle oynuyor gibi. Böyle bir baskı maskı yapıyor. Yediği her kontratakta penaltı oldu. Bilmem ne oldu. Gol oldu. Orada da üçlük oldu. Sonra bir baktık. Aa Galatasaray'a metiye düzüyorlar. Ya maça bakıyorum 3-1 kaybetmiş Sporting'de. Galatasaray'a metiye diyor Galatasaraylı yorumcular. Lan delirmiş bunlar.
1: Matrakov o hareket yapılmasaydı. Penaltı verilseydi. Ya veya penaltı verilmeseydi.
4: Orada 3 yemiş Galatasaray'a. Hiç Galatasaray'ı falan methediyorlar. Galatasaray'ın bir stoperi var. Yarın 50 metre Necati Ateş'le bizim masadan bir Necati geçer onu. Biz geçer.

0: miyiz? Yaşlandık artık. 50 metre Necati Ateş'le koşsa Necati Ateş üzerine bahis oynarım. Paramı Necati Ateş'e koyarım. Yani Necati Ateş, Abdülkerim, Bardakçı'yı 50 metrede Depar'da geçer. Para koyarım. Para koyarım. Necati'ye oynarım yani bahis. Tamam mı? Hatta daha da büyütüyorum. Necati'nin arkasında bir tane çocuk var.
1: Kameraman arkadaşımız.
0: Kameraman. O da 34 yaşında falan işte. Abdülkerim Bardakçı'yla yaşıt falan. Geçen gün onu gördüm dışarıda, bakkala gidiyordu. Bir temposu var, aklın durur. O da geçer. O da geçebilir ya Abdülkerim Bardakçı. Şimdi sen haddini bilmiyorsun. Yani öyle bir rahatlar ki. Trabzon deplasmandasın. İlk yediği gol yok mu? İlk yediği gol.
1: Evet.
0: O golü insan 75'te 3-0, 2-0, 4-0 mağlupken yer. Artık her şeyi kopar.
1: Daha 3. dakika soyunma odasından
0: daha
1: çıkmışsın.
0: Daha dakika kaçsa maçın başı. Siz neredesiniz abi? Nerede duruyorsunuz? Yani hiç önemsememişler. Ondan sonra arkadan yetişecek Muhammed Salah. Adam 85 metre
1: koştu.
0: Ben Galatasaray'ın liberosu Muhammed Salah oynuyor zannettim. Yani Galatasaray'ın 2 tane stoper tandemi yok mu? Muhammed Salah Galatasaray'da tandem stoper oynuyormuş gibi.
2: Aa, öyleydi zaten abi.
0: Aa, inanılır gibi değil.
2: Kaleye en yakın.
0: Şimdi bu ne demektir biliyorsun değil mi bu? Sen seni bil, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. Haddini bilmiyor. Şişirmelere gelmiş. Galatasaray onu da yener, bunu da yener. Sağlıklı bir tane galibiyet yok iyi oyun olarak Galatasaray'ın bu sene. Sağlıklı bir tane galibiyeti yok. Bak bir tane maçı 3-2 kazandı. Osimhen ayağını soktu, penaltı mı değil mi? Ülke yarıya bölündü. Hop öyle kurtardılar maçı 3-2. Çorum'u zaten kurtaramadılar. Erzurum'u rahat yendiler. Erzurum'un da hali ortada. Tamam mı? Sağlıklı bir tane galibiyet yok. Sporting'den de 3 yediler. Fakat öyle bir anlatıyorlar ki Trabzon gelir liderliği devam ettirir falan filan. Antrenörler için de bir
1: bu
0: daha...
1: Bu kalsın arkadaşlar Necati'ye soracağım.
0: Bir de antrenörler için bir şey daha söyleyeyim. Son olsun bu. Kardeşim bakın antrenörler tanrı falan değildir, tamam mı? Yani bu işin kitabını falan yazmış insanlar değillerdir. İstediğin kadar önlem al. Şimdi Okan Salah'ı tanımıyor mu? Bizden daha çok analiz etmiştir. Bir de geçen sene evvelki sene Liverpool'la değil mi? Maç yaptı Salah. Oradaki maçta da Salah duman etti Jakobs'u. Değil mi? Bazen Ertem futbol önlemi, futbol böyle teknik taktik analiz kaliteye yetmez. Anladın mı?
1: Evet.
0: Yani teknik direktör izledi. Bu Salah'ı tutarsam maçı alırım dedi. Ulan ne büyük antrenör be. O yer o gün. İstediğin önlemi al. İstediğin taktiği kur. Kalite o gün sahaya yansarsa kaliteyi tutamaz hiçbir antrenör. Kalite kazanır sonunda. İşte kalite kazandı.
1: Evet.
0: Sen zannediyor musun? Okan Muhammed Salah işte şey almadı. Kim bilir neler demiştir sol bek çocuğa, Jakobs'a. Anladın mı? Ama kaliteye önlem alamazsın. Evet. Neden Galatasaray kötü oynarken Osimhen varken kazanıyor? He? Hani hocanın taktiğiyle mi? Hocaların taktiği
1: kaliteye
0: mi?
1: Önlem alamıyorlar.
0: Galatasaray'la oynayan bütün teknik direktörler salak mı? Hepsi Osimhen'i bilmiyor mu? Hepsi önlem almıyor mu?
3: Mesela şunu söyleyebilir.
0: Önlemle kaliteyi durduramazsın.
3: Yakın önle dersin, topu alma dersin, alan bırakma dersin. Alan bırakma
1: yapış
3: dersin.
1: Yapış dersin değil mi? Temasla oyna
3: bugün bekliyorsun.
0: Hiç fark etmez. Alan bırakma. Alan. Kaliteli adam.
3: Şimdi bugün siz Leo 21-22 tane top kaybetmiş. Evet biliyor musun? Ya. 22 tane bir forvet adamın top kaybetme. Bu Leo biliyor musun?
1: İnanılmaz.
3: Yani normal bir altyapıdan çıkan yeni oynayan bir çocuktan falan bahsetmiyoruz ya. Ayıp ya, topu al arkada. Bu laballik nedir ya? Böyle bir şey mi? Onun için yani futbol oyunu yetenek işi. Futbol oyunu zeka işi. Kalkıp da bu Türkiye Ligi'ni ama küçümsemeyeceksin. Bunlar Türkiye Ligi'ni. Bana göre abi, küçümsüyorlar.
0: Bakın,
3: bak inanıyorum küçümsüyor. Onun için Okan, yani Okan Buruk, ben sana söyleyeyim. Okan Buruk'dan ziyade futbol takımı yanlış dizilmiş sahaya.
1: Tabii.
3: Bu kadar geniş alan Galatasaray'a bakın. Galatasaray gibi takım yediği gol. Bakın buna iyi bakın. Galatasaray'ın yediği ilk gol 94. dakikada bir takımın hücum yapmasının görüntüsüdür. 94. Bravo. Dakikada.
2: Sinan abi amatör takım böyle gol
3: yemez. Amatör değil. Altyapıda minik takım da yemezler. Ya minik takım da böyle gol yemezler.
2: Her korner dönüşü sıkıntı
3: ya,
2: yaşar
3: mı şey olabilir
2: takım
3: ya?
2: Her
3: ya, minik takımda. Şimdi bakıyorsun sen kardeşim. Yani Barış Alper diyorsun. Girdin ezildin. Leroy Sané diyorsun. Sağda yok. Öteki taraftan bakıyorsun. Deniz Gül'e falan bir şey değil mi? Çocuk için şanssızlık oldu. Artık bugün bu akşam burada konuşacağımız Pina'yı konuşacaksın arkadaş. Mustafa Eskiallacı konuşacaksın.
2: Müthiş oynadılar.
3: Orada. Yani Saviolo'yu konuşacaksın. Fabinho'yu orta sahada konuşacaksın. Evet. Salah'tan ziyade. O Francisco Jugu mu ne? Jugu.
1: Jugu Franculino.
3: İşte Franculino. Franculino falan bunları konuşacaksın. Şimdi burada ben sana söyleyeyim. Sevgili Trabzonspor, bizim Trabzonspor taraftarı. Uğurcan Çakır'ı protesto ediyorsunuz. 35 milyon euroya başkan bunu satmış, kasaya koymuş. Yerine Uğurcan bizim evladımız çok Türkiye'nin en iyi kalecisi. Yerine en az onun kadar iyi kaleciyi dörtte bir rakama almış ve müthiş oynuyor. Bugün de müthiş kilit. Bak kurtardı Jacobus pozisyonu. Müthiş kurtardı. Bakın kırılma anı. Abi niye kızıyorsunuz ya? Tebrik edin ya.
1: Ve o paraya Muhammed Salah.
3: 35 milyon euroya 35 milyon euroya sattı ya. Bu bir transfer başarısıdır.
1: Kesinlikle.
3: Ya. Ben sana söylüyorum Ertuğrul Sağlam'a. Bak Ertuğrul Sağlam son yıllarda hakikaten büyük işler yapıyor Trabzonspor'da. Bak inan diyorum yani scout ekibi geçen televizyonda bir yerde okudum. İşte Avrupa'nın dört yerinde de başka bizim temsilcilerimiz de var. Abi gidiyor cuk cuk cuk cuk buluyor rakamları. Bir tane kötü futbolcu olmaz mı ya? Bir tane kötü futbolcu yok. Onun için burada bu akşam Galatasaray'ın tamam hataları ayrı ama bu akşam Trabzonsporlu futbolcuları ve onu öne planı çıkalım ve Trabzonspor'u konuşalım. Müthiş oyununu konuşalım. Thomas Reis falan filan geldi kadroyu yazdı çıktı kardeşim. Kadroyu falan bilmiyor. Ona milli piyango. Thomas'a bugün milli piyango kondu.
0: Gelirse bugün kim ona, diyecekti ona?
3: Ona antrenörlük. Kim kimse, olursa olsa kazanırdı bak. Bugün kim olsa kazanırdı. Thomas bugün bak Thomas Trabzonspor'un antrenörü olması Allah onu ödüllendirmiştir.
1: Evet.
3: Ona bir şans gelmiştir. Muhammed Salah'ın hocası olacaksın. Futbolcular da büyük çok şanslı. Muhammed Salah'la top oynuyorlar yan yana. Yan yana top oynuyorlar.
2: Kendilerini o büyük geliştirecekler.
3: Kendilerini ilerletmez. Hacı şeyi vardı.
2: Gelişir
3: kendilerini geliştirecekler. Gol atacaklar. Fiyatlar artacak. Kaliteler artacak. Bu büyük şanstır. Ama onun için bugün müthiş bir Trabzonspor seyircisi vardı. Müthiş bir ambiyans vardı. Futbol şehridir zaten Trabzon. Trabzonspor'da, Berber'de, Manav'da, Garson'da, Komi'de herkes bizden daha iyi bilir futbolu Trabzon'da, evet. Bizim Trabzon'da. Onun için dediğin gibi Trabzonspor'u cani gönülden kutluyorum. Anasının ak sütü gibi bir galibiyet aldı. Helal olsun Trabzonspor'a.
1: Hocam, hocam Ahmet Hocam.
3: Hocam hoş geldin.
1: Hocam şunu
0: merhaba,
1: soracağım.
0: Merhaba.
1: Osimhen'siz bir Galatasaray, Osimhen'li bir Galatasaray. Bir de herkes diyor ki hakem. Şimdi İrfan Saraloğlu Hoca diyor ki hocamızın veya Galatasaray'ın birinci hamleyle ilgili bir sorunu olmadı. Kimsenin olmaz. Hakemle ilgili bir sorunu olmadı. Dördüncü hakemlerin neden genç ve tecrübesiz seçildiğini anlamış değiliz. Daha tecrübeli olsalar kulüplerin reaksiyonlarını daha iyi yönetseler kulübeler. Türk futboluna katkı olmaz mı? Kulübelerin reaksiyonlarını daha iyi yönetebilseler. Hocam bugünkü sorun hakem mi?
4: Kardeşim tekrar söylüyorum. Öncelikle Salahlı Trabzon müzik. Bugün lige tekrar döndü. Trabzon halkı kenetlendi. Salah tıpkı Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Şenol Güneş gibi tarihe altın harflerle geçmek yolunda hızla ilerliyor. Trabzon adına mutluluk veriş bu gece. Yarından tezi yok. Okan Buruk kovulmalıdır. Sebebini söyleyeyim.
1: Ne sebep?
4: Sebebini. 3-4 tane sebebi var. Takımda ağır bir disiplinsizlik var. Galatasaray'ın yediği ilk golü Çıksal'ın amatör takımı bile yenmez. Korner atışlarında rakip tarafa yükümde arkanda Salah'ı boş bırakıyorsun. Adam kendi sahasının 6-7 metre gerisini alıp 60 metre top çürüp gol atıyor. Sanchez uvalıyor, debeleniyor, topu kaptırıyor falan böyle bir gol. Galatasaray'da saha içi disiplin 0. İyi oyuncu olması. Okan Buruk 0. Okan Buruk'la takım arasındaki ilişki bitmiş 0. Ve İrfan Saral tamam naif adam, terbiyeli adam da komik duruma düşün. Okan Buruk kenarda hayatı boyunca o kadar terbiyeli, saygılı, hakemlere küfür etmeyen, yerli yabancı, ana avrat sövmeyen,
1: arkadaşlar.
4: Ana avrat sövmeyen, o kadar mülayim bir teknik adam ki bu akşam o rezil kepaze hakem onu boş yere attı. Hayır, Okan Buruk kendini bu akşam kasten attırdı ki basın toplantısında çıkmayayım, bu rezilliği bana... Trabzon'un muhabirleri delikanlıdır. Adam içinden geçerler. O İstanbul'da oluyor şeyler. Okkalyan muhabirler.
1: Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi. Neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim. Asla hakaret etmedim. Beni isteyerek attı.
4: İsteyerek değil. Kaç sarı attı?

0: Tersten at.
1: Evet.
0: Yani orada aynı mana var.
2: Evet, evet.
0: Hayır. Okan, yıllarca bu işi yaptık. Hiçbir hakem, dördüncü hakem, kaçtan hiçbir şey olmadığı gibi halde bir adamı oyundan falan atmaz. Hiçbir şey demediğin halde. Bir, iki. Bence isteyerek atılan, kasten atılan sensin. Maç sonrası basın toplantısına çıkmamak amacıyla. Üç, Okan hakikaten 1,5-2 yıl Galatasaray hocası olarak Kenal'de o kadar beyefendi, o kadar saygılı, o kadar terbiyeli, o kadar naziksin ki bu sana yapılan ahlaksızlığı kabul etmiyorum Okan. Hakikaten Türk hakemleri şeytan, madrabas, ironi yapıyorum. Ya sen daha geçen hafta hakeme sövdün atılmadın. Norveçli hakeme sövdün. Türkçe olduğu için atılmadın. Hazırlık maçında 4. dakikada oyundan atıldın. 8 maç oynadın. 4'ünde ikisinde atıldın. İkisinde de atılman gerekiyordu. Çünkü küfür ediyorsun. Şimdi diyorsun ki ben hiçbir şey yapmadım. Bunları yemezdim. Okan Buruk ruhen bitmiştir. Kafacı olarak bitmiştir. Okan Buruk'un Galatasaray taraftarı, camiası, yönetimi özellikle futbolcular arasındaki ilişki sıfırlanmıştır. Bitmiştir. Okan Buruk'tan hayır gelmez. Okan Buruk dikiş tutmaz. Galatasaray hala tabii ki kazanacak. Bundan sonra kazandığı maçlar falan olacak ama Galatasaray 3-4 tane bu son bir ayda şey oynadı. Önemli takımlara karşı oynadı. Başlayalım. Villarreal'den kaç yedin?
2: 2-1.
0: Hayır.
2: 2-1 değil mi?
0: İyi düşün bakalım.
2: 2-1'di hocam.
0: İyi düşün bakalım.
2: Hocam
0: düşün.
2: Monza'ya 3-0.
0: Monza'ya 3-0.
2: Spezia diyorum. Spezia'ya 2-0 mıydı? Monza 3-0. Spezia 2-0.
0: Topla.
2: 5.
0: 5. Lisbon?
2: 3.
0: Topla?
2: 8.
0: Trabzon 4?
2: 12.
0: 4 maçta 12 gol yiyorsun. Biraz sana yakın, senin gibi
3: Venezia
0: takımlarla.
3: 3,
2: Venezia
3: 3,
2: Monza 2. Venezia 3-0, Monza 2.
3: Rennes'le 3-3.
2: Rennes'le 3-3.
3: Villarreal.
2: İstanbul'da Rennes'le. Villarreal'le 2-1.
3: 2-1.
0: Kardeşim.
2: Venezia,
3: topladım
2: Monza.
3: Topladım daha fazla.
2: Daha fazla.
0: 15 gol.
3: Daha fazla.
0: 15 gol yiyorsun, gücü saç. Çorum değil. Çorum'u yenersin.
3: Yenmedi 2-2.
0: Tamam ama yenebilirsin. Erzurum'u yenersin. Göztepe bu sene bitik. 3-2 zar zor yenersin. Ama gördük. Trabzon senin paramparça etti. Bak buradan uyarıyorum bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Birkaç hafta sonra Barcelona maçı var. Barcelona gelir burada. İçinden geçerse Galatasaray'ın bir Türk vatandaşı olarak hicap diyorum. İçinden geçmek ne demektir?
3: Hocam böyle oynamazlar ki orada. Hocam,
0: tamam onu ben bilmem.
3: Bu kadar öne çıkar mı?
0: Onu bilmem. Böyle üçlük dörtlük olursa Barcelona'ya üçlük dörtlük olursa o Rampspark'ta maç sonu Okan Buruk hani Mourinho burnunu sıktığı vakit pelende atıyordu ya. O maçtan sonra reaksiyondan pelende atmak zorunda kalır. Dursun Özbek ve aveneleri sizleri uyarıyorum. Yarın sabahtan tez yok. Okan Buruk'la yolları ayırın. Bu Galatasaray'ın selameti için sizin yönetim olarak selametiniz için 3 Okan Buruk'un birazcık kendine gelip inzivaya çekil. Fazla zıpladı. Her tatilde Bebek Otel, her tatilde Çeşme. Bak önünde bir 20 gün var. Önünde 20 gün var Galatasaray'ın. Lig maçı oynamayacak. Yeni bir hoca Ali gelir, Veli gelir. Necati gelir, Sinan gelir. O beni ilgilendirmez. Ama Okan Buruk'la iş bitmiş. Hani evlilikler vardır. Karı koca aynı
2: bardak
0: evde
2: yaşarlar. Kırıldı diyorsun yani.
0: Aynı evde yaşarlar ama bakar. Bitmiş bu evlilik. Sadece aynı çatı altında yaşıyor. Evet. Her türlü bitmiş. Okan, bir adam düşün. Kardeşim, 4 sene arka arkaya şampiyon olup da hem rakip hem kendi camiasında bu kadar sevimsiz hale gelmeyi nasıl başardın? Bu da onda. Sen böyle değildin. Sahada yıllarca maçlarını yönettim. Terbiyeli, nazik bir çocuktu sahada. Öyle, efendim bir çocuktu. Ne oldu buna? Ne oldu?
3: Ya sahadaki, ne oldu? Sağ kenarındaki durumu zaten çok sürekli...
2: Necati, onun üzerinden geleceğim sana. Okan Hoca'ya verilen kırmızı kartın nedeni nedir anlamıyoruz. Hocamız çizginin içindeyim görmüyor musun dedi. Ancak kör müsün diye algılıyor. Kulağına biri mi üflüyor? Nereden duyuyor kör müsün lafını? Anlamadım.
3: İrfan Hoca'yı çok severim. Çok eski tanırım. Çok naif, çok güzel insandır. İş alakası da çok güzeldir. Ama bu yapmış olduğu açıklama skandaldır. Skandaldır. Şimdi bana İrfan Hocam... O konu

0: Oyuncuyu anlatma bana. Bana oyunu anlat. Neden ben 4
1: Veya 4. hakem genç mi yaşlı mı?
0: Genç mi yaşlı mı? İyidir, kötüdür, haklıdır, değildir. Okan Hoca'dan bana bu maçı anlatma.
1: Galatasaray'ın meselesi bana o değil bu
0: bana,
1: akşam.
0: Bana oyunu anlat. Necati. Bana şu 4-0'lık mağlubiyetini önce taraftara özür borcunuzu anlat. Bir kişi de çıksın desin ya. Trabzon'a gelen bu taraftardan biz özür dileriz desin. Maçı izleyen taraftarlardan bir özür dileriz desin.
1: Abdülkerim Bardakçı özür dilemiş. Bir de Batrak'ı o maçtan sonra özür diliyor
0: oyuncu,
1: alkışla.
0: Ben burada oyuncuları bir kenara bırakıyorum. Oyuncuların performansları iyi olur, kötü olur, güzel olur. Onlar değişir. Demin ne dedim? Oyuncuları değiştiremeyeceğine göre oyunu değiştirirsin. Kim değiştirecek bunu? Sen değiştireceksin İrfan Hocam. Sen değiştireceksin Okan Hocam. Bunu Sinan abi değiştirmeyecek. Abdülkerim abi değiştirmeyecek. Ahmet Hocam değiştirmeyecek. Sen değiştirmeyeceksin. Ben hiç değiştiremem. Ama sen değiştireceksin. Geçmişteki o Tottenham maçındaki oyunu geri getireceksin. Sen içerideki Liverpool maçındaki oyunu getireceksin. Sen geçmişte United'da Manchester'daki maçı getireceksin.
1: Bayern Münih karşısında.
0: Bayern Münih'teki oyunu getireceksin. Yarınlar yokmuş gibi saldırmayacaksın. Arkana bakacaksın. Böyle amatörce gol yemeyeceksin. Bana oyunu anlatacaksın. Bu 4-0'lık ağır mağlubiyeti bana anlat. Oyunu anlat. Okan Hoca'nın neresini anlatıyorsun bana? Okan Hoca da çıkıp bunu anlatmalı. Çıkıp güzel dille anlatmalı. Kendi bir check edip upgrade etmeli. Oyun niye bu kadar kötü? Galatasaray niye bu kadar kötü oynuyor? Nerede o Tottenham maçındaki 70 dakikalık o baskı, büyük takımlara karşı baskı? Trabzonspor takımını çok güzel söyledi Sinan abi. Konyaspor maçındaki gibi bakmayacaksın. Bakarsan bu şamarı, bu tokatı sana çok ağır bir şekilde ödetirler.
2: Şimdi oyuna bakıyorsun, sisteme bakıyorsun, abi dizilişe bakıyorsun, sahada dizilişe bakıyorsun, karşı rakibe bakıyorsun, pozisyon almaya bakıyorsun, hiçbir pozisyon alma yok, savunma yok, hiçbir şey yok. Yani Galatasaray takımı çok son derece labali, sorumsuz, disiplinsiz oynuyor. Yani disiplinsiz oynuyor. Ya bir hücum hattındaki bir adam 20 tane top kaybediyorsa, o Leroy Sané de aynı şekilde aynı. Onun dışında zaten o çocuk ezildi. Yani o Deniz. O çocuk zaten orada zaten eksik oynadın. 10 kişi oynadın. Zaten 10 kişi oynadın, eksik oynadın. Hiçbir şey yapamaz orada. Hiçbir şey zaten ona top da gelmiyor oraya. Garibim orada iki tane stoperin arasında çırpındı kaldı. Zaten seni kaybetti. Şimdi Trabzonspor ki Torreira'yı mesela gördünüz mü hiç? Hiç Torreira'yı gördünüz mü oyun içinde?
3: Oynadı
2: bir
3: mı?
2: Alıyor topları Torreira. Alıyor sola bir atarken. Bir oyun değil. Onun dışında sağda yok. Sildi. Melih Kabasakal'la Fabinho. Bak Melih Kabasakal'la Fabinho sildi onu.
1: Melih
2: sildi. Sildi onu orta sahada. Top göstermediler. Bakın kırılma anı var maçın. Çok kırılma anı. Santraforu.
1: Franculino çizgiden çıkarttı.
2: Jou çizgiden çıkardı. Bravo. Bakın bir o kırılma anı. İki Onana'nın iki kurtardı. Kırılma anları var. Trabzonspor oyunu döndürdü.
1: Bravo,
2: Yakup oyunu.
1: Diyorsun,
2: bak yine mi? Üstüne basıyorum.
1: Merhaba.
2: Trabzonspor takımı bugün %60, %70 iyi oynadı. %80, %90 iyi oynasaydı ezer geçer 7-8 yapabilirdi.
1: Oho.
2: Bak yapardı. Ertem.
0: Sinan abi seni destekliyor. Hangi golü organize etti?
2: Yani,
0: İki gol geçiş. Hani,
2: aynen
0: bir
2: öyle.
0: Golü kendi elinle verdi.
3: Salak hani, karşıya penaltı
2: yani,
3: atayım.
2: Ben sana söyleyeyim. Tabii. Yani onun için.
3: Santraforda 6 pastan avuta attı biliyorsun.
2: İkinci yarı durdu.
3: Evet.
2: Trabzonspor bakın Trabzonspor ikinci yarı durdu. Durdu. Tempoyu durdurdu. Bravo. Yoksa
0: ilk yarı 5 olurdu.
2: Yoksa ilk yarı 5 ikinci yarı falan bakma. Biraz daha şey yapsa tempo yapsalardı daha da giderlerdi. Bize yetti temkinli oynadı. Aman kazayı yiyip de işte gol yemeyelim falan filan. Onun için şimdi burada Okan Buruk heyecanlı bir çocuk. Okan Buruk kenarda agresif. Evet. Kendini tutamıyor. Normal hep ne diyoruz? Kardeşim diyoruz böyle. Ama bu sadece Okan Buruk değil bu. Genel anlamda Galatasaray'da bu var.
1: Doğru.
2: Bakın Galatasaray hocalarında bu. Çok sevdiğimiz Fatih hocamız dahil. İşte bir maçta sen var mıydın? 3 hoca birden atıldı.
3: He.
2: Hasan vardı, Ümit Davala.
0: Ben de vardım yani, da ben de tribündeydim.
2: Sen tribünde. Yani bizim Galatasaray'ın, bizi Galatasaray hocaların ruhunda bu var bu agresiflik kenarda. Var. Çünkü niye? Ben bunu burada Rasim'de varken hep söylüyordum. Ya Rasim, siz hiç yenilgiyi hazmetmiyorsunuz. Yani yenilmeyi düşünmüyorsunuz. Okan Buruk'a da çok sevdim. Okan Buruk mesela hiç mağlup olmayı düşünmüyor. Hep kazanmayı düşünüyor. Hiç rakipleri sevinmesin. Tamam mı? Rakipleri hiç sevinmesin. Anladın mı? Hep ben sevineyim.
1: Bahane.
2: Hayır, hep ben sevineyim, evet. Hep ben mutlu olayım.
1: Ve sonrasında
2: da
1: hani.
2: Abicim arada da Galatasaray yenilsin. İnsanlar yensin, seni sevinsin. Hep sen yenmeyeceksin. Hep sen yenersen seviniyorsun. Bir de yenildiğin zaman da hani üzül ama agresif olma. Sakin ol. Bir tebrik et. Hiç Okan'ın birini tebrik ettiğini gördünüz mü mesela? Maçtan sonra bir rakibini. Hayır, bir rakibini.
4: Gördüm.
2: Yok, etmem, görmemişsin.
4: Norveç maçından, Norveç'te hakem.
2: Etmemişsin.
4: Bir Lisbon maçından sonra gülerek böyle müstehsi şekilde.
2: Kim etti?
4: Dinger diye bir Alman'a dingil mingil diyoruz.
1: Geçen hafta. Geçen hafta.
4: Okan Hoca.
1: Dingil dedi.
4: Şu anda hafta. Dingil kim biliyor musun? Dingil'in kralı sensin.
1: Oo hocam, demeyelim öyle ya.
4: O dediği için mütekabiliyet esası.
1: Ama sana biz demeyelim hocam, dedi hocam. Sana demedi ki hocam. Sen Norveç'te hakem misin hocam?
4: Dingil bir
0: ama değilsin. Orada soyadından bir şey. Doğru bulmuyorum.
2: Tamam. Ha, espri
0: doğru
2: yapıyorum.
0: Doğru bulmuyorum.
4: Bu peki arada, değiştiriyorum.
0: Doğru bulmuyorum tamam. Ama seni gelince
1: doğru bulmuyorum. Sen demedi hocam. Ne olur hocam. Gözünü seveyim. Bir dakika yapma hocam. Okan Hoca sana demedi hocam. Alman hakeme dedi.
4: Fark etme. Yani. Ben dünyadaki tüm hakemlerin Alman, Fransız, İtalyan hepsinin abisi.
1: Hocam,
4: döversen de ben döverim, seversen de ben severim. Tıpkı 143 sefere dediğim gibi. Bir tek ona 143 sefer ben derim. Genel kurulda başkan 143 sefer otur yerine diyemez. Devam ediyorum. Şimdi biri dese ki sana. Okan Buruk muydu neydi? Biz ona başka bir şey söylüyoruz. Buruk'a yakın. Hani bak, hakaret etmiyorum. Yakışıyor mu sana? Yakışıyor mu? İrfan Hoca sana yakışıyor mu? Naif adamsın Necati'nin dediği. Ben de aynı kanaatindeyim. Şu maç hakemin konuşulacağı maç.
1: 22-23 geldi mi?
4: Doğru. Sane'ye yapılan Trabzonlu Savic'in yaptığı kırmızı.
1: Onu soracaktım
4: ya,
1: hocam.
4: Kırmızı. Maç 3-0 kırmızı. Tamam. Lafım yok, kırmızı.
0: Çağıran var. Buraya niye çağırmıyor?
1: Ama ben iddia ediyorum Trabzonspor 10 kişide kalsa yine 4'e atardı. Öyle bir hava vardı.
0: 3-0 biter maç.
4: Ya ne olacak, dakika 70 düşür. 3-0 hadi 3-1 olsun. O değil ki sorun. Her hakem hatasında futbol hatalar oyunu. Hakeme küfür etmek. Duyuluyorsa atılıyorsun, duyulmuyorsa Türkiye'ye rezil oluyorsun. Çünkü kameralar seni gösteriyor, buradan sövüyorsun. Yetmiyormuş gibi Lisbon'da Norveçli hakeme yine sövüyorsun. Sonra bir de utanmadan hata yaptı kabul. Dingil adlı hakem, Dingert adı. Dingil hata yaptı. Batrakova yapılan hareket, kırmızı penaltı, yanlış lafım yok. E sen de hata yapıyorsun kaç maçtır. Dediğim gibi Okan Hoca. Zafer sarhoşu oldun. 4 yıllık başarı seni anormal şımarttı. Alemlere düştün. Konsantrasyonunu kaybettin. Kendine dokunulmaz zannediyorsun. Herkese küfür ya kafir yapma hakkın olduğunu düşünüyorsun. Halbuki sen böyle değildin. Dışarıda da böyle adam olmadığını düşünüyorum.
0: Öyle çok güzel adam.
4: Senin hayatın için, geleceğin için, Galatasaray'ın geleceği için. Dursun Özbey'in bekası için yarın sabah saat 7 gün ağrırken Okan Buruk'un gitmiş olması lazım.
2: Ya bırak hocam, ne yapıyorsun sen?
4: Ya benim fikrim. Ya benim fikrim.
2: Hemen bir anda idam etsin.
1: Hocam biz bir kere kötü reyting alırsak deseler ki Ertem gitmesi lazım.
2: Aynen 4.
1: Olur mu böyle bir şey hocam?
2: Ya 4 senedir şampiyonu. Bir tane yeni
1: bak, normal hocam. Türkiye'nin en çok
2: güzel yeniliyor.
1: Bir kere reyting kötü alamaz mısın hocam?
2: Hocam. Trabzonspor'a yeniliyor. Az buz bu takıma yenilmiyor. Ya. Trabzonspor'da az buz bu takım değil. Bu ülkenin ilk takımından bir tanesi Trabzonspor'da. Trabzonspor'a yeniliyor
4: Sinan.
2: Az buz takıma yenilmiyor.
4: Sinan.
2: Ha, sen küçümseme yani bu galibiyette.
4: Tamam.
2: Ben Trabzonspor ya. Sinan. Ahmet ne yapacağı belli olmaz. Ezer geçer. Ezer geçer, fark etmez.
0: Okan Hoca'yı kimseyecek.
2: Her türlü de konuşup biz hata yapamaz mıyız?
0: Okan Hoca'yı şu an kovamaz abi.
4: Bir dakika. Biz hata yapamaz mıyız? Sevgili Okan.
0: Şöyle olur.
4: Bir dakika.
0: Devre arası olur. Gider sezon sonu olur.
2: Hocam Galatasaray taraftarı, Galatasaray Ultras'tan Galatasaray taraftarı her zaman doğruyu bilir. O doğruyu yapar. Ne zaman ne yapacağını Galatasaray taraftarı ayarını verir.
4: Ayarını verir. Önce senden özür diliyorum.
2: Ayarını verir. Galatasaray taraftarı futbolu çok iyi biliyor.
4: Senden özür diliyorum. Necati, senden de özür diliyorum. Okan Buruk. Konuştuğum laflar için özür diliyorum. Daha değiştiriyorum. Daha değiştiriyorum. Adam, sabah saat 7 gün doğarken yollar ayrılmalıdır değil. Dursun Özbek. Okan Buruk'u kovmalısın.
3: Daha söylüyorsun.
4: Karşılıklı anlaşarak değil. Kovdum diyerek kovmalısın. E siz istediniz bunu. Ne
3: ben
4: yapalım?
3: İstemedim, ben bir şey demedim.
0: Ya başarısızlığın, başarısızlığın her zaman bir faturası vardır.
4: Yani tamam, fatura çıkacak.
0: Ya oyuncuların tamamını gönderemeyeceğini söyler. Başkanlık hocam, seçimi yeni olmuş. Başkanı göndermeyeceğini ya da başkanı istifa etmeyeceğini. Başarı da, başarısızlık da özür dilerim abi. Başarısızlık da zaten faturayı hoca ödüyor.
2: Kim biraz ölüyor? Geçsin zaman hocam. Şampiyonluğu yani, gitti, azı kaybolur. Bilmem ne olur. Zaten Galatasaray taraftarı. Zaten gereğini yapıyor. Galatasaray
0: yeri,
2: taraftarı.
0: Yeri ve zamanı olur.
2: Galatasaray taraftarı yeri ve zamanı çok iyi biliyor abi.
4: Hazır mısın?
2: Ayarlıyor.
4: Şu anda ya, Fatih Terim'i.
3: Sen de azdırma.
4: Müsaade et. Tekrar ediyorum. Adam yine özür diliyorum. Yine, hatta ya. Sabaha bırakma. Al, al. Gece saat 2'de falan
3: al Sinan.
4: Resmi açıklamayla görülen lüzum üzerine Okan Buruk'un görevine son verilmiştir tamam. diye yap. Fatih Terim şu anda tamam. izlemiyorsa
3: çok acımasın.
4: Benim adım Ahmet Çakar değil.
2: Niye
4: Mehmet Çakar olsun.
2: İzlemiyor ki.
4: Söylüyorum. Yol da vermeye başlıyorum.
2: İzlemiyor abi.
4: Niye? Getir Fatih Terim'i.
2: Kızıyor.
4: Abi, abi hiç konuştun mu?
1: Bir bitirsin. Bitirsin ya bitirsin.
2: Hocam hiç susmuyorsun ki ya. Hiç susmuyorsun ya. Hocam. Bir sus ya. Hocam. Bir sus. Aynı şeyi söylüyorsun. Takmışsın o kara kapıyı. O kara istifa 6 oldu 7 oldu. 5 oldu. İstifa edecek bir sebep yok hocam. Trabzonspor'a yenildi.
4: İstifa.
2: Normal. Normal bir mağlubiyet bu.
4: O da yanlış. Trabzonspor'a yenildi. Bunun adı şeydir. Popa değil. Trabzon'a yenildi 4. Portekiz Lisbon'a yenildi 3. Como 3, Venezia 2.
1: Ayağını oynamadık hocam.
4: Ben ya. 3, topladım 15 yaptım.
2: Ne maçları ne maçı ya?
4: Anlamadım. Ne maçı mı?
2: Hazırlık, özel maçları hazırlık ya.
4: Beğenmiyoruz hazırlık maçları.
2: Hocam sen de ya bırak. Antrenmanları da sayıyorsun.
4: Erzurum'u ya. Yendin. Tebrik ediyorum. Şimdi göreceğiz Barcelona'yı.
1: Bir tek soru sorabilir miyim? Hayır. Bir tek soru sorabilir miyim? Bir tek soru sorabilir miyim? Lütfen bak bir kere araya gireceğim.
0: Bu kadar kafanı
1: bir kere araya gireceğim.
0: Bir durum yok.
1: Bir kere araya gireceğim. 4 sene üst üste şampiyon yapmış bir teknik adamın bir sezonluk kredisi yok mu hani bu sene de Okan Buruk olmasın.
0: Çok fazla kredisi olmuyor.
1: Yani Sinan abi diyor ki, Sinan abi diyor ki yıl, ya hep siz mi şampiyon olacaksınız? Doğru söylüyor. Ben katılıyorum Sinan abi. Bir kere de bir kere başka yani Okan Buruk'un
2: biraz onlar mı?
1: Bir
2: olsun?
1: Kere de Okan Buruk'un şampiyon olmama yani kredisi yok mu? Yani Okan Buruk yani deyince aklınıza şampiyonluk mu geliyor ya? Ey Türkiye. Okan Buruk istifa hocam.
4: Türkiye.
1: Hocam X'te şu anda X'te Twitter'da eski adıyla Okan Buruk istifa.
2: Çok
1: hayır,
2: ya.
1: Trendlerde.
4: O Okan Buruk istifa değil. Hayır. Twitter'a yeni bir hashtag açıyorum. Okan Buruk istifa değil. Okan Buruk'u kovun.
1: Hocam yapma ya hocam. Hocam,
2: Okan hocam çocuğum bir...
1: Hocam ne alakası var?
2: Niye böyle yapıyorsun? Ya ya?
1: Yok hocam ya.
0: Hocam
1: yok o kadar değil ya. Yapma hocam o kadar değil ya. Hocam eleştirilebilir de.
2: Okan Buruk'u
1: kovun bilmem ne. Yok hocam. Ben nasıl bol oynattım?
4: Ben nasıl?
2: Teslim ediyorum.
3: Durum olarak adam özgür.
2: Ben olabilir kardeşim.
4: Ben vatanımı sattım. Niye bana bağırıyorsunuz?
2: Her istediğin her şey söylenilmez ki özgürlük. Yanlış. Olur mu istifa olur mu ya? Ne oluyor ya?
3: Ahmet hocam. Hayır. Galatasaray çıkar istediğini mi yapacak
0: Galatasaray
3: yani?
0: Galatasaray bu kağıtlardan çok güçlü çıkar. Bunu
3: Allah
0: unutmayın.
3: Allah.
0: Galatasaray bu kağıtlardan
2: bu sene biraz zor görünüyor.
0: Allah Allah.
2: Neco.
0: Bu kağıtları Sinan Neco biraz çok zor. İyi yönetir.
2: Bak.
0: Bu
2: Neco biraz zor görünüyor be bu sene.
0: Bak Beşiktaş Galatasaray'a 5 attığında açık ara şampiyon
2: bak,
0: olur.
2: Biraz zor görünüyor bu sene.
1: Yapma hocam Allah aşkına.
4: Yok yani arkadaşlar Türkiye'de çifte standartın kralını Ertem ve Sinan üzerinden gösteriyorum. İsmail Kartal başı kel mi de İsmail Kartal'ın içinden geçtik. Okan'ı koruyorsunuz
2: sen
4: bana.
2: Sen geçiyorsun ya.
4: Fatih Terim. Fatih Terim. Sana ihtiyacım var Galatasaray'ın. Ver müziği.
2: Sen öyle gidelim ya.
1: Ne müziği hocam?
4: Biliyorsun sen ne olduğunu. Sen yazdım geçiyorum. Sana.
1: Ne? Ya Kayağan'dan çağırmazdım acil olmasayı istiyor.
4: Fatih Terim.
1: Hocam Kayağan'dan çağırmazdım.
4: Fatih Terim.
1: Hocam
4: sen niye çağırıyorsun?
1: Ne yapıyorsun?
4: Kardeşim Kayağan'dan acil olmasa.
1: Bir dakika ya.
3: Şarkı çok güzel.
4: Acil olmasa.
1: Versenize şu şarkıyı.
4: O bilmez ya. Acil olmasa çağırmazdım.
2: Acil olmasa
4: çağırmazsın. Hemen kalkıyorsun.
3: Kayağında.
4: 7'de en geç 7'de ama vazgeçtim. Gece 2'de kovun. 10 gibi.
3: Benim en sevdiğim şarkı.
4: Başkanı
2: seçeceğim. Sen o şarkıyı
1: çağıracaksın da
2: çağırmayacak.
3: Ben sana söyleyeyim. Çağırma şarkı.
4: Hocam.
3: Hocam.
0: Bir şey diyeceğim ya.
3: İçeride ben söyledim.
4: Bir şey diyeceğim. Benim müziğim.
0: Verseniz onu ben de.
4: Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Hayır Dursun Başkan'a sesleniyor. Çağırmazdım acil olmasa diye.
2: Okan
4: versenize. Dursun Özbek bu şarkıyı sana hitap versene.
2: Okan Buruk haksızlık ediyor Ahmet Çakar. Ahmet Çakar ayıp ediyor. Ya, Okan Buruk haksızlık ediyor.
3: Ahmet Çakar'ın dediğine kadar
2: Ahmet Çakar söylesin.
0: Zaten geldi ters.
2: Takım var ya Galatasaray küme düşme oynasın. Ahmet Çakar ne söylerse Galatasaray tarafında Dursun Özbek onun tersini.
3: Evet tamam gel.
4: Ben şu şarkıyı versene kardeşim ya. Bu kadar mı zor ya?
3: Çağırmazdım. Değil mi öyle değil mi hocam?
4: Vallahi çağırmazdım. Sesi aç.
3: Çok güzel şarkı Sinan ya.
4: Sesi aç.
2: Kim söylüyor bunu?
1: Kayağan. Ha yok şey. Kayağan. Ebru Gündeş. Ama Kayağan. Rahmetli Kayağan'ın şarkısı. Allah rahmet eylesin. Sigaramın
4: sesi aç.
1: Sesi açalım arkadaşlar.

0: Ebru hanıma buradan
1: ne güzel saygılar, selamlar.
0: Ebru Gündeş'i söylüyor. Ebru hanıma saygılar, selamlar.
1: Çok güzel sesin.
0: Rahmetli Kayahan'ı da bir kez daha sevgiyle, özlemle, hasretle anıyoruz. Mükemmel bir şarkı yapmış ama Fatih Hoca için değil tabii. Fatih Hoca'yı çağırıyor Ahmet Hoca.
1: Yalnız var ya.
0: Dursun Başkan'a sesleniyor.
1: Ahmet Hoca televizyondan Fatih Terim'e şarkı gönderiyor.
2: Galatasaray taraftarı.
0: Reklama gitmek zorundayım.
2: Galatasaray taraftarı hocasına sahip çıksın. Yönetimi hocasına sahip çıksın.
3: Ertemciğim.
2: Bu iş o kadar basit değil.
3: Şu an 2300 metre yükseklikten sevgili Olcay Saral Başkan'la Nedim Saral kardeşim bizi seyrediyorlar. Trabzonspor galibiyetinden.
2: 2300 metre.
3: Kuzine sobayı yakmışlar, resim attılar. Kuzine sobayı yakmışlar. Bizi seyrediyorlar buradan.
2: Sinan.
3: Buradan Ofa Dağ'a selamlar buradan.
1: Bütün Trabzon bizi seyrediyor.
0: Olcay Başkan'a selamlar.
1: Trabzon Spor'un.
0: Nedim abi. Nedim abi çağırıyor Nedim abi.
1: En büyük gönültaşı sevgili Ali Kup. Hepinize selam söylüyor, çok mutluyum diyor.
3: Çok önemli Nihat Baba'nın bir isteği var. Önemli
1: hangi
3: Nihat
1: Baba bir şarkı?
0: Nihat Trançipçi
3: evet.
0: Abim mi?
3: Evet. Bilfen Üsküdar Lisesi gençlerine okullar arası turnuvada başarılar diliyorum çocuklar, başarılar.
0: Başarılar.
3: İnşallah şampiyon olsun bakalım.
0: Bilfen'e başarılar, Bilfen'e Nihat Trançipçi abime selamlar. Bilfen'e başarılar. Üsküdar'dı değil mi?
1: Reklama gidiyor muyuz Ertem'ciğim?
0: Reklamdan sonra şarkıyı geliyoruz. Sürpriz bir konu var.
1: Şu şarkıyı verin bir daha.
4: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar 3499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
6: Taraftarlık yalnızca bir takım tutmak değil, bir spordur. Biz değil, bilim söylüyor. Maç izleyen bir taraftarın nabzı 140'ı geçiyor. Neredeyse 540 kalori yakıyor. Kan ter içinde, heyecanla izlenen maçlar. Bir saniye yerinde duramayanlar. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuyla yaşasın futbol, yaşasın taraftarlar.
7: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
8: Abi ne yapıyoruz şu an?
9: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bebeğinize olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Bu hafta sonunun kazandıran bizim kart ürünleri. Obaçay

0: dökme ve poşet çay çeşitlerinde %15 bizim kart para kazanın. Hem bizim toptan hem bizim groslarda.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: sıcaktan kafam kaşındı. Biraz serinlesek mi?
1: Hadi kaşıntıyı kafada bitirelim.
2: Yeni Head & Shoulders buzlu mentol ferahlığı. Kaşıntı giderici ve kepek karşıtı formülüyle -5 derece serinlik hissi.
1: Kafanı ferah tut.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
5: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakika.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Selim, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Damla bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
2: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
1: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bebeğinize olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin lira

0: yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabam.com'a değerinde drink sat.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Taraftarlık yalnızca bir takım tutmak değil, bir spordur. Biz değil, bilim söylüyor. Maç izleyen bir taraftarın nabzı 140'ı geçiyor. Neredeyse 540 kalori yakıyor. Kan ter içinde, heyecanla izlenen maçlar. Bir saniye yerinde duramayanlar. Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuyla yaşasın futbol, yaşasın taraftarlar.
6: Ben futboldan anlarım, ben stilden de anlarım. Ben Ahmet Çakar'ım. Herkes takım elbise giyer ama herkes takım elbise seçemez. Ben seçtim. Terzi Ayhan Classics.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam ediyor.
9: Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Trabzonspor'un 4-0'lık galibiyeti. Tabii Trabzonspor, şöyle bir soru var. Trabzonspor mu çok iyi oynadı, Galatasaray mı çok kötü oynadı? Trabzonspor mu oynatmadı? Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Trabzonspor çok güzel oynadı ve Galatasaray'ı oynatmadı. Trabzon'un hakkını verelim, öyle mi hocam?
10: Galatasaray komedi golleri yedi. Komedi gollerin Trabzon'la alakası yok. Yani bir yıktığım vakit Salah gibi adamı defansın en gerisinin 10 metre arkasına bırakmak gibi gaflet amatör takımlarda yok. Bir korner mi atılıyor? Temel kuraldır. Apo, korner atışlarında sen çıkma. Çıkma. Hep kontrol et. Karşındaki de Salah ha.
11: Ama işte hocam kalite de var. Mesela Salah'ın aynı yerde yakaladığı topu mesela.
10: Ona şu yakalasa yakalanır.
11: Gidemez, yakalanır.
9: Trabzon'un paylaşımlarını verelim arkadaşlar.
11: Evet. Ve Plase'yi götürdü.
12: Salah bir de gibi bir oyuncuyu.
11: Plase'yi tertemiz bıraktı adam.
12: Salah gibi bir oyuncuyu oynamasına izin verirsen, boş bırakırsan seni cezalandırır. Ki bugün çok ağır bir şekilde cezalandırdı. 3 gol 1 asist. Yani muazzam bir performans.
11: Abi boş boş. Boş bırakmasan da ya Messi'yi de dünya biliyor ve marke ediyor. Hala adamı durduramıyorlar abi yani.
12: Beni de boş bırakırsan ben bile seni cezalandırırım.
11: Ama boş bırakmak ayrı şey.
12: Top rakipteyken bırakırsan, top sadece sendeyken oynarsan, rakibin oynamasına izin verirsen, o olanları bırakırsan seni herkes cezalandırır ki. Dünyanın en büyük oyuncularından biri Salah, Türkiye'de izliyoruz demin Sinan abi de teşekkür etti. Ben de teşekkür ediyorum böyle bir oyuncuyu getirip bize izlettirdiğiniz için. Yakından takip ediyoruz. Bugün de muhteşem bir performans. Canım, cezalandırır
11: abi. Bazen tuttuğun oyuncuyu da durduramazsın. Osimhen'i de tutuyorlar değil mi? Adam adama. Gördün mü işte, kalite olunca tutamazsın. Yani inan Jakobs'a falan görev vermiştir. Sen buna yanından ayrılma, döndürme falan. Adam kendini kaybettiriyor. Ediyor Messi'yi. Önlem almıyorlar mı zannediyorsunuz siz Dünya Kupası'nda Messi'ye? He? Arjantin'in en büyük silahı diye. Ne oluyor? Yine adam bir şey yapıyor. Yani bazı oyuncuların ya önlem de alsan kalitenin önünde duramıyorsun abi. Yani onun için çok kaliteli bir oyuncu. Ha Konya maçındaki gibi etkisiz de oynayacak. Yani çok kaliteli oyuncuların etkisi oynadığı maç var. Konya maçındaki gibi etkisiz de oynayabilir. Ama
9: bir öncekini versene.
11: Bu tip oyuncular böyle büyük maç yakaladın mı işte ortaya kalite farkı çıkıyor. Yani bugün, kalitesini koyuyor.
12: Bugün oyun anlamında da mesela Trabzonspor çok akıllı oynadı.
11: Tabii bekledi.
12: Çok akıllı oynadı.
11: Bekledi.
9: Ya, maçın özeti şu görüntü aslında ya.
13: Şimdi
9: maçın özeti şu görüntü aslında yani.
12: Evet, evet. Dersine iyi çalışmış.
9: Gerçekten muazzam bir akıl. Yani şu anda şu izlenilen yani rekorlar kırıyor. İzlenme rekorları şu anda.
11: Bunu Trabzon paylaşmış.
9: Ne var bunun? Merdivenleri çıkarken hocam
12: bunun
9: yani ya su içmeye gidiyor ya lavaboya gidiyor. Erten, skor bir anda 3-0 oluyor.
12: Erten bunun keyfini çıkarsınlar. Hayat bu. Bugün böyle, yarın tersine döner. Onun için güzel bu şeyleri seviyorum ben. Galipken güzel oluyor bu işler. Ama yarın öbür gün mağlup olduğunda...
9: Necati soru şu, Okan Buruk istifa eder mi yönetim? Böyle
12: yok,
9: bir...
12: Yok, hiç asla hiç öyle bir şey olmaz.
9: İnisiyatif kullanır
12: Okan
9: mı?
12: Okan Hoca, sadece Okan

0: Hocam ben şunu istiyorum. Ya.
1: Bir toplantı olur mu mesela? Yani Okan Buruk hakkında, Okan Buruk için 4
0: olmalı,
1: sene sonra bir toplantı olmalı mı? Bir güven oylaması.
0: Bak yönetim çağırır.
1: Ya ben eminim şu anda yönetim içerisinde ya mutlaka bunu, aklına düşenler vardır.
0: Ya olabilir ya. Çağırır gelir der ki ya Sinancığım gel bir oturalım. Ne oluyor ne bitiyor biraz istişare edelim. Biz bir yerde yanlış yapıyor muyuz? Sen bir yerde yanlış yapıyor musun? Oturup daha doğruyu yapabilebilmek için, daha iyi olabilmek için. Şimdi, bu istişareler olur yani. Yönetim de çağırabilir.
2: Bir de başka bir konu olur. Peki acaba Galatasaray yönetimi Okan Buruk'un istediklerini aldı mı? Yani istediği transferleri yaptı mı? Acaba Galatasaray yani gerekli transferleri yaptı mı? Yani Okan Buruk şimdi acaba defansa istedi mi oyuncu? Yani bakın şimdi
1: bir çeviyi, yuko çıkmıyor o mu istedi acaba?
2: Bir şey bu zannetmiyorum. Leslie. Bu adam bu kadronun acil en önemli transferi savunmadır ya. Bunu evet. Herkes biliyor.
0: Yani Leslie'yi hoca şimdi, istedi onu biliyorum.
1: Sinan abi sağ bek Şalay'ı çıkartıp Kazımcan'ı koyuyor sağ bek'e.
2: Ben şimdi kalkacağım Lemina'yı hem orada oynatırım hem orada oynatırım. Yok öyle bir dünya abi.
0: Onun da hataları var abi.
2: Oynayamazsın kardeşim.
0: Hocanın da hataları var transferde.
2: Hayır bak anlatıyor.
3: Sinancım Singo'yu kim istedi? Nerede Singo?
2: Acaba istedi
3: Singo nerede Singo?
0: Singo'yu da Okan Hoca aldı.
2: Hayır hoca istedi mi?
0: Sakat.
2: Alındı mı? Hoca istediyse hoca hatalıdır. Ayrı bir konu ama dediğim gibi Galatasaray sezon başı abi herkes kendini yırttı. Bizim sevgili Şahan bile çıktı kendi Instagram'dan yazdı.
0: Abi ona onu geç abi. Onunki boş iş, boş adamın teki de.
2: Yok taraftan,
0: boş adamın teki.
2: O da bir taraftar öyle mi? O da bir taraftar.
0: Öyle bir taraftar olmaz abi.
2: Hayır bir dakika Necati.
0: Sinan abi öyle bir taraftar olmaz.
2: O da taraftar. Yazdı adam taraftar.
0: Yazmadı abi. Ya dedi ki saygısızlık yaptı.
2: Ya say ben o şu
0: bana göre saygısızlık
2: yaptı. Şu oyuncu lazım. Ha o simit
0: ona mı kalmış abi?
2: Hayır. O simitleri ümitleri yanlış. O ayrı bir konu. O bir
0: normal transfer yanlış. İsteyebilir. Onları yapsın.
2: Düşün. Yani bunu herkes görüyor. Hayır ben o anlamda örnek vererek diyorum.
0: Saygıyı bozmamak onun, lazım. Ha,
2: saygısız yazmışsa o ayrı bir konu. Saygısız evet simit mümit örnekleri yanlış.
0: Saygıyı bozmamak onu, lazım. Yoksa değil, isyanında haklı olabilir.
2: Ha, onlar hoş değil. Ha, onun için şimdi buradaki konu Galatasaray'ın asıl eksikleri neresiydi, nerelere yapıldı? Acaba Leo'ya ihtiyaç var mıydı? Barış Alper var, Sané var. Oynuyorsun. Veya Betrakov aynı tip sende Yunus var. Almak gerekiyor mu? Almış olmak için mi alındı? Yani. Şimdi mesela Icardi kalsaydı bir sene daha kalabilir miydi? Veya belki takım bozuyordu antrenmanı falan.
0: Ama Icardi kalsın
2: ama
0: istediler
2: arka
0: zaten.
2: Tarafta, arka tarafta parayla anlaşamadı. Yani. Arka tarafta Galatasaray'ın önce bu tarafa bak bu Galatasaray takımının iki tane stoper alması lazım. Üst düzey. Yani banko düşüneceği.
1: Evet.
2: Davison ve Abdülkerim'in önünde
1: yedekleyecek.
2: Başka kimseyi de almasına gerek yoktu biliyor musun? Bak kapat transferi. İkisini al kapat.
0: Yabancı kuralı da çok etkiliyor abi. Yani
2: ayrı bir konu.
0: Mecburi 23 yaş altı oyunculara gitmek zorunda kalıyor.
2: Bütün takımları etkiliyor. Sana Barış Alper zaten oynuyor. Türkiye Ligi'nde oynuyor. Zaten Avrupa'da nereye gittin belli ne kadar. Zaten Avrupa'da oynuyor. Belli düzenin.
1: Singo Milyara'dan sonra dönüyormuş.
2: Dinle. Şimdi Barış Alper orada var. Sana idare ediyorsun. Gidiyor geliyor maç kazandırıyor. Zaten öyle böyle. Amaç burada Türkiye Ligi kardeşim. Avrupa falan
0: ya,
2: değil.
0: Ya.
2: Zaten bu yaptığın transferlerle sen Avrupa'da falan mı? Yani bir şey yapacaksın.
0: Ama herkes abi. Avrupa'da başarı bekliyor abi.
2: Yok abi Türkiye Ligi'ni sen
0: tamam,
2: düşün şimdi.
0: Sonuçta
2: sen
0: Şampiyonlar Ligi kupasını Necio, alacak değiliz. Ama şimdi, bekliyor sen, abi herkes.
2: Bak Necio herkes
0: geçen
2: bekliyor
0: sene 16 diyor. Bakın, 16'ya
2: herkes,
0: kaldım.
2: Şimdi Necio herkes bekliyor da. Bu sene Türkiye Ligi öyle değil. Bu sene bakın bu Trabzon öyle değil. Fener, Beşiktaş öyle değil. Bu sene lig farklı. Herkes daha ciddi, daha konsantre. Geçen sene değil. Geçen sene Fenerbahçe, Saadettin Saran biraz akıllı olsa şu Tedesco konusunda erken kovsa Tedesco'yu belki şampiyon olacaktı ya. Erken kovsa, ya son 6 maçta 9 puan kaybeder mi şampiyonla oynayan bir takım ya? Ligin son bitmesine 8 hafta kalır.
1: Evet.
2: Böyle bir şey olabilir mi? Şampiyonluğu elinle verdin sen ya.
1: Bu arada Bitşebu Okan Hoca'nın transferi değil o yüzden hazır değil deniyor diye bir mesaj ne geldi bana. Bitşebu var ya stoper.
0: Bitşebu.
1: Hocanın transferi değil, Bitşebu. Bitşebu
3: kimin transferi bu?
1: Hocanın transferi değil, o yüzden hazır değil deniyor.
3: Büyük takım teknik
1: direktörü. Leslie Yukoçuk bu da hocanın transferi değil deniliyor. Leslie Yukoçuk bu da.
0: Leslie hocanın transferi, çok eminim o konuda. Kendi şeyi var, isteği var. Onu biliyorum çok.
3: Ben o işi anlamıyorum
0: ama
3: arkadaş.
0: Bir yani bir, neydi? Bir şabu değil değil mi? Bir şabu
1: Bitşebu.
0: Değil.
1: Bitşebu. Ben Bitşebu diye.
0: Bitşebu ile ilgili bir şey
1: yani bizzat.
0: Ama Leslie Uguçuk'u
1: yakınından duydum.
0: Hocanın istediği bir oyuncu. Onu çok iyi biliyorum.
1: Bu arada Singo.
0: Bu arada Leslie kötü oyuncu değil abi.
1: Sevgili seyirciler, Singo'dan sağ bek kanat bek.

0: artık beklemeyin. Ciddi anlamda kronik bir durumu var. Bu hatta Galatasaray kulübünde de biliniyor.
1: Kardeşim,
0: stoper oynayabilir Singo. Sağ bek oynayacak durumda değil. Sakatlığı sebebiyle. Çünkü oynadığı anda Ertemciğim, futbol hayatının bile bitme durumu olabilirmiş. Sağ bekte oynarsa kanat bek 90 metre oynayamaz yani.
1: Verip,
0: yani eğer yalansa Galatasaray yönetimi
1: Galatasaray'a
0: doğru bilgiyi verebilir.
1: Batrakov'u
0: doğru bilgi bu galiba.
1: Büyük umutlarla Yıldız. Batrakov bu maçta oynamayacaksa
0: Hangi maçta oynayacak? Orjin 10 numara.
1: İlkay Gündoğan gibi çok önemli. 1,5 yıldır bu adam ne yapıyor? Nerede bu adam İlkay?
0: Bilmiyorum hocam.
1: Nerede? Şimdi bunları... Şimdi bak, bu dakikadan sonra ne olur biliyor musun? Yönetim Okan Buruk yönetimi ince ince trollerle, gizli mesajlarla satmaya başlarlar. Bu benim transferim değil. Bu senin transferin. Bu benim transferim. Tipik böyle şey. Üçüncü dünya ülkesi şeyleri. Mücadeleler. Ben onu bunu bilmem. Devre arası filan çok geç olabilir. Barcelona'dan 5 yedikten sonra Allah korusun. O gece ben Rams Park'ı göreceğim.
2: Söylüyorsunuz, ben, söylüyorsunuz.
0: Hocam sonra. Barcelona'dan 5 yersen
2: Allah korusun.
0: Yani Ertem, Barcelona'dan 5 yemek bilmiyorum da artık normal bir şey ya.
3: Normal.
0: Yani herkes 5 yer hocam. Ama. Herkes 5 yiyebilir hocam. Ahmet normal. Hocam, hayır hayır.
3: Senin yerden devralayım ben.
0: Kimse bu kadar tepki koymaz bugünkü kadar.
2: Şimdi ama bugünkü 5'ten de fena ya, bugünkü evet, fena.
0: Onu diyorum. 4-5'ten büyük yani. Evet, o maçta 4-5'ten büyük.
3: Canım, şimdi 100. yılımızda şampiyon olduğunuz da her futbolcuyu hocanız mı aldı?
4: Yok, ben aldım çoğunu.
3: Sen aldın çoğunu. Avrupa'da her futbolcuyu hoca mı alıyor?
0: Hayır.
2: Ama bir danışmıyor.
3: Sana bir kadro veriyorlar. Çoğunda da danışmıyor abi. Aa. Tabii sportif direktör der ki tüm bu kadro senin yararlan, faydalan. İstediğinde bir oyuncu varsa onları da bize gelin der.
4: Tüm verilebilir. İlhan Mahsız'ı nereden bilecekti? Tabii. Serdar Toprekli, Kaan Dobra'yı,
3: tamam,
4: ne Tolga Doğantesi. Bunları nereden bilecekti?
3: Şimdi sana bir kadro verilir. Bu kadrodan, bu kadronun içeriden elinden gelenin en iyisini çıkartmaya çalışırsın.
0: Evet.
3: Devre arası olur. Senin istediğin oyuncuları da alır. İstemediğin oyuncuları da yönetimde der ki kardeşim ben Batrakov'u istiyorum. Bu oyuncu iyi oyuncu. Batrakov kötü oyuncu değil ki.
0: Batrakov'u ben Sayın Dursun Özbek istedi diye biliyorum.
3: Ya olabilir. Başkan yani da istedi.
0: Sayın Başkan
3: istedi
0: diye biliyorum.
3: Batrakov'u.
0: Okan Hoca daha çok o Porto'daki oyuncu istedi.
3: Batrakov'u gidip de herhalde yan mahalleden falan almadın. Ya sonuçta o ülkenin en yetenekli, en iyi oyuncularından birini aldın. Kötü oyuncu değil ki.
0: Ben Batrakov
3: ama sen oynatmayacaksan bu genç oyuncuları niye alıyorsun? Ya fark etmez, herkes için söylüyorum. U23 yaş altı için Okan Hoca çıkıp demedi mi? Ya ben oyuncu yetiştirmek için almıyorum demedi mi? Evet. Böyle bir röportajı var. Bir kere çok yanlış
0: Necati, bir röportaj. Necati, sana bir şey soracağım. Okan Buruk Hoca'nın 4 senedir Türk futboluna bir tane oyuncusunu söyler misin?
3: Altyapıdan çıkardı mı?
0: Evet.
3: Yok.
0: Niye?
3: İstemiyor.
0: Burada Okan, hayır, burada Okan Hoca'ya kızmam
3: i̇stemiyor.
0: Ama.
3: Şöyle
0: burada
3: istemiyor.
0: İsmail Hoca'ya da kızmam.
3: Bak bak, istemiyor. Bak,
0: Fenerbahçe'de bunlar... Alaaddin var. Yiğit Efe var. Hayır, şöyle söylüyorum. Geliyorum sana, geliyorum yine.
3: Yiğit Efe'yi
0: yani abi, ya bizim insanımız sabırsız orada. Abi, Okan Hoca çıkarsa
3: işte
0: diyecekler
3: oraya geleceğim,
0: ki.
3: Oraya geleceğim.
0: Hani
3: ama
0: galibiyet?
3: Cesur da olmak lazım. Cesur da olmak lazım. Oynat abi. Leslie'yi sen aldın. Oynat. Bugün bu arada Leslie'nin yaptığında hiç doğru bulmuyorum. Böyle bir pozisyon, arkadaşı sakatlanabilirdi. Abi oyuncu da dikkat edecek. Ama Okan Hoca hep yarışmak istiyor. Hep şampiyon olmak istiyor. Okan Hoca'nın yapmış olduğu bir röportajda ben diyor yabancı oyuncuyu niye alayım, yetiştireyim diyor. E hocam altyapıdan da çıkar bir tane oynat.
0: Evet.
3: Oynat hocam. Okan bir şans Hoca, ver oradaki oyunculara da.
0: İşte bak, işte Okan
3: bir
0: Hoca.
3: Bir şans ver oradaki.
0: Ben ona geliyorum yani, işte. 18-19 yaşındaki Mora'yı
3: Ozan
0: istiyor.
3: Ozan Kabak'a verilen bak, şansı oradaki genç oyunculara da ver.
0: Okan Hoca 18-19 yaşındaki Mora'yı istiyor Porto'dan. Ama hani kendi Galatasaray'ın altyapısında Mora gibi oyuncu yok mu?
3: Varsa da.
0: Bak Ali Hoca, hatırlarsanız altyapıdan ne oyuncular çıkartırdı Ali abi ya, Ali Hoca. Orada, neler çıkartırdı, kimleri çıkartırdı yani benim bildiğim.
3: Çok sağlam olması lazım altyapıyla Volkan Hoca'nın arasındaki. Mutlaka iyi oyuncu vardır. Ama kadroyu da almıyor, oynatmıyor da.
0: Niye? Okan mesela Hoca, Arda Ünyay mesela, Arda Ünyay.
3: Yani bilmiyorum, sol stoper şey oynatıyor, Jakob'u oynatıyor ama... İki tane sol ayaklı stoperi kulübede oturuyor
0: Özbek,
3: ama başkasını olmuyor.
0: Özbek stoper çocuk.
3: Müthiş oyuncu. Çok bayılıyorum.
0: Şimdi o çocuğu 19-20 yaşında Pep Guardiola
3: oynatıyor.
0: O atıyor oyuna. Sen Arda Ünyay. Ya, yani
3: Okan Hoca'nı, Okan Hoca sadece yarışmak istiyor. Okan Hoca genç oyuncuları çıkartıp oynatsaydı var, 4 yıl içerisinde var, birini oynatırdı değil mi hocam?
4: Ama şampiyon
3: olmaz. Hep şampiyon olmak istiyor.
4: Şampiyon
3: olamazsın. Ya bak, bu da bir bakış açısı, bu da bir düşünce yapısı. Ben diyor yarışmacı oyuncu.

0: yıllar istiyorum. Onlarla şampiyonluk istiyorum. Abi çünkü niye? Başarıya gitmek istiyorum ben. Bakış açısı farklı.
1: Taraftar onu istiyor abicim. Taraftar.
0: Tabii ona yani itiyor.
1: Taraf bir sen dediğin zaman, abi bir sen dediğin zaman başlıyor homurdanmaya Galatasaray taraftarı. Yani eliyorsun, Juventus eliyorsun, 7 tane atıyorsun. Ulan böyle eleme mi olur diyorsun. Nasıl eledik ya? Bu futbolla eledik böyle, ne bunun keyfi mi olur? Eledin kardeşim.
2: Evet.
1: Eledin abi. Ama kötü oynadın, eledin. Gözünü kapatıyorsun. Okan istifa yani. Böyle bir taraftar var Galatasaray'da.
0: Onu
1: yani
0: doğru bulmuyorum ben.
1: Hani nasıl genç tak? Hani nasıl genç oyuncu
0: oynatacaksın? İstifa konusu çok
1: önemli. Nasıl şans vereceksin genç oyuncuya? Yarışmacı olduğun zaman genç oyunculara şans veremezsin.
2: Twitter'ı abi verseniz bir Abdülkerim abiye ben...
3: Kardeşim ben bir kere şunu söyleyeyim. Geçen hafta...
2: İkisi versenize.
3: Bütün bu tabii eleştiriler... Niye mesela geçen hafta yapılmadı? Yani bu maçtan sonra... İşte o oyuncuyu o almadı, buna bu kadarı o vermedi, o aldı, o suçlu. Ne oldu
2: kral,
3: şimdi?
2: Yani kral ya şimdi çıplak hikayesi var ya yani. Evet.
3: Geçen hafta bunlardan hiç kimse, hiçbirinden bahsetmediler bu olayların. Onu o mu aldı, Okan bunu mu aldı falan filan. Genel bir bakıyorsun Galatasaray 5 maç 13 puanla lider değil miydi bu maçtan önce?
1: Evet.
3: Belki yarın yine liderliği devam edecek. Öyle değil mi? Beşiktaş kazanamazsa. Kim lider olacak?
2: Ama şu var.
3: Bir dakika hocam, yani kim lider olacak? Şimdi eğer olaya böyle bakarsanız bir de son 4 senenin şampiyonu Okan Buruk istifa et falan demek tuhaf geliyor. Ahmet Hoca diyebilir, ayrı bir şey. Yani ortada Okan Buruk'u eleştirecek şey bence şu. Bu hareketlerini bırak kardeşim, tamam mı? 4 sene şampiyon olmuşsun. Tamam mı? Sen öyle hakemlere rağmen falan filan şampiyon olamazsın. Sen değil, Real Madrid'de Barcelona'da şampiyon olamaz. Eğer hakem kadrine uğrarsa, tamam mı? Sen büyük kadirlere uğramadın. Kimse seni katletmedi. Takımın da iyiydi, sen de iyiydin. Şampiyon oldun. Başarılısın. Rahatsız eden şu. Birçok Galatasaraylı bile rahatsız ediyor. Bu kulübedeki hareket ve tavırları. Son derece irite edici. Bakın. Bütün bunları efendim şöyle geçiştiremezsin İrfan Sarıoğlu'nun dediği gibi. O tabii hocası. Öyle savunacak. Çok heyecanlı bir kişilik falan. Heyecanlı kişilik görmek istiyorsan İtalyano'ya bakacaksın. Vincenzo İtalyano'ya.
2: Maçın içinde.
3: He, maçın her dakika içinde. Var mı bir tane terbiyesiz hareketi?
2: Yok.
3: Ya sen Okan Buruk bunları heyecanlı olduğu için falan yapmıyor. Okan Buruk kaçın kurası.
2: Psikolojik baskı.
3: Bravo. Yıllarca bu işten menfaatlenmiştir antrenörler. Tamam mı? Okan Buruk bunun topçuyken bile kitabını yazmışlardan biridir. Kendini yere atmalar, hakemi... Sen burada bir daha maç yönetemezsin. Haybiye mi söylüyor o lafı o? O maç bitmiş zaten. Bundan sonra gelecek hakeme diyor ki, Türk hakemine... Aa, eyvah eyvah. Bugünkü hakem maç Trabzon'da olmasa... Bak bugün aynı maç Trabzon'da değil, Ramspark'ta oynatsa... Böyle maç yönetemezdi. İddia ediyorum. Böyle maç yönetemezdi. Tamam mı kardeşim? Dolayısıyla benim Okan Buruk'tan ricam şudur. Yapma abi artık. Yapma. Vallahi yapma ya. Ayıp. Ayıp. Hani böyle yatırım, hakemi korkutayım falan filan. Bunlardan nemalanacağın kadar kes artık bir yerde, artık yeter. Galatasaraylılar bile irite olmaya başladılar. Tabii akıllı uslu Galatasaraylı'dan bahsediyorum. Fanatik, manyak, gözü hiçbir şey görmeyen adam bu hareketleri bravo Okan da diyebilir. Akıllı uslu adamlarla da konuşuyorum ben. Hakikaten diyor kenarda yeter artık. Kulübelere tekmeler, ona bilmem ne çocuğu, bilmem ne yaptığımının hakemi falan filan. Yeter. Bunları hep yatırım. Ya salak mıyız oğlum biz? Biz 40 yıl önce biz de bu liglerde oynadık. Bu işlerin neye yapıldığını bizleri şu masada hele 4 kişiden iyi kim bilir ya? Birisi hakem zaten başına gelmiş. 13 yapılmıştır değil mi? Üçümüz de futbolcuyuz. Biz biliriz bunların niye yapıldığını. Ya çok heyecanlıymış da maçın heyecanına dalıyormuş. Yalan. Yatırımda. Hakemi etkileme çabaları. Yapma artık. İhtiyacın yok. Kocaman adamsın. Yaşın kaç oldu bilmiyorum.
4: 51.
3: 51 yaşındasın. 4 sene şampiyonluk yaşamışsın üst üste.
2: 52.
3: Gitmişsin Başakşehir'de de şampiyon olmuşsun. Artık bir olgun hoca ol ya. Nedir arkadaş bu?
2: Ahmet Hocam.
3: Nedir bu ya?
2: Galatasaray yardımcı antrenörü İrfan Saraloğlu görmüyor musun bir soru şeklidir. Görüyorum derseniz sorun ortadan kalkmış olur. Okan hocamız ağzından sinkaplı bir şey çıkmadı. Dudaklarını okuyabilirler. Kesinlikle ağzından saygısızca bir kelime çıkmadı. Diyor.
0: Bunu kim söylüyor?
2: İrfan Saraloğlu. İrfan
4: Peki
2: Hocam.
4: Peki ben niye İrfan Hocam'ı
2: görmüyor musun? Hayır, bir kardeşim. Soru şeklidir.

0: Görüyorum dersiniz, sorun ortadan kalkmış olur.
1: Hiçbir kör hakem, müsün dersen?
2: Hiçbir hakem. Kör müsün?
0: Yani görmüyor musun demiş, kör müsün dememiş.
2: Yahu görmüyor musun mesela lafından dolayı falan. Hiçbir hakem, Okan Buruk, herhangi bir hocayı, oyuncu, haybeye atmaz boş yere.
3: O şekilde attıysa büyük facia.
2: Ya niye atsın?
4: Arkadaş. Atmaz öyle.
2: Ya inanmayın bunlara. Arkadaş, ya, bir daha kemer raporuna bakalım.
0: Hocam Osimhen olsaydı ne olurdu?
2: Osimhen? Olsaydı yani bir defa bu lakaytlık, disiplinsizlik filan olmaz. Başta büyük hır çıkartırdı. Bravo. Takımı ateşlerdi.
3: Büyük reaksiyon koyardı ortaya.
2: Reaksiyon koyardı.
1: Daha gergin bir maç olurdu. Tribünler, mürübünler çok gergin bir maç olurdu.
3: Bugün mesela Abdülkerim abi, sen oyuna isyan eden bir tane oyuncu gördün mü?
0: Yok.
4: Yok. Yok ya. Formalite oynamaya gitmiş.
0: Kabullenmiş herkes.
3: Tek taraflı bir maçtı değil mi bugün?
0: Evet.
3: Çabuk çabuk. İlk yarı bitmiş maç zaten. İkinci yarı formalite bir maç vardı. Oyuna reaksiyon yok. Kenardan reaksiyon yok. Kenardan da bir reaksiyon yok. Mesela devre arası girmişsin içeri. Maç kaç kaç? 3-0. 5 olur muydu?
0: Olurdu.
3: Şimdi ben teknik adamım değil mi? Derim ki ya 11'inizi değiştirsem yeridir ama öyle bir kural yok. 5 tane değiştiririm. Ya bir dön hocam 3-5-2'ye santraforu çıkarıp.
0: Sana bir soru soracağım.
3: Bir dakika, santraforu çıkarıp santrafor oyunu alıyorsun. Çıkarma ya, kötü de oynayabilir. Barış'ı yanına koyarsın. 3-4'e dönersin. 3-5-2 olur. 3-4-3 olur.
0: Tamam.
3: Ya bir şeyler hocam yaparsın. Bir reaksiyon verirsin. Onu da yapmışsın sen kenar şimdi yönetimi olarak.
0: Hoca bunları tamam. Orada durdu. O da hoca gitti. Basireti bağladı. Evet. Galatasaray takımında lider futbolcu yok. Ben mesela sen izlemişsindir. City'nin, Inter'in, Atletico Madrid'in soyunma odalarını. Bazı belgeseller var görüyoruz. Cristiano Ronaldo.
3: Ya kavga Ronaldo'nun çıkar orada, kavga.
0: Juventus'un soyunma abi, odalarında futbolcular.
3: Şampiyon olduğu zaman neler oluyordur anlatsa burada. Kitap olur ya.
0: Lider futbolcular vardır. 3-0 iken soyunma odasında o çamaşır sepetleri falan böyle havada
3: uçuyor. Cam tavan kalmaz.
0: Cam kapı perçeve. Biz Fenerbahçe'de zamanında duyuyorduk devre arasında. Beşiktaş'ta duyuyorduk. Abi Galatasaray'da bugün duyuyorduk. Şimdi şey Galatasaray'da öyle bir liderlik yok. Lider oyuncu yok. Bugün çok acayip yani.
4: Bakın bu takımın en ateşli oyuncusu Torreira. Torreira'yı gördünüz mü?
3: O bile hiç yani.
4: Torreira yok
1: abi,
4: Torreira.
1: Şok oldular.
4: O yok, bir şey söyleyeyim sana. Abandon oldular. Bak bir. Seyirciden acayip etkilendiler seyirciden.
1: Tabii abi topar.
4: Müthiş yani bir seyirci baskısı vardı.
1: Toparlayamazsın.
4: Müthiş bir seyirci baskısı vardı.
1: Şeker gibi dağıldın artık.
4: Bir anda orada erken gol. Bir anda erken gol dağıttı o.
0: Evet.
4: Dağıttı, demolize oldular. Bir abi, anda bir de bravo. Trabzonspor üç takımı. Bir de Trabzonspor takımı acayip bir baskı kurunca da büyük bir konsantre görünce ulan etkilendiler, ne oldu dediler. Çünkü ne umuyordu ne buldu. Yani bu trafikte bir adam görüyorsun abicim. Cam ama siyah. Camlar siyah, arabayı görmüyorsun. Herife kafa tutuyorsun. Trafikte adama. Evet. Adam camlar görmüyor. Evet. Adam bir kapıyı açıyor. Bakmışsın Mike Tyson çıkmış. Öyle zannediyorsun işte. İşte Trabzonspor. Sanki Mike Tyson çıktı sana. İki tane bitti. Bitti sana iki kuruşa, dağıttı seni ya. Ben sana söyleyeyim. Birazcık iyi oynasa Trabzonspor. Bak çok iyi oynamadı. Biraz daha iyi oynasaydı fark olurdu.
3: Galatasaray abi 4-0.
0: Konuşu değil.
4: Abi 4 yani 4 bir şey söyleyeyim. 4 bak daha farklı olurdu. Onun için
1: daha farklı yani olurdu ama
4: daha fazla fark olurdu. Ya. Abi
3: 2-4-5 olurdu.
4: Bakın direnç göstermedi. Yani Galatasaray takımı direnç göstermedi. Ne giderse gol oldu. Var mı kaçan?
0: Yok. İlk yarıda işte 3 kere geldi. 3'ü de gol oldu.
4: Kaçan yok. Kaçan yok yani. Bir tane iki tane kaçan yandan yandan yok.
3: Kur'an Kulino 103 kaçırdı.
0: Sinan abi.
1: Altı pastan boş kaldı.
4: Vuramadı şimdi. Yani he vuramadı.
0: İrfan Hoca gerçek konudan gerçek. İrfan Hoca gerçek meseleden bahsetmiyor. Abdülkerim gerçek meseleden bahsetmiyor. Torreira. Kafam dik bir şekilde buraya gelip konuşma yapmak isterim. Evet olabilir.
3: Yani korkmadım
0: kazandığımıza
3: yani,
0: nasıl kazandığımıza nasıl kendimizi gösteriyorsak kaybettiğimizlere buraya çıkıp yüzleşmemiz gerekir. Ben hocamı çok seviyorum. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Bu kulübün formasını giydiğim sürece de gururla taşıyacağım. Bu değil ki konu.
4: Bak bir de bir şey söyleyeceğim.
0: Konu bu değil. Hocayı çok sevip sevmemek değil ki.
4: Bir de bir şey söyleyeceğim arkadaş. Yani dünyanın sonu falan gelmedi. Galatasaray küme falan da düşmedi.
0: Evet.
4: Bir tane galibiyet aldı. Çok düştü bir takımdan.
3: Alt üstü bir mağlubiyet.
4: Çok düştü takımdan bir galibiyet aldı ve ligde birinci galibiyet, mağlubiyet değil mi?
0: Evet.
4: Bir mağlubiyet aldı.
0: Tek yenilmeyen Kasımpaşa.
4: Bir şey söyleyeceğim. Ya dünyanın sonu değil. Yani Galatasaray takımını otup falan değil. Hayır, burada konu Galatasaray değil. Burada Galatasaray kötü ayrı. Burada Trabzonspor müthiş. Trabzon çok iyi.
1: Hakkını verdik Trabzonspor zaten. Abi, kalite dedi, kalite dedi.
4: Biz Trabzonspor'u konuşacağız.
1: Abi.
4: Burada Trabzon öyle. Galatasaray takımı burada nihayetle bir tane mağlubiyet almıştır. Bu sezon sezonunda 5-6 tane mağlubiyet alacak zaten Galatasaray. Bir tanesini burada aldı.
3: Trabzon yani, yapsın abi? Aldı. Konya'ya yenilmiş, Ahmet'e yenilmiş.
4: Abi Trabzon bir şey yani söyleyeyim. Bak bugün Trabzon kaybetse 9 puan. diyecektik ulan ne Salah'mış be. Salah da bomba çıktı.
3: Ama abi
0: Konya'da öyle dediler abi. Galatasaray'ın olayı bu. Dedi millet aynen, ya.
3: Çabuk aynen. Reaksiyon verip hemen bu kaosun yani, içerisinden çabuk bir şekilde çıkmıştır.
4: Galatasaray bir an evvel öyledir. Psikolojisini düzeltecek, konsantresini düzeltecek. Anladın mı? Ben iyi takımım. Doğru oynayacak. Doğru adamlarla doğru oynayacak. Bakın istediğin kadar güçlü oyna. Ertem'cim istediğin kadar güçlü oyna. Kavgada da bu. Aynı dengesiz yumruk atarsan, kontrolsüz gidersen bir tane koyarsan gidersin Kütahya'ya. Aynı bu da böyle. İstediğin kadar sen kuvvetli ol baba.
3: Direksiyonun başında.
4: Adama bakıyorsun. Seyrediyorsun yolda, Twitter'da, solda şu sokak kavgaları. İri yarı dev gibi herif küçük bir adam çıkıyor değil mi? Küt bir koyuyor deviriyor adamı. Bileceksin. Bu da böyle. Sen güçlüyüm diye istediğin gibi her türlü oynarım ben. Her türlü açılırım, saçılırım. Yandan, arkadan. Hayır abi açtı boşluk bırakmayacaksın. Bak boşluk bırakırsan cezayı kesiyorlar sana.
3: Bunu kim düzeltecek abi? Okan Hoca. Önce Okan Hoca psikolojisini düzeltecek.
4: Bu takımı yine o şampiyon yaptı. Yine o düzeltecek.
3: Ya burada çok büyütecek bir şey yok. Altı üstü bir maç. Evet ağır bir yenilgi. Evet. Ama yine söylüyorum. Galatasaray takımı bu psikolojik sorunlardan problemleri düzeltecek en önemli kişi Okan Hoca'dır. Önce kendi psikolojisini düzeltecek. Kendini daha iyi noktalara getirecek. Ondan sonra da sahaya çıkacak. Bu milli takım arası şu an ilaç oldu Galatasaray'a. İlaç oldu. Hemen toparlanacak. Önce Galatasaray komutanı düzeltecek kendini. Başka türlü
0: evet.
3: Olmazmış.
0: Hadi bakalım. Şimdi benim oldu, meslektaşım sevgili i̇şte, Bilgehan Demir.
4: Bir efsane de
0: Bilgehan Demir kardeşim benim maç spikeri. Her türlü maçı anlatır. Beraber çalıştık. TGRT dönemimizde de birlikteydik. Benim eski de ev arkadaşım. Ben çok kaldım onda Bilgehan'la beraber. Çok da bilgili, çok da kültürlü, çok okur, eder. Sevgili Bilgehan Demir, Muhammed Ali ve etkili ve etki ettiği Binbir Hayat. Kayıp Madalyon, Bilgehan Demir. Muhteşem bir kitap çıkardı. İnanılmaz bir bilgi, inanılmaz bir tecrübe. Hem Muhammed Ali'den hem de Bilgehan Demir'den. Bilgehan Demir kaleme döktü. Böyle bir kitap gönderdi bize. Tavsiye ediyorum. Hocam sana da kitap var. Sevgili Sinan abim.
4: Muhammed
0: şöyle
4: Salat'tan
0: vereyim.
4: Muhammed
0: Muhammed Salat'tan Muhammed Ali'ye. Hocam size de vereceğim şöyle.
4: Muhammed Salat'tan hocama. Muhammed Ali'ye.
0: Bilgehan Demir'e çok teşekkür ederiz. Tavsiye ediyoruz.
4: Şöyle bakalım. Bilgehan'cıma çok selamlar.
0: Abdülkerim abicim.
5: Efendim canım. Çok teşekkür ediyorum.
4: Bir resim istemiştim ben.
0: Sevgili Bilgehan'dan.
4: Sevgili Fuat.
0: Necati'cim.
4: Sevgili
3: verir misin abi? Sinan.
4: Sevgili Fuat Guguloğlu hemşerimin kardeşimin Trabzon'a maça gitti. Yeğenlerim maça getirmiş. Bir resim istemiştim.
0: Evet.
4: Hah. Şunun yakışıklılığına bakar mısın?
0: Maşallah.
4: Ali Kağan'la Mithat bizim.
0: Maşallah.
4: Evet, Bodrum'dan maça gittiler Trabzonspor maçına. Bizim Fuat Guguloğlu'nun.
0: Oo, bizim Fuat'ın, aslanlar.
4: Evet, bizim Fuat'ın.
0: Öpüyorum. Fuat başkana selamlar
4: Fuat'cığım,
0: buradan.
4: Öpüyorum. Benim çocuğum yeğenlerimi de Fuat'ın aynen buradan. Öyle mi? Yeğenlerimi de öpüyorum buradan. Selamlar yeğenlerime de öpüyorum
0: çok
4: seni.
0: Sevgiler.
4: Fuat'cığım buradan selamlar.
0: Fuat'cığım, Fuat Başkanım Allah bağışlasın ya.
3: Benim de bir selamım evet. Olacak. Emircan kardeşime. Emircan Canatar, Haluk Canatar'ın oğlu.
0: Çok sevgiler.
4: Kimin?
3: Haluk Canatar'ın.
4: Bizim Haluk Canatar.
3: Ona da selam Haluk olsun Canatar'ın abime
0: çok
3: buradan.
0: Çok selamlar.
3: Gasto markasını kuran ve onu lezzetleriyle önümüze getirip muhteşem lezzetleriyle, yemekleriyle yediren bize Emircan kardeşime de selam olsun buradan.
4: Haluk Canatar yaklaşık 40 senelik arkadaşımdır. Çok buradan sevgiler öpüyorum Alukçuğumu da. Oğlu Emircan mı bizim?
3: Tabii
4: Alukçuğum
3: Emircan Canatar.
4: Gastronom.
3: Gastronom tabii. Marka Gasto markasını kurdu.
4: O zaman yemeğe müthiş. Çağır bizi de yiyelim bir gün.
3: Ben Haluk abiyle
0: güzel
3: bir marka ismi
0: vermeyelim.
4: Güzel
0: ben
4: böyle.
3: Benim menajerliğimi yaptı. Aile dostum.
4: Light böyle diyet yemekler yiyelim.
3: Orada diyet yok abi. Yiyeceğiz orada.
4: Ben nasıl yani? Yiyemem ki her şeyi.
0: Eymen gel bakalım Eymen. Eymen'cim gel. Kim bizim bu? Eymen'imiz yakışıklı Eymen. Ne haber Eymen? Doğum günün kutlu olsun Eymen.
6: Teşekkür ederim.
0: Bu saatte bizi izliyorsun burada. Hangi takımlısın?
6: Fenerbahçeliyim.
0: Fenerbahçelisin. Fenerbahçe şampiyon olacak mı?
6: İnşallah Allah'ın izniyle.
0: Allah'ın izniyle inşallah. Evet Fenerbahçe taraftarına bir mesajın var mı? Güzel bir mesaj ver ama.
6: Bence hak eden kazansın bu sene.
0: Aferin sana.
6: Yani ben Fenerbahçeliyim ama yani Beşiktaş kazanırsa da olur. Hani Galatasaray 4 sene üst üste kazandı o kazanmasın. Bir Beşiktaş da kazansın. Trabzonspor hak ediyor. Trabzonspor
0: aferin
6: kazansın.
0: Aferin sana. Tebrik ederim. Doğum günün kutlu olsun.
6: Teşekkür ederim.
0: Doğum günün kutlu olsun. Hadi bakalım. Seni seviyoruz. Hemen eve gidip yatağa. Saat 1 oldu. Hadi bakalım. Sevgili seyirciler. Sinan abicim.
7: Ne oldu?
0: Bir şey mi söyleyecektin? Abdullah Bayraktar Beyefendi'ye selamlar. Abdullah Bayraktar Başkanımıza selamlar, saygılar buradan. Kendilerine çok sevgiler, saygılar. Sevgili Bilgehan Demir kardeşime, sevgili Özlem kardeşime ve yavrularına çok selamlar. Özlem kardeşim de TGRT'den bizim eski mesai arkadaşımız, canlarım benim, Bilgehan ve Özlem'e çok selamlar. Her başarılı erkeğin arkasında bir hanımefendi vardır. Sevgili Bilgehan kardeşimin arkasındaki en büyük başarı da Bilgehan'dır diyeyim. Bilgehan Demir'in arkasında da Özlem vardır. Buradan Kayıp Madalyon, bu kitabı bir kez daha tavsiye ediyorum sizlere. Muhammed Ali ve etki ettiği Binbir Hayat. Bilgehan'cığım çok teşekkürler. Beyaz Futbol ailesi olarak sana çok teşekkür ederiz. Evet, bir evladımız var. Mehmet Ali'cim, getirebilir misin ekrana? Yavrumuzu bir getirelim. Sakaryaspor'a yarın yürekten başarılar bu arada, geleceğim. SMA savaşçısı Muhammed Raşit Baycun'un sesi olalım. Bakar mısınız evladımıza, SMA kas hastası. Minik Muhammed Raşit'in sağlıklı bir geleceğe kavuşması için sen de bir umut ol. Valilik onaylı arkadaşlar, sevgili seyirciler. Kesinlikle bilginiz olsun, valilik onaylı. Bunu belirtelim. Bir bağış, bir umut, bir gelecek. SMA savaşçısı Muhammed Raşit Baycun'un sesi olalım diyoruz. Haydi bakalım. İnşallah Allah evladımıza, Muhammed kardeşimize buradan sağlık, sıhhat dileyelim kendisine. Evet, Sakarya'ya buradan başarılar. Sakarya'ya başarılar. Feyruz Taşdemir'e ve değerli eşine, hanımefendi programımızı çok izliyor. İkisine de kocaman sevgiler, saygılar, selamlar buradan. Bursa Spor TFF 1'de inanılmaz işler yapıyor. Bursa Spor'a buradan sevgiler. Bursa Sporlu taraftarlar yazmışlar, arkadaşlar yazmışlar. Batman Petrol Spor da, evet, şanssız, iki haftadır şanssız sonuçlar. Ama Batman Petrol Spor'da Doğu'nun incisi, Güneydoğu'nun incisi, çok önemli takımlarımızdan biri. Batman Petrol Spor'da mutlaka başarılı olacaktır, toparlanacaktır. Önümüzdeki haftalardan itibaren layık olduğu yüksek yerlerde kalacaktır. Bursa Spor'u yürekten kutluyoruz. Bursa Spor taraftarını yürekten kutluyoruz. Şu anda TFF 1'de zirvede. Sevgili Osman Korkmaz kardeşime de çok selamlar. Evet, değerli seyirciler, sizleri çok seviyoruz. Yarın çok önemli bir maç var. Ahmet Spor Beşiktaş karşılaşması. Tabii ki Fenerbahçe Eyüp Spor maçı saat 17'de. Ahmet Spor Beşiktaş maçında iki takıma da başarılar. Dostça, kardeşçe, birlikte güzelce bir maç olsun. Hak eden kazansın, iyi olan kazansın. Trossard'a çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Ama Beşiktaş'ta şu anda İlhan Fakılı denen bir oyuncu var. İnanılmaz, müthiş. Allah nazardan esirgesin. Milli takımımızda da çok başarılı işler yapacaktır diye düşünüyorum. Bu gece bitti. Artık bu akşam diyebiliriz. Bu akşam saatler 23.30'u gösterdiğinde hem 17'deki Fenerbahçe Eyüp Spor maçını hem de saat 20'de başlayacak olan Ahmet Spor Beşiktaş karşılaşmasını, sonrasını, maç içerisinde neler yaşandığını konuşacağız. Türkiye'nin efsane kadrosuyla. Hoşçakalınız.

0: Terzi Ayhan Classics Beyaz Futbolu sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Zirve ateşi. 1. Dağcılık. Neye mal olursa olsun bir dağın zirvesine ulaşma dürtüsü. 2. Mecazi olarak dolayısıyla bir görevi tamamlamaya olan takıntılı ihtiyaç.

0: İyi gidiyor. Evet. Devam et. Evet, biraz sola. Sol ayak dizinin olduğu yere.
1: Lanet olsun.
0: İyi misin?
1: Evet, ben iyiyim. Tutunurken kaydı. Çentik beni mahvetti dostum.
0: Neredeyse oluyorum.
1: Evet.
0: Evet. Çok iyiydi.
1: Kolaymış gibi gösterdin.
0: Bu hareketi bu ülkede yapabilecek 100 kişiye yok dostum.
1: Evet.
0: Geçen seferkinden 2 derece daha iyi tırmanıyorsun.
1: Ya öyle mi?
0: Hey, benimle ilgilenen birkaç sponsorum olduğunu söylemiş miydin?
1: Sponsor mu?
0: Evet, Şamoni'ye tırmanmak için dostum. Bu yaz yeterince gürültü yapabilirsem kabul etmeliler.
1: Güzel dostum.
0: Bekleyen birkaç röportaj var. Bazı büyük rotalar yayınlamayı planlıyorum.
1: Demek öyle. Ne gibi?
0: Ne gibi mi? Matterhorn gibi. Aygır ve Mont Blanc'ın güney yüzü dostum.
1: Aa, üç büyükler. Oldukça büyük bir hedef.
0: Evet. Bu yüzden tırmanma partnerime ihtiyacım var.
1: Aa, yapamam dostum. İstesem bile yapamam. Staj pazartesi günü başlıyor. Bunu biliyorsun.
0: Aa, evet. Sigorta. Değil mi?
1: Bu sadece geçici.
0: Dikkatli olmazsan önümüzdeki 50 yıl boyunca geçici olacak. Hadi. Dönem bitti. Bu bizim son gerçek yaz tatilimiz. Sonsuza kadar. Gelecek yıl için gelecek yıl endişelen. Ne dersin? Takım elbise, kravat mı? Yoksa buz baltası ve kramponlar mı?
2: Londra. Yükseklik 11 metre.
3: Bu gezegende 22 yıl geçirmene rağmen hala kravat bağlayamıyorsun. Etiket dışarı çıkıyor. Akıllı ol. Burada gerçek bir fırsatın var. Uyum sağla. Sürdür. Aa, David. Bu benim oğlum Michael.
4: Evet oğlum, nasılsın?
3: Ona tur attırır mısın?
4: Bunu gördün mü? 6000 değerinde çaydanlık. Ayakkabılar, başka bir çanta. Takım elbise 3000. Dışarıdaki lüks arabayı görüyor musun? O benim, tamam mı? Burada 100 bin dolarlık sandviç gibi dolaşıyorum. Nasıl aldım biliyor musun? Lanet telefonlarda. Burası senin. Şimdi telefonu aç ve büyük hayaller kur.
5: Carol! Latte nerede?
1: Bir dakikanızı almak isterim. Alo?
4: Nasıl gidiyor? Elimizde ne var? Bunun saat 1'de yapılması gerekiyor.
1: Evet ama bu benim ilk günüm.
4: Pek umursama dostum.
1: Biliyorum.
4: Gerçekten umursama. Yapana kadar yapıyormuş gibi göster. İstediğin başka bir klişe dostum.
6: Hey Mikey Mikey. Sadece burada ne kaçırdığını görmeni istiyorum. Şuna bak.
3: Ha?
7: Bu şekilde yavaş yavaş öğrenirsin. İşte
1: evet,
7: bu.
1: Tamam, evet. Özür dilerim. İçeri giren yüksek basınç. Bir dağ ve bir hafta. Özlenmeden önce bilgisayarın başına döneceksin.

0: Kendi evine izinsiz girmediğin için minnettarım.
1: Evet doğru dostum. Evet evet. Evet doğru.
0: Tamam sorun değil.
2: Fait d'hiver, en plein été, de galère en galère, Armand s'est retrouvé clochard. Pourtant depuis tant d'années, son job perdu, il avait recherché, abandonné de sa femme et de son chien Albert, mort.

0: ses enfants, leur enseignant l'amour et le respect des parents. La haine de l'avarice dans ce monde dément, armant, passer du bon temps. Accident du travail, quelques indemnités. Il retrouve un emploi puis est licencié. Invité au mariage de sa femme, Armand. Père au tribunal, la garde des enfants. Il est trop tard pour s'intéresser à son triste sort. Armand est mort.
1: Ne? Mehmet dostum. Mehmet. Ben yaptım. Gerçekten. Ah Mikey, işte burada.
2: Posta kart mı? Aa ne? Bunu almak için zamanda geriye yolculuk mu yaptın?
1: 1984. Dikkatini çekeceğini biliyordum.
2: Bir mesaj iyi olurdu ama.
1: Mesajlarımı görmezden geliyorsun adamım. Pekala çocuklar, birkaç hızlı giriş. Michael, Natasha'ya merhaba de. Natasha, Michael'a merhaba de.
3: Merhaba.
2: Amerikalı mısın?
3: Kanadalı.
1: Evet, Natasha gruba bir cazibe dokunuşu katar. Ama sakın bir düşünceye kapılma. Çünkü bu Leo, erkek arkadaşı. O bir tırmanma rehberi. Alpler, antlar, nerede ölmek istersen dostum.
4: Ne haber?
2: Kanadalı değil.
4: Kaliforniya. Burada daha çok para kazanıyorum diyebilirim.
3: Pekala, bay para çantaları.
1: Bu da Rudy. O bir snowboardçu. Her an profesyonel olabilir,
4: evet,
1: değil mi?
4: Evet, sonra da günlük iş. Öpme, zahmet etme. Sadece bırak git.
5: Paraya ihtiyacım var kardeşim. Saatini ver, tamam mı?
3: Eller aşağı, Chamonix'deki en kötü barmen.
5: TripAdvisor'daki bir görüş bana lanet olasılık istedi.
1: Ha, hepimizin güvenebileceği bir görüş bu.
5: Defol git. En gurur verici anı.
1: Evet. Pekala kardeşim, seni burada ne kadar tutabilirim?
2: 5 gün. Yapabileceğimin en iyisi bu dostum. Daha fazla olursa işsiz kalırım.
1: Tamam, bitirin bakalım kızlar ve erkekler. Tırmanmaya gidelim. Hadi.
4: Zamanı geldi.
1: Hadi gidelim.
2: Bekle.
1: Hadi.
2: Ne? Şimdi mi?
1: Evet.
2: Dostum az önce 750 kilometre araba sürdüm. Neredeyse uyumadım.
1: Kaç yaşındasın? 40 falan mı? Seni iklime alıştırmalıyız adamım. Hadi.
3: Hadi ama. Kalk.
1: Hadi işte bu Mikey. Hadi. Takımını al dostum. 20 dakika içinde telekabine bineceğiz, tamam mı? Chamonix'tesin bebeğim.
4: Burada kayda değer bir şey tırmandın mı Mike?
2: Alplere ilk kez geliyorum.
4: Acemi ha. Bebek bakıcılığını seviyor olmasın.
1: Michael kendi başının içerisine bakabilir. Orion Face'e yeni bir rota çizdi.
4: Orion Face mi? Hiç duymadım.
2: Ben Nevis'ti.
4: İskoçya'yı bir kez yaptım. Bir daha asla. Öyle bir havada kim tırmanır ki?
2: Evet, güneş varken her aptal tırmanabilir.
4: Göreceğiz.
2: Yüksekliği hissedebiliyorum.
1: Yani hadi. Everest dağının 1/3'ünü 20 dakikada tırmandın dostum. İt adamım. Birkaç gün sonra fark etmeyeceksin bile. Hadi.
5: Ah. Uruvar lanet olası herifler.
6: Yuhu.
1: Dikkatli ol.
4: Uruvar.
1: Çok iyi. Hey, Liza, ne haber?
7: Merhaba JP, nasılsın?
1: Çok iyi, ya sen?
7: Merhaba. Merhaba çocuklar, nasıl gidiyor?
1: Hey Michael, bu Isabel, o bizden biri. Yine de pek tırmanıcı değil.
7: Ve sen de pek kayakçı değilsin. Arkadaşın iyi mi? İlk gün mü?
2: Evet.
7: Bunu görebiliyorum.
4: İskoçya'da köstebek yuvasına tırmanmaya alışık.
2: Ve galler.
4: Ve galler.
1: Sadece ince havanın tadının nasıl olduğunu öğreniyor. Hepsi bu.
7: Peki sizler nereye gidiyorsunuz?
3: Devin dişine.
7: Lanet olsun, dalga geçmiyorsunuz.
4: İngiliz'in irtifayla nasıl başa çıktığını göreceğiz.
7: Pekala. İyi şanslar ve güvende olun.
4: Teşekkür ederim.
7: Harika. Tamam. Hadi gidelim.
2: Hoşça kal.

0: Evin Dişi 4013 metre.
1: Hey, bu çok yavaş Michael. Senin için bile, hadi.
2: Henüz alışamadım. Bana biraz izin ver.

0: taşlarına sakın alışma Michael. Onları Medinron'da bulamazsın.
1: Lanet olsun, o zaman eve gitsem iyi.
0: Çok geç bebeğim. Şimdi seni yakaladım.
2: Hey tatlım. JP senden daha hızlı tırmanıyor.
3: Seni geçmeye çalışırsa onu it gitsin. Bunun bir kaza olduğunu söyleyeceğim.

0: Pekala, hadi gidelim. Hey Michael, ayaklarının altına bak dostum. Bekle. Evet, bu bir arşivci dostum.
1: JP ve Michael'ı beklemeyecek misin?
2: İçkiye ihtiyacın var. En son baktığımda burada bar yoktu. Yakalayacaklardır.
1: Peki, güzellikten önce yaş.

0: Hadi Mikey, son birkaç adım neredeyse bitti. Evet.
1: Evet.
0: Dört bin metrenin üzerinde akıl hastanesine hoş geldiniz.
1: Deli misin sen?
0: Kanamaya değer mi? Rakım yüzünden dostum.
1: Kanamaya değer.
0: Evet. Bu sadece başlangıç.
2: Hadi son teleferiği kaçıracağız.
0: Ha, başaracağız.
2: Evet, sen yapabilirsin. O kızarmış görünüyor.
3: En tepeye çıkmayı başardım değil mi?
2: Evet, ve bu süreçte seni mahvetti. Dent bir eğitim tırmanışı. Beceriye gerek yok. Sadece büyük kalın ipler. Oradayken altına mı ettin Michael? Yeni bir bebek bezine ihtiyaç var mı?
3: Hayır, çoktan aldım.
2: Matterhorn için sana bir tane ayıracağım.
0: Aa, iyi bir alet ölçme yarışmasına bayılırım. Sadece benimkini göstereceğim.
4: Ah, lütfen yapma. Şimdilik seninkini pantolonun içine sokabilirsin Leo, tamam,
2: tamam
4: mı?
2: Tamam.
0: Onun için endişelenme. Yerlilerin ısınması biraz zaman alıyor. Hepsi o.
3: O da benim kadar yerli.
0: Şey, o Fransız değil. Ama burası Chamonix. Başarmanın tek yolu zamanında davranmaktır.
3: Bunu hak etti.
0: Şerefe. Aa, doğru. Teşekkürler Laura. O en iyisi. İnan bana, en iyisi.
5: Hala orada mı?
0: Aa, evet. Sana el sallıyor. Şu anda bize doğru geliyor.
5: Seni... Aa, dostum.
0: Kimdi o?
5: Bir müşteri sadece. Mesela şakalarından birine güldüğüm için bunun bir davet olduğunu düşünüyor.
0: İsterdim.
5: Yapacağını biliyorum. Hmm. Seni küçük domuz.
0: Tamam.
5: Merhaba Michael.
3: Merhaba. Sana içki ısmarlayayım mı?
5: Evet, çok isterim. Bir cenepi çok iyi olur.
3: Teşekkür ederim. Şerefe.
0: Şerefe. Şerefe.
3: Peki yarın ne yapıyoruz?
0: Aa, yarın çalışıyorum. Leo rehberlik ediyor. Peki ya sen?
5: Ne? Hiçbir şey yapmıyorum. Neden?
0: Neden Michael'ı kayak yapmaya götürmüyorsun? Hı? Fırsat buldukça buzulun içine girmeli. Onun Matterhorn'a alışmasına ihtiyacım var.
5: İyi kayak yapar mısın?
3: Bana bakıcılık yapmak zorunda kalmayacaksın.
5: Yapmayacağım. Devam et.
0: Ooh.

Peki. Tamam. Evet.

0: Merhaba.
1: Bu bir Süper 8 mi?
0: Evet. 70'lerin sonu modeli. Sadece görüntüleri seviyorum. Yumuşak ve kusurlu. Dijitalli romantizm olmuyor. Bir denemek ister misin?
1: Elbette.
0: Oradaki tetiğe basman yeterli ve kayda girersin.
1: Merhaba.
0: Ben mi?
1: Evet, sen.
0: Kameradan utanırım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ha,
1: şimdi öyle misin?
0: Ben...
1: Jean-Pierre'le aranızdaki durum nedir? Şey gibi misiniz?
0: Ne gibi?
1: Bilirsin. Flört ya da...
0: Biz iyi arkadaşız. O artık benim için bir kardeş gibi.
1: Artık derken?
0: Çok fazla sorun var.
1: Ben...
0: Evet, çıkıyorduk. 2 ya da 3 yıl önce. Ve aslında o benim ilk aşkımdı.
1: Doğru.
0: Neden? Niye kıskanıyor musun Michael?
1: Elbette hayır.
0: Yalancı.
1: Hadi gidelim.

0: Tanrım. Zavallılar.
1: Ağustos geldiğinde burada neredeyse her gün ölüyor olacaklar.
2: Matterhorn, 4478 metre.

0: Çok güzel. Evet dostum. Kar oldukça gevşek.
1: Evet, yerleşecek. Rotanın ilerisinde bol miktarda iyi buz var.
0: O hızlı.
1: Kesinlikle bizden daha iyi.
0: Evet, o farklı bir ligdi.
1: Hey Damien, hızlı ekoru kırmaya mı gidiyorsun?
2: Deniyorum.
1: Hadi dostum. Dostum, bu Damien Rue. Adam burada bir film yıldızı.
0: Evet, oldukça çılgın.
1: Adamım, şuna bak, o tırmanıyor.
0: Tamam. Bir sonraki adımı atacağım.
1: Emin misin?
0: Evet.
1: Tamam, ama oyalanma. Gün batımından çok önce zirvede olmak istiyorum, tamam mı?
0: (Gülüyor)

0: Evet, başardık dostum.
1: Evet. Doğru.
0: Ah, vay canına. Aferin. Evet.
1: Lucy buna bayılırdı.
0: Kız kardeşim bir eli arkasından bağlıyken de buna önce

0: Evet. Evet.
1: Fotoğraf ister misin?
0: Hayır. Bu yeterli.
1: Evet öyle.

0: Neo, Haygır için havanın bozulduğunu düşünüyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde bir pencere açılacak adamım.
1: Ha, yine başlama.
0: Az önce Matterhorn'un kuzey yüzüne tırmandın. Bunu yapabilirsin.
1: Çok baştan çıktım.
0: En az bir gün daha kal. Biliyorsun yarın İtalya'daki Karavadi'ye gidiyoruz.
1: Evet.
0: Yaz gün dönümünü kutlamak zorunda olduğumuz bir tür gelenek.
1: Biliyorum, bunu söylemiştin.
0: Ve buzulda kayak yapmak için son şans.
1: Buzulda kayak yaptım.
0: Böyle değil dostum, böyle değil.
1: Bak, çok isterdim ama gitmem gerek. O vapuru kaçıramam.
0: Evet. Bence senden hoşlanıyor.
1: Kim?
0: Kim olduğunu biliyorsun.
1: Kayak yapmaya gittik Jean-Pierre. Hepsi bu.
0: Şamoni dedikodusu dostum.
1: Kayak yapmaya gittik.
0: Şamoni dedikoducuları.
1: Kayak yapmaya gittik.
2: Oo, şimdi burada pişiyor.
3: Evet.
2: 80-85 olmalı.
3: Fahrenheit dilinde konuşmayı kes. Kimse anlamıyor.
2: Evet, lütfen efendim. Ve ayaklar. Sen neden ayak kullanıyorsun dostum?
3: Evet.
2: Anlayamıyorum.
3: Metre ve santigrat
2: tamam,
3: tatlım.
2: Tamam, çok sıcak adam.
4: Daha iyi.
3: Ama hala yüksek. Önemli olan da bu.
4: Hı-hı. Hey.
0: Hey, Mikey.
4: Ha, iyi
0: i̇şte
4: misin?
0: İşte buradasın.
4: Nasılsınız?
0: Sava. Peki ya işin?
1: Aa, kovulacağım.
0: Peki ya baban?
1: Bana hayallerimin peşinden gitmemi söyledi.
0: Vay canına, gerçekten bunu dedi mi?
1: Hayır, bana pislik dedi ve kapattı.
0: Şey, hayat henüz bitmedi dostum ha?
1: Surf yapıyorsun ha?
0: Hı?
1: Merhaba. Ya.
0: Evet. Geliyor musun?
1: Aa, hayır, hiç kayak getirmedim. Sadece merhaba demeye geldim.
2: Asla olmaz olsun. Bu yolculuğu kaçıramazsın.
1: Yedek bir çift mi getirdin? Teşekkür ederim dostum.
2: Henüz nasıl kayak yaptığımızı görmedin.
3: Evet, aynen öyle. Vay canına.

0: lanet olsun. Oh hayır. Lanet olsun.
1: Olamaz. Eğleniyor musun bari?

0: Buz tünelinden sola mı döndün? İsabel söyledi de. Bu delilik adamım gerçekten öyle.
1: Evet, yanlışlıkla oldu.
0: Hayır hayır hayır. Sadece başaramazsan yanlış bir dönüş olur değil mi? Bunu duydun mu? Roger Moore ya da onun gibi bir şeymiş gibi kayak yapıyor.
2: Orada bir cinayeti seyretmeye gittiğini duydum.
0: Neredeyse bizden biri gibi.
1: Leo.
0: Medirorn'un kuzey yüzüne bir günde tırmanan herkes benim uyumalı.
1: Bu oldukça zordu dostum, tamam mı?
0: Zor olabilir. Evet. Bu büyük bir adım adamım. Ve alacağın tek şey bu.
1: Onu alacağım. Bahse girerim, bu onun için zor olmuştur.
2: Şamani'ye gelen bir sürü yeni yüz görüyor Michael. Teçhizat ve sıfır fikir. Sizi kollarını açarak karşılamasını bekleyemezsiniz.
1: Evet.
2: Bunu hak etmelisin. Sanırım az önce yaptın.
1: Hadi canım.
2: Hı-hı. Evet. Hepimiz seni seviyoruz. Ama şu anda konuşman gereken kızın ben olduğum.

0: olduğunu düşünmüyorum.
1: Yakala onları kaplan.
2: Merhaba. Bu gece çok iyi görünüyorsun.
3: Sadece bu gece mi?
2: Sadece bu gece değil, üzgünüm. Birkaç içki içtim de.
3: Vay canına, bir kızı nasıl özel hissettireceğini gerçekten biliyorsun.
2: Hayır hadi ama, demek istediğim bu değildi.
3: Yani ne demek istedin?
2: Şey, daha önce söyledim, sen güzel görünüyorsun.
3: Güzel olduğumdan başka bir şeyin var mı acaba? Bu biraz berbat da.
2: Peki tamam, bekle. Bugün seninle kayak yapmak gerçekten çok özeldi.
3: Benimle kayak yapmanın nesi özeldi?
2: Kovalamak.
3: Beni yakalarsan ne yapmayı planlıyorsun? Peki, neden geri döndün?
2: Çünkü tırmanmak ve JP'nin hayalini gerçekleştirmesine yardım etmek istedim.
3: Kalmanın tek sebebi bu muydu?
2: Tek sebep bu değil tabii.
3: Yani?
2: Gerçekten bunu söyletecek misin?
3: Evet.
2: Çünkü seni görmek istedim.

0: Günaydın.
1: Ben yüzmeye gidiyorum.
2: Biraz soğuk değil mi?
1: Hayır. Su iyi.
2: Öyle mi?
1: Ha ha ha.

0: Hey!
1: Hey! Yani şimdi el ele mi tutuşuyoruz?
0: Ha, istediğin zaman bırakabilirsin.
1: Sonra diğer bar biraları gibi kutudan geçir. Hepsi bu.
0: Anladım.
1: Sıkıcı bir iş ama para kazanıp buzullara çıkarsın. Önemli olan bu değil mi?
0: Evet. İyi misin bari? Tamam bebeğim.
2: Evet, kesinlikle.
0: Hallederim, merak etme.
3: Aa, işte burada. Yepyeni bir kariyerli. Nasıl gitti aşık çocuk ha?
0: O harika.
3: Tamam, tek kelime etmene gerek yok. Lea ile çalışmak nasıl?
0: Evet, o muhteşem.
3: Evet, o harika adamı. Hepimizle aynı oyunu oynuyor. Sadece bir sonraki büyük şeyi bekliyor.
0: Ne kadar iyi peki?
3: Dostum, bir süre çok iyiydi. Sonra sponsoru yeni birine aşık oldu. Daha çılgın biri. Yine de oyununu geliştirmeli. Bazı büyük rotaları geçmeli.
0: Tıpkı senin gibi, değil mi?
3: Ah, Mikey. Biliyorsun, eğer rahat bölgende kalırsan bunun arkasında kalacaksın. Hayatının geri kalanında pis bir barda, tamam mı? Hadi biliyorsun, bu ölüm kalım meselesi çok değişkendir. Mudemin ruhu. Hey, sesini açar mısın?
4: Evet, geçen gün gerçekten üstün bir başarı sağladım. Her şey
3: evet,
4: merak
3: adamım.
4: Ediyorum. Yarın Mont Blanc'te Divine Providence rotasında yeni hız rekorunu deneyeceksin. Bu konuda ne hissediyorsun? Herkes bunu merak ediyor.
5: Hazırım. Hazır hissediyorum.
4: Hiç korkuyor musun? O hızda hiç ip olmadan gitmek, partnerin olmadan.
5: Benim için korku daha saygının göstergesidir. Korku benim tırmanma partnerimdir. Bana riskleri nazikçe hatırlatır. Orada en iyi olabilirsiniz. Asla yanlış ayağa koymazsınız. Ama tek bir hain çığ, tek bir gevşek taş, her şey biter. Şans biter. Şans kalmaz. Korku mu? Kendimi güvende tutmak için her zaman ona güvenirim.

0: Vay canına.
1: Bu adam deli.
2: Bekle. Ver bir bakayım.
1: Bekle.
2: Bir bakayım. Demin sen efsanesin.
1: Lanet olsun, düştü.

0: Müziği kapatın. Müziği hemen kapatın. Lanet olası müziği hemen kapat. Beni oraya gelmeye zorlama pis herif.
1: Un accident lors d'un événement sponsorisé a causé la mort d'un grimpeur. Mathieu Groom est en direct avec les dernières nouvelles.
2: Tırmanma kardeşliğinin kahramanı, Alplerin gazisi Damien Roux, Mont Blanc'taki Divine Providence rotasında yeni bir hız rekoru kırmaya çalışırken öldü. Bu yaz Alplerde meydana gelen bir dizi kazanın son kurbanı o.
3: Bir an onu parçalara ayırıyordu. Tüm hareketlerin kilidini açıyordu ve sonra...
4: Kötü hissediyorum. Birçok şey hissediyorum. Sürpriz onlardan biri değil. Dans müziği iğrençti. Tırmanış da değildi. Sadece sponsorlar tarafından kurulmuş ucube
3: bir gösteri. Hepimizin görmeyi istediği şey buydu.
4: Onu çok zorladılar adamım. O kaygan hareketleri ve gösterişi dokunuşları gördün. Bu gösteri değil.
3: Hayır. Damien bir efsanedir. Türünün tek örneği.
4: Evet, bir adama bunu söylemeye devam edersen sana inanmaya başlar. Kibir bu dağlara getirmek için ölümcül bir şey.

0: Girin.
1: Merhaba, merhaba.
0: Merhaba.
2: Soğuk hava, Burns güzel bir kar topu fırlattı. Interlaken çevresindeki millet Aygır'ın uygun olacağını
1: öyle
2: düşünüyorum.
1: Öyle mi? Durumu iyi mi?
2: Şu anda olabileceği kadar iyi zaten. Mükemmel olmasını istiyorsanız Kasım ayına kadar bekleyin.
1: Bunu yapalım.
2: Michael?
3: Matterhorn'da 16 saat geçirdik. Bunu 10 saatte yapabilirdik. Aygır 2 kat daha büyük.
1: Dediği şeyi duydun öyle değil mi? Başka şansımız olmayabilir.
3: Bu hayal kırıklığıyla sonuçlanabilecek bir risk. Ölümle değil, tamam mı?
1: Bu Aygır'la ilgili değil. Damien ruhu hakkında.
2: Neden öldüğünü biliyor musun Michael? Çünkü serbest solo dağcılar olgun bir yaşa kadar yaşamazlar. Bu sadece hayatın sert bir gerçeği. İp yok, ortak yok. Sadece bir zaman meselesi. Ya ben? Güzel eski moda dağcılığa geri dönmek istiyorum. Dünü arkamıza bırakalım.
1: Teşekkürler.
2: Hey! Onu ve bizi ayıran şey bu.
1: Her zamanki gibi o ipin ucunda olacağım ve sana bakıcılık yapacağım.
2: Ve unutma Michael. Evet ya da hayır doğru cevaptır. Senin ihtimallerinle tırmanmayacağım. Kararını ver, iki şekilde de destekleyeceğiz.
0: Merhaba Michael.
4: Merhaba.
0: Hey, burası o kadar da kötü değil.
4: Hayır, Chamonix'deki en iyi otel.
0: Peki, oda servisiniz nasıl?
4: Ona bakıyorsun. Bir fincan çay?
0: Hayır, hayır, hayır. Çay içmem. Ben senin İngiliz kızlarından biri değilim.
4: Peki.
0: Kahven var mı?
4: Sırt çantasında.
0: Gerçek gurme şeyler.

0: teşekkürler. Ama ilginç bir şey görüyorum. Hadi bir bakalım. Şuna bak. Bu güçlü bir bakış.
1: Gençtim.
0: Ha, bu kim? O çok tatlı. Kıskanmalı mıyım?
1: Bu Lucy, kız kardeşim.
0: Biraz benziyorsun. Aynı büyük, parlak gözler. Yanlış bir şey mi söyledim?
1: Hayır. O artık bizimle değil.
0: Peki. Çok üzgünüm. Eğer istersen başka bir şey hakkında konuşabiliriz.
1: Sorun değilim. Umurumda değil.
0: Emin misin?
1: Normalde onun hakkında konuşmaya dayanamam. Onsuz onu zar zor düşünebiliyorum. Ama burası garip. Sanki bizimle birlikteymiş gibi. Aptalca geldiğini biliyorum.
0: Hayır değil. Yani o da bir dağcı mıydı?
1: Evet. İyiydi. Annem öldüğünde babam çok kötü oldu. Etrafta olması oldukça korkunçtu. Hala da öyle. Lucy'nin çözümü bizi tırmanmaya götürmekti.
0: Demek seni bu işe soktu.
1: Öyle oldu. Tırmandığında sanki başka hiçbir şey yok gibi. Bilirsin, saçmalıklara, kadere, acıya yer yok. Hep sonraki.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.

0: olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginin standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Damla bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
14: Bebeğim Bebelak Gold Konfor geçiyor. Lık lık lık keyifle oynuyor.
15: Sonra ne yapıyor? Rahatça göbüşü mutlu oluyor.
16: Fermantasyon teknolojisiyle üretilen ve prebiyotiklik içeren Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
17: Bebelak.

0: anında konforu yaşayın. Bebelak.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalı?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Damla.
8: Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Bebeğim Bebelak Gold Konfor geçiyor. Lık lık lık keyifle oynuyor.
8: Sonra ne yapıyor? Rahatça göbüşü mutlu oluyor.
9: Fermantasyon teknolojisiyle üretilen ve prebiyotiklik içeren Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
10: Bebelak.
9: Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
10: Bebelak.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Işıklar söndü, Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
19: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
18: O zaman

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Gündem yoğun, sorular çok. Cevaplar bu programda. Hafta boyunca yaşananlar, en çok merak edilen konular, siyasetin sıcak gündemi, olayların perde arkası. Melisa Bağcı soruyor, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi, gazeteci Yusuf Alabar da yanıtlıyor. 7. gün, bugün 10.45'te Beyaz TV'de.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Peki ona ne oldu?
14: İskoçya'da bir tırmanıştaydık ve hava değişti. Tam bir sıfır görüş. O çok korkunçtu. Otoparka geri döndüğümüzde o kadar heyecanlanmıştık ki birkaç içki içip geri döndük. Sadece bir iki tane. Sınırı kaldırır bilirsin. Eve gitmek için çok acelesi vardı. Sürmek istedi. Az önce bu duyguyu yaşadım. Sanki kötü bir şey olacakmış gibi. Ve ben hiçbir şey yapmadım.

0: Geri çekil. Yere yat. Michael, iyi misin?
1: Evet.
0: Hey hey, kayaya yapıştı.
2: Surat paramparça oluyor.
0: Güneş yüzü ısıtıyor. Buzları eritiyor. Tüm bu sıkıştırılmış kayalar gevşer.
2: Artık tırmanmayı bırakmalıyız. Kırlangıç yuvasında çadır kuralım. Yarın nasıl olduğuna bakarız.
3: İkinci buz alanı. 3200 metre.
4: Ama pekala sen... şimdi oldu. Sadece bana ulaş. Tatlım buradaymış. Bak tam buradayım.
5: Tamam.
4: Olabildiğince çabuk. Tatlım. Bana ulaş. Tamam. Tamam seni tuttum. Tamam toparla. Hadi.
5: Bana biraz yer bırak.
4: Hadi. Tamam.
5: Tamam. Tamam.
4: Hadi.
5: Aman Tanrım. Çıldırdığım için üzgünüm.
4: Hayır bu çok kötü. Hala geliyorum.
3: Svalov'un yuvası 3000 metre.
6: JP Michael cevap verin.
0: Evet Leo. Nasılsınız bakalım?
7: Ölüm kampındayız. Geceyi geçireceğiz siz?
0: Kırlangıç yuvasındayız. Daha ileri gidebilirdik ama çok fazla kaya düşmesi var ve şu anda zorlamamıza gerek yok.
7: Evet, yukarılar daha da kötü. Çok sıcak, yeterince buz yok.
6: Çok istikrarsız.
0: Evet ama yeterince erken hareket edersek sorun olmaz.
2: Karar senin Leo. Ne düşünüyorsun?
6: Yani Natasha ve ben artık bütün sorunları açtık.
7: Yarın oldukça kolay bir şekilde zirveye çıkabilmeliyiz. Ama sizin önünüzde hala bir sürü kötü şey var.
2: Bir geri çekilme öneriyor musun?
0: Tamam. Hadi dostum öyle demiyor. Neler oluyor ha?
7: Zirveye çıkmak istiyorsan ayağını aşağıda tutmalısın. Güneş doğmadan ön tarafa çıkın.
0: Tam olarak yapmayı planladığımız şey dostum.
8: Ne yapıyorsun? Lanet olası bir yıldırım saldırısı var. Onları uzaklaştır.
7: Hey çocuklar. Demir yolu tüneline hala yeterince yakınsınız.
6: Hala yapacak durumdayken geri çekilmeyi düşünebilirsiniz.
0: Peki tamam yapacağız. Güvende kalın.
6: Her zaman. Neye karar verirseniz verin. Yarın mutlaka bir şeyler içmek için buluşalım.
0: Tabii ki. Çıktım.
7: Bu onların seçimi olmalı.
8: Sence geri dönecekler mi?
7: Biz döndük mü?

0: Dünden çok daha soğuk.
1: Evet. Ön yüz oldukça iyi görünüyor.
0: Evet. Yani yukarı mı aşağı mı?
1: Bilmiyorum dostum. Birkaç saat ve İsviçre'nin en güzel manzarası eşliğinde kahvaltı yapacağız. Yumurta, domuz pastırma, kahve...
0: Hadi ama dostum. Buraya kadar yumurta ve lanet domuz pastırması yemeye gelmedim. Şimdi hadi en azından birkaç deneme daha yapalım. Nasıl oynandığını gör. Yani yukarı mı aşağı mı? Bunu sevdim.
2: Gevşek görünüyor.
3: Hiç fena değil. Küçük adımlar.
4: Üçüncü buz alanı.
0: Tamam. Hadi gel dostum.
5: Michael! Dikkat et!
6: Lanet olsun!
5: Michael! Buraya gel! Acele et adamım! Acele et! Michael! Hadi dostum! Hadi hadi hadi! Lanet buz vidasını unut ve buraya gel! Acele et! Michael! İn!
7: Ah!

0: Michael! Michael! Yüze ulaşabilir misin? Ulaşamıyorum dostum.
1: Kahretsin.
0: Buz baltalarını dene. Ulaşamıyorum.
1: Kahretsin. Tutunmalıyım.
0: Tamam, sıkı tutun. Bir vinç kuracağım.
2: Tutunamıyorum.

Seni tuttum kardeşim.

Evet olsun. Daha kurtarmayı arıyorum.

0: Natasha, Leo, Aygır'a yenildi. Hepimiz yas tutuyoruz. Bize emrettiğin saygı tartışılmazdı. Aşk gibi. Evet, evet. Orada ne olduğunu anlamaya çalışırken hepimiz delirebiliriz. Bir kayma mıydı? Kaya düşmesi miydi? Dişlileri başarısız mı oldu? Gerçek şu ki asla bilemeyeceğiz. Ama bildiğimiz şey şu. İkiniz sonunda birliktesiniz. Ve bunun için minnettarız. Evet, evet. Ve şimdi kadehlerimizi kaldırıyoruz ve içebileceğimiz en büyük bardağı içiyoruz. Evet, sizi seviyoruz. Leo, Natasha, sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz.
1: Anlamıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi hepsi gülüyor ve içiyor. Bu doğru gelmiyor.
0: Uyan bakalım. Hazır mısın?
2: Ne için?
0: Tırmanmak. Hadi.
2: Ciddi misin? En iyi arkadaşlarından ikisi az önce toprağa verildi.
0: Onları böyle onurlandırıyoruz. Hadi kemerini al, eşyalarını al. 5 dakika.

0: Hey, neler oluyor?
1: İndir beni dostum.
0: Neden?
1: İndir beni.
0: Orada ne oldu öyle ha?
1: Bak, bugün kimseyi onurlandıracak havamda değilim.
0: Bey, sorun ne?
1: Sorun mu ne? Burası çılgın bir yer. İnsanlar sinek gibi düşüyor.
0: Evet, gelecek yaz da aynı şey olacak dostum. Leo ve Natasha ölmüş olabilir ama sevdikleri şeyi yaparken öldüler dostum.
1: Sevdiklerini yapmak. Ciddi misin sen? Çığlık atarak öldüler Jean-Pierre.
0: Anlamıyor musun? Bu yüzden buraya geri döndük biz. Tırmandığımızda tam burada bizimle birlikteler. Yine hayattalar. Hissetmiyor musun? Hadi ama bak, şimdi bırakamazsın. Bu kadar yakınken değil. Aygır hayır dedi. Güzel. Buna saygı duymalıyız. Bu yüzden Beyaz Dağ'a geçiyoruz.
1: Korkuyorum.
0: Korktuğunu biliyorum. Ben de korkuyorum. Ama şimdiye kadar istediğimiz her şey korkunun diğer tarafında. Bunu seninle ya da sensiz yapıyorum Michael. Yani karar ver.
1: Mezar taşımı bir dağla paylaşmayacağım JP. Bunu yapamam.

0: Sabah.
1: Merhaba, nasılsın?
0: İçki alayım lütfen.
1: Tamam, bir yorum yapar.
0: Jean-Pierre bana artık bıraktığını söyledi.
2: Evet, bitti. Tamamlandı.
0: Düşünüyordum da... Belki arabanı alabiliriz. Sadece buradan uzaklaşırız. Yalnız kalma şansımız olur. Teşekkür ederim. 9 gün. Tüm kalanımız bu. Ve benim gitmem gerek.
2: Bundan nefret ediyorum. Bir araya giriyoruz. Sonra hayat araya giriyor.
0: Öyle olmak zorunda.
2: Evet ama her zaman bu olur. Değil mi? Noah geldiğinde yollarımızı ayırırız ve... Sen benim nasıl göründüğümü bile bilmezsin.
0: Bu kendine acıyan sarhoşluk çok sıkıcı.
2: Evet.
0: Evet, sana uymuyor. Sen bu değilsin.
2: Ben bu değil miyim?
0: Hı hı.
2: Seni 7 lanet gündür tanıyorum. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Bunu ben bile bilmiyorum, tamam mı?
0: Afiyet olsun.
2: Daha sonra görüşürüz.

0: Geleceğin yıldızlarından biri Jean-Pierre Bourdin. Yazın ilerleyen zamanları için oldukça özel bir şeyler hazırladığını duydum.
1: Oo evet, René Marquez Tunun'da yeni bir hat gördüm. Sanırım biraz zorlayacağız. Adını ne koyacağımı düşünmeliyim. Hepsi bu.
0: Damien Rowe yeni bir rekor kırmaya çalışırken Divine Providence da trajik bir şekilde öldü. Ölümü tırmanış camiasını nasıl etkiledi acaba?
1: Hepimiz kan kaybediyoruz. Damien en iyisiydi. Bu tartışmasız, biliyor musun? Tırmanma şekli, hayatını yaşama şekli. Gerçekten benim en büyük ilham kaynaklarımdan biri.
0: Önümüzdeki birkaç yıl içinde kendi hız rekorlarınızı kırmak isteyebileceğinizi düşünüyor musunuz?
1: Evet, elbette. Evet, birkaç sponsor çekebilirsem, dağda kalıp her gün antrenman yapmaya devam edebilirsem, biliyorsun her şey mümkün değil
0: bu
1: mi?
0: Bu alanı izleyin.
1: Kesinlikle dostum.
0: Evet.
1: Hadi.
0: Bekle.
1: Yeni tırmanış ortaklarıma merhaba.
0: Gelecek yıl için iyi şanslar. Çok yakında görüşürüz çocuklar. Görüşmek üzere. Evet.
1: Evet dostum.
2: O bebeği tırmanacağız. Gözlerini aç. Bugünün yıldızları.
1: Evet.

0: Ben sadece...
1: Ne?
0: Muhtemelen bunu hak ettim.
1: Ve çok daha sert vurabilirim. Hafif atlattın.
0: Öyle mi?
1: Hı hı. Çünkü senden hoşlanıyorum.
0: Benden hoşlanıyor musun?
1: Şu anda hayır. Duyarsızsın. Sarhoşsun. Aptal Connard. Sen bu kadarsın.
0: Connard mı?
1: Evet, Connard.
0: Ben...
1: Hı hı.
0: Yani bir ördek miyim?
1: Hayır. Pislik.
0: Evet. Bunu zaten biliyordum.
1: Peki,

0: fıçı içki gibi kokuyorsun. İğrenç.
1: Evet.
0: Dişlerini fırçala.
1: Peki.
0: Dişlerini fırçala lütfen.
1: Tamam. Hadi.
2: Konuştuklarımız hakkında düşündün mü? Bilirsin. Sen ve ben birkaç gün izinliyiz ne de olsa.
1: Düşündüm, evet.
2: Ve?
1: Gidip JP'yi görmem gerek.
2: Ne hakkında?
1: Mont Blanc.
2: Ama sen bittiğini söyledin.
1: Ben onun tırmanış ortağıyım, Isabel.
2: Duyduğuma göre değiştirilmişsin.
1: Bia ve Rudy ile mi?
2: Hı hı.
1: Yeterince iyi değiller. Doğru düşünmüyor.
2: Bilmiyorum, sadece... Belki onu vazgeçirebilirsin. Anlıyor musun?
1: Dinlemeyecek. Bunu biliyorsun. Ne olursa olsun o beyaz dağa tırmanacak.
2: Bu onun seçimi. Onun takıntılı ve boyun eğmez olduğunu biliyorsun. Bu kadar aptal olduğuma inanamıyorum. Bir kez daha. Hiçbirimizin bu yere karşı şansı yok.
1: Ona borçluyum.
2: Ne için?
1: O en çok ihtiyacım olduğu anda yanımdaydı. Tamam mı? O... Beni tırmandırdı, beni meşgul etti, aklımı kaçırmamı önledi.
2: Ve şimdi seni öldürtecek.
1: Lucy, ben hiçbir şey yapmadığım için öldü. Bunun en iyi arkadaşıma da olmasına izin vermeyeceğim. Hayır.
3: Hadi, hadi itelim. Hadi. Evet, hadi. Bütün günüm yok adamım, hadi.
4: Artık televizyona çıktı. Her şeyi biliyor.
1: O kadar da kötü değil.
3: Evet, o sadece 6C'lik bir adam. O şeyi çalıştırıyor olmalı. Rudy, sen berbatsın.
4: Merhaba Maki.
3: Hadi, sağ ayak.
1: Tekrar girmek istiyorum.
3: Fikrini değiştiriyorsun ha?
1: Evet, senin değiştirmeyeceğini bildiğim için.
5: JP Maladier'e tırmanırken donup kaldığını söyledi.
1: Evet, hissetmiyordum.
5: Bu yüzden hayatımızı riske atmamızı mı istiyorsun?
1: Hayır. Sadece o.
3: Bağlanmak ister misin? Hı? Fena değil. Fena değil.
4: Çok hızlı.
5: Mont Blanc'ın güney yüzü sayılmaz değil mi?
4: Gerçekten çok hızlı.
3: Sonuçta işe yarayabilirsin, evet.
1: Hadi gidip şu pislik herifi öldürelim.
6: Mont Blanc, 4809 metre. Pireneyn merkezi sütunu.

0: Şuna bak, hızlı hareket evet. ediyorsun.
1: Hissediyorum dostum. Hey.
2: Ne oluyor?

0: Çocuklar, üstümüzde bir çift şakacı var.
1: Bu aptallar neyle oynuyor?
0: Bunca zamandır üzerimize taş atıyorlar, değil mi? Burada olmamalısınız pislik herifler. Hey pislikler, tırmanmayı bilmiyorsanız eğer hiç tırmanmayın. Hadi bakalım görelim.
2: Ne diyorlar?
3: Ne?
2: Ha? Ne diye bağırıyorlar?
3: Bilmiyorum. İlgilenmiyorum.
2: Biraz yavaş ol.
3: Tamam, tamam. Hadi. Hadi. Tamam, hadi.
2: Dikkat edin!
3: Bea!

0: Orta Fransa üstündeki fırtına sistemleri tahmin edilenden daha da doğuya doğru sürüklendi. Fırtınanın güçlendirdiği rüzgarlar saatte 150 kilometreye ulaştı.
1: Beya,
2: sakin, tamam, sakin ol. Sakin ol bir, tamam mı? Sakin ol. Bir. JPB darbe aldı.
1: Biraz rahat bırak.
3: Evet. Evet, buradayım. Tamam, seninleyim.
2: Bana ip ver. İp ver bana. Tamam, geliyorum. Geliyorum.
3: Sorun yok.
2: Geliyorum bebeğim.
3: Seninleyim.
2: Tamam.
3: Nefes al. Evet. Nefes al. Tamam. Sorun yok.
2: Tamam, geliyorum. Tamam. Geliyorum. Evet. Sabırlı olun.
3: Nefes al. Hadi.
2: Evet, göster bana.
3: Tamam.
2: Evet. Gel. Bana bak. Tamam, bakma bana. Bakma, tamam mı?
3: Tamam. Hareket ettirebilir misin? Tamam, seni tuttum. Tamam, sakin ol. Tamam, al şunları. Hadi. Beya, al.
4: İbuprofen mi?
3: Fazla bir şey değil ama durumu hafifletmeli, tamam mı? O iki salak orada ne alt ediyor? Onların nesi var öyle?
2: Bilmiyorum ve umurumda da değil. Tamam, hey. Sakin. Kurtarma ekibini arayacağız ve bu akşam yemek yiyeceğiz. Tamam mı? Sakin ol, merak etme. Lanet olsun. Ne oldu?
3: Lanet olsun.
2: Ne oldu?
3: Helikopter yollamıyorlar.
2: Ha? Ne, nedenmiş o? Açık bir kırık yeterli değil mi yani?
3: Fırtına rotasını değiştirdi.
2: Ne, öyle mi?
3: Bir saat içinde burada olacak. Batıdan geliyor. Yani vurana kadar onu göremeyeceğiz.
2: Daha kurtarmayı aradınız mı?
3: Bey olarak bir ekip gönderiyorlar ama lanet olsun.
2: Olamaz.
3: Yarına kadar buraya gelmeyecekler.
2: O zaman geri çekiliyoruz. Eknes barınağına girip bekliyoruz.
3: Hayır, geri dönemeyiz dostum.
2: Tam olarak yapacağımız şey bu Jean-Pierre. Michael, tırmanış bitti.
3: Tam altımızda Freyne buzulu var. Tüm masifteki en kötü çığ kara nokta.
2: Evet.
3: Tek ihtiyacı olan yarım saatlik kar. Hayır, yüzüstü sığınak yapıyoruz. Fırtınanın geçmesini bekleyeceğiz.

0: Isabel.
1: Heh.
0: Tanrı'ya şükür orada değilsin. Hava durumu kötüye gitti. Bütün zirvelerde ekiplerimiz var. Modi, Tuckle, Rochefort.
2: Tekrar yukarı çıkacak mısın?
0: Bütün helikopterler indi. Rüzgar çok güçlü. Teleferikler birazdan kapanacak. Sonucuya bineceğim.
2: Seninle gelebilir miyim?
0: Isabel, bu mümkün değil.
2: Mont Blanc'ta arkadaşlarım var. Lütfen. Bırak yardım edeyim.
0: Tamam, tamam.
2: Tamam mı?
0: Tamam.
3: Sütununda kamp yaptık. Soğuk ama iyiyiz. Bir yanın kolu kırıldı. Yarın fırtına bitince ineceğiz.
0: Arkadaşların nerede tırmanıyordu?
2: Freyne'in merkez sütununda.
0: Mahsur kalmak için kötü bir yer.

0: İnanet olsun.
1: Ne oldu?
0: Kurtarma ekibi Messina'nın kalbinde kaldı. Devam edemezler. Fırtınayı bekleyecekler. Birkaç saat içinde geçmesi gerekir. Bu başka bir çığ. Büyük bir tane.
2: Tamam, artık aşağı inmenin bir yolu yok.
3: Kötüleşiyor. Sence başaracaklar mı?
4: Başaracaklar, evet. Onu nerede buldun?
5: Kozmik harita.
4: Peki ya ortağı?
5: Öldü.
4: İzabel. İzabel. Son şans geri dönmek.

0: İki, üç.
1: 1 kilometre uzakta.
2: Yapamam. Parmaklarımı hissedemiyorum.
0: Bana elini ver.

0: Al.
1: Lanet olsun.
0: Al.
1: Tamam.
0: Hayır hayır hayır, sakın sakın yapma. Hayır. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen Rudy?
2: Suyumuzun tamamı buydu.
0: Hepsi gitti. Bizi öldürdün be adam.
1: Lanet olsun, bu bir kazaydı.
0: Artık hepimiz kapat mutlu ölebiliriz. Çünkü kazaydı. Sus. Bu kaza
3: susun
0: yüzünden
3: artık.
0: Mutlu ölebiliriz.
3: İkiniz de susun. Gitti, tamam mı? Gitti. Dev bir paratonerin üzerinde oturuyoruz. Buradan defolup gitmeliyiz. Hemen.
0: Bir kurtarma ekibi gelecek.
3: Bunda mı? Küçük şirin bir kulübede iskambil oynuyorlar. Buranın 900 metre güneyinde ve oyalanıyoruz. Şimdi bir karar vermezsek ölürüz. Aşağı giden tek yol yukarıda. Bak, Pillar'ın tepesine çıkıyoruz. Sırtı zirveye kadar takip ediyoruz ve ardından Balotat'a ulaşıyoruz. Kazıyoruz, tamam mı?
1: Hadi ama, bu fırtınada 200 metre mi? Bu lanet olası bir intihar dostum.
3: Bir adı hipotermi var. Yeterli zamanımız yok.
1: Tırmanamazsın. Bu havada değil.
3: Hayır, sen yapamazsın. Tırmanamazsın.
1: Hadi oradan. Lanet
3: Dinle
1: olsun.
3: Dinle beni. 3 yıl önce Kane Gorms. Cehenneme yakalandık ve ben herkesi çıkardım.
0: Evet. Evet, haklı. O haklı, bizi çıkardı.
3: Bana güvenmelisin. Rudy, bunu yapabilirim.

0: Senden ne haber?
1: Birimizin kolu kırık. Üzerimize ev büyüklüğünde bir kaya düşürdü.
2: Kaya. Çürümüş bir dal gibi kırıldı. Bize yardım eder misin?
1: Sert bir ipin var. Michael seni çekecek ama tırmanman gerek, tamam mı? Pekala, al onu.
3: Git bir, git. Yapabilirsin bir. Git.
4: Var mısın?
1: Evet, tabii ki var. Kahrolası acemiler. Bu ikisini yanımıza götüremeyiz. Onlar ölü ağırlık.
4: Denemeliyiz.
1: Hayır, yapmıyoruz. Kendilerinden sorumlular.
4: Yardımımıza ihtiyaçları var Jean-Pierre.
1: Hepimizi öldürtecekler.
4: Bir sonraki duruşa tırmanın.
1: Tiro, sıra sende.
0: Hayır, hayır.
1: Tamam, seni iple yukarı çekeceğim. Kollarını, sağlam bacağını. Bana ne yardım edecekse onu kullan. Seni yukarı çıkaracağım.
0: Hadi kalk.
1: Tamam, dikkatli olun.
0: Hadi Tino.
1: Hadi.
0: Hadi.
1: Hadi.
0: Dikkatli ol. Dikkatli ol.
1: Güvenin bana, et. Devam edin.
0: Hadi. Hadi. Hadi.
1: Üzgünüm.
0: Daha güçlü. Michael, işe yaramayacak.
1: Lanet olsun.
4: Tino, bunu yapmak zorundasın. Başka yol yok.
3: Bize bir şans ver. Lanet herif.
5: Sokağın karşısını toparlayarak geçemezdim dostum. Monte Bianco'yu geçmemi nasıl öneriyorsun? Tek şansım kurtarma ekibini burada beklemek. Hala yapılabiliyorken buradan git lütfen.
2: Onunla kalıyorum.
5: Angelo lütfen.
2: Kapa çeneni.
5: Lütfen.
2: Sen sözünü söyledin. Seninle kalıyorum. Sen ve ben sabaha karşı bu kayadan havalanacağız. Değil mi çocuklar?

0: Seni takarsın.
1: Ha?
2: Kurtarma ekibi. Kurtarma ekibi siz misiniz?
1: Kurtarma ekibi yok. Sadece biziz. Ne oldu? Söyleyin ne oldu?
2: Düştü. Bacağını kırdı. Don ısırığı.

0: yaptı ha?
1: Başardık Michael.
0: Kolun nasıl?
1: Dirseğin aşağısı donmuş. Ben...
2: Lanet olsun. Olamaz.
0: Tamam JP. Klipsle.
3: Tamam. Tamam.
0: Hadi JP.
3: Hadi.
0: Güvenli
3: hadi.
0: Mi? Tamam.
2: Hadi git.
4: Tamam, tak tak hadi.
3: Tamam, tamam.
4: Tamam, tamam. Lanet olası.

0: Onda hipotermi var. Islak kıyafetlerini hemen çıkaralım.
1: Isabel, bunu gördün mü?
0: Evet.
1: Takul üzerinde bir çığ düştü. Biz geri çekildik. Yardımınızı istiyoruz. Isabel, ben geri gidiyorum.
0: Bekle, seninle geleceğim.
1: Sen burada kal. Yardıma ihtiyaçları var.
0: Ben yapamam.
1: Isabel. Eğer arkadaşların hala... Arkadaşlarım buraya doğru gelecekler. Bundan eminim. Tamam mı? Merak etme. Ve onları önce ben bulursam doğruca buraya getireceğim. Söz veriyorum.
0: Teşekkür ederim Claude. Kendine çok dikkat et.

0: Hey, sanırım burası zirve.
1: Ne, emin misin?
0: Daha yükseğe çıkamayız Michael.
2: Çocuklar, hemen bir sığınak kazmamız gerek.
0: Valat kulübesi şurada. Birkaç yüz metre uzakta. Hadi, devam etmeliyiz. Hadi.
2: Tamam, senin dediğin. Lanet olası dediğin olsun.
0: Hadi.

0: Bunlar bizim ayak izlerimiz.
1: Sana orada diyorum, lanet
0: daireler
1: olsun.
0: Daireler çiziyoruz.
1: Bak, burasayı herkesten iyi bilirim. Tam orada, lanet olası, buraya gel. Buraya gel.
0: Beni dinle. Beni
1: buraya
0: dinle.
1: Buraya gel.
0: Daireler çiziyoruz.
1: Sen ne diyorsun?
0: Hayır bak,
1: sen
0: bu
1: neden
0: saçmalık.
1: Söz ediyorsun?
0: Bir yere
1: sana
0: gitmem.
1: Orada
0: daireler dur. Çiziyoruz.
1: Bu daha iyi bilirim. 100 kere buraya geldim. Hadi diyorum
0: daireler
1: sana,
0: daireler çiziyoruz.
1: Yürü.
0: Pekala.
1: Yürü diyorum sana.
0: Ölmek mi istiyorsun?
1: Devam et. Devam et.
0: Hepimiz
1: orada.
0: Burada öleceğiz.
1: Bu daha
0: tamam,
1: iyi biliyorum.
0: Sorun değil.
1: Lanet olsun.
0: Ölmek mi istiyorsun? Tek başına öl o zaman. Tek başına öl. Git tek
1: lanet
0: başına öl, biliyor
1: sana.
0: Musun?
1: Az
0: bunu
1: önce
0: buraya
1: geldin sen.
0: Çözün. Defol
1: lanet
0: git.
1: Olsun. Yürü
2: bu
1: diyorum sana.
2: Bu sen lanet olsun.
0: Çeneni. Hepimizi öldürtecek dostum. Deli misin sen? İstediğini yaptı. Defol git.
2: Sen ne yaptın ha? Ha?
0: Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır. Ölmek istiyorsun.
3: Seninle değil.
1: Bu rotayı herkesten iyi bilirim. Kulübe hemen orada, Tanrı aşkına. Hemen orada.
4: Jean-Pierre! Jean-Pierre! Jean-Pierre!
0: Jean-Pierre! Bu yüzlerce metre derinlikte olabilir dostum. Hiçbir şekilde hayatta kalmadı.
3: Öğreneceğiz.
0: Hey, orada mısın? Jean-Pierre! Hey! Ses ver!
5: Michael.
0: Kimse yok mu?
5: Hareket edemiyorum. Mahvoldum. Lanet olsun.
3: Burada kal, burada kal.
5: Ben öldüm adamım.
3: İyi olacaksın. Hayır. Tamam mı? Rudy seni yukarı çekecek. Seni dışarı çıkaracağız.
4: Tamam Rudy, başlıyor.
0: Tamam.
4: Hazır.
3: Al buz baltası. Üçte.
4: Tamam Rudy. Çek dediğimde deli gibi çek. Üç, iki, bir. Çek Rudy. Hadi, hadi JP, hadi. Çek Rudy. Aferin.
0: Seni tuttum JP.
4: Rudy! Rudy!
5: Tamam.
4: Rudy!

0: Yumurta ve pastırma yemeye gitmeliydim. Michael, benim için bir şey yapmana ihtiyacım var. Ailemi gördüğünde şunu söylemeni istiyorum.
1: Öyle söyleme. Jean-Pierre. Seni bu dağdan indireceğiz.
0: Onlara mutlu olduğumu söyle. Onlara söyle. Elinden gelen her şeyi yaptın.
1: Mümkün değil. Pekala, burada birkaç dakika dinleneceğiz. Sonra enerjimizi toplayacağız ve seni yere indireceğim, yemin ederim.
2: Hepimiz burada öleceğiz.
1: Ölürsek birlikte ölürüz. Çünkü ben gitmiyorum.
0: Artık acımıyor Michael.
1: Burada bir dakika dinlen. Sadece bir çift

0: Çok üzgünüm.
1: Hayır, Michael yapma.
2: Michael!
1: Gitmek zorundasın. Şimdi.
0: Hayır.
2: Michael!
0: Oraya geri dönemem. Geri dönmek istemiyorum. Burada kalmak
2: Michael!
0: İstiyorum. Seni çok özledim.
2: Michael! Michael! Michael!
0: Uyuyamazsın. Uyuyamazsın.
2: Uyuyorsun. Ölüyorsun. Burada kalırsak ölürüz. Tamam mı?
3: Jean-Pierre. Hayır. Ne uyan dostum?
2: Onu uyandıramadım. Ha? O gitti.
3: Hayır, kapa çeneni. Hadi. Hadi. Hadi dostum hadi. Hadi uyan.
2: Hadi kalk. Michael.
3: Hadi Jean-Pierre.
2: Michael. Michael.
3: Jean-Pierre uyan dostum.
2: Michael.
3: Uyan.
2: Kalk hadi. Michael.
3: Ne? Ne istiyorsun?
2: Beni dinle.
3: Jean-Pierre.
2: O gitti dostum.
3: Olamaz.
2: Bak. Üzgünüm. Gitmeliyiz dostum. Seni burada bırakmayacağım. Tamam mı?
3: Peki. Peki. Tamam. Tamam.
2: Üzgünüm kardeşim. Onu emniyete çıkaracağım. Söz veriyorum.

0: Michael! Michael! Kulübeyi görüyorum. Beni takip et. Beni takip et. Yapabiliriz. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Hey! Yardım edin.
1: Yardıma ihtiyacımız var. Hemen. Hemen. Yardım edin.
2: Michael.
1: Tanrı aşkına. Buraya gelin.
3: Başka dağcılar da var. Sütunda kapana kısıldılar. Evet.
1: Selah. Hadi. Uyan.
2: Michael. Benimle kal lütfen.
1: Bu gerçek olamaz. Burada hiç kimse yok.
2: Bana bak Michael.

0: Dağ çevresinde bir arama ekibi daha çıksın. Sonra devam edin.
1: Anlaşıldı.

0: Bien. Jean-Pierre. Ben onları indirmeye çalıştım. Karşıdan karşıya geçtim. Eğer ölmek istiyorsam tek yapmam gereken uzanıp uyumaktı. İşte o zaman onları gördüm.
1: Ne gördün?
0: Hayaletler. Düşmemi bekliyorlardı. Ama yukarıda başka biri daha vardı. Beni hayatta tutan bir varlık vardı. O beni istiyor.
1: Aslında hayalet yok. Ve koruyucu melek de yok. Sadece sen ve eve gitmek için içinde ne kadar şey kaldı. Ve sen başardın.

0: Oğlumun asla bulunamayacağı söylendi. Montblanc'in artık onun mezarı oldu.
1: Je veux savoir exactement ce qui s'est passé.
0: Sakin ol, merak etme. Peki Jean-Pierre nasıl? Söyler misin?
2: Sevdiği şeyi yaparken öldü. Çoğumuz bu ayrıcalığa sahip değiliz.
0: İnandığın şey bu mu? Güzel kurguyla ilgilenmiyorum Michael.
2: Biz cehennemdeydik. Orada garip kararlar alıyorduk ve... Önünüze çıkan kararlar... Demek istediğim mantıklı... Mantıklı değiller.
1: Ne yapacağım? Oğlum bebeği.
2: Size bir şey söylememi istedi. En sonunda mutlu oldun. Ağlamıyordu. Acı çekmiyordu. Yüzünde gördüğüm en son şey bir gülümsemeydi. Gerçek bu işte.

0: Peki.
1: Peki. Sanırım buradan uzaklaşmalıyız.
0: Öylece mi yani? Biz... Gerçekten böyle bitirmek istiyor muyuz?
1: Gerçekten istediğimi düşünüyor musun? Mecburum. Artık bunun bir parçası olamam. Tüm sevdiğim insanların ölmesini izleyemem. Yapmayacağım.
0: Buna gerek kalmayacak. Tamam mı? Hadi sen ve ben tamamen farklı bir yere gidelim ve asla geri dönmeyelim.
1: Bunu çok isterim. Ama o yeri her zaman kalbinde taşıyacaksın. Onu özleyeceksin.
0: Hayır, onunla işim bitti, hepsiyle.
1: Hayır.
0: Söz verin.
1: Hayır. Bunu şimdi söylüyorsun. Er ya da geç, sen dağa geri döneceksin. Ve ben de aşağı ineceğini umarak bir kulübeye tıkılıp kalacağım. Bu kadar.
0: Böyle olmayacak.
1: Biliyorum. Çünkü bunun olmasına izin vermeyeceğim.
0: Ben sana aşık oldum.
1: O yüzden gitmem gerek. Ama burası her zaman bizim olacak, değil mi?

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.